0: İkinci yarının en net pozisyonu.
1: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talisca'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio. Ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar, benim öyle bir bakış açım yok dese de, ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani. Kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takıma çıkara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
0: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
1: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
0: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor, ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Herhalde.
1: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli? Yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
2: De şöyle diyorsun.
1: Devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
2: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
0: Geleceğim oraya.
2: Asensio
0: biraz.
2: Artık daha iyi durumda. Aynen. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
0: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu. Konuşamadık.
2: Orada maç öncesi maç ratinglerinde, yani rating diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 ratingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
0: Peki.
2: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Ya son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Ya Asensio'nun 60'a ya bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivediği olan ne? Hemen orta sahaya İsmail şey, hoca şunu düşünmüş.
0: Bence orta sahaya İsmail
2: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
0: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
1: Oyun
0: anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
1: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
2: Aynı soruyu soruyorsa ben de yani bunu dile getirmeyeceğim.
0: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
2: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
0: Olabilir.
2: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
0: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bir sorulara da yanıt verecektir.
2: Çünkü ben gerçekten yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Yani kemente attıysan benim için aklım yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyle derse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
0: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte, yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
1: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
0: Çıkarmazdım. Peki.
2: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu. Belli değiştirebilirsiniz.
0: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
2: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına. Bir sorun yok ya. Baktık. Onu dersen bu. Bak sorun var demiyorum. Ben burada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla. Bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil. Profiliyle bence.

0: O zaman oyuncu aldırması lazım.
1: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte o yüzden.
0: Kaç maç oynayacak abi Fred?
1: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda, Asensio oynar diyor.
0: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
1: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin mi, ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
2: O, temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1 oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
1: Tabii ki
2: gelişecektir. Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
1: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın içinde.
2: Ya bir hafta sonra Sturmgraz maçı var.
1: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Yani biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldığı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
0: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
1: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
0: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
1: Böyle düşünüyor zaten.
0: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
1: Sinirlenme sen.
0: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
1: Tabii ki öyle.
0: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
1: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
0: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun.
2: Ya... Evet var.
1: Ne var?
2: Vedat var. Vedat oyuncu.
1: Vedat oyuncu.
0: Biz bu takımda Leao, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
1: Nadiren.
0: Ha burada bir
1: problem. İç saha oyununda görürüz.
2: Ben planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
1: ya düşünüyorum. Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
0: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
1: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
0: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail Hoca bunu söyledi.
1: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
2: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
1: Hocanın hani herkes genelde
2: durumda izledi.
1: Hukuktan gidelim. Emsallerden gidelim.
2: Peki.
1: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadiç, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istemiyor. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada... Hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrafor ve o 10 numara olması lazım.
2: Bu bir hak mıdır? Haktır.
1: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağını dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
2: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
0: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme.
2: Hız oynayamadı yani.
0: Top dolaştırma, topu ayakta tutma.
1: Hücum planı da yok ki.
0: Kanat ve bek organizasyonları.
1: Hayır hücum planın ne? Bakalım maça. At! Savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Taliş kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de. O bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan.

0: iyi ortalar, doğru yer ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
1: 29'u.
0: Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
1: Ya şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ikinci ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
2: Hiç.
1: Gördüğüm.
2: Daha geriye gitmiş
1: yani
2: bile olabilir
1: onu,
2: mi?
1: Yani onu yaratmak için.
0: İkinci yarı daha kötüydü.
1: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarın başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadın.
2: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir talişkaya ayırıyorum. Bu ön hat varken, Gündüz'ü daha geride konumlanıyorken hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
0: Büyük bir problemdir.
2: 20 uzun top. Her hava topunun her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8 isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onuaçu varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
1: Zaten bu arada Fenerbahçe şeyi hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
0: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
1: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
0: Ama hocanın biliyorsun abi yok, yine emsal. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapar,
2: evet,
0: değil mi? Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
2: Bu şey açılan ortayı.
1: Ama zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da.
0: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımda oynayacaksın Aydın. Ondan sonra.
1: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
0: Tamam bu 30'a 25 öbürü 17'ye 25 uzaklaşma. Uzaklaşmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de. Graz. Hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
1: Tamam burada biraz zaman da var.
0: Bir de abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'in. Bu olmaz.
1: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
0: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
1: Toptan daha hızlı bir şey yok.
0: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
1: Abi hani. Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metreye atıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kart alacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak tamam, zorunda kaldık.
0: Onu ben söylüyorum.
1: Yok yok belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengiz Han hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa, Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim, yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık, bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında bu...
0: Teorik olarak doğru.
1: Nasıl?
0: Geçen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı, süresi arttı.
1: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor, şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu, o zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele, altını çizeyim.
2: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup
1: sonra
2: girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
1: Peki bir soru daha var burada.
2: Bence
1: ben ikinci
2: cevap
1: yarıda...
2: bu zaten.
1: Olabilir. İkinci yarıda mesela, özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani
2: evet.
1: Borne'yi de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim topu alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok evet. Kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
0: Ya bilmiyorum ama yani şöyle bir daha hazır. Bu arada bana şimdi gelen bir haber, bilmiyorum yani bu hep genelde doğru bir kaynak. Yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani. Yani 4-6 hafta civarı bir, yani tabii %100'ünden bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş gelişecek o.
2: Belli zaten.
0: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta 1,5 ay falan, ama bu normal yani.
1: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
0: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood oynatıyorsan Aydın, oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü, anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak, boştayken. Bazen yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu. Birebir yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Buna en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında Oğuz Çetin'di oyuncuyken. Öyle bir atardı ki oyuncuyu işin içine sokardı. Yani sen Greenwood'u aldın. Greenwood'a servis yapacak. Yani bir tepsi hazırladın, yemek var. Yemeği taşıyacak garsonu çıkarttın oyundan. Yemek masada kaldı. Götüremedin yani servise. Tabii o da bir şeyler yapmak istiyor bir an önce. Yani hemen bir şey yapayım. O şey değil, çok kolay değil. Vallahi bakalım. Yani şimdi bugün Fred 90 dakika oynadı değil mi sahada? Abi Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi. Fred 2 maçta 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
1: Abi onu söylüyor zaten.
0: Abi yetmiyor. O
1: yani zaman... Göreve geldikten sonra İsmail Kartal diyor ki Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Bunu göreve geldikten hemen sonra da söylüyor zaten.
0: Doğan yabancı kuralı değişecek hakikaten.
1: Bunu yönetim onu söylüyor. Ve yönetim tarafından yapılan değerlendirmede de o zaman deniyor ki yani kural buysa eğer, yani 10+4'te ben özellikle bu Talisca'yı falan konuşuyoruz Oğuzhan. Yani ben gideceğini falan, çünkü hani o tarafın söylediğini aktarıyorum ben. Bu kuralda bu iki adam dışarıda kalıyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu kadar adam alıyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız diye.
2: İyi de,
1: hoca burada meseleye böyle bakıyor.
2: Tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
0: İyi insan, çalışkan, antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
2: oldu. Ayaklar gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur? İşte
0: onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayaklarının, onu ya, diyorum ben de işte.
2: Hiç.
0: Yoksa bir hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
2: Ama öyle davranıyor.
0: Yani. Vallahi Türk falan olsa anlayacağım yani.
2: Ya,
0: diyeceğim, Türk oyuncunun seviyeciliği var falan filan, o da yok.
2: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
0: Vallahi bence de yok da. Yani.
2: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan. Sürekli gülüyor.
0: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan
2: demiyoruz. Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. O yok, olmaz ya.
0: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
2: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
0: Yok.
1: Bence
0: Fred.
1: Asensio olmazdı diyorsun.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş ya, ikinci yarıda sokardı yine.
1: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
0: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
2: Müthiş oynadı.
1: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrin Yar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrin Yar'ın zekasına

0: vurgu yapıyor.
1: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmazdı yan yana ama.
2: Zaten
0: Diğer
2: şu
0: yandan
2: tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç
1: ne kadar
2: oynayabileceği.
1: oynayacak?
0: Hak ediyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
7: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
8: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
7: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
9: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
8: Rica ederim abi.
9: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
7: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
8: como minha equipa.
7: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
8: O processo de transferência é bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes. E pelo projeto do clube, é por isso que eu vim para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa. Então, só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
7: Ya, süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
6: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. kariyerindeki ilk şampiyonluk

0: Onu merak ediyorum. Bir de
1: Y ganó esa liga la temporada pasada. Fue la primera vez que se ganó una liga.
0: Bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stat'taki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta, bu tecrübe?
1: O que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no, na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?

0: çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
1: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
0: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
2: Eu estava feliz, como houve, né? Estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
0: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
0: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
2: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
0: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e não pode ficar brincar com nós.
2: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
0: Problem yok. Benim için bu, ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: O que significa İlkay para você?
2: İlkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
1: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
2: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o Missa me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdı.

0: zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var, ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
1: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo, mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
1: Faz
0: fazer
1: lá na
0: co
1: frente.
0: coisas boas no, ofensivamente. Você se sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
1: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como uma posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3 já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
1: Bu top kaybetme
0: A sua
1: o
0: posição,
1: bölgedeki
0: se é
1: oyuncunun
0: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se fazem diferença com perder menos bolas no meio campo.
1: É verdade, tens toda razão. É verdade, sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
2: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que tipo de
1: Para mim, como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Dansa muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
3: Comi. Agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
3: No clube.
0: Você dança bem?
3: No clube, acho que é Marlemina.
0: Marlemina, muito bem.
2: Jan Armando?
3: Agora estou a ensinar Jan Armando.
0: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
2: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
3: Dois anos.
0: Em que nível?
3: Sei que tenho potencial porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
1: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
3: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias, que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
1: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
3: Entre ele. nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Uhum. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Uhum. Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
1: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Ya biz nos treinos vimos vídeos dele, está na ronda com vocês, o que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
3: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
1: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray y también jugó para Inter.
3: Él. En él.
0: No,
3: él. Ah, está para Dumisar. Ah, sí.
2: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Urgaz.
3: Ah, se você lembro. Aquele de cumprimentar, né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá. Uhum.
0: É. Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Evet, şeyi soracağım bir de, idoli kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidney'in idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
0: Futbol mundial, futbol meyok. No número Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
3: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinho'yu çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
2: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı, bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü mesela şu düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
3: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Uhum. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
1: Birkaç tane böyle özel kişisel şey soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
0: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia entre
1: onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
0: E qual é a surpresa mais grande?
3: Me?
0: Ou surpresa?
3: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali à falar contigo. Até... E o meu dia, passa o meu dia, se vamos treinar.

0: de manhã a cor, vou para treino e quando eu voltar à tarde fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos. Às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles que deixa eles felizes. Ou às vezes ficamos lá em casa, fico a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
2: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Osa jogando konsol, jogando computador.
0: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E esse... pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem, e se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
2: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Başlar o última pergunta porque está chovendo e os atletas estão dizendo de deixa ele.
3: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
2: Dinamizmi?
0: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo, só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos, isso.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
3: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca.
0: Se
1: você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, que é assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
4: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual é a sua mensagem para os atletas?
0: Os atletas, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada. E especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes. E vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo. Vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo. E aqui, principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
3: Hocam öncelikle kendisine, sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
3: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe turladığı 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la mücadele edeceğiz. Gornik Zarpşe eşleşmesinin ilk ayağında Kadıköy'de 1-0 kazanmayı başarmıştık Talişka'nın golüyle. İkinci maçta da en azından istediğimizi aldığımız bir skor oldu. 1-1'le turu geçen taraf olduk. Yunus Aydın bizlerle beraber, ki çeşitli konuklarımızla beraber zaman zaman basın toplantısına gideceğiz. Zaman zaman da tabii ki aralarda oyuncu flash röportajlarına da gideceğiz ama Yunus Aydın, öncelikle hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkür ediyorum ki maç içerisinde de ben de yayındaydım. Birçok tabii ki dinleyicimizin de mesajı vardı. Fenerbahçe'nin görücüye çıktığı ikinci maçtı. Dersek yanlış olmayacak. İkinci resmi maçtı ve açıkçası insanların kafasında birçok soru işareti de kaldı. Ama her şeyden önce tabii ki detaylara gireceğiz ama genelden özele gitmek istiyorum Yunus. Yani 90 dakikalık, yani aslında 180 dakikalık eşleşme de sorabilirim ama bugün nezdinde bu 90 dakikanın bir yorumunu alabilir miyim abi senden?
10: Ya öncelikle dediğin gibi aslında bugün birçok hani Fenerbahçe ikinci maçına çıkarken aslında herkesin aklında soru işaretleri vardı. İlk soru işareti şuydu: bu takım hazır mı? İkinci soru işareti: bu takım yeterli mi soruları vardı. İkisinin de cevabının net bir şekilde hayır olduğunu gördük. Yani biz bugün hani Gornik Zabze'ye karşı, evet, iki maçta hiç kaybetmeden diyeyim, bir beraberlik bir galibiyetle üstüne çıktık ama ya baktığın zaman bugünkü maçı özellikle, yani çok net bir kalite farkı var aramızda. Biz çok daha kaliteliyiz. Bunu görüyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? İşte normalde alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz. Talişka'nın dribblingle, işte Greenwood'un basarak top alabildiği, yani Talişka'nın kafasıyla top indirebildiği, yani böyle bir oyun gördük biz. Evet. Ama bu oyun skora yansıdı mı yansımadı. Ve işin hani acı tarafı, hem bugünkü 90 dakika için hem de turun geneli 80 dakika baktığında akan oyundan golümüz yok. İki gol. Birisi duran top zaten frikik, diğeri penaltıdan geldi. Ya akan oyundan gol atamadığımız gibi akan oyundan gol yedik. Ya biz bugün bence turu geçti geçmedi üzerinden değerlendirmek yerine, çünkü hani zaten burayı geçelim zaten. Yani biz
3: %100.
10: Geçelim.
3: %100.
10: Yani daha ikinci döneme var, playoff var. Hani biz şu an takımımızın eksikleri olduğunu ve hani gerçekten işte İsmail Kartal mesela, Asensio'nun bence bugün özeline hani gelecek olursak hazır değil de bence haklı. Ya Asensio gerçekten hazır değil. Ama ya İrfan Can Kahveci hazır mı? Bence kesinlikle o da hazır değil. Yani Fenerbahçe'de şu an geçen sene kadro dışı bırakılmış, takımın hiçbir ana hattında yerinde düşünülmeyen oyuncu Şampiyonlar Genelemesi'nde ilk 11 çıkıyor. Aynı şekilde bence yani İrfan Can da hazır değil. Baktığı zaman Kenan Türkoğlu ile alakalı, yani zaten 2-0'a gelebilirdi maç. Yani defalarca kez, özellikle ikinci yarıda Mert'in adını duyduk, kalecimizin adını duyduk. Ya bu da Gormi'nin defalarca kez geldiğini zaten gösteriyor. Kenan Türkoğlu orada bitirebilse, 2-0 yapabilse çok farklı şeyleri konuşacağız. Kerem geçen sene söylediğimiz gibi çok eleştirilecek şekilde başladı. Yani aramızda müthiş bir kalite farkı olduğu için, kalite farkının eksisi olarak fizikalite olarak da Gornik kötü durumda olduğu için elenmediğimiz bir maç oldu. İyi oynadık mı dersen, bence kesinlikle iyi oynamadık ama aradaki kalite farkı bu turu geçmemize yetti.
9: Yani %100 katılırım abi. Ya 90 dakikanın çok benzer, yani ben de tabii ki maç içindeki aksiyonlarda da esasında çok benzer bir şekilde yorumladım abi, ama şunu sormak istiyorum. Yani biraz maçtaki bazı anlara gitmek istiyorum. Çünkü özellikle yani iki tane İlk yarıda an vardı ki maçta belli şeylerde beni çok şaşırtan.
11: Hakan. Çünkü şuydu, bir tanesi yani Talişka'nın penaltıdaki golünden sonra 12. dakika ile 20. dakika arasında oyun durdu zaten. Çünkü sahaya atılan madde sebebiyle burada aslında biz de sonuç olarak 2-0 önde olduğumuzu düşündüğümüz bir tablo var. İlk baştan 1-0 ve bu maçta 1-0. Yani bu bizim lehimiz olacak gibi bir şeyler düşünüyorduk. Hatta chatteki birçok insanla beraber bu düşüncedeydik ama o ilk yarının kalan bölümünde, yani özellikle ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde ne oldu abi? Yani Fenerbahçe takımı bu kadar mı esasında 1-0'ın üzerine artık arkaya çekilecek? Yani İsmail Kartal oyunu bu mu? Ben bunu aslında sormak istiyorum. Bilmiyorum, açıkçası ben çok şaşırdım. O yüzden de yorumunu aşırı merak ediyorum. O dilimle alakalı birazcık aslında detaylara girebilir miyiz?
10: Yani çok doğru bir yere değindin. Gerçekten 1-0 skoru aldıktan sonra bu kadar geriye çekilmemiz, ki bu kadar belirgin bir kalite farkı varken, yani arada mesela tam tersi bir şey olur. Kadro kalitesi olarak biz 10 kat daha değersiz oluruz da, yani bir gol atarsın zaten ilk maçtan avantajlısın. Geriye çekil, geçiş oyunu kolana gibi hani bir oyun oynayabilirsin ama ya bu kadar kadro kalitesi varken bu kadar geriye kapanmak bence iki şeyle açıklanabilir. Bir, takımın hani bu saha içi yorum olarak söyleyeceğim. Takımın gerçekten fizikalite olarak çok geride olması olarak açıklanabilir ki bence potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Fred de mesela buna dahil. Yani Asensio'yu çıkartıp Fred'i oyunda tuttu mesela hoca. Keza İrfan Can da dahil. İkinci olarak da şu, camia gerçekten çok kırılgan. Yani senelerdir gelmeyen şampiyonluk, zaten yıllardır konuşuyoruz bunu. Şampiyonlar Ligi'nden şu an elenebilme durumu başta İsmail Kartal olmak üzere, yani hem mevcut yönetimi ama en başta da İsmail Kartal'ı çok net şekilde hedef tahtasına koyacaktı. Bence takımda ve başta da İsmail Hoca'da bunun da tedirginliği vardı. 2-0 almışken deplasmanda, yani daha fazla bu işin üzerine gitmeyelim hissiyatını gördük ama Fenerbahçe gibi büyük takımlarda bu oyun uzun vadede ne oyuncuların kabul edebileceği bir oyun ne de Fenerbahçe taraftarının kabul edebileceği bir oyun. Bugün tur geçti diye belki göz ardı edilecek, biz etmiyoruz, konuşuyoruz ama mutlaka hani göz ardı edenler olur. Uzun vadede böyle bir oyuna başarı gelme ihtimali yok ki. Hazırlık maçlarında bizim gördüğümüz, hazırlık maçlarında bile 5-0 kazanılan maçlar, müthiş oyuncu hırsları. Aynen. Biz bunları bugün göremedik. Bunların bugün sahaya yansımamasında esas sebebinin dediğim gibi camianın uzun yıllardır gidemediği Şampiyonlar Ligi hasreti ve aslında İsmail Kartal'ın da bizim şu an sosyal medyada hissettiğimiz, lig başlayınca bence tribüne de yansıyacak, kredisinin azlığı.
11: Ya tribün dedin, çok önemli bir yer tribün. Sonuçta bugün yayın içinde de çok fazla konuşuyorduk ve Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Gornik Zarpiş'e ilk maçında tribünde çok fazla tepki görmüştük ki bugün de esasında sıkıntılı bir performans gibi yorumladı birçok dinleyicimiz, ki ben de buna katılırım. İlk 70 dakika boyunca sahadaydı. Evet, belki belli alanlarda takımın çok kapandığı alanlarda hücuma çıkarmaya çalıştı ama yeterli bir performans olarak görülmedi. Yani Ederson'un da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Bu oyuncular, taraftar ne zaman yani kazanabilecek mi? Taraftarla oyuncular ne zaman barışabilecek? Böyle bir hissiyatım var mı? Bunu çok merak ediyorum yani.
10: Şimdi bunun en belirgin senaryosunu biz geçen sene biraz hani filmi geri sarsak Yusuf Ennesli'de yaşadık. Hatırlıyorsan yani Kadıköy'de Ennesli bırak oyuna çıkmayı, ısırmaya çıktığı anda inanılmaz bir tepki görüyordu. Ve oyuncuyla kulübün bağ koptu. Şimdi Ederson'da Aziz Yıldırım'ın daha başkan adaylığı sürecinde oyuncuya sahip çıkması ve bizim Yıldız oyuncuyu korumamız lazım demesi Ederson'u şu an camiaya tekrar bağladı. Yoksa zaten hepimiz sene sonunda hani gittiğini konuşuyorduk. Hatta son gördüğü kırmızı kartı da hepimiz acaba bilerek mi gördü diye düşünüyorduk.
11: Doğru.
10: Yani ama bugün gelinen noktada ya ben Aziz Yıldırım yönetiminin o sertliğini Ederson'un arayı bulduğunu düşünüyorum. Ama Kerem Aktürkoğlu konusu şöyle. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda birçok Galatasaraylı artık Kerem'den dolayı zaten bu iletişimi bildiği için Kerem'in duygusal oyun duygusallığını Fenerbahçe'yle tam özdeşmeyeceğini anlatıyorlardı. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok hızlı demoralize olan bir oyuncu ve gerçekten de baktığım zaman yüzü gülen bir insan da değil Kerem. Mizaç olarak değil yani.
11: Doğru.
10: Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe gibi senelerdir başarısızlığa sürüklenen camialarda iyi oynayamadığı zaman hemen hedef tahta olması çok kolay. Ve Kerem bence şu an bunun dezavantajını yaşıyor. Ama bu dezavantaj Kerem için gerçekten oyunu çok etkiliyor.
11: Çok katılırım. Peki şimdi tabii ki şöyle bakıyorum. Yunus tabii ki kadroya da bakıyorum. Hatta verilere de bakıyorum. bugün nezdinde eğer mesela atıyorum bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya dağıtacak olsaydın takımdaki hangi oyunculara bu madalyaları dağıtırdın? Sonuçta tur da geçildi. Evet, biz burada eleştiriyoruz. Biz çünkü burada iyiye iyi, kötüye kötü demeye çalışan yorumcularız diyelim. Futbol severleriz diyelim vesaire vesaire ama altın madalya, gümüş madalya, bronz madalyayı da nedenleriyle aslında biraz da pozitif şeyleri biraz da konuşmak istiyorum. Bunları da bir sorayım dedim abi.
10: Ya tur genelinde tabii ben hani altını Talisca'ya, yani çünkü iki gol atabildik turun tamamında. Hani ikisine duran toptan da olsa Anderson Talisca attı. Yani altını Talisca'ya verelim. Ben Nathan Aké'nin bu kadar yeni bir transfer olmasına rağmen hem gerçekten hırslı oynuyor. İlk yarıdaki %100 pas bu bizi çok etkilememeli. Çünkü ilk yarıda dediğin gibi geriye kapanan bir oyun oynadık. Ve bu pasların neredeyse baksana %85 zaten soldan Osterwold'e.
11: Doğru.
10: Hani o yüzden hani çok etkileyici bir ileri çıkış görmedik Nathan Aké'den City'de gördüğümüz gibi. Ama hatasız bir oyun ve şu an bizim gördüğümüz çekingen Fenerbahçe'ye göre daha hırslı, daha mücadeleci bir oyun oynadı. Bu yüzden bence Nathan Aké'de ikinci sırada verebileceğimiz oyunculardan birisi. Tabii ki turun tamamında 180 dakikada bir gol yediysek de hani burada Şikinyar'ın payı da büyük. Bence Talisca, Nathan Aké ve Şikinyar'a bunları dağıtabiliriz diye düşünüyorum. İleride oynayan oyuncularımız için Asensio gibi, Kerem gibi, İrfan gibi, Musabba zaten daha sonra girdi. Bu oyunculara çok yüksek puanlar vermek çok da mümkün değil bence.
11: Peki yani şimdi tabii ki şöyle bakıyorum kadrolara ve Fenerbahçe kadrosunda bugün esasında bütün oyuncuların aslında tam az kadroya çıkmadığını görüyoruz. Tabii ki bir iki tane rotasyon var. Buraya eklenecek daha milli takımlarından ara sonrasında gelip oynayacak sakat oyuncular da var vesaire vesaire ama kafanda artık nasıl bir resim canlanıyor Yunus Aydın? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu takımda çünkü bütün medyada konuşulan, şu maç öncesine kadar konuşulan şey şuydu. Fenerbahçe bir tane sol ön veya forvet oynayabilen, her ikisini birden oynayabilen bir oyuncu alacak yabancı ve kadroda eksilmeye gidecek. Hala da aynı fikirde sabit misin? Veyahut da bugünkü oyun senin kafanda bazı kuşkular oluşturdu mu ve neden?
10: Yani kuşkular oluşturdu. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe kanat oynayacak artı santrofor alacak bir isim. Aslında biraz böyle adı yönelik şimdi Rashford geliyor hepimizin aklına bence güncel piyasada. Ama United'da şimdi zaten sezon önü bir deniyor kendini. Şimdi Rashford'a yanında bir oyuncu alınacaksa bu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe hücumda tıkandığı anda işte Vedat yok, Talisca yoruldu, ön alanda baskı yapamıyor, Kerem'in durumu ortada. Fenerbahçe şunu düşündü, hoca da bunu düşündü. Ya Oğuz'u alayım, sağ atayım, Greenwood'u merkeze konumlandırayım. Şimdi bunu sezon içinde sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün değil. Biz bir an öncesinde konuştuğumuzda Vedat bu takımın birinci santroforu mu olacak acaba dediğimizde çok ciddi tepkiler geliyordu ve haklı tepkiler geliyordu. Bugün hani santroforda oynayabilen bir kanat oyuncusu bence Fenerbahçe için ligde yeterli olacağını düşünmüyorum. Bence bu takımın birinci santroforu Vedat şeklinde sezon bitirilmez. Talisca'yı da bence Vedat'ın arkasına konumlandırmak lazım. Yani hem Asensio hem Talisca ikisinden birisi yedek kalmayacak ya, bu takıma merkez santrofor olmamak bence çok mantıklı bir iş değil. Burada işte bu isim Vlahovic'se, Oli Watkins'se, Onu Açuns'a herhangi bir isim kim gelecekse bence bu takımın bir merkez santrofora ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadroda net bir şekilde daralmaya da gitmesi lazım. Çünkü mevcut yabancı kuralı 10+4. Fenerbahçe 17+7 oynuyor. Yani çok ciddi bir, yani bugün mesela kadroyu kurtarıcı gibi giren Musabba aslında normal kadroda şu yoğunlukta mümkün değil. Yani hiçbir maç listesinde olamaz.
11: Kesin.
10: Baktığınız zaman yani Musabba zaten gideceğinin farkında. Bu arada mesela oyuncu Diego Carlos gibi vesaire gitmemek için zorlayan bir oyuncu da değil. Zaten Greenwood için aylardır bekleniyor. Greenwood da gelmese yerine yine zaten bir sağ ön olacak. Bunu herkes biliyor. Musabba oynamayacaksan ben gideyim diyor. Yani artı dört kurallara uymasına rağmen. Ama Fenerbahçe'nin artı dörtte bile yedi oyuncusu var. Bu nedenle çok ciddi bir kadrodan almasına gitmesi lazım. Mevcut oyuncuların teklif yok. Hani bunu hafta içi yayınlarında tabii daha rahat konuşursam maç sonu ama yani teklif gelmediği için satış da yapamıyor Fenerbahçe. Ama bence şu an eller rahat olsaydı, ki Aziz Yıldırım'ın en çok şikayetçi olduğu konu bu, oyunculara teklif gelmiyor olması. Bence Fenerbahçe'nin bir santrofor bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ama bu ikisini tek bir yerde eriteceklerse, Rashford gibi bir isim alacaklarsa biz 30 maçlık mesela lig senaryosunda, 34 maçlık lig senaryosunda en az 25 maç Vedat'ı birinci santrofor olarak göreceğiz anlamına gelir. Ya bunun da ben çok fazla şampiyonluk yolunda işte budur diyebileceğimiz takım oluşturacağını düşünmüyorum. Greenwood gibi, Talisca gibi çok yetenekli ayaklarının önde olduğu bir oyun bize her zaman çok büyük keyif verir. Tıpkı Talisca sezon gibi. Ama işte o oyunun artmamasında bir şey eksik dediğimiz o senaryo merkez santrafor. Bence Fenerbahçe'nin bu hatayı düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna mı daha çok ihtiyacı var? Bir santrafor mu daha çok ihtiyacı var?
11: Kesin
10: santrafor. Bence bir santrafora ihtiyacı
11: kesin,
10: var.
11: Kesin.
10: Ocak ayında konuşurken yani N'Golo Kante mi Sörlop mu deniyordu? Ya bence o zaman Kante çok ihtiyaç değildi. Alındı, çok büyük bir star alındı. Ama Fenerbahçe'nin santraforsuz kalması bence şampiyonluktan olmasına mal oldu.
11: Katılırım. Peki şunu sorayım, aslında yani tersten soracağım. O gün konjonktüründe tabii ki Kante'nin yerine bir santrafor olsaydı çok daha iyi olabilirdi düşüncesine ben de varım, ama bu iki maçta şimdi orta sahayı da düşününce Kante eğer bu iki maçta orta sahada görev yapabiliyor olsaydı çok farklı bir şey izler miydik, yoksa benzer bir oyun mu izlerdik diye bir soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum aynı zamanda, yani Archie Brown'un özellikle kadroda olduğunu görüyorum ve hiç de tercih edilmediğini görüyorum. U20 yani sonuçta o artı kuralının devamında olduğu için Archie Brown'un tercih edilmediğini görüyorum. Yani hocanın planları arasında Archie Brown yok diyebilir miyiz? Birincisi ve ikincisi de tabii ki ilk sorduğum soruyu da bir kez daha iletmiş olayım sana.
10: Ya şöyle, şimdi Jaden Osterwold'de oynuyor Archie Brown'un pozisyonunda. Bence Jaden'a gelecek tekliflere göre Brown'un takımdaki kariyeri şekillenir. Yani bahsettiğimiz gibi hani Ocak ayındaki gibi 30 milyon euro teklifler yok Osterwold'e. Şu an hani Roma'nın mevcut ilgisi de 10-12 milyon euro civarında. Fenerbahçe belki oynatarak onu tekrar değerli hale getirmeye çalışıyor ama sol bek tarafında oynuyor. Baktığında yani Semedo, şimdi baktığında biz geçen sene Semedo'yu birkaç maçta stoperde gördük. Diğer zaten merkez stoper. Nathan Ake zaten stoper, sitede üçünün solunda da gördük ama Jaden Osterwold'de zaten geçen sene Fenerbahçe'de full stoper oynadı. Yani baktığında 4 tane stoper oynayabilen adamla savunmadasın. Bu da ileriye çıkışı bence zorlaştırıyor. Kante ile alakalı şöyle düşünüyorum. Kante geçen senenin Ocak ayında Arabistan'dan geldiği süreçte fizik olarak kötüydü ama bir Dünya Kupası çalışması geçirmesi, bu yolun sonuna kadar gitmesi onu fizik olarak da diri tuttu. Bu tarz dönemlerde oyuncuların fizik olarak ne kadar ayakta olduğunun çok önemi var. Ya Ocak'ta, Şubat'ta herkes hazır oluyor sezon içinde antrenman temposunda ama Kante'nin şu an yazı da çalışarak aktif geçirmiş olması Dünya Kupası sebebiyle bence bu maç üzerinde olumlu etki edebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu baktığında en doygun durumlardan birinde. Yani zaten çok fazla kullanabilecek oyuncu grubu var. Bu nedenle bunun zorluğunu yaşamadı. Ama Kante bugün sahada olsaydı bence farkını hissederdik.
11: Kante bugün sahada olsaydı bence farklı hissederdik. Peki şöyle bakıyorum, yani aslında bu soruyu sordum ama Ederson konusunda biraz daha aslında belli etmek açısından soruyorum. Yani Ederson daha yeni katılmasından dolayı kalede görev yapmadı değil mi, yoksa hoca Mert'e mi güveniyor diye de bir sormak istiyorum.
10: Yok yani yıllık 11 milyon euro verdikten sonra ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir salary cap, yani maaş dengesi, finansal fair play problemi olduğunu unutmamak lazım. Ederson oynamayacaksa Ederson çıkmazlar. Şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Biz müdahale edeceğiz. Bunu hepimiz bilelim. Bu takım aslında teknik direktörü de Aziz Yıldırım. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani çünkü Aziz Başkan şöyle dedi, yani ben sözümü dinleyecek, aynı masaya oturduğumda futbol adına fikirlerimi söyleyebileceğim ve dinletebileceğim biriyle çalışmak istiyorum dedi. Bunu ağzından duyduk.
11: Doğru.
10: Zaten aslında Aykut Hoca ile anlaşılmamasının sebeplerinden birisi de bu. Sağ bekte Taha'yı istemesi, Aziz Yıldırım'a uygun olmaması vesaire. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu kadar zorlu bir maaş yükü varken, Şikniyarlar, Talişkalar, Edersonlar varken Fenerbahçe'nin 11 milyon euro yedekte bekletebilecek bir durumu yok. Yani bu takımın uzun vadeli kalecisi Ederson olacak. Ama bugün bence Ederson'un da izinden yeni dönmüş olması, Dünya Kupası kampı vesaire geçirmiş olması bugün onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığını, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden oyuncuya güvenini, daha adaylık sürecinde hatırlıyorsan zaten desteğini belirtti.
11: Doğru.
10: Ederson'a karşı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Süper Lig'de bir şampiyonluk yarışına girecekse doğru yönetilen bir Ederson'un çok etkili olabileceğini de düşünüyorum. Sonuçta bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali gördü. Stile şampiyonluklar gördü. Ya Ederson bugün buradan tekrar Real Madrid'e uzanan bir kariyer yapsa kimsenin ne oldu demez.
11: Demez.
10: Yani bu nedenle elinizde böyle bir oyuncu varken bunu da doğru yönetebilmek lazım. Aziz Yıldırım ekibi bu konuda bir risk alıyorlar. Yani diken üstüne girecek bir şey. Hemen oyuncunun ilk hatasına tekrar ipler gevilebilir. Ama burada da bu yönetim başarısını göreceğiz. Ama ben hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca'nın önceliği Mert Günok'u oynatmak olsa bile Yıldırım'ın olayı atıp 11 milyonu biz kenarda bekletelim diye vermiyoruz hocam diyeceğini düşünüyorum.
11: Çok net bir şekilde katılıyorum sana. Ya sadece görüşünü çok merak ettiğim için sordum ki nitekim de tam da beklediğim yanıtı aldım abi senden. Bir tane daha soru soracağım. Bunun cevabını bilmiyorum ama yani bu soruyu hani sorunun yanıtını bilerek sormuyorum bu soruyu. Onu da bir kez daha altını çizeyim. Kerem Aktürkoğlu sence bir yere gidecek mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konuşulan isim var işte. Rashford olsun, Leao'su olsun, sol tarafa birisi ya da forvet birisi. Biz bunu zaten demin bile konuştuk ama Kerem Aktürkoğlu böyle bir durumda Fenerbahçe forması giyecek mi yedek olarak? Veyahut da hocanın tasarrufu sana göre nasıl olur? Veyahut da Kerem gidecek mi? Yollar mı ayrılacak Kerem'le? Bunu da merak ediyorum. Var mı bir taliplisi? Bir duyumun var mı? Fikrin nedir? Çok çok merak ediyorum.
10: Benim bildiğim kadarıyla Kerem'e resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe Kerem'i resmi olarak satış listesine koyarsa, yani bunu bir şekilde menajerler aracılığıyla piyasaya bunu haber salarsa diyelim, Kerem'in talibi olur. Çünkü en nihayetinde 1,5 sene önce, 2 sene önce Benfica'da double double yapmış. Şampiyonlar Ligi elemesinde takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir oyuncu. Elbette Avrupa pazarında da gerekirse aynı şekilde Arabistan'da da kendisine teklif bulur. Bununla alakalı bence bir sorun yok. Hani ama Fenerbahçe şu an bence Kerem'i gönderip göndermeme konusunda da tereddütte. Çünkü baktığında oyuncu Tedesco döneminde çok önemli bir yer kapsıyordu. Çünkü baktığında Tedesco'nun önde baskı üzerine bir oyunu vardı.
11: Doğru.
10: Önde baskıyı çok seviyordu ve Kerem gerçekten bu iş için çok önemli bir oyuncu. Ama Kerem'i Benfica'dan getirdikten Pavlidis'le orada o bağlantı oyununu Fenerbahçe'de kurabileceği bir oyuncu grubu bulamadı. Özellikle Santofor bulamadı. Kerem'in parladığı her sezonda Galatasaray'da İkardi, Benfica'da Pavlidis hep bağlantı oyunu. Biz şu an Fenerbahçe merkez Santofor acaba birini koymayacak mı üzerinden konuşuyoruz. Kerem'in zaten böyle bir senaryoda var olması imkansız. Ama Kerem'i mesela sürekli yazılan kulüplerden birisi Hals'tı mesela. İşte Acun Hocalı Türkiye'deki oyuncularla ilgileniyor, parlayan oyuncularla vesaire diye, ama ben mevcut Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı gerginliğinin Fenerbahçe içerisinde yani bir satışa Fenerbahçe ile Hans Tersi'nin bir transfer olacağını çok inananlardan birisiydi. Unutmayalım biz geçen hafta yani hepimiz
11: Loja şeyini konuştuk.
10: Loja konuştuk yani.
11: Loja konuştuk yani doğru %100.
10: Yani Aziz Yıldırım da Acun Ilıcalı'yı oyuncu satmaz. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım döneminde bence Fenerbahçe'nin oyuncu almaz. Hani o yüzden çok Hans Tikelam olayını bilmiyordum. Bence mümkün değil. Kerem'e resmi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama Kerem Fenerbahçe'den ayrılmayı kafaya koyarsa ya da Fenerbahçe Kerem'i göndermek isterse mutlaka oyuncuya teklif gelir. Ama Türkiye tarafından bence Galatasaray'ın kapılarını kapattı. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş'ın da kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya bunu unutmamak lazım. Beşiktaş belki isteyebilir. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transfer olarak zaten son birkaç sene içerisinde etkileşimi defalarca kez oldu.
11: Doğru.
10: Yani belki Beşiktaş tarafı bir teklif yapabilir Kerem'e. Ama ben bunun haricinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Kerem aslında Avrupa futboluna gitti ve Avrupa futboluna devam edebilirdi. Benfica'dan sezonu geçirdiğinde 10 gol 10 asistin üstünde bir sezon bitirdi.
11: Ki çok da iyi sezon oynamıştım.
10: Aynen öyle. Hatta biz o dönemde Kerem'in geldiği gün yine seninle yayındaydık. Çok iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Biz şunu söyledik. Yani Kerem Aktürkoğlu sürekli bir futbolcu olduğu için tutunseniyor belki ama biz Portekiz İbrahim'den double double yapmış bir oyuncu oluyoruz.
11: Doğru, bu yorum şu anda hatırladım sen yapınca abi. Gerçekten yani, tam olarak bu yorum yapmıştın ha.
10: Tam bunu konuşmuştuk ve geldiği noktada şimdi Kerem Avrupa'dan teklif alıyken neden Türkiye'ye dönmek istedi? Kerem genel olarak daha mutasip, daha muhafazakar bir çocuk. Türkiye'de oynamak istiyordu. Hı-hı. Bu şekilde yeni evlenmişti. Şimdi yeni baba oldu bu arada. Yani Allah mutlu mesut etsin.
11: Aynen öyle.
10: Yani adam Türkiye'de hayatını yaşamak istiyor. Bu nedenle ben Kerem'in çok yüksek bir teklif almadığı sürece bir kere daha yurt dışı macerasına atılacağını düşünmüyorum. Elik yeni baba oldu. Ya onun bu tarz duyguları çok çok daha değerli bizler için. Ben Kerem'le alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de kalmak için abi yani çok büyük bir şeyden vazgeçti ya.
11: Öyle. %100.
10: Yani abi şimdi konuşalım. Yani Galatasaray'ın nefretini kazandı. Bunu kabul edelim. Yani çok bir şey, yani biz bazı şeyleri mesela geçen sene Icardi ile ilgili konuşuyoruz. Hepimiz çok duygusal yerlerden bakmıyoruz ama Icardi Liverpool maçında sevilmiyor dendiğinde bir gün sonra kızlarının velayetini alamayacağı davaya çıktı Arjantin'de.
12: %100.
10: Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de böyle. En sevildiği kulübü bir anda nefretini kazandı. Fatih Hoca ile fotoğrafını silmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelmek için bu kadar büyük fedakarlıklar yapmışken, baba olmuşken, şimdi geldiği noktada Fenerbahçe'nin hadi ben gidiyorum der ve bu hatayı kim yaptı? Bak ben sana söyleyeyim, bu hatayı kim yaptı? Cenk Tosun yaptı. Bir yıl için camiasız kaldı Cenk Tosun. Bir yıl Fenerbahçe'de oynayabilmek için, üst seviyede kalabilmek için Beşiktaş camiasıyla mental olarak, duygusal olarak bağlarını kopardı. Geldiğimiz noktada ben Kerem'in bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe tarafı Kerem'i göndermek isterse kesinlikle teklif bulur.
11: Bak çok çok net bir cümleyle bitirdin. Bunun üzerine çok daha fazla konuşabiliriz ama Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim bugünlük. Tabii ki benim de biraz sonra bazı flash röportajlara da gitmem gerekiyor. Hakikaten sağ ol var ol diyorum abi.
10: Ben teşekkür ederim hem sana hem Erkan abiye, yayınlar diliyorum.
11: Çok sağ ol abi. Evet, birazdan da Erkan Tiryaki bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki de biraz beklettik. Erkan Tiryaki'den de bir kez daha özür dileyeceğiz. Bu arada tabii ki sohbeti açtı Yunus Aydın'la, yine gevezeliğimiz tutmuştu ama Erkan Tiryaki de hazırmış. Abi hoş geldin.
13: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar, iyi geceler.
11: Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle beklettiğim için herkesin huzurunda bir özür dileyeyim. Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Bu arada tabii ki bir kez daha hatırlatalım, Fenerbahçe Gornik Sarpiş'e karşısında turu geçmeye başardı ve 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Bugün de müsabaka 1-1 sonuçlandı. Erkan Tiryaki ile beraberiz. Yani açıkçası Erkan Tiryaki, yani birçok kişiyle birçok kişinin mesajı geldi, maç içinde de yayındaydım ama esasında insanları çok da içine sinmeyen bir akşam oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla şey konuşuldu, o kadar fazla eleştiri mesajı geldi ki. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ama bir 90 dakikanın genel yorumunu ve bu kafalarda oluşan soru işaretleri hakkında senden abi tabii ki belli başlı yorumlar almak çok çok isteriz abi.
13: Olumlu taraftan bakmak lazım. Niye olumlu taraftan bakmak lazım? Çünkü ligin çok çok çok başındayız. Fenerbahçe için bu sınavın, Gornik'le eşleşmenin, bu turda eşleşmenin bir olumlu tarafı var. Fenerbahçe rakibini vasatın altında oynayarak iki maçta da geçmeyi başardı. Yine olumlu taraftan bakarsak eksikleri çok gözüktü Fenerbahçe'nin. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Tabii buradan ders çıkartılabilmesi kaydıyla faydalı oldu. Ve bu kadar zor geçmesinin sebebi de sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsunuz. İsmail Hoca'nın 3 yıl önceki işte Avrupa Kupası serüvenini bekleyemezsiniz. Evet, orada playoff turunda Twente'ye eşleşmişti ama Ağustos'un sonlarına doğru lig başlamıştı. Fenerbahçe daha hazırdı. Ondan önce çok basit takımlarla eşleşmişti Fenerbahçe. Gornik bir Avrupa takımı, Polonya Ligi ikincisi ve ligleri başlamış ve Fenerbahçe'den neredeyse bir ay önce, 3 hafta önce sezonu açmış. Tamamen hazır bir takım. Hiçbir oyuncusu Dünya Kupası'na gitmemiş. Geçen yıl kadrosunu hemen hemen korumuş. Birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden turun zaten kolay geçmeyeceğini, evet %95 Fenerbahçe'nin favori olduğunu, elenirse çok büyük bir sürpriz olacağını biliyorduk. Ama Fenerbahçe bir şekilde turu geçmeye başladı. Olumlu taraftan bakmamız gereken kısımlar bunlar. Olumsuz tarafları konuşacak olursak da şimdi 2 yıl önceki takım yok Fenerbahçe'nin elinde, İsmail Kartal'ın. O takımın İsmail Kartal kurmuştu. O takım Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Daha rahat, kafası rahat gelmişti. İsmail Kartal bir gecede Fenerbahçe'nin hocası oldu. Bayağı yani rüyasında görseydi Fenerbahçe'den. Bu arada hak edip hak etmemekle alakası yok. Yani Aykut Kocaman'ın olacağı
11: olanı aktarıyor Erkan Tiryaki, evet.
13: Netti ki yani pazartesi açıklanmıştı herhalde. Pazar akşamı veya cumartesi akşamı, pazar akşamı görüşmüşler çünkü uykuya yattığı zaman hiçbir beklentisi yoktu. Beklentisi olmadığı için rüyasında görse ya yok canım derdi. Yoksa asla öyle bir şey demiyorum, hak etmediği vesaire, sakın yanlış anlaşılmasın ki en fazla hak eden iki yerli teknik direktörden birisi bence İsmail Kartal.
10: kafa olarak da çok hazır olmadığını zaten dünkü basın toplantısından önceki 3 basın toplantısında artık kampçı sohbet toplantısında zaten bize göstermişti. Dünkü basın toplantısında biraz frene basmış. Belli ki olumlu yani uyarı bizde hep kötü anlaşılır ama yerinde yapılan uyarılar faydalıdır. Bence yerinde bir uyarı yapılmış ki frene basmış İsmail Hoca. Oyun geneline baktığımız zaman da evet Fenerbahçe ilk maçı oranla daha fazla pozisyon buldu ama bunun sebebi buradan da gözler yanılma aldanmasın. Rakip kendi gücü çerçevesinde oldukça hücum yapmaya çalıştı. Özellikle birbiri ilk yarının sonunda birbiri yakaladıktan sonra ikinci yarı. Bu kadar hücum yapınca da arkada tabii ki boşluklar buldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. 2'yi atabilirdi. 3'ü atabilirdi. Kazanabilirdi. Kazanarak tur atlayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin atacak oyuncusu yok.
12: Forvet eksikliği midir hocam? Direkt.
10: Yani Fenerbahçe evet oyuna girdi. Bir pozisyon yakaladı. İleride top tuttu. 1-2 dakika yedi. Fenerbahçe'nin %99,99 %100 takımdan gidecek olan %100 takımdan gidecek yani gitmeme ihtimali yok. Yani gitmeme ihtimali şu kadar söyleyeyim
12: kırmızı kar yağması gibi.
10: Greenwood'un takımdan ayrılma ihtimaliyle eşdeğer. Musaba takımdan ayrılacak ve siz santraforda Musaba'yla maçı bitiriyorsunuz.
12: İnanılmaz.
10: Yani takımdan yani bu nasıl bir beklentidir? Musaba'yla şey yapıyorsunuz. Asensio'yu evet faydasız bir ilk yarı geçirdi. Geçen haftaki fikrinizdeyseniz bu hafta da oynatmayacaktınız hazır değilse. Kimse zaten Asensio'yu niye oynatmıyorsun diye İsmail Hoca'nın üzerine gitmedi.
12: O aradaki iletişimsizlik yüzünden değil mi hocam?
10: Hazır değil. İşte pek zaten hazır değil ifadelerini kullanırken ya benim 11'imde yok izlenimini vermesi. Bunlardan dolayı eleştirildi İsmail Hoca. Yoksa hazır değilse oynamayacak tabii. Şunu diyeceksiniz. Hazır olana kadar sakatlık riski de var. Onu yıpratmak istemiyorum. Benim değişilmez oyuncularımdan birisidir. Ama onu tam kapasiteyle sahada görmek istiyorum diyeceksiniz. İlk yarının sonunda İrfan Cakaveci ile aynı kaderi yaşayacak kadar da kötü bir futbol oynamadı Asensio.
12: %100.
10: Kötüydü. Verimsizdi. Ama İrfan Cakaveci ile çok önemli bir oyuncu İrfan Cakaveci. Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Belki bundan sonra da patlama yapabilir. Yerli statüsünden dolayı Fenerbahçe'de kalıyor. Hani yabancı oyuncular serbest tamamen serbest bırakılsa zaten bugün yollar ayrılır. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Nene'nin daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Çünkü Nene kalacak takımda. Alttan belki gelecek daha farklı genç oyuncuların oynayabilmesi için İrfan Cankavacı ile hemen vedalaşılmalı. Çok net söylüyorum. Kafasında futbolu bir türlü kuramamış. Yani bu yüzden şimdi İrfan Kahveci ile aynı kaderi de Asensio yaşamasın hocam. Bunlar da eleştirilecek kısımlar. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçına Vedat Muriç muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Hiç azımsanacak bir takım değil. Bundan 6-7 yıl evvel Fenerbahçe Vardar'a elendiği sezon Fenerbahçe önceki turda Sturm Graz'la eşleşmişti. Hatta evet. O dönem ben İstanbul'da Fenerbahçe muhabiriydim. O maçı da Graz'da ben takip etmiştim. Özellikle çok ateşli taraftarı var. Hiç azımsanacak bir takım değil. Avusturya takımları her zaman sürprize açıktır. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip birinci santraforunu o maça bence yetiştirmesi lazım. Playoff'a bırakmaması lazım.
12: Vallahi Erkan Tiryaki hakikaten çok önemli detaylara değindin abi. Yani şimdi tabii ki bakılınca bugünkü özellikle dinleyici mesajlarını da biraz daha fazla önemsemek istedim. Sonuç olarak herkes takımını çok özledi. O yüzden de takım hakkında herkes yorum yapıyor ama çok fazla Kerem eleştirisi okudum. Yani esasında Erkan Tiryaki neler söylemek ister? Yani Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yani bizler mi belli başlı şeyleri yanlış görüyoruz veyahut da Kerem'in artıları ve eksilerinin sadece bugün nezdinde değil ama taraftarın nezdinde Kerem konusuna biraz daha girmek istiyorum. Yani Erkan Tiryaki neler söylemek ister bu süreç ile alakalı?
10: Çok basit, çok basit söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder'den daha yetenekli bir oyuncu değil. Kerem Aktürkoğlu Emre Mor'dan da daha yetenekli bir oyuncu değil. Hatta Emre Mor ikisinden de daha yetenekli.
12: Doğru.
13: Emre Mor'un piyasa değeri bir ara 50-60 milyon, özellikle Dortmund'a transferinden sonra 50-60 milyon euroları. Bugün işte Şampiyonlar Ligi'nden değerli oyuncusu 6 top vesaire Dembele ile beraber Dortmund'a transfer olmuş. Ve en büyük umutlarından birisiydi. Fena da ilk sezon geçirmedi hatırlarsın.
12: Çok iyi hatırlarım. Çok iyi hatırlarım.
13: Oynaması vesaire. Emre Mor'dan bence hiçbir yetenekli değildi de. Cengiz Ünder'den de yetenekli değil. Emre Mor'dan da yetenekli değil. Onlardan ayıran kısmı daha hırslı, daha mücadeleci, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, asist özelliğinin bir tık daha fazla olması, onlardan ayıran kısmı Kerem'in. İkinci bir Cengiz Ünder, ikinci bir Emre Mor olma yolunda ilerliyor. İki yıl önce de Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
12: Doğru.
13: Bugün kiralansa büyük bir ihtimalle Anadolu takımlarından birisine gidecek pozisyona geldi artık. Emre Mor işte çok sıradan bir takıma gitti artık.
12: Nekdiğime gen diye biliyorum, hatam olabilir.
13: Buralara doğru gelir. Yani biraz bir an önce toparlama.

0: bekliyordum kalede. Yani birçok kaynak da öyle söylemişti ama taraftarla alakalı bir durum mu Ederson, yoksa henüz hazır değil yani bu şekilde hocanın tasarrufu budur mu diyoruz?
1: Kalecinin hazır olmaması imkansız. Kaleciyi çok fazla hazır hale getirmeye çalışmazsanız, sakatlıktan dolayı bir problemi yoksa. Ben bunu geçen hafta da bir duyum olarak almıştım. Bence çok büyük bir risk olur. Fenerbahçe yerli kaleciyle devam etmeyi düşünüyor. Yabancı kontenjanını açabilmek için. Ederson ve Livakovic'den çıkılacak. Zaten Livakovic'den çıkılacak ama Ederson'dan da yılda kazandığı 10 milyon euroya yakın bir para var. Bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Aziz Yıldırım'ın da hiç istemiyor. Kiralık gönderilen oyuncuların maaşını karşı tarafın %100 ödemesini istiyor ama herhalde %80 falan ödense, Ederson'un %70 ödense evet diyebilirler. Ben transfer politikasında yerli kaleciyle devam edilmesi, Mert Günok'la şu an zaten devam ediliyor ama Mert Günok'la ne kadar devam edebilirsiniz, taraftarın içine ne kadar siner, çok önemli bir kaleci. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptıkları ortada. Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de bir dönem çok iyi oynadı. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda belki bir maç oynadı ama kurtardığı penaltı, Fenerbahçeliler de sever. Ama Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadro düşünmediği bir kaleciyle, 38 yaşındaki bir kaleciyle siz sezona nasıl devam edebilirsiniz? Evet, belki Ederson ve şeyden çıkıp hem maaş bütçesi çok ciddi bir şekilde artar. İşte örneğin Berke'yi alabilirsiniz ama siz şimdi 40-50 milyon euro bandında bir santrafor transferi ya da Leao transferini düşünürken gidip 40 milyon euro da 30 milyon euro da yerli bir Berke'ye veremezsiniz diye düşünüyorum. Doğru. O bütçeyi açamazsınız. Bu düşünce var Fenerbahçe'de. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hocanın ısrarla bir Fred ısrarı var ama muhtemelen takımdan, yani bugün onu da gördük. Yani Fenerbahçe 8 numara, yani Fenerbahçe eğer Asensio ile 10 numara pozisyonunda ya Asensio ile oynayacaksın ya Talisca ile oynayacaksın. Geçen haftaki gibi işte Gendouzi, İsmail ya da işte Bart oynamıştı geçen hafta. Gendouzi, Kante, Fred oynadığınız zaman da hücum gücünüz inanılmaz derecede düşüyor. Orada ya 10 numara pozisyonunda Talisca oynayacak, ya çift santrafor oynayacaksanız Vedat Muriç artı alacağınız santrafor, ya da Asensio ile oynayacaksınız. Bu durumda arka ikiliniz Gendouzi, İsmail, Gendouzi, Kante ya da Kante, İsmail olmak zorunda.
0: Yaşar Bey'in de
1: Fred'in, kimse kusura bakmasın, Fred'in Fenerbahçe'de de işi yok.
0: Valla Yaşar Bey öyle bir soru sormuş ki sorusunu hakikaten Erkan Tiryaki inanılmaz net bir şekilde yanıtladı. O yüzden sorusunu iletmiyorum. Hollanda'ya selamlarımızı iletelim.
1: Amsterdam'dadır Yaşar abi, sıkı dinleyici. Radyoda selamlar olsun.
0: Aynen, kendisinden öyle bir soru gelince bir anda hakikaten benzer bir soru gelince ben de bu şekilde aslında kendisine bir selamımızı yollamak istedim. Bir dinleyicimiz Yunus Bey şunu sormuş ki son sorum olsun. Birazdan da İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğim. Ama Fenerbahçeli oyunculardan bazıları geçen seneden kalmış gibi demiş. Kendileri hala sıfırlayamamış ve mutsuz gibiler demiş. Yeni başkan, yeni hocanın takımda fark yaratması gerekmez mi? Gerekmiyor mu diye bir soru var. Ne kadar katılır Erkan Tiryaki?
1: Mükemmel bir soru. Nathan Ake dışında zaten Fenerbahçe'nin yeni transferi yoktu bugün ilk 11'de.
0: Doğru.
1: Geçen hafta da Nathan Ake oynadı. Aziz Yıldırım etkisi ve yönetiminde bu kadar takımla iç içe geçebilecek bir isim yok Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu işi kendisi yürütecektir büyük ihtimalle. Yürütüyordur da. Onun etkisi Samandıra da olur. Futbolcular üzerinde olur. Ama İsmail Hoca'nın zaten en büyük tedirginliklerden birisi de bu. Camia üzerinde. Daha sık işte ki ilk geldiği sezon Ersun Yanal gönderildikten hemen sonra, iki gün sonra yardımcı antrenördü zaten, bir gün sonra göreve başladığı zaman orada işte Mehmet Topallı, Volkan Demirel'le, Emre Belezoğlu, işte Caner'li, Gökhan'lı yerli futbolcu egemenliğinde bir takım vardı.
0: Doğru.
1: İşte ikinci dönemi zaten 6-7 aylık bir dönemdi. Ki orada da yerli egemenli. Üçüncü döneminde 99 puanlı dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin egemen olduğu, takım üzerinde hakimiyet sağladığı yine yerli oyuncu vardı. Şu anda Fenerbahçe'de hiç olmadı. İlk dönemde tam Kaysol, Webo vardı ama onlar zaten hem Aykut Hoca zamanında hem Ersun Hoca zamanında işte Volkan Demirel gibi, Emre Belezoğlu gibi yerli futbolcularla zaten iç içe geçmiş karakterli yabancı oyunculardı. Şu anda da Fenerbahçe'nin çok karakterli yabancı oyuncuları var ama yabancı oyuncuları

0: yerli oyuncular üzerinde sağlamış olduğunuz o egemenlik, ya bu dönemki yabancı oyuncularda hepsi de önemli başat oyuncular, yani üst seviye oyuncular, bu kadar egemenlik takım üzerinde kuramayabilirsiniz. Ondan dolayı zaten Dirk Kuyt hamlesi bundan dolayıydı. Ama Dirk Kuyt'la da hocanın birebir aynı dili konuşamaması, hoca çok geliştirdi kendini teknik taktik olarak, gerçekten işte ekibimi İngiltere'ye gönderdim şu bu falan diyor ama hocam yani 1,5 yıl boşta kaldınız. Yani A2 seviyesinden C1 seviyesine İngilizcenizi geliştirmeliydiniz.
1: %100.
0: Çünkü artık futbol ya İngilizce konuşulmayan bir tercüman aracılığıyla futbolcu istediğinizi geçiremiyorsunuz. Yani yok şöyle geliştirdik, biz boş mu kaldık, şu mu bu mu? Mesela Aykut Hoca'nın da üst seviye İngilizcesi yoktu diye biliyorum 5 yıl öncesine kadar, ama 4 yıldır belki görev almıyor, 3 seviye İngilizcesini çıkartmıştır bilmiyorum, ama İsmail Hoca tercüman aracılığıyla yardımcı antrenörüyle iletişime geçiyor. İşte Kayt ne kadar Türkçeyi hatırlıyorsa veya ne kadar hakimse. Bu takımın üzerinde işte o evet ölü toprağı dediğimiz toprağa burada birazcık Dirk Kuyt'ın devreye girmesi lazım. İsmail Hoca'nın moral motivasyon açısından gerçekten çok ciddi bir şekilde yabancı oyuncu egemenliğe ün olduğu, sadece bir oyuncu, bir Türk oyuncu oynatacaksınız, yani orada da Türk oyuncu muhtemelen ya Kerem Aktürkoğlu olacaktı, ya İsmail olacaktı, ya da işte kaleci oynatacaksınız kaleci şeyinden dolayı. Fenerbahçe'de sahaya çıkan ideal 11'in onu yabancı olacak. Sonradan giren oyuncular da belki yabancı oyuncular olacak. Onun sıkıntısı çekiliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyunu hazırlık maçlarında fena değildi. Ama bu iki maçta bir frikikten, bir penaltıdan, iki duran toptan gol attınız. Kerem Aktürkoğlu'nun 45. dakikada girdiği pozisyonu saymazsak ki kontra ataktı.
1: Doğru.
0: Orada da yani 45. dakikada nefesi yetmedi Kerem'in, az önce dediğim gibi, bir daha hatırlatmaya gerek yok, ikinci Cengiz, ikinci Ebrem Or olabilir. Fenerbahçe'nin ikinci maçın 45 dakikası ve diğer maçın 90 dakikasında akan oyunda ya bu da kaçar mı, %100 1 milyonluk gol pozisyonu dediğiniz pozisyonun olmaması da büyük düşündürücü. İki duran topla tur geldi. Sturmgraz maçları daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Çünkü Sturmgraz çok çok çok daha hazır. Çok daha tehlikeli. Mesela bugün rakip Sturmgraz olsaydı ikinci golü bulurdu. Fener Türkbahçe tur atlar mıydı? Yine atlayabilirdi. O Sturmgraz kalitesinde hücum gücü olan bir takım olsaydı ikinci üçüncü golü çok rahat bulurdu.
1: Erkan Tiryaki hakikaten çok çok güzel yorumladın. Hakikaten yani benim de görmediğim birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ederiz abi. Hakikaten ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi ki biz de tabii ki bakıyorum İsmail Kartal'a bir gidelim. Evet, İsmail Hoca hazırmış. İsmail Kartal'a bir gidelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları sıcağı sıcağına maç sonunda.

0: Evet, öncesinde bir Nathan Ake'ye gidelim, sonrasında İsmail Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz.
1: Ama turu getirecek yeterli bir sonuç vardı. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? İlk görüşler neler?
2: For the result, you guys managed to qualify to the next round. Yes, we couldn't win the game, but the result was enough to qualify to the next round. So what would you like to say?
3: Yes, first of all, very happy that we qualified. You know, that's the main goal. I think the game we started okay. Obviously, we got the quick goal. But I think then we went too much on the back foot and we didn't play like ourselves, and we invited them to create chances in front of their own fans, and that makes it difficult for us, and we didn't really get out of that. Second half, I think much better, created some chances. If you score those, then it's a different game, but in the end it becomes tight because we didn't.
2: Öncelikle tabii ki turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Çünkü bugünkü ana hedefimiz buydu aslında. Maça fena başlamadığımızı düşünüyorum. Hızlıca bir gol de bulduk. Fakat golden sonra istemediğimiz bir şekilde geri çekildik. Rakibimizi üzerimize çektik ve pozisyonlar üretmelerine sebep olduk ki bu bizim gerçek kimliğimiz değil. Ama biz kendi kendimize maçı zorlaştırdık. Ama ikinci yarıda biraz daha iyiydik diyebilirim. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atsak farklı olabilirdi ama o pozisyonları değerlendiremediğimiz için bu şekilde oldu sonuç.
0: Evet, Nathan Aken'in maç sonu açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi İsmail Kartal'a gidiyoruz.
4: Artık biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya, Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
5: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się przygotował się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
6: Hocam, tebrik ederim tur için. Hücumda 3-2-5'e döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Ake'yi son uygulamaları kullandınız. Skriniar sağ bek, Ostorgadi sol bek şeklindeydi. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Senede de hücuma katıldı. Ancak buna rağmen takımın rakip yarı sahada topu ilk hafta zorlandığını gördük. İlk yarı uzak hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı, yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
4: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
5: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akel grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
7: Doğru peşi maç, TRT Spor. Hocam Turçin'i tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabeti oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwold'u sezonun geri kalanında da sol bekte mi göreceğiz, yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz? Teşekkür ederim.
4: Sezon içerisinde dediğim gibi Osterwold'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
5: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
6: Erhan Ağabeyoğlu, Otospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerde.
4: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık, bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve İkili mücadelelere daha fazla sertleştik. İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber. Bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
5: Pytanie. Dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło jeden, przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny. I tu w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
8: Son soru. Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45+10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Tariska Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
4: Son sorudan başlayalım. Taliska çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak, hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar. Her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta dribblinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim. Yani sadece ön tarafta değil ilk devre. takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşine koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
5: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał odnośnie utraty, zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Taliska był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
6: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
4: Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızdan bu kadar. Ben Can Genç. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi kutlayalım. Üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacağız. Umarız tabii ki bütün temsilcilerimiz adına da çok iyi bir hafta olur. Çok iyi haftalar olur demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
9: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Kim ne dedi?
11: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
12: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın diyen yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
13: Ve Ake
12: yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerimle sordum ben, bir sorun yokmuş. Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Şimanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numara sen baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail Hoca bana yeter, ben turu alayım, yani doğru tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
14: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani, ama ikinci yarısında bir fark görmedim.
12: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır, çok kısa bir süre olsa vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
14: Ya belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
12: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani. Onun
14: yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla...
12: Oğuz. Santifor mu?
13: Evet. Yani. Hayır, ya, yani en azından Oğuz'u...
12: Ya da illa bir santifor değişiksen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santifor gibi oynatırsın en önde. Hani mil takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
13: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
12: Tabii ki, buyurun.
13: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
12: Greenwood'la
13: Musaba. Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii, şeyini yani hani, görüyoruz.
12: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadı takım Fenerbahçe'nin.
13: 5-0.
12: Böyle 5-0'lar deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım? Ya
14: şöyle.
12: Ne yapacağız? İşte Solun'un ne yapacağız?
14: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devre
12: arasında. Şöyle söyleyeyim ben en son öyle bırakayım Olcan'a. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
14: Evet.
12: Onunla bitireyim ben.
14: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Olcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum, yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi, ama hoca meseleye böyle bakmadı.
13: Yok.
14: Bu etkiledi mi sence?
13: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
14: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
13: Evet.
14: İkinci yarının en net pozisyonu.
13: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada... Topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar, benim öyle bir bakış açım yok dese de, ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum, yani kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takıma çıkara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
14: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
13: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
14: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Tamam, bir diye daha düşünüyordur becerikli herhalde.
13: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli, yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
12: Bir de şöyle diyorsun.
13: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
12: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
14: Geleceğim oraya.
12: Asensio
14: biraz.
12: Artık daha iyi durumda. Aynen. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
14: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu, konuşamadık.
12: Orada maç öncesi maç ratinglerinde, yani rating diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 ratingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
14: Peki.
12: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Ya bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Ya son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivediği olan ne? Hemen orta saha İsmail Hoca şunu düşünmüş.
14: Bence orta sahaya İsmail Yıldırım'a
12: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
14: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
13: Oyun
14: anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
13: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
12: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeyeceğim.
14: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
12: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
14: Olabilir.
12: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
14: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bu sorulara da yanıt verecektir.
12: Çünkü ben gerçekten yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Yani kemente attıysan benim için aklı yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyle derse özür dileriz hocadan.
11: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
14: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
13: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
14: Çıkarmazdım. Peki.
12: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu.
13: Belli.
14: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
12: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya baktık. Onu dersen bu bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil. Profiliyle bence.
13: O zaman oyuncu aldırması lazım.
12: Yok Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
13: Kaç maç oynayacak abi Fred?
12: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda Asensio oynar diyor.
13: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
12: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
14: Temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma. Koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
12: Tabii ki
14: gelişecek. Sezonun hemen başı olması yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
12: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın içinde.
14: Ya bir hafta sonra Sturmgraz maçı var.
12: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Ya biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
13: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
12: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
13: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
12: Böyle düşünüyor zaten.
13: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
12: Sinirlenme sen.
13: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
12: Tabii ki öyle.
13: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
12: Zaten Talişka olmayacak o zaman.
13: Tamam, Talişka olmasın, santrafor olsun.
14: Ya, Vedat var.
12: Ne var?
14: Vedat var. Vedat oynayacak. Vedat oynayacak.
13: Biz bu takımda Leao, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
12: Nadiren.
13: Abi burada bir
12: problem. İç saha oyununda görürüz.
14: Ben yani planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
12: düşünüyorum. Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
13: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talişka da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
12: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
13: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail Hoca bunu söyledi.
12: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
14: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
12: Hocanın hani herkes genelde
14: durumda izledi.
12: Buk'tan gidelim. Emsallerden gidelim. Peki. Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadiç, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istemiyor. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada... Hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrafor ve o 10 numara olması lazım.
14: Bu bir hak mıdır? Haktır.
12: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağın dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
14: Bugünkü oyundan hangi defolar vardı sizce Fenerbahçe'de?
13: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme.
14: Hız oynayamadı yani.
13: Top dolaştırma, topu ayakta tutma.
12: Hücum planı da yok ki.
13: Kanat ve bek organizasyonları.
12: Hayır, hücum planın ne? Bakalım maça. At! Savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Taliş kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de o. Bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yer ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
14: 29'u.
12: Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
14: Ya şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence... Oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ikinci ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
13: Hiç.
14: Gördüğüm.
13: Daha geriye gitmiş
14: yani bile olabilir onu, mi? Yani onu yapmak için.
12: İkinci yarı daha kötüydü.
14: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarın başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadın.
13: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talişka'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Gündüz'ü daha geride konumlanıyorken hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
12: Büyük bir problemdir.
13: 20 uzun top. Her hava topunun her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8'i isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta sahaya attığı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onu açı varken anlamlı. Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
14: Zaten bu arada Fenerbahçe şey hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
11: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
12: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
14: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
12: Ama hocanın biliyorsun abi çok yine emsal. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum ama belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapar,
13: evet,
12: değil mi? Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
13: Bu şey açılan ortayı... Ama
14: zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da...
12: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımda oynayacaksın Aydın. Ondan sonra...
14: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da... Bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
12: Tamam, bu 30'a 25, öbürü 17'ye 25 uzaklaştırma. Uzaklaştırmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de... Yani Graz, hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
14: Ben buna biraz zaman da var.
12: Bir daha abi yine baktım. Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'in. Bu olmaz.
14: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
12: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
14: Toptan daha hızlı bir şey yok.
12: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
14: Abi hani. Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metreye atıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kart alacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak tamam, zorunda kaldık.
12: Onu ben söylüyorum.
14: Belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengiz Han hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın, orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa, Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim, yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık, bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında... Bu...
12: Teorik olarak doğru.
14: Nasıl?
12: Geçen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı. Süresi arttı.
14: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor. Şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu... O zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele. Altını çizeyim.
13: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Tarişka ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup sonra girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
14: Peki bir soru daha var burada.
13: Bence
14: ben ikinci
13: cevap
14: yarıda...
13: bu zaten.
14: Olabilir. İkinci yarıda mesela özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani
13: evet.
14: Gornik'i de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim topu alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok evet, kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
12: Ya bilmiyorum ama yani şöyle bir daha hazır. Bu arada bana şimdi gelen bir haber bilmiyorum. Yani bu hep genelde doğru bir kaynak. Yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani. Yani 4-6 hafta civarı bir... Yani tabii %100'ünden bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş gelişecek o.
13: Belli zaten.
12: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta, 1,5 ay falan ama bu normal. Yani.
14: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
12: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood oynatıyorsan Aydın, oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü, anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak. Boştayken bazen yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu. Birebir yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Buna en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında Oğuz Çetin'di oyuncuyken. Öyle bir atardı ki oyuncu işin içine sokardı. Yani sen Greenwood'u aldın. Greenwood'a servisi yapacak. Yani bir tepsi hazırladın, yemek var. Yemeği taşıyacak garsonu çıkarttın oyundan. Yemek masada kaldı. Götüremedin yani servise. Tabii o da bir şeyler yapmak istiyor bir an önce. Yani hemen bir şey yapayım. O şey değil, çok kolay değil. Vallahi bakalım. Yani şimdi bugün Fred 90 dakika oynadı değil mi sahada? Abi Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi. Fred 2 maçtır 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
14: Abi onu söylüyor zaten.
12: Abi yetmiyor.
14: Yani zaman... Göreve geldikten sonra İsmail Kartal diyor ki Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Bunu göreve geldikten hemen sonra da söylüyor zaten.
12: Zaman yabancı kuralı değişecek hakikaten.
14: Bunu yönetim onu söylüyor. Ve yönetim tarafından yapılan değerlendirmede de o zaman deniyor ki yani kural buysa eğer yani 10 artı 4'te ben özellikle bu Talişka'yı falan konuşuyoruz Oğuzhan. Yani ben gideceğini falan çünkü hani o tarafın söylediğini aktarıyorum ben. Bu kuralda bu iki adam dışarıda kalıyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu kadar adam alıyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız diye. İyi de, hoca burada meseleye böyle bakıyor.
13: Tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
12: İyi insan, çalışkan, antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
13: ayaklar olmadı. Gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur? İşte
12: onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayaklarının, onu ya, diyorum ben de işte. Hiç. Yoksa bir hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
13: Ama öyle davranıyor.
12: Yani. Vallahi Türk falan olsa anlayacağım yani. Ya, diyeceğim Türk oyuncu seviyeciliği var falan filan, o da yok.
13: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
12: Vallahi bence de yok da.
13: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan. Sürekli gülüyor.
12: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan demiyoruz.
13: Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. O yok, olmaz ya.
12: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
13: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
12: Yok.
14: Kante
12: Fred.
14: Asensio olmazdı diyorsun.
12: Evet.
14: Anladım.
12: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş ya, ikinci yarıda sokardı yine.
14: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
12: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
13: Müthiş oynadı.
14: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrinyar'ın zekasına da vurgu yapıyor.
12: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmaz diyen yana ama.
13: Diğer yandan. Şu tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç oynayabileceği.
14: Ake diyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
11: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
15: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Kim ne dedi?
16: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
17: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
18: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e equipa também para nos conhecer melhor. Mas já tínhamos conhecido, porque não tem assim jogadores novos. E acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
17: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksikliğimin de olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
19: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
18: Rica ederim abi.
19: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
17: ¿Cuál fue el factor que vos escogió Galatasaray como su
18: como
17: mi equipo y cómo aconteció todo ese proceso de transferencia?
18: Proceso de transferencia es un bocado muy longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
17: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
16: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
17: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
18: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento, e foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
17: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
16: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
17: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
18: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
17: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
19: Şimdi Yaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
17: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
18: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam. Não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
17: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
19: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
17: Muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode brincar com nós.
18: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
17: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
19: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
17: O que significa İlkay para você?
18: İlkay para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse um professor, tenho que aprender com ele. Se quer chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
17: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
16: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
17: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
18: Isso para mim não é indiferente, eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto, quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
17: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
16: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
17: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
18: Eu sinto mais a vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3 já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele de ajuda a voltar a defender e é isso, é muito claro.
17: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü var oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
16: Bu top kaybetme
17: o bölgedeki oyuncu meio centro tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites se sempre diferença com perder menos bolas no meio campo.
18: É verdade, tem sido razão. É verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais, mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
17: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
19: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
17: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos nos Champions todos os anos. O que significa Champions para você?

0: se eu conseguir jogar, por exemplo. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem.
0: Sí.
1: Quem é o segundo que dança com você?
0: Agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No
1: Como
0: clube.
1: Você dança bem?
0: No clube, acho que é Marlemina. Marlemina.
1: Marlemina, muito bem.
2: Can Armando.
0: Agora estou a ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
2: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que você tem um potencial muito alto, você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
0: Dois
1: Em que
0: anos.
1: nível?
0: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais, cada dia aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
1: Que antes do jogo do Monza, você tem
0: uma
1: conversa com o Osimhen, se não é privado, que pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
0: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito. Desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei. E antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu só trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele. Mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre. Ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer. Como eu vejo, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu vejo, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle

0: Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk è una persona molto importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo. E desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador, ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
0: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Às vezes nos treinos, vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador, agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
0: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi. Onu da hatırlatmak isterim.
1: E também ele saiu campeão na Galatasaray e também jogou para o Inter. Ele.
2: Em ele.
1: Não, não,
2: Ah, tá,
1: ele.
2: para do Mister. Ah, sim.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemerburgaz.
2: Ah,
1: Se você vai
2: lembro, lembro. Aquele de cumprimentar, né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de. İdoli kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Senin idolün?
4: Hatta o dünyada takip ettiği orta saha
1: Futbol Mundial, tipo, meio no nombrou o Ilkay, por
2: Ilkay.
1: Exemplo, se tem um outro jogador que você
2: Sim,
1: tem
2: eu
1: como exemplo.
2: acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Derbis na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: Incrível. Realmente é incrível o jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa. Acho que é muito bom e é por isso que eu disse, para mim é muito importante estar nesse nível agora com essa idade, porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco com esse derby assim e sou capaz de jogar em qualquer estado. Então, isso é o que mais importa para
1: Evet,
2: mim.
1: derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim, öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
0: Birkaç tane böyle özel kişisel şey soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
0: inteiro. Onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
2: Me?
1: Ou surpresa?
2: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
5: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Você está jogando console, jogo do computador?
2: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles. Eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogamos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
4: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Vai ser o último pergunta porque tá chovendo e os atletas estão dizendo de deixa ele.
0: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
2: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
4: Dinamizmi?
2: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
2: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo, só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes em que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
0: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: A comida turca. A comida turca.
2: Comida
1: se você gosta, o prato mais te gusta.
2: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, que é assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini de seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tegletero falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual é a sua mensagem para os adeptos?
2: Os adeptos. Primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada. e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendilerine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
0: Hocam, öncelikle kendisine, sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi Gala.
5: Kim ne dedi?
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe turladı. 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la mücadele edeceğiz. Gornik Zarpşe eşleşmesinin ilk ayağında Kadıköy'de 1-0 kazanmayı başarmıştık Talişka'nın golüyle. İkinci maçta da en azından istediğimizi aldığımız bir skor oldu. 1-1'le turu geçen taraf olduk. Yunus Aydın bizlerle beraber, ki çeşitli konuklarımızla beraber zaman zaman basın toplantısına gideceğiz. Zaman zaman da tabii ki aralarda oyuncu flash röportajlarına da gideceğiz ama Yunus Aydın, öncelikle hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkür ediyorum ki maç içerisinde de ben de yayındaydım. Birçok tabii ki dinleyicimizin de mesajı vardı. Fenerbahçe'nin görücüye çıktığı ikinci maçtı. Dersek yanlış olmayacak. İkinci resmi maçtı ve açıkçası insanların kafasında birçok soru işareti de kaldı. Ama her şeyden önce tabii ki detaylara gireceğiz ama genelden özele gitmek istiyorum Yunus. Yani 90 dakikalık, yani aslında 180 dakikalık eşleşmeyi de sorabilirim ama bugün nezdinde bu 90 dakikanın bir yorumunu alabilir miyim abi senden?
10: Ya öncelikle dediğin gibi aslında bugün birçok hani Fenerbahçe ikinci maçına çıkarken aslında herkesin aklında soru işaretleri vardı. İlk soru işareti şuydu: bu takım hazır mı? İkinci soru işareti: bu takım yeterli mi soruları vardı. İkisinin de cevabının net bir şekilde hayır olduğunu gördük. Yani biz bugün hani Gornik Zabze'ye karşı, evet, iki maçta hiç kaybetmeden diyeyim ki beraberlik bir galibiyetle üstüne çıktık ama ya baktığın zaman bugünkü maç özellikle, yani çok net bir kalite farkı var aramızda. Biz çok daha kaliteliyiz. Bunu görüyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? İşte normalde alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz. Talişka'nın dribblingle, işte Greenwood'un basarak top alabildiği, yani Talişka'nın kafasıyla top indirebildiği, yani böyle bir oyun gördük biz. Evet. Ama bu oyun skora yansıdı mı yansımadı. Ve işin hani acı tarafı, hem bugünkü 90 dakika için hem de turun geneline 180 dakika baktığında akan oyundan golümüz yok. Çok İki doğru. Gol. Birisi duran top zaten frikik, diğeri penaltıdan geldi. Ya akan oyundan gol atamadığımız gibi akan oyundan gol yedik. Ya biz bugün bence turu geçti geçmedi üzerinden değerlendirmek yerine, çünkü hani zaten burayı geçelim zaten. Yani biz geçelim.
9: %100.
10: Yani daha ikinci önemi var, playoff var. Hani biz şu an takımımızın eksikleri olduğunu ve hani gerçekten işte İsmail Kartal mesela, Asensio'nun bence bugün özeline hani gelecek olursak hazır değil de bence haklı. Ya Asensio gerçekten hazır değil. Ama ya İrfan Can Kahveci hazır mı? Bence kesinlikle o da hazır değil. Yani Fenerbahçe'de şu an geçen sene kadro dışı bırakılmış, takımın hiçbir ana hattında yerinde düşünülmeyen oyuncu. Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk 11 çıkıyor. Aynı şekilde bence yani İrfan Can da hazır değil. Baktığı zaman Kenan Aktürkoğlu ile alakalı, yani zaten 2-0'a gelebilirdi maç. Yani defalarca kez, özellikle ikinci yarıda Mert'in adını duyduk. Kalecimizin adını duyduk. Ya bu da Gormi'nin defalarca kez geldiğini zaten gösteriyor. Kenan Aktürkoğlu orada bitirebilse, 2-0 yapabilse, çok farklı şeyleri konuşacağız. Kerem geçen sene söylediğimiz gibi çok eleştirilecek şekilde başladı. Yani aramızda müthiş bir kalite farkı olduğu için, kalite farkının eksi olarak fizikalite olarak da Gornik kötü durumda olduğu için elenmediğimiz bir maç oldu. İyi oynadık mı dersen bence kesinlikle iyi oynamadık ama aradaki kalite farkı bu turu geçmemize yetti.
9: Yani %100 katılırım abi. Ya 90 dakikanın çok benzer, yani ben de tabii ki maç içindeki aksiyonlarda da esasla çok benzer bir şekilde yorumladım abi, ama şunu sormak istiyorum. Yani biraz maçtaki bazı anlara gitmek istiyorum. Çünkü özellikle yani şu iki tane İlk yarıda an vardı ki maçta belli şeylerde beni çok şaşırtan. Çünkü şuydu, bir tanesi yani Talişka'nın penaltıdaki golünden sonra 12. dakika ile 20. dakika arasında oyun durdu zaten. Çünkü sahaya atılan madde sebebiyle burada aslında biz de sonuç olarak 2-0 önde olduğumuzu düşündüğümüz bir tablo var. İlk baştan 1-0 ve maçta 1-0. Yani bu bizim lehimiz olacak gibi bir şeyler düşünüyorduk. Hatta chatteki birçok insanla beraber bu düşüncedeydik ama o ilk yarının kalan bölümünde, yani özellikle ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde ne oldu abi? Yani Fenerbahçe takımı bu kadar mı esasında 1-0'ın üzerine artık arkaya çekilecek? Yani İsmail Kartal oyunu bu mu? Ben bunu aslında sormak istiyorum. Bilmiyorum, açıkçası ben çok şaşırdım. O yüzden de yorumunu aşırı merak ediyorum. O dilimle alakalı birazcık aslında detaylara girebilir miyiz?
10: Yani çok doğru bir yere değindin. Gerçekten 1-0 skoru aldıktan sonra bu kadar geriye çekilmemiz, ki bu kadar belirgin bir kalite farkı varken, yani arada mesela tam tersi bir şey olur. Kadro kalitesi olarak biz 10 kat daha değersiz oluruz da, yani bir gol atarsın zaten ilk maçtan avantajlısın. Geriye çekil, geçiş oyunu kolana gibi hani bir oyun oynayabilirsin ama ya bu kadar kadro kalitesi varken bu kadar geriye kapanmak bence iki şeyle açıklanabilir. Bir, takımın hani bu saha içi yorum olarak söyleyeceğim. Takımın gerçekten fizikalite olarak çok geride olması olarak açıklanabilir ki bence potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Fred de mesela buna dahil. Yani Asensio çıkartıp Fred'i oyunda tuttu mesela hoca. Keza İrfan Can da dahil. İkinci olarak da şu, camia gerçekten çok kırılgan. Yani senelerdir gelmeyen şampiyonluk, zaten yıllardır konuşuyoruz bunu. Şampiyonlar Ligi'nden şu an elenebilme durumu başta İsmail Kartal olmak üzere, yani hem mevcut yönetimi ama en başta da İsmail Kartal'ı çok net şekilde hedef tahtasına koyacaktı. Bence takımda ve başta da İsmail Hoca'da bunun da tedirginliği vardı. 2-0 almışken deplasmanda yani daha fazla bu işin üzerine gitmeyelim hissiyatını gördük ama Fenerbahçe gibi büyük takımlarda bu oyun uzun vadeli ne oyuncuların kabul edebileceği bir oyun, ne de Fenerbahçe taraftarının kabul edebileceği bir oyun. Bugün tur geçti diye belki göz ardı edilecek, biz etmiyoruz, konuşuyoruz ama mutlaka hani göz ardı edenler olur. Uzun vadede böyle bir oyuna başarı gelme ihtimali yok ki. Hazırlık maçlarında bizim gördüğümüz, şu hazırlık maçlarında bile 5-0 kazanılan maçlar, müthiş oyuncu hırsları. Aynen. Biz bunları bugün göremedik. Bunların bugün sahaya yansımamasında esas sebebinin, dediğim gibi, camianın uzun yıllardır gidemediği Şampiyonlar Ligi hasreti ve aslında İsmail Kartal'ın da bizim şu an sosyal medyada hissettiğimiz, lig başlayınca bence tribüne de yansıyacak, kredisinin azlığı.
9: Ya tribün dedin, çok önemli bir yer tribün. Sonuçta bugün yayın içinde de çok fazla konuşuyorduk ve Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Gornik Zarpşe ilk maçında tribünde çok fazla tepki görmüştük ki bugün de esasında sıkıntılı bir performans gibi yorumladı birçok dinleyicimiz, ki ben de buna katılırım. İlk 70 dakika boyunca sahadaydı. Evet, belki belli alanlarda takımın çok kapandı alanlarda hücuma çıkarmaya çalıştı ama yeterli bir performans olarak görülmedi. Yani Ederson'un da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Bu oyuncular, taraftar ne zaman yani kazanabilecek mi? Taraftarla oyuncular ne zaman barışabilecek? Böyle bir hissiyatım var mı? Bunu çok merak ediyorum yani.
10: Şimdi bunun en belirgin senaryosunu biz geçen sene biraz hani filmi geri sarsak Yusuf En-Nesli'de yaşadık. Hatırlıyorsan yani doğru. Kadıköy'de En-Nesli bırak oyuna çıkmayı, ısırmaya çıktığı anda inanılmaz bir tepki görüyordu. Ve oyuncuyla kulübün bağı koptu. Şimdi Ederson'da Aziz Yıldırım'ın daha başkan adaylığı sürecinde oyuncuya sahip çıkması ve bizim Yıldız oyuncuyu korumamız lazım demesi Ederson'u şu an camiaya tekrar bağladı. Yoksa zaten hepimiz sene sonunda hani gittiğini konuşuyorduk, hatta son gördüğü kırmızı kartı da hepimiz acaba bilerek mi gördü diye
9: evet,
10: düşünüyorduk.
9: Doğru.
10: Yani ama bugün gelinen noktada ya ben Aziz Yıldırım yönetiminin o sertliğinin Ederson'u arayı bulduğunu düşünüyorum. Ama Kerem Aktürkoğlu konusu şöyle. Kerem Türkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda birçok Galatasaraylı artık Kerem'den dolayı zaten bu iletişimi bildiği için Kerem'in duygusal oyun duygusallığını Fenerbahçe'yle tam özdeşmeyeceğini anlatıyorlardı. Kerem Türkoğlu gerçekten çok hızlı demoralize olan bir oyuncu ve gerçekten de baktığım zaman yüzü gülen bir insan da değil Kerem. Mizaç olarak değil yani.
11: Doğru.
10: Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe gibi senelerdir başarısızlığa sürüklenen camialarda iyi oynayamadığı zaman hemen hedef tahta olması çok kolay. Ve Kerem bence şu an bunun dezavantajını yaşıyor. Ama bu dezavantaj Kerem için gerçekten oyunu çok etkiliyor.
11: Çok katılırım. Peki şimdi tabii ki şöyle bakıyorum. Yunus tabii ki kadroya da bakıyorum, hatta verilere de bakıyorum. Bugün nezdinde eğer mesela atıyorum bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya dağıtacak olsaydın takımdaki hangi oyunculara bu madalyaları dağıtırdın? Sonuçta turda geçildi. Evet, biz burada eleştiriyoruz. Biz çünkü burada iyiye iyi, kötüye kötü demeye çalışan yorumcularız diyelim, futbol severleriz diyelim vesaire vesaire, ama altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya da nedenleriyle aslında biraz da pozitif şeyleri biraz da konuşmak istiyorum. Bunları da bir sorayım dedim abi.
10: Ya tur genelinde tabii ben hani altını Talisca'ya, yani çünkü iki gol atabildik turun tamamında. Hani ikisine duran toptan da olsa Anderson Talisca attı. Yani altını Talisca'ya verelim. Ben Nathan Aké'nin bu kadar yeni bir transfer olmasına rağmen hem gerçekten hırslı oynuyor. İlk yarıdaki %100 pas bu bizi çok etkilememeli. Çünkü ilk yarıda dediğin gibi geriye kapanan bir oyun oynadık. Ve bu pasların neredeyse baksana %85 zaten soldan Osterwold'e.
11: Doğru.
10: Hani o yüzden hani çok etkileyici bir ileri çıkış görmedik Nathan Aké'den City'de gördüğümüz gibi. Ama hatasız bir oyun ve şu an bizim gördüğümüz çekingen Fenerbahçe göre daha hırslı, daha mücadeleci bir oyun oynadı. Bu yüzden bence Nathan Aké'de ikinci sıra verebileceğimiz oyunculardan birisi. Tabii ki turun tamamında 180 dakikada bir gol yediysek de hani burada Şikrin Yar'ın payı da büyük. Bence Talisca, Nathan Aké ve Şikrin Yar'a bunları dağıtabiliriz diye düşünüyorum. İleride oynayan oyuncularımız için Asensio gibi, Kerem gibi, İrfan gibi, Musabba zaten daha sonra girdi. Bu oyunculara çok yüksek puanlar vermek çok da mümkün değil bence.
11: Peki yani şimdi tabii ki şöyle bakıyorum kadrolara ve Fenerbahçe kadrosunda bugün esasında bütün oyuncuların aslında tam az kadroya çıkmadığını görüyoruz. Tabii ki bir iki tane rotasyon var. Buraya eklenecek daha milli takımlarından ara sonrasında gelip oynayacak sakat oyuncular da var vesaire vesaire, ama kafanda artık nasıl bir resim canlanıyor Yunus Aydın? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu takımda, çünkü bütün medyada konuşulan, şu maç öncesine kadar konuşulan şey şuydu: Fenerbahçe bir tane sol ön veya forvet oynayabilen, her ikisini birden oynayabilen bir oyuncu alacak yabancı ve kadroda eksilmeye gidecek. Hala da aynı fikirde sabit misin? Veyahut da bugünkü oyun senin kafanda bazı kuşkular oluşturdu mu ve neden?
10: Yani kuşkular oluşturdu. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe kanat oynayacak artı santrofor alacak bir isim. Aslında biraz böyle adı yönelik şimdi Rashford geliyor hepimizin aklına bence güncel piyasada. Ama Yunan kıtta şimdi zaten sezon önü bir deniyor kendini. Şimdi Rashford'a yanında bir oyuncu alınacaksa bu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe hücumda tıkandığı anda, işte Vedat yok, Talisca yoruldu, ön alanda baskı yapamıyor, Kerem'in durumu ortada. Fenerbahçe şunu düşündü, hoca da bunu düşündü. Ya Oğuz'u alayım, sağ atayım, Greenwood'u merkeze konumlandırayım. Şimdi bunu sezon içinde sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün değil. Biz bir an öncesinde konuştuğumuzda Vedat bu takımın birinci santroforu mu olacak acaba dediğimizde çok ciddi tepkiler geliyordu ve haklı tepkiler geliyordu. Bugün hani santroforda oynayabilen bir kanat oyuncusu bence Fenerbahçe için ligde yeterli olacağını düşünmüyorum. Bence bu takımın birinci santroforu Vedat şeklinde sezon bitirilmez. Talisca'yı da bence Vedat'ın arkasına konumlandırmak lazım. Yani hem Asensio hem Talisca ikisinden birisi yedek kalmayacak ya, bu takıma merkez santrofor olmamak bence çok mantıklı bir iş değil. Burada işte bu isim Vlahovic'se, Oli Watkins'se, Onu Açuk'sa, herhangi bir isim kim gelecekse bence bu takımın bir merkez santrofora ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadroda net bir şekilde daralmaya da gitmesi lazım. Çünkü mevcut yabancı kuralı 10+4. Fenerbahçe 17+7 oynuyor. Yani çok ciddi bir, yani bugün mesela kadroyu kurtarıcı gibi giren Musabba aslında normal kadroda şu yoğunlukta mümkün değil. Yani %100. Hiçbir maç listesinde olamaz.
11: Kesin.
10: Baktığınız zaman yani Mustafa zaten gideceğinin farkında. Bu arada mesela oyuncu Diego Carlos gibi vesaire gitmemek için zorlayan bir oyuncu da değil. Zaten Greenwood için aylardır bekleniyor. Greenwood da gelmese yerine yine zaten bir sağ ön olacak. Bunu herkes biliyor. Mustafa oynamayacaksan ben gideyim diyor. Yani artı 4 kuralları uymasına rağmen. Ama Fenerbahçe'nin artı 4'te bile 7 oyuncusu var. Bu çok nedenle doğru. Çok ciddi bir kadrodan almasına gitmesi lazım. Mevcut oyuncuların teklif yok. Hani bunu hafta içi yayınlarında tabii daha rahat konuşursam maç sonu ama yani teklif gelmediği için satış da yapamıyor Fenerbahçe. Ama bence şu an eller rahat olsaydı ki Aziz Yıldırım'ın en çok şikayetçi olduğu konu bu. Oyunculara teklif gelmiyor olması. Bence Fenerbahçe'nin bir santrafor bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ama bu ikisini tek bir yerde eriteceklerse, Rashford gibi bir isim alacaklarsa biz 30 maçlık mesela lig senaryosunda, 34 maçlık lig senaryosunda en az 25 maç Vedat'ı birinci santrafor olarak göreceğiz anlamına gelir. Ya bunun da ben çok fazla şampiyonluk yolunda işte budur diyebileceğimiz takım oluşturacağını düşünmüyorum. Greenwood gibi, Talisca gibi çok yetenekli ayaklarının önde olduğu bir oyun bize her zaman çok büyük keyif verir. Tıpkı Talisca sezon gibi. Ama işte o oyunun artmamasında bir şey eksik dediğimiz o senaryo merkez santrafor. Bence Fenerbahçe'nin bu hatayı düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna mı daha çok ihtiyacı var? Bir santrafora mı daha çok ihtiyacı var?
11: Kesin santrafora.
10: Bence bir santrafora ihtiyacı
11: kesin,
10: var.
11: Kesin. %100.
10: Ocak ayında konuşurken yani N'Golo Kante mi Sherlock mu deniyordu? Ya bence o zaman Kante çok ihtiyaç değildi. Alındı, çok büyük bir star alındı. Ama Fenerbahçe'nin santraforsuz kalması bence şampiyonluktan olmasına mal oldu.
11: Katılırım. Peki şunu sorayım, aslında yani tersten soracağım. O gün konjonktüründe tabii ki Kante'nin yerine bir santrafor olsaydı çok daha iyi olabilirdi düşüncesine ben de varım ama bu iki maçta şimdi orta sahayı da düşününce Kante eğer bu iki maçta orta sahada görev yapabiliyor olsaydı çok farklı bir şey izler miydik yoksa benzer bir oyun mu izlerdik diye bir soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum aynı zamanda, yani Archie Brown'un özellikle kadroda olduğunu görüyorum ve hiç de tercih edilmediğini görüyorum. U20 yani sonuçta o artı kuralının devamında olduğu için Archie Brown'un tercih edilmediğini görüyorum. Yani hocanın planları arasında Archie Brown yok diyebilir miyiz? Birincisi ve ikincisi de tabii ki ilk sorduğum soruyu da bir kez daha iletmiş olayım sana.
10: Ya şöyle, şimdi Jadon Osterwold'de oynuyor Archie Brown'un pozisyonunda. Bence Jadon'a gelecek tekliflere göre Brown'un takımdaki kariyeri şekillenir. Yani bahsettiğimiz gibi hani Ocak ayındaki gibi 30 milyon euro teklifler yok Osterwold'e. Şu an hani Roma'nın mevcut ilgisiyle 10-12 milyon euro civarında. Fenerbahçe belki oynatarak onu tekrar değerli hale getirmeye çalışıyor ama sol bek tarafında oynuyor. Baktığında yani Semedo, şimdi baktığında biz geçen sene Semedo'yu birkaç maçta stoperde gördük. Diğer zaten merkez stoper. Nathan Ake zaten stoper stili üçünün solunda da gördük ama Jadon Osterwold'de zaten geçen sene Fenerbahçe'de full stoper oynadı. Yani baktığında 4 tane stoper oynayabilen adamla savunmadasın. Bu da ileriye çıkışı bence zorlaştırıyor. Kante ile alakalı şöyle düşünüyorum. Kante geçen senenin Ocak ayında Arabistan'dan geldiği süreçte fizik olarak kötüydü ama bir Dünya Kupası çalışması geçirmesi, bunun sonuna kadar gitmesi onu fizik olarak da diri tuttu. Bu tarz dönemlerde oyuncuların fizik olarak ne kadar ayakta olduğunun çok önemi var. Ya Ocak'ta, Şubat'ta herkes hazır oluyor sezon içinde antrenman temposunda ama Kante'nin şu an yazı da çalışarak aktif geçirmiş olması Dünya Kupası sebebiyle bence bu maç üzerinde olumlu etki edebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu baktığında en doygun durumlardan birinde. Yani zaten çok fazla kullanabilecek oyuncu grubu var. Bu nedenle bunun zorluğunu yaşamadı. Ama Kante bugün sahada olsaydı bence farkını hissederdik.
11: Kante bugün sahada olsaydı bence farklı hissederdik. Peki şöyle bakıyorum, yani aslında bu soruyu sordum ama Ederson konusunda biraz daha aslında belli etmek açısından soruyorum. Yani Ederson daha yeni katılmasından dolayı kalede görev yapmadı değil mi, yoksa hoca Mert'e mi güveniyor diye de bir sormak istiyorum.
10: Yok yani yıllık 11 milyon euro verdikten sonra ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir salary cap, yani maaş dengesi, finansal fair play problemi olduğunu unutmamak lazım. Ederson oynamayacaksa Ederson'a çıkmazlar. Şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Biz müdahale edip bunu hepimiz bilelim. Bu takım aslında teknik direktörü de Aziz Yıldırım. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani çünkü Aziz Başkan şunu dedi, yani ben sözümü dinleyecek, aynı masaya oturduğumda futbol adına fikirlerimi söyleyebileceğim ve dinletebileceğim biriyle çalışmak istiyorum dedi. Bunu ağzından duyduk.
11: Doğru.
10: Zaten aslında Aykut Hoca ile anlaşılmamasının sebeplerinden birisi de bu. Sabek'te Taha'yı istemesi, Zırh'ın uygun olmaması vesaire. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu kadar zorlu bir maaş yükü varken, Şikniyarlar, Talişkalar, Ederson'ları varken Fenerbahçe'nin 11 milyon euroyu yedekte bekletebilecek bir durumu yok. Yani bu takımın uzun vadede kalecisi Ederson olacak. Ama bugün bence Ederson'un da izinden yeni dönmüş olması, Dünya Kupası kampı vesaire geçirmiş olması bugün onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığı, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden oyuncuya güvenini, daha adaylık sürecinde hatırlıyorsan zaten desteğini belirtti.
11: Doğru.
10: Ederson'a karşı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Süper Lig'de bir şampiyonluk yarışına girecekse doğru yönetilen bir Ederson'un çok etkili olabileceğini de düşünüyorum. Sonuçta bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali gördü. Stile şampiyonluklar gördü. Ya Ederson bugün buradan tekrar Real Madrid'e uzanan bir kariyer yapsa kimsenin ne oldu demez.
11: Demez.
10: Yani bu nedenle elinizde böyle bir oyuncu varken bunu da doğru yönetebilmek lazım. Aziz Yıldırım ekibi bu konuda bir risk alıyorlar. Yani diken üstüne girecek bir şey. Hemen oyuncunun ilk hata aslında tekrar ipler gevilebilir. Ama burada da bu yönetim başarısını göreceğiz. Ama ben hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca'nın önceliği Mert Günok'u oynatmak olsa bile Aziz Yıldırım'ın olayı atıp 11 milyonu biz kenarda bekletelim diye vermiyoruz hocam diyeceğini düşünüyorum.
11: Çok net bir şekilde katılıyorum sana. Ya sadece görüşünü çok merak ettiğim için sordum ki nitekim de tam da beklediğim yanıtı aldım abi senden. Bir tane daha soru soracağım. Bunun cevabını bilmiyorum ama yani bu soruyu, hani sorunun yanıtını bilerek sormuyorum bu soruyu. Onu da bir kez daha altını çizeyim. Kerem Aktürkoğlu sence bir yere gidecek mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konuşulan isim var. İşte Rashford olsun, Leao'su olsun, sol tarafa birisi ya da forvet birisi. Biz bunu zaten demin bile konuştuk ama Kerem Aktürkoğlu böyle bir durumda Fenerbahçe forması giyecek mi yedek olarak, veyahut da hocanın tasarrufu sana göre nasıl olur, veyahut da Kerem gidecek mi? Yollar mı ayrılacak Kerem'le? Bunu da merak ediyorum. Var mı bir taliplisi? Bir duyumun var mı? Fikrin nedir? Çok çok merak ediyorum.
10: Benim bildiğim kadarıyla Kerem'e resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe Kerem'i resmi olarak satış listesine koyarsa, yani bunu bir şekilde menajerler aracılığıyla piyasaya bunu haber salarsa diyelim, Kerem'in talibi olur. Çünkü en nihayetinde 1,5 sene önce, 2 sene önce Benfica'da double double yapmış. Şampiyonlar Ligi elemesinde takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir oyuncu. Elbette Avrupa pazarında da gerekirse aynı şekilde Arabistan'da da kendisi teklif bulur. Bununla alakalı bence bir sorun yok. Hani ama Fenerbahçe şu an bence Kerem'i gönderip göndermeme konusunda da tereddütte. Çünkü baktığında oyuncu Tedesco döneminde çok önemli bir yer kapsıyordu. Çünkü baktığında Tedesco'nun önde baskı üzerine bir oyunu vardı.
11: Doğru.
10: Baskı çok seviyordu ve Kerem gerçekten bu iş için çok önemli bir oyuncu. Ama Kerem'i Benfica'dan getirdikten Pavlidis'le orada o bağlantı oyununu Fenerbahçe'nin kurabileceği bir oyuncu grubu bulamadı. Özellikle Santofor bulamadı. Kerem'in parladığı her sezonda Galatasaray'da İkardi, Benfica'da Pavlidis hep bağlantı oyunu. Biz şu an Fenerbahçe merkez Santofor acaba birini koymayacak mı üzerinden konuşuyoruz. Kerem'in zaten böyle bir senaryoda var olması imkansız. Ama Kerem'i mesela sürekli yazılan kulüplerden birisi Hals'tı. Mesela işte Acun Hocalı Türkiye'deki oyuncularla ilgileniyor, parlayan oyuncularla vesaire diye, ama ben mevcut Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı gerginliğinin Fenerbahçe içerisinde, yani bir satışa Fenerbahçe ile Hans Kalas'ın bir transfer olacağını çok inananlardan birisi değilim. Unutmayalım, biz geçen hafta yani hepimiz
11: Loja şeyini konuştuk.
10: Loja konuştuk yani.
11: Loja konuştuk yani, doğru doğru, %100.
10: Yani Aziz Yıldırım da Acun Ilıcalı'yı oyuncu satmaz. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım döneminde bence Fenerbahçe'de oyuncu almaz. Hani o yüzden çok Hans'ı Kerem olayını bilmiyorum. Bence mümkün değil. Kerem'e resmi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama Kerem Fenerbahçe'den ayrılmayı kafaya koyarsa ya da Fenerbahçe Kerem'i göndermek isterse mutlaka oyuncuya teklif gelir. Ama Türkiye tarafından bence Galatasaray'ın kapılarını kapattı. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş'ın da kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya bunu unutmamak lazım. Beşiktaş belki isteyebilir. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın transfer olarak zaten son birkaç sene içerisinde etkileşimi defalarca kez oldu.
11: Doğru.
10: Yani belki Beşiktaş tarafı bir teklif yapabilir Kerem'e. Ama ben bunun haricinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Kerem aslında Avrupa futboluna gitti ve Avrupa futboluna devam edebilirdi. Benfica'dan sezonu geçirdiğinde 10 gol 10 asistin üstünde bir sezon bitirdi.
11: Ki çok da iyi sezon oynamıştım.
10: Aynen öyle. Hatta biz o dönemde Kerem'in geldiği gün yine seninle yayındaydık. Çok iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Biz şunu söyledik yani Kerem Aktürkoğlu sürekli futbolcu olduğu için titreşeniyor belki ama biz Portekiz İzmir'den double double yapmış bir oyuncu oluyoruz.
11: Doğru, bu yorum şu anda hatırladım sen yapınca abi. Gerçekten yani, tam olarak bu yorum yapmıştın ha.
10: Tam bunu konuşmuştuk ve geldiği noktada şimdi Kerem Avrupa'dan teklif alırken neden Türkiye'ye dönmek istedi? Kerem genel olarak daha mutansıp daha muhafazakar bir çocuk. Türkiye'de oynamak istiyordu. Hı-hı. Bu şekilde yeni evlenmişti. Şimdi yeni baba oldu bu arada. Yani Allah mutlu mesut etsin.
11: Aynen öyle.
10: Yani Türkiye, adam Türkiye'de hayatını yaşamak istiyor. Bu nedenle ben Kerem'in çok yüksek bir teklif almalı çocuk. Bir kere daha yurt dışı macerası atılacağını düşünmüyorum. Elik yeni baba oldu. Ya onun bu tarz duyguları çok çok daha değerli bizler için. Ben Kerem'le alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de kalmak için abi yani çok büyük bir şeyden vazgeçti ya.
11: Öyle. %100.
10: Yani abi yani şöyle konuşalım. Yani Galatasaray'ın nefretini kazandı. Bunu kabul edelim. Yani çok büyük şey, yani biz bazı şeyleri mesela geçen sene Icardi ile ilgili konuşuyoruz. Hepimiz çok duygusal yerlerden bakmıyoruz ama Icardi Liverpool maçında sevilmiyor dendiğinde bir gün sonra kızlarının velayetini alamayacağı davaya çıktı Arjantin'de.
11: %100.
10: Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de böyle. En sevildiği kulübün bir anda nefretini kazandı. Fatih Hoca ile fotoğrafını silmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelmek için bu kadar büyük fedakarlıklar yapmışken, baba olmuşken, şimdi geldiği noktada Fenerbahçe'den hadi ben gidiyorum der mi? Bu hatayı kim yaptı? Bak ben sana söyleyeyim, bu hatayı kim yaptı? Cenk Tosun yaptı. Bir yıl için camiasız kaldı Cenk Tosun. Bir yıl Fenerbahçe'de oynayabilmek için, üst seviyede kalabilmek için Beşiktaş camiasıyla mental olarak, duygusal olarak bağlarını kopardı. Geldiğimiz noktada ben Kerem'in bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe tarafı Kerem'i göndermek isterse kesinlikle teklif bulur.
11: Bak çok çok net bir cümleyle bitirdin. Bunun üzerine çok daha fazla konuşabiliriz ama Yunus Aydın çok çok teşekkür ederim bugünlük. Tabii ki benim de biraz sonra bazı flash röportajlara da gitmem gerekiyor. Hakikaten sağ ol var ol diyorum abi.
10: Ben teşekkür ederim hem sana hem Erkan abiye, yayınlar diliyorum.
11: Çok sağ ol abi. Evet, birazdan da Erkan Tiryaki bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki de biraz beklettik. Erkan Tiryaki'den de bir kez daha özür dileyeceğiz. Bu arada tabii ki sohbeti açtı Yunus Aydın'la, yine gevezeliğimiz tutmuştu ama Erkan Tiryaki de hazırmış. Abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar, iyi geceler.
11: Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle beklettiğim için herkesin huzurunda bir özür dileyeyim.
12: Yok, estağfurullah, olur mu
11: öyle şey? Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Bu arada tabii ki bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Gornik Sarpiş'e karşısında turu geçmeye başardı ve 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Bugün de müsabaka 1-1 sonuçlandı. Erkan Tiryaki ile beraberiz. Yani açıkçası Erkan Tiryaki, yani birçok kişiyle birçok kişinin mesajı geldi. Maç içinde de yayındaydım ama esasında insanları çok da içine sinmeyen bir akşam oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla şey konuşuldu, o kadar fazla eleştiri mesajı geldi ki. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ama bir 90 dakikanın genel yorumunu ve bu kafalarda oluşan soru işaretleri hakkında senden abi tabii ki belli başlı yorumlar almak çok çok isteriz abi.
12: Olumlu taraftan bakmak lazım. Niye olumlu taraftan bakmak lazım? Çünkü ligin çok çok çok başındayız. Fenerbahçe için bu sınavın, Gornik'le eşleşmenin, bu turda eşleşmenin bir olumlu tarafı var. Fenerbahçe rakibini vasatın altında oynayarak iki maçta da geçmeyi başardı. Yine olumlu taraftan bakarsak eksikleri çok gözüktü Fenerbahçe'nin. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Tabii buradan ders çıkartılabilmesi kaydıyla faydalı oldu. Ve bu kadar zor geçmesinin sebebi de sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsunuz. İsmail Hoca'nın 3 yıl önceki işte Avrupa Kupası serüvenini bekleyemezsiniz. Evet, orada playoff turunda Twente ile eşleşmişti ama Ağustos'un sonlarına doğru lig başlamıştı. Fenerbahçe daha hazırdı. Ondan önce çok basit takımlarla eşleşmişti Fenerbahçe. Gornik bir Avrupa takımı, Polonya Ligi ikincisi ve ligleri başlamış ve Fenerbahçe'den neredeyse bir ay önce 3 hafta önce sezonu açmış. Tamamen hazır bir takım. Hiçbir oyuncusu Dünya Kupası'na gitmemiş. Geçen yıl kadrosunu hemen hemen korumuş. Birbirine oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden turun zaten kolay geçmeyeceğini, evet %95 Fenerbahçe'nin favori olduğunu, elenirse çok büyük bir sürpriz olacağını biliyorduk. Ama Fenerbahçe bir şekilde turu geçmeye başladı. Olumlu taraftan bakmamız gereken kısımlar bunlar. Olumsuz tarafları konuşacak olursak da şimdi 2 yıl önceki takım yok Fenerbahçe'nin elinde, İsmail Kartal'ın. O takımı İsmail Kartal kurmuştu. O takım Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Daha rahat, kafası rahat gelmişti. İsmail Kartal bir gecede Fenerbahçe'nin hocası oldu. Bayağı yani rüyasında görseydi Fenerbahçe. Yani. Bu arada hak edip hak etmemekle alakası yok. Yani Aykut Kocaman'ın olacağı...
11: Olanı aktarıyor Erkan Tiryaki, evet.
12: Netti ki yani pazartesi açıklanmış herhalde, pazar akşamı veya cumartesi akşamı, pazar akşamı görüşmüşler çünkü uykuya yattığı zaman hiç bir beklentisi yoktu, beklentisi olmadığı için rüyasında görse ya yok canım derdi, yoksa asla öyle bir şey demiyorum, hak etmediği vesaire, sakın yanlış anlaşılmasın ki en fazla hak eden iki yerli teknik direktörden birisi bence İsmail Kartal. Kafa olarak da çok hazır olmadığını zaten dünkü basın toplantısından önceki 3 basın toplantısında, artık haftaki sohbet toplantısında zaten bize göstermişti. Dünkü basın toplantısında biraz frene basmış. Belli ki olumlu, yani uyarı bizde hep kötü anlaşılır ama yerinde yapılan uyarılar faydalıdır. Bence yerinde bir uyarı yapılmış ki frene basmış İsmail Hoca. Oyunun geneline baktığımız zaman da Fenerbahçe ilk maçı oranla daha fazla pozisyon buldu ama bunun sebebi, buradan da gözler yanılma, aldanmasın. Rakip kendi gücü çerçevesinde oldukça hücum yapmaya çalıştı. Özellikle 1-1'i ilk yarının sonunda 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarı. Bu kadar hücum yapınca da arkada tabii ki boşluklar buldu. Şimdi çok fazla gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. 2'yi atabilirdi, 3'ü atabilirdi, kazanabilirdi, kazanarak tur atlayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin atacak oyuncusu yok.
11: Forvet eksikliği midir hocam direkt?
12: Yani Fenerbahçe evet oyuna girdi, bir pozisyon yakaladı, ileride top tuttu, 1-2 dakika yedi. Fenerbahçe'nin %99,99 %100 takımdan gidecek olan, %100 takımdan gidecek yani gitmeme ihtimali yok. Yani gitmeme ihtimali şu kadar söyleyeyim
11: kırmızı kar yağması gibi.
12: Greenwood'un takımdan ayrılma ihtimaliyle eşdeğer. Musaba takımdan ayrılacak ve siz santraforda Musaba'yla maçı bitiriyorsunuz.
11: İnanılmaz.
12: Yani takımdan, yani bu nasıl bir beklentidir? Musaba'yla şey yapıyorsunuz. Asensio'yu evet faydasız bir ilk yarı geçirdi. Geçen haftaki fikrinizdeyseniz bu hafta da oynatmayacaktınız hazır değilse. Kimse zaten Asensio'yu niye oynatmıyorsun diye İsmail Hoca'nın üzerine gitmedi.
11: O aradaki iletişimsizlik İsmail, yüzünden değil mi hocam?
12: Hazır değil. İşte pek zaten hazır değil ifadelerini kullanırken, ya benim 11'imde yok izlenimini vermesi. Bunlardan dolayı eleştirildi İsmail Hoca. Yoksa hazır değilse oynamayacak tabii ki. Şunu diyeceksiniz. Hazır olana kadar sakatlık riski de var. Onu yıpratmak istemiyorum. Benim değişilmez oyuncularımdan birisidir. Ama onu tam kapasiteyle sahada görmek istiyorum diyeceksiniz. İlk yarının sonunda İrfan Can Kahveci ile aynı kaderi yaşayacak kadar da kötü bir futbol oynamadı Asensio.
11: %100.
12: Kötüydü, verimsizdi. Ama İrfan Can Kahveci ile... Çok önemli bir oyuncu İrfan Can Kahveci. Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Belki bundan sonra da patlama yapabilir. Yerli statüsünden dolayı Fenerbahçe'de kalıyor. Hani yabancı oyuncular tamamen serbest bırakılsa zaten bugün yollar ayrılır. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Nene'nin daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Çünkü Nene kalacak takımda. Alttan belki gelecek daha farklı genç oyuncuların oynayabilmesi için İrfan Can Kahveci ile hemen vedalaşılmalı. Çok net söylüyorum. Kafasında futbolu bir türlü kuramamış. Yani bu yüzden şimdi İrfan Kahveci ile aynı kaderi de Asensio yaşamasın hocam. Bunlar da eleştirilecek kısımlar. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçına Vedat Muriç muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Hiç azımsanacak bir takım değil. Bunlar 6-7 yıl evvel Fenerbahçe Vardar'a elendiği sezon Fenerbahçe önceki turda Sturm Graz'la eşleşmişti. Hatta evet. O dönem ben İstanbul'da Fenerbahçe muhabiriydim. O maçı da Graz'da ben takip etmiştim. Özellikle çok ateşli taraftarı var. Hiç azımsanacak bir takım değil. Avusturya takımları her zaman sürprizi açıktır. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip birinci santraforunu o maça bence yetiştirmesi lazım. Playoff'a bırakmaması lazım.
11: Vallahi Erkan Tiryaki hakikaten çok önemli detaylara değindin abi. Yani şimdi tabii ki bakılınca bugünkü özellikle dinleyici mesajlarını da biraz daha fazla önemsemek istedim. Sonuç olarak herkes takımını çok özledi. O yüzden de takım hakkında herkes yorum yapıyor ama çok fazla Kerem eleştirisi okudum. Yani esasında Erkan Tiryaki neler söylemek ister? Yani Kerem Aktürkoğlu'yla alakalı yani bizler mi belli başlı şeyleri yanlış görüyoruz veyahut da Kerem'in artıları ve eksilerinin sadece bugün nezdinde değil ama taraftarın nezdinde Kerem konusuna biraz daha girmek istiyorum. Yani Erkan Tiryaki neler söylemek ister bu süreç ile alakalı?
12: Çok basit, çok basit söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder'den daha yetenekli bir oyuncu değil. Kerem Aktürkoğlu Emre Mor'dan da daha yetenekli bir oyuncu değil. Hatta Emre Mor ikisinden de daha yetenekliydi.
11: Doğru.
12: Emre Mor'un piyasa değeri bir ara 50-60 milyon özellikle Dortmund'a transferinden sonra 50-60 milyon euroları bugün işte Şampiyonlar Ligi'nden değerli oyuncusu 6 top vesaire Dembele ile beraber Dortmund'a transfer olmuş ve en büyük umutlarından birisiydi. Fena da ilk sezon geçirmedi hatırlarsın Borussia.
11: Çok iyi hatırlarım. Çok iyi hatırlarım.
12: Oynaması vesaire. Emre Mor'dan bence hiçbir yetenekli değildi de Cengiz Ünder'den de yetenekli değil, Emre Mor'dan da yetenekli değil ve onlardan ayıran kısmı daha hırslı, daha mücadeleci, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, asist özelliğinin bir tık daha fazla olması, onlardan ayıran kısmı Kerem'in ikinci bir Cengiz Ünder, ikinci bir Emre Mor olma yolunda ilerliyor. İki yıl önce de Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
11: Doğru.
12: Bugün kiralansa büyük ihtimalle Anadolu takımlarından birisine gidecek pozisyona geldi artık. Emre Mor işte çok sıradan bir takıma gitti artık.
11: Nekdiğmegen diye biliyorum hatam olabilir.
12: Buralara doğru gelir. Yani biraz bir önce toparlaması lazım kendini. Hele hele Leo transferi konuşuluyor vesaire. Forma şansı inanılmaz azalır.
11: Peki ya şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Erkan Tiryaki bizlerden bu konuyu çok çok daha iyi biliyordur ama ben bugün açıkçası Ederson'u bekliyordum kalede. Yani birçok kaynak da öyle söylemişti ama taraftarla alakalı bir durum mu Ederson yoksa henüz hazır değil yani bu şekilde hocanın tasarrufu budur mu diyoruz.
12: Kalecinin hazır olmaması imkansız. Kaleciyi çok fazla hazır hale getirmeye çalışmazsanız bir sakatlıktan dolayı bir problemi yoksa. Ben bunu geçen hafta da bir duyum olarak almıştım. Bence çok büyük bir risk olur. Fenerbahçe yerli kaleciyle devam etmeyi düşünüyor. Yabancı kontenjanını açabilmek için. Ederson ve Livakovic'den çıkıldı. Zaten Livakovic'den çıkılacak ama Ederson'dan da yılda kazandığı 10 milyon euroya yakın bir para var. Bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Aziz Yıldırım'ın da hiç istemiyor. Kiralık gönderilen oyuncuların maaşını karşı tarafın %100 ödemesini istiyor ama herhalde %80 falan ödense Ederson'un %70 ödense evet diyebilirler. Ben transfer politikasında yerli kaleciyle devam edilmesi Mert Günok'la şu an zaten devam ediliyor ama Mert Günok'la ne kadar devam edebilirsiniz taraftarın içine ne kadar siner çok önemli bir kaleci 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptıkları ortada Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de bir dönem çok iyi oynadı Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda belki bir maç oynadı ama kurtardığı penaltı Fenerbahçeliler de sever. Ama Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadro düşünmediği bir kaleciyle, 38 yaşındaki bir kaleciyle siz sezona nasıl devam edebilirsiniz? Evet belki Ederson ve şeyden çıkıp hem maaş bütçesi çok ciddi bir şekilde artar. İşte örneğin Berke'yi alabilirsiniz ama siz şimdi 40-50 milyon euro bandında bir santrafor transferi ya da Leao transferini düşünürken gidip 40 milyon euro da 30 milyon euro da yerli bir Berke'ye veremezsiniz diye düşünüyorum. Doğru. O bütçeyi açamazsınız. Bu düşünce var Fenerbahçe'de. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hocanın ısrarla bir Fred ısrarı var ama muhtemelen takımdan yani bugün onu da gördük. Yani Fenerbahçe 8 numara yani Fenerbahçe eğer Asensio ile 10 numara pozisyonunda ya Asensio ile oynayacaksın ya Talisca ile oynayacaksın. Geçen haftaki gibi işte Gendouzi İsmail ya da işte Bart oynamıştı geçen hafta. Gendouzi Kante Fred oynadığınız zaman da hücum gücünüz inanılmaz derecede düşüyor. Orada ya 10 numara pozisyonunda Talisca oynayacağız. Ya bir santrafor oynayacaksanız Vedat Muriç artı alacağınız santrafor ya da Asensio ile oynayacaksınız. Bu durumda arka fikriniz Gündüz'e İsmail, Gündüz'e Kante ya da Kante İsmail olmak zorunda.
11: Yaşar Bey'in de...
12: Fred'in, kimse kusura bakmasın, Fred'in Fenerbahçe'de de işi yok.
11: Valla Yaşar Bey öyle bir soru sormuş ki sorusunu hakikaten Erkan Tiryaki inanılmaz net bir şekilde yanıtladı. O yüzden sorusunu iletmiyorum. Hollanda'ya selamlarımızı iletelim.
12: Ben tekrar... Erdem'dedir Yaşar abi, sıkı dinleyici. Radyoda selamlar olsun.
11: Aynen, kendisinden öyle bir soru gelince bir anda hakikaten benzer bir soru gelince ben de bu şekilde aslında bir kendisine bir selamımızı yollamak istedim. Bir dinleyicimiz Yunus Bey şunu sormuş ki son sorum olsun. Birazdan da İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğim. Ama Fenerbahçeli oyunculardan bazıları geçen seneden kalmış gibi demiş. Kendileri hala sıfırlayamamış ve mutsuz gibiler demiş. Yeni başkan, yeni hocanın takımda fark yaratması gerekmez mi? Gerekmiyor mu diye bir soru var. Ne kadar katılır Erkan Tiryaki?
12: Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Nathan Ake dışında zaten Fenerbahçe'nin yeni transferi yoktu bugün şeyde, ilk 11'de.
11: Doğru.
12: Geçen hafta da Nathan Ake oynadı. Aziz Yıldırım etkisi ve yönetimi, yani yönetiminde bu kadar takımla iç içe geçebilecek bir isim yok Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu işi kendisi yürütecektir büyük ihtimalle. Yürütüyordur da. Onun etkisi Samandıra da olur, futbolcular üzerinde olur. Ama İsmail Hoca'nın zaten en büyük tedirginliklerden birisi de bu camia üzerinde. Daha sık işte ki ilk geldiği sezon Ersun Yanal gönderildikten hemen sonra, iki gün sonra yardımcı antrenördü zaten, bir gün sonra göreve başladığı zaman orada işte Mehmet Topallı, Volkan Demirel'le, Emre Belezoğlu işte Caner'le, Gökhan'la yerli futbolcu egemenliğinde bir takım vardı.
11: Doğru.
12: İşte ikinci dönemi zaten 6-7 aylık bir dönemdi. Ki orada da yerli egemenli. Üçüncü döneminde 99 puanlı dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin egemen olduğu, takım üzerinde hakimiyet sağladığı yine yerli oyuncu vardı. Şu anda Fenerbahçe'de hiç olmadı. İlk dönemde tamam Kaysol, Webo vardı ama Kaysol vardı ama onlar zaten hem Aykut Hoca zamanında hem Ersun Hoca zamanında işte Volkan Demirel gibi, Emre Belezoğlu gibi yerli futbolcularla zaten iç içe geçmiş karakterli yabancı oyunculardı. Şu anda da Fenerbahçe'nin çok karakterli yabancı oyuncuları var ama yabancı oyuncuları, yerli oyuncular üzerinde sağlamış olduğunuz o egemenlik bu dönemki yabancı oyuncularda hepsi de önemli başat oyuncular, yani üst seviye oyuncular, bu kadar egemenlik takım üzerinde kuramayabilirsiniz. Ondan dolayı zaten Dörkayt hamlesi bundan dolayıydı. Ama Dörkayt'la da hocanın birebir aynı dili konuşamaması, hoca çok geliştirdi kendini teknik taktik olarak, gerçekten işte ekibimi İngiltere'ye gönderdim şu bu falan diyor ama hocam yani 1,5 yıl boşta kaldınız. Yani A2 seviyesinden C1 seviyesine İngilizcenizi geliştirmeliydiniz.
11: %100.
12: Çünkü artık futbol ya İngilizce konuşulmayan bir tercüman aracılığıyla futbolcu istediğinizi geçiremiyorsunuz. Yani yok şöyle geliştirdik, biz boş mu kaldık, şu mu bu mu? Mesela Aykut Hoca'nın da üst seviye İngilizcesi yoktu diye biliyorum 5 yıl öncesine kadar, ama 4 yıldır belki görev almıyor, 3 seviye İngilizcesini çıkartmıştır bilmiyorum, ama İsmail Hoca tercüman aracılığıyla yardımcı antrenörüyle iletişime geçiyor. İşte kayıt ne kadar Türkçeyi hatırlıyorsa veya ne kadar hakimse. Bu takımın üzerinde işte o evet ölü toprağı dediğimiz toprağa burada birazcık dört kaytın devreye girmesi lazım. İsmail Hoca'nın moral motivasyon açısından gerçekten çok ciddi bir şekilde yabancı oyuncu egemenliğe bunun olduğu, sadece bir oyuncu, bir Türk oyuncu oynatacaksınız, yani orada da Türk oyuncu muhtemelen ya Kerem Aktürkoğlu olacaktır ya İsmail olacaktır ya da işte kaleci oynatacaksınız. Kaleci şeyinden dolayı Fenerbahçe'de sahaya çıkan ideal 11'in onu yabancı olacak. Sonradan giren oyuncular da belki yabancı oyuncular olacak. Onun sıkıntısı çekiliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyunu hazırlık maçlarında fena değildi. Ama bu iki maçta bir frikikten, bir penaltıdan, iki duran toptan gol attınız. Kerem Aktürkoğlu'nun 45. dakikada girdiği pozisyonu saymazsak ki kontra ataktı.
11: Doğru.
12: Orada da yani 45. dakikada nefesi yetmedi Kerem'in, az önce dediğimi bir daha hatırlatmaya gerek yok, ikinci Cengiz'in ikinci Ebre Mor olabilir. Fenerbahçe'nin ikinci maçın 45 dakikası ve diğer maçın 90 dakikasında akan oyunda ya bu da kaçar mı %100 1 milyonluk gol pozisyonu dediğiniz pozisyonun olmaması da büyük düşündürücü. İki duran topla tur geldi. Sturmgraz maçları daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Çünkü Sturmgraz çok çok çok daha hazır. Çok daha tehlikeli. Mesela bugün rakip Sturmgraz olsaydı ikinci golü bulurdu. Fener Tutbahçe tur atlar mıydı? Yine atlayabilirdi. O Sturmgraz kalitesinde hücum gücü olan bir takım olsaydı ikinci üçüncü golü çok rahat bulurdu.
11: Erkan Tiryaki hakikaten çok çok güzel yorumladın. Hakikaten yani benim de görmediğim birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ederiz abi. Hakikaten ağzına sağlık.
12: Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum, iyi yayınlar.
11: Çok sağ ol abi. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi ki biz de tabii ki bakıyorum İsmail Kartal'a bir gidelim. Evet, İsmail Hoca hazırmış. İsmail Kartal'a bir gidelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları sıcağı sıcağına maç sonunda.

0: bu bizim gerçek kimliğimiz değil ama biz kendi kendimize maçı zorlaştırdık ama ikinci yarıda biraz daha iyiydik diyebilirim. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atsak farklı olabilirdi ama o pozisyonları değerlendiremediğimiz için bu şekilde oldu sonuç.
1: Evet, Nathan Aken'in maç sonu açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi İsmail Kartal'a gidiyoruz.
2: Artık biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
3: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się przygotował się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
4: Mam sorun. Hocam, tebrik ederim tur için. Hücumda 3-5'e döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Akeyi son uygulamalar kullandınız. Çıkın yar sağ bek, Osterwald'ı sol bek şeklindeydi. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Senede de hücuma katıldı. Ancak buna rağmen takımın rakip yarı sahada topu ilk hafta zorlandığını gördük ilk yarı olarak hocam. Bunun sebebi oyuncular güncel form durumundan mı yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
2: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması onun için bizi onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ha, ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
3: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akej grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
5: Doğru teyze merz, TRT Spor. Hocam Turçin tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwold'u sezonun geri kalanında da sol bekte mi göreceğiz yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz?
2: Sezonun içerisinde dediğim gibi Osterwold'e hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda

0: haftalarda değişiklikler de olabilir.
1: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
2: Erhan'ın oğlu Otospor'da Şok gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe. Özellikle kornerler.
0: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardı kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve ikili mücadelelere daha fazla sertleştik İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber. Bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
1: Pytanie. Dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło jeden, przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny i tu w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
3: Son soru. Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45+10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Talisca Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
0: Son sorudan başlayalım. Talisca çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak, hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar, her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta dribblinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim, yani sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız. Top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşinde koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz, yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
1: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Talisca był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
4: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızdan bu kadar. Ben Can Genç. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi kutlayalım. Üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacağız. Umarız tabii ki bütün temsilcilerimiz adına da çok iyi bir hafta olur. Çok iyi haftalar olur demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
8: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın. Yani yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
9: Ve Ake.
8: Yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz. Bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Sorduk biz. Bazı gazeteci abilerim. Sordum ben. Bir sorun yok mu? Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye? Ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Şimanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numarasından baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail Hoca bana yeter, ben turu alayım. Yani doğru, tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
10: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani, ama ikinci yarısında bir fark görmedim.
8: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır çok kısa bir süre olsa, vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
10: Yani belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
8: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
10: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla...
8: Oğuz santifor mu?
9: Evet. Yani. Hayır, ya en azından Oğuz'u...
8: Ya da illa bir santifor değişik, sen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santifor gibi oynatırsın en önde. Hani mil takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
9: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
8: Tabii ki, buyurun.
9: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
8: Greenwood'la
9: Musaba. Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii şeyini.
8: Yani hani
9: görüyoruz.
8: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'yu da oynadı takım Fenerbahçe'nin.
9: 5-0.
8: Böyle 5-0'lar deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım.
10: Ya şöyle.
8: Ne yapacağız? İşte solunun ne yapacağız?
10: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devre
8: şöyle
10: arasında...
8: Ben en son öyle bırakayım Olcan'la. Bu oyun Sturm Graz elemeye yetmez.
10: Evet.
8: Onunla bitireyim ben.
10: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Olcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı.

0: başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musabar'ın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu: ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında. Oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer, biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
1: Yok.
0: Bu etkiledi mi sence?
1: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
0: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
1: Evet.
0: İkinci yarının en net pozisyonu.
1: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada top hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio. Ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar, benim öyle bir bakış açım yok dese de, ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani. Kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takımı açık ara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
0: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
1: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
0: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Düşünüyordur herhalde.
1: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli, yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
2: Bir de şöyle diyorsun. Ya
1: devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
2: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
0: Geleceğim oraya.
2: Asensio
0: biraz.
2: Artık daha iyi durumda. Aynen. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
0: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, biri geldi. Orada süremiz yoktu, konuşamadık.
2: Orada maç öncesi maç reytinglerinde, yani reyting diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 reytingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
0: Peki.
2: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Ya bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Ya son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a gel, bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivediği olan ne? Hemen orta sahaya İsmail şey, hoca şunu düşünmüş.
0: Bence orta sahaya İsmail'in
2: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
0: Burada da değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
1: Oyun
0: anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
1: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
2: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeyeceğim.
0: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
2: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
0: Olabilir.
2: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
0: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bu sorulara da yanıt verecektir.
2: Çünkü ben gerçekten, yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te, yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Kemente attıysan benim için yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım, öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyle derse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

0: Geldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
2: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
1: Çıkarmazdım. Peki.
3: Ya Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu.
2: Belli.
3: Değiştirebilirsiniz.
1: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
3: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta, özellikle kendine, yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına, bir sorun yok ya, baktık. Onu dersen bu, bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla, bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca, Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil, profiliyle bence.
2: O zaman oyuncu aldırması lazım.
3: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
2: Kaç maç oynayacak abi Fred?
3: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda, Asensio oynar diyor.
2: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
3: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocaya, hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de, daha söylüyorum bu arada, birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
1: O, temel olarak mesele, tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
3: Tabii ki gelişecek.
1: Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
3: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın, yok içinde.
1: Ya bir hafta sonra Sturmgraz maçı var.
3: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir, hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Ya biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldığı hocanın. Bu da olabilir şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
2: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
3: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
2: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
3: Öyle düşünüyor zaten.
2: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
3: Sinirlenme sen.
2: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
3: Tabii ki öyle.
2: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
3: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
2: Tamam Talisca olmasın, santrafor olsun.
1: Ya, Vedat var.
3: Ne var?
1: Vedat var. Vedat oynayacak.
3: Vedat oynayacak.
2: Biz bu takımda Leão, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
3: Nadiren.
2: Abi burada bir
3: sağ oyununda görürüz.
1: Ben
3: yani
1: planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
3: düşünüyorum. Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
2: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
3: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
2: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail Hoca bunu söyledi.
3: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
1: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
3: Hocanın hani herkes genelde
1: durumda izledi.
3: Buktan gidelim. Emsallerden gidelim.
1: Peki.
3: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadić, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istedi. Yani hiçbir zaman Tadić ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada, hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santfor ve o 10 numara olması lazım.
1: Bu bir hak mıdır? Haktır.
3: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağın gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani Mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
1: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
2: Hücumda çoğalma. Hızlı hareket etme.
1: Hız oynayamadı yani.
2: Top dolaştırma. Topu ayakta tutma.
3: Hücum planında yok ki.
2: Kanat ve bek organizasyonları.
3: Hayır, hücum planın ne? Bakalım maça. At savunmanın arkasına, Kerem koşsun. At savunmanın ya da Taliş kalsın vursun dönüp. Ha, bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de. O bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yer ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
1: 29.
3: Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
1: Ya şöyle, bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da İkinci ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
2: Hiç.
1: Gördüğüm.
2: Daha geriye gitmiş
1: yani olabilir. Yani onu yapmak için
3: İkinci yarı daha kötüydü.
1: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarının başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada bir ritim tutturamadın.
2: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan, orada bir Talişka'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Gendouzi daha geride konumlanıyorken, hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken, Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
3: Büyük bir problemdir.
2: 20 uzun top. Hava topunda her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8'i isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta sahaya attı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onu aç varken anlamlı, Osman varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
1: Zaten bu arada Fenerbahçe şey hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
0: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
3: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
1: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
3: Ama hocanın biliyorsun abi çok yine en sahip. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordu ama belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapıyor.
2: Evet.
3: Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
2: Bu şey açılan ortayı. Ama
1: zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da.
3: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımla oynayacaksın Aydın. Ondan sonra.
1: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
3: Tamam bu 30'a 25 öbürü 17'ye 25 uzaklaşma. Uzaklaşmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de. Yani Graz hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
1: Tamam burada biraz zaman da var.
3: Bir de abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'in. Bu olmaz.
1: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
3: Abi senin

0: Hep söylediğim var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
1: Toptan daha hızlı bir şey yok.
0: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
1: Abi
0: hani
1: daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metreye atıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kart alacak ki. İkinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık.
0: Onu ben söylüyorum.
1: Yok yok, belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengiz Han hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın, orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa, Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim, yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık, bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında bu...
0: Teorik olarak doğru.
1: Nasıl?
0: Geçen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı, süresi arttı.
1: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor, şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu, o zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
7: Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre gol olsun, oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol.
6: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Saatler 7.3 dakika geçeyi gösteriyor ve yeni bir gün, yine bir gün. Aylardan Temmuz, tarihler 30 Temmuz, saatler 7.03 ve karşımızda bir Perşembe gününün ilk konuğu, her zaman her Perşembe olduğu gibi sevgili doçent doktor Engin Büyüköksüz hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Saygılar hocam, günaydın.
1: Günaydın. Bütün dinleyicilerimize de günaydınlar diyorum. Herkese selamlar olsun.
0: Döndünüz değil mi hocam ordudan?
1: Evet evet. Geçen hafta da buradaydık. Size İstanbul'dan günaydın demiştik bu sabahta.
0: Ordunun dereleri yukarı akıyor muymuş?
1: Kişiye göre değiştiğini söylemiştim. Yine aynı fikirde. Benim için değil de bazıları için yukarı doğru akabilir yani.
0: Her şey olabilir diyorsunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Peki Fenerbahçe için imelenmiş bir düşünce var mı? Yani dün orta sınıf bir Anadolu takımı karşısında neden bu kadar zorlandığını düşünüyorsunuz?
1: Hazırlık maçı diye söylenerek geçebilirim belki ya da ya bu şöyle aslında Türk futbolunda büyük maçlardan sonraki o duygusal boşalımdan sonra Türkiye Ligi'ne adapte olmak, o maçın skoruna adapte olmak ya da Türkiye Ligi'nin içerisindeki kupa maçlarına adapte olmak çok büyük bir sorun halinde zaten.
0: Peki mesela bu şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi ya, bir kayıp olsaydı belki de elinden en önemli iğmeyi kaçıracaktı. İlk maçı 1-0 kazanmış bir takımın ikinci maçta 1-0 öne geçip bu skoru koruyamayıp 1-1'i yakalaması ve ardından da büyük baskı yiyerek mücadeleden neredeyse uzatmaya götürme durumuyla karşı karşıya kalması ve bütün Fenerbahçelileri telaşlandırmış bir görüntü verdi sanki Fenerbahçe, ya da belki ben yanılıyorum, bilmiyorum.
1: Yani kesinlikle şöyle bir şey söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin oyunun içerisindeki reflekslerini zaten hep konuştuğumuz şeylerden birisi. Takımın geriye düşebilir. Bu Dünya Kupası'ndan bir örnek verebilirim. Yani takım geri düştüğünde ne kadar geri düşersin, İngiltere ile Fransa'nın 3. maçında 4-0 geriye düşse de Fransa'nın kendi oyunundan hiç vazgeçmeyip skorun ne olduğundan çok bağımsız, çok bağımsız kendi oyununu oynaması ve 4-0'ın hiçbir kendi üzerine baktırdığı olmaması, skoru değiştirmek için adım adım gitmesinin orijinalliğini yani deneyimlemişsinizdir ve görmüşsünüzdür. Asıl oradaki, yani sen 4-0 geridesin, Fransa'sın ve ya skoru senin üzerine hiçbir etkisi olmaz. Birinci gol attıklarında gole seviniyorlar diyorsun. İkinci gol attıklarında seviniyorlar diyorsun. Üçüncü gol attıklarında ne oluyor diyorsun. Şimdi ve oyunun hiç paniklemeden devam etmesi, aynı oyunun tekrar tekrar oynanması da etkilenmesi. Şimdi buradan baktığında eğer takımın bir oyunu var ise geriye düşmesinin hiç önemli olmadığını biliyorsunuz. Buradan yine böyle karşılaştırma gibi olacak ama Türkiye Ligi'nin içerisinde de skor olarak öne geçtiğin zaman oyunu çevirmek çok basit ama geriye düştüğün zaman bütün takımların kendi oyunlarından şüphe duyup paniklemesi var. Bütün takımların var. Bu da Türk futbolunda geriye düştüğün an senin bir oyun planının olmadığı hissiyatını yaratıyor. Bir akşamki manzara bence oydu. Türk futbolunun içerisinde kendi öndeyken ne oynayacağın belli ya da 1-0 geriye düşmenin bir senin için bir anlamı, ya 1-0 öne geçmenin bir anlamı var ve o oyunu devam ettirebiliyorsun ama 1-0 geriye düştüğünde biraz da işler sarpa sarmaya başladığında oradaki oyun planının darmadağın olması, oyuncuların stresle yüklenmesi. Bunun aynısı vardı dün akşam. Bu yeni bir manzara değil. Şimdi Fenerbahçe'nin kendi oyunu için şunu düşünmesi lazım. Ya arkadaş, gerçekten ligin içerisinde böyle anlarda hep kaybettik. Buna nasıl bir cevap bulabiliriz? Bu bugünün problemi değil ve yılların problemi. Şimdi gelin bunu çalışalım mı için bir fırsat olarak görmesi lazım. Buradan nasıl dönerin bir oyun hikayesi olması lazım. Sadece tesadüflere bağlamak değil. Bunu gidin Arjantin'e de söyleyebilirsiniz. Yani 2-0 geriye düşüyorsunuz ama kendi oyununuzun içerisinde ne oynayacağınızı biliyorsunuz. Yani 1-0 geriye düştüğünüzde de ne oynayacağınızı biliyorsunuz. Takımın geriye düştüğünde ne oynayacağını bilmesi. Dönüyorum. Türk milli takımının 1-0, 1-0 geriye düştükten sonra iki maçta da ne yapacağını bilmeyip paniğini biz 90 dakika deneyimlemedik mi ya? Ya zaten ilk 10 dakikanın içerisinde golleri yedik. Geri kalan sürede bir türlü o etkiyi geçemedik. Bu Türk futbolunun problemi. Sadece Fenerbahçe'ye buradan bakmak yanlış. Fenerbahçe'de bunu değiştirmesi gerektiği, bu oyunu değiştirmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bunu sadece şöyle söyleyebilirim. Bu çok genel bir yorum oluyor çünkü Beşiktaş'ın üzerinden öne geçtiği zaman skoru tutamamasının eleştirisi de bu. Dönüyorum. Bunu geriye düştüğünde oyunun skorunun değiştirebileceği hissiyatını veren çok kısa bir evre sadece Galatasaray oldu. Skor önemli değil. Galatasaray bu maçı alır diyorsunuz. İlk yarı ne olursa olsun. Bu da Galatasaray açısından çok kısa bir süre olmuş bir olay. Fenerbahçe'nin yaşadığı problem Türk futbolunun öndeyken oynandığı, gerideyken değiştirmek için çok zor olduğunu söyleyebileceğim bir süreç.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz olacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda önümüzdeki hafta sahne alacak. Sturm Graz'da Hearts'ı yani geçen yıl İskoçya'da final mücadelesine kadar gelen, son maça kadar gelen, şampiyonluk yarışı içinde olan bir takımı 4-0 ve 2-0 ile eledi ki takım çok değişti. Yaklaşık 8 oyuncusu gitti. Ama Sturm Graz yine bir Avusturya ekolü ve hep böyle bir endişe verir Avusturya takımları bana. Ve Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, bilmiyorum seyretme şansınız oldu mu, dün gece tatminkar mıydı sorusu da beraberinde geliyor. Ve mesela işte yeni transferler Nathan Ake, Greenwood kim daha dikkat çekiciydi derseniz Ake dışında ve de geçen sezon içerisinde gelen Mert dışında çok dikkat çeken, bu arada Mert'in de mükemmel bir oynayışı vardı kalede.
1: Yani yaşından bağımsız bir oyun oynuyor. Tebrik ediyorum onu da gerçekten. Maçın ben özetini izlemek durumunda kaldım bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü telif dönemi biliyorsunuz malum.
0: Evet.
1: Zamanını bizim yönetmediğimiz bir evrede şu an bulunuyoruz. O yüzden maçın tamamını seyretme fırsatım olmadı. Şimdi Fenerbahçe için baskı her zaman var ve her zaman bu durum oynayacak. Fenerbahçe'nin oyununun içerisinde stresi yönetmek en büyük meselesi. Bunu görmesi gerekiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin oynadığı her maçın böyle bir etkisi var. Fenerbahçe kocaman yıllar içerisinde yani şampiyonluğu kaçırdığı yani 100 puanları gördüğü yıllar içerisinde de söyleyebilirim. Çok az evrelerde her maçın kazanır hissiyatını bize eksikti. O yüzden de Fenerbahçe'nin stresi yönetmesiyle ilgili ayrı bir beceriye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin çalışması gereken bu. Yani şutum biraz da böyle. Sonraki önerimi maçı yani
0: Sonra
1: bunlar
0: playoff'a
1: bittikten
0: kalacak.
1: sonraki
0: Playoff.
1: playoff'a kalacak. Playoff'ta da bu karşımıza gelecek. Fenerbahçe için bu her zaman söz konusu. Türkiye Ligi de böyle, Türkiye Kupası da böyle. Hepsinde bunu yaşıyoruz yani. Fenerbahçe'nin en büyük kendisi için zorluk olan kısmı psikolojik süreci yönetmek. Psikolojik süreci yönetmekteki zorluklarını görmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin taktik kadar buraya da ağırlık vermesi gerekiyor. Baskıyı yönetmek diyelim. Yani Fenerbahçe'nin nasıl kendi sahasındaki oyun kalitesinin üst düzey olduğunu ve deplasmandaki oyunlarda zorlandığını bilmemizle ilgili bir şey bu. Yani dün akşamki manzarayı böyle okuyorum ben. Fenerbahçe bunu hep yaşıyor ve aşması gereken en büyük problem kendisi açısından. Oyunu kurabilir, oyun mutlaka bir oyun aklı oluyor. Oynadığı bir oyuna yönelik bir hamle oluyor. Fakat stres yönetmek ya da o paniği çözmek çok daha büyük bir problem. Yani
0: İsmail
1: takımın
0: Kartal
1: içerisindeki
0: zaten öyle
1: etkisi.
0: diyor. Yani bu maçtan ders çıkartacağız diyor. Ki gerçekten ders çıkartılması gereken bir maç.
1: Evet. Bu cümleyi ben de alıp cebime koyuyorum. Bu maçtan çıkartılacak ders neydi ve nasıl çalıştığınız gelecek süreçte bize ben unutacağım bir cümle değil.
0: Peki, bu akşam Beşiktaş'ın da maçı var ve Başakşehir'in de maçı var. Beşiktaş 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında UEFA Avrupa Ligi'nde Milan deplasmanına gidiyor. Diğer taraftan Başakşehir de Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Biri saat 19'da Başakşehir'in maçı, Beşiktaş'ın maçı da saat 20'de başlayacak.
1: Mesela bu iki maçta geçen haftaki bunların ikisini de izleme fırsatı bulduğumda bence hazırlık maçı gibi ya da UEFA önleme turları

0: aralarındaki maçlar gibi değildi. Bence çok sertti bu maçlar. Takımları zorlayan ve başlangıç düzeyi için size yani bu işi ciddiye alının uyarısı maçlardı. Bu yüzden iki takımın da işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş için de, Başakşehir için de. O yüzden gerçekten canı yürekten başarılar diliyorum. İkisine de çok fazla sorumluluk için, Nuri Hoca için de çok geçen maçtaki yani o 1-0 geriye düştükten sonraki süreç çok zordu. Takımın kendi oyununu oynaması çok zordu. Beşiktaş'ın da yani evet bir yarı iyiydi ama ikinci yarı açısından yoruldu ya da takımın onları çok zorladığı bir evredeydi. Bu da deplasmanda ne oynamalarını, nasıl oynamalarını, kendilerinin bildikleri oyunun içerisinde daha sert bir takımla oynayacaklarını biliyorlar. Tabii ki onların bir etkisi de karşı takımların liglerin başlayıp oyun onların birkaç hafta geçmiş olmasının çok büyük etkisi vardı bence. Onun iki takımlar hazırlar yani iki takımda çok ben iki takımda çok hazır gördüm. Yani kendi kulüplerimizin karşısında çok daha sert bir oyunu gözlemlediğim için o yüzden işlerinin çok zor olduğunu, yardıma ihtiyaçları var. Takım oldukları sürece bu işi götüreceklerini bilmeleri gerekiyor. Ben hiç iki maçın da kolay geçeceğini düşünmüyorum bu arada yani.
1: Peki hocam, şimdi tabii bir tercih dönemi, üniversite sınavına girip sınav sonucunu eline alan ve bu hafta içerisinde başlayan tercihlerle hareketlenen bir süreç var. Bu süreci nasıl yorumlarsınız? Çocuklar neler yapmalı? Örneğin ilk 50 bine giren çocuklar ne yapmalı? İlk 100 bine girenler ne yapmalı? İlk 200 bine girenler ne yapmalı?
0: Emre Bey, benim bu dönem tercih dönemi için 3 tane seminerim vardı üniversitede. 2 tanesini tamamladık. Birisi üniversite mi ararken de, biri bölümünü mü ararken. Bu cumartesi de karar verirken de 3 seminer düzenledim. Öğrencilerin bu süreci içerisinde nelerin onları zorladığını. Şimdi bugün biz aslında birinci haftasındayız. Sınavın açıklanmasının üstünden tam olarak bir hafta geçiyor işte. Bütün öğrencilerimizi şöyle düşündüğümüzde kendilerini puanlarını aldıktan sonra ilk refleks tepkileriyle bir şok yaşıyorlar. Yani puanın sıralamanın cazibesiyle kendi hedefinden vazgeçenler olabiliyor. Ya da durumunu inceledikten sonra bir B planı olabileceğiyle ilgili düşünen süreçler oluyor. Ama orası zaten üniversite ararken de böyle bütün herkesin her yere gittiği, ne olup ne bittiğini böyle bütün herkesle konuşulduktan sonra kafasının karışıldığı yer. Sonraki evrede de şimdi bu önümüzde tabii ki 11 günlük tercih dönemi devam ediyor. 10 Ağustos'ta bitecek. Senin kendine karar verirken herkesi dinledikten sonra ya da bu kadar bilgi kirliliği sana geldikten sonra bölümün önünün açıklığı ve kapalığı kavramı geliyor. Türkiye'de şey için bir film repliği de sen dünü ve bugünü anladın da mı yarını merak ediyorsun diye bir cümle var. Bu fal baktıranlarla ilgili filmde bir filmden böyle bir sahne vardı da çok hoşuma gider. Şeyde Yılmaz Erdoğan'ın Bana Bir Şeyler Oluyor tiyatrosunda çok güzel bir sahnedir. Dünü bugün anladık da mı yarını merak ediyorsunuz. Şimdi öğrencinin dününü ve bugününü anlayıp gelecekle ilgili yardım. Yani çocuğun durumunu anlamadan geleceği yönetmek var. Gelecek yönetilebilecek düzeyde bir şey değil. O yüzden de çocuğa güvenmek çocuk oradaki temel malzeme. Gelecek değil temel malzeme. Çünkü Türkiye'de herkes tercih yaparken geleceğe odaklanıyor. Hayır arkadaş, çocuğa odaklanın, tercih yapacak kişiye odaklanın. Çocuğun neler olduğunu gözlemlemek lazım. Bu yüzden de mesleklerin içerisindeki yolculuk kişinin kendi yolculuğu. Mesleğin yolculuğundan daha öte bir şey. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen nereye varmak istiyorsun? Bu yolculuğun içerisinde kendi ilginin neresi oldu? Çünkü bugün ben İstanbul Teknik Üniversitesi üzerinden konuşayım. Bizim toplamda yani 21 tane bölümümüz var. Bunların içerisinde 21 bölümden işte ekonomiyi çıkartırsak işte ekonominin biraz türevlerini işletmeyi de dahil ediyoruz. İşletme mühendisliği de endüstri mühendisliği de var. Toplamda yani 20 tanesi mühendislik üzerinden kurgulanıyor. Şimdi bu her birinin

0: spesifikleşmesi senin nereye doğru gideceğini görmen lazım. Mühendislik özelinden konuşuyorum. Sen eğer matematik temelli bir mühendislikten hoşlanıyorsan matematik, bilgisayar, işte biraz endüstriyle işletmeyi de oraya dahil edebilirsin biraz. Eğer sen fizik temelli bir mühendislikten gideceksen makine elektrik üzerinden gidersin. Kimya üzerinden gideceksen kimya meteoroloji ve diğer türevleri kimya mühendisliğine göre. Aslında meseleyi buradan görmek lazım. Yani bu üç ucun ilgisi nereye? Matematik temelli mi, fizik temelli mi, kimya temelli bir mühendislikten mi gidecek? Yani biyoloji temelliklerin içerisinde moleküler biyoloji ve genetiğiyle diğer de gıda mühendisliğini dahil ederek devam edebilirsiniz. Yani siz de bu işin profesyonel ve eğitimini almış kişisiniz. Şimdi
1: Estağfurullah.
0: kişinin uzmanlığını göreceği yeri bu temelden görüp hangi fizik, kimya, biyolojinin üzerinden gittiğini gözlemleyerek gitmesi lazım. Şimdi türev olarak eşit ağırlıkta da şöyle görmesi lazım. Matematik temelli birisi ise iktisattan gitmesi, ekonomiden gitmesi gerekiyor. Eğer psikoloji temelli ise nereden gitmesi, hukuk temelli ise nereden gitmesi gerektiğini bilmesi. Bunun türevinde de sözelden gidecekken yani coğrafya orada çok özgün durur, bambaşka durur. O yüzden edebiyat temelli gideceğini, tarih temelli gideceğini, çocuğun ilgisini görebilmek gerekli. Elimde benim, yani ben yani 26 yıldan beri bu süreci devamlı olarak gözlemleyen ve içinde olup öğrencilerle etkileşimde olup bir de tercih döneminde gerçekten burada profesyonel fikrini söyleyen kişi olarak diyorum. Binlerce önümde örnek var. İlgi asıl belirleyici. Yani kişinin hayatını devam ettirecek süreçte ilgisi. O yüzden hangi derste meşguliyetin senin olursa daha kıymetli. Yani dil de buna dahil.
1: Evet.
0: Kişinin ilgisine odaklandığınız an meslek çeşitliliğinin içerisinde uzmanlık onu bir yere götürüyor. Ama ilgisinin dışında puan ile bir tercih yapar ise, ben hasbelkader bu işi yaparım diyorsa asıl üzüldüğüm öğrenciler onlar oluyor, kişiler onlar oluyor. Çünkü geleceği yönetmek mi, çocuğun kendisinin güvenmek mi? Ben çocuğa güvenmek gerekirken başka bir şeye yönlendiğimiz için asıl kaçan süreç orası oluyor. Kişiler için ben çocuklara yönelmek gerektiğini, geleceği daha kontrol edilemeyen bir yerde gördüğüm için çocuk süreci yönetecek kişi diyerek toparlayayım. Süremi yine açtım diye söyleyerek kusura bakmayın diyorum.
1: Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Size kucak dolusu sevgiler gönderirken reklamlarla ben de devam ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Reklam var.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Saygılar, sevgiler ve beraberliğimiz devam ediyor. Saatler 7.24'ü gösteriyor. Günlerden 30 Temmuz ve ne eksik gördük daha iyi olacağız demiş. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik maçına kendileri gibi rakibin de iyi hazırlandığını belirtirken ilk devre pek iyi oynayamadıklarını söyledi. Avrupa'da bu tip maçların kolay olmadığını dile getiren Kartal, rakip çok iştahlıydı, baskı yaptılar, istediğimiz oyunu oynayamadık. İki devre ya iyi konsantre olamadık ya da ilk devre ya iyi konsantre olamadık ya top kayıpları ya da önde daha çok top tutabilirdik. Biz pas yapan bir takımız. Top bizde kalsın istiyoruz. Kalmadı. Topu tutamadığımız için hem önde hem merkezde hem geride rakibi topun peşinde koşturamadık. İlk devre böyle bir eksik oldu. Bu yüzden baskı yedik. Eksik olan taraf buydu diye konuştu. Bu karşılaşmanın önemli dersler verdiğini söyleyen İsmail Kartal, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders oldu. Test maçı oldu. Hocam, yani Sayın İsmail Kartal'a birileri şunu anlatması lazım. Bu maçlar test maçı değil. Olympiakos maçını da test maçı olarak gördüğünde sorun yaşamıştı saygıdeğer İsmail Kartal. Bu maçın da bir test maçı olarak görülmesi kadar sizce abesle iştigal bir durum yok mu? Yani ben bu maçı test maçı olarak göremem. Bu maç Şampiyonlar Ligi kapısı demek. Bu maç 50 milyon dolarlık bir gelir demek. Bu maç Fenerbahçe'nin 2008 yılından beri özlediği süreci yeniden yakalaması demek. Bu maç Fenerbahçe'ye gelecek her oyuncunun düşünü kurduğu bir arenaya çıkış demek. Bu maç Aziz Yıldırım'ın belki bu yıl şampiyon olmasa bile Şampiyonlar Ligi'nde gelecek bir alternatif skorlar serisinde ve elde edilecek değerli sonuçlarla evet ya biz belki şampiyon olamadık ama Şampiyonlar Ligi'nde de bu çizgiyi yarattık ya da haşa yaratmak Allah'a mahsus oluşturduk kavramını ortaya koyması demek. Bu maç kendisiyle ilgili kafalardaki soru işaretlerinin giderildiği bir maç. Ama siz eğer bu maçı sonuçta turu geçen taraf biz olduk bizim için test maçı yorumunu yaparsanız orada bir dakika derim. Ya bir kere eğer rakip dersine bu kadar çalışmışsa Sayın İsmail Kartal'a şu soruyu sorarım. Siz niye çalışmadınız? Mesela bir Kerem bu kadar top kaybını neden yapıyor? 140 dakikada tam 34 top kaybı yapmış Kerem. Yani Kerem ki adamların İshak var biliyorsunuz en önemli adamlarından biri. Bu adamı bile oyundan aldı yani alternatifi yok rakip koçun ama top kayıpları İshak'ın o kadar çok arttı ki adamı çekti oyundan. Peki siz Kerem'de bunu gördünüz ilk yarıda da bu etkiyi alamadınız ilk maçta da o zaman ilk maçın başarılı adamı Bartu'yu niye kenara ittiniz? Yani bazı oyuncular mutlaka bu takımda ne olursa olsun oynayacaklardır izlenimi mi ortaya konması gerekiyor? O zaman arkada bekleyen adamlar şunu demeyecek mi? Ya adam formsuz da olsa formayı alıyor. Benim ağzımla kuş tutmam mı gerekiyor diyecek. Yani ilk maçın kadrosundan bir çizgi oluşturacak olursak Musabba burada ilk 11'de başlayamaz mıydı? Ya da ne bileyim Greenwood'u siz ilk yarıda oyuna atamaz mıydınız? Veyahut Bartu İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da sahada olamaz mıydı? Ya kafada o kadar çok sorular var ki. Tüm bunları toparlayacak olursak bence Fenerbahçe için tehlike dolu bir sinyal maçıydı. Yani Fenerbahçe eğer Sturm Graz karşısında böyle oynarsa ki Tarkan Yedi Yıldız'a da bunu haftaya salı günü sorarız. Çarşamba günü sorarız. Ama çok zor iş. Yani Sturm Graz çok enteresan bir takım. Ve işte İskoçya'da da gitti rakibine 2 tane attı. Evinde 4 tane attı. Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu saygıdeğer İsmail Kartal hocama da birileri anlatmaları lazım. Ben Talişka'yı beğendim dün. Mert'i beğendim. Yani Ederson'un abuk subuk çıkışları, garip hataları, majör hataları eğer devam ederse sırf yabancı olduğu için, sırf Brezilyalı olduğu için, sırf işte özel bir transfer yorumundan yola çıkarak hareket edildiği için Ederson yerine kaleyi benim
fikrim Mert Korur gibime geliyor. Çünkü Mert gerçekten dün Fenerbahçe'yi kurtaran adamdı. Müthiş kurtarışlar yaptı. İnanılmaz bir oyun ortaya koydu. Ve belki oyuna tutulmasını ve belki bu mücadelenin yani Şampiyonlar Ligi serüveninin içinde kaldı.

almasını sağladı. Mesajlara bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uyandırma servisine sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar dilerim demiş. Derfin Yunus.

Kerem zararları çok geçen sene Şampiyonlar Ligi'nden etti. Bonservisiyle Fenerbahçe'ye geldi. Burada bir şey yapamıyor demiş. Hayat çok garip sloganıyla Yalçın'dan gelmiş bu mesaj. 0533 265 3995'e mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün de eğer konuşacak olursak gerçekten zor bir mücadele olduğunu söylemek mümkün. Hatta yazımda da Tavır gazetesinde ortaya koyduğum yazımda da aynı şeyin altını çizdim. Madenci şehrinin taraftarının ortaya koymuş olduğu oyunun ilk anından son anına kadarki destek inanılmazdı. Bu arada UEFA kuralları parça pinçik edildi. Çok ağır cezalar gelecek mi Polonya temsilcisine merak ediyorum Gornik'e. Bir meşale yakıldı, oyun 10-12 dakika durdu. İki, sürekli olarak stat anonsörü hiç susmadı. Bunlar biliyorsunuz yasak davranışlar ve zannediyorum Gornik bu cezayı üstlenecek ama ağır yaptırımlar olması gerekiyor. Çünkü Türk takımları bunu yaptığı anda UEFA ensede hemen boza pişirmeye başlıyor. Dün 5 kurtarışla yıldızlaşan Mert Günok kendini her zaman hazır tuttuğunu söylemiş. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisine güvenmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Mert, her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıda göstermiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum. Adıma konuşturmuyorum. Ne zaman görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum demiş. Tam bir görev adamı ya. İnanılmaz. Yani gerçekten tam bir görev alanı, müthiş bir isim. Yürekten kutlamakta fayda var Fenerbahçe'nin başarılı kalecisini. Fenerbahçe Kulübü ve Feneryum'da uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Mustafa Karakaya'nın oğlu Anıl Karakaya dün evlenmiş ve bu düğüne Ali Koç da gelmiş. Pek çok isim de gelmiş. Enteresan bir düğün tarihi seçmişler bu arada. Yani bir Fenerbahçe maçının olduğu akşam bir düğün, bir Fenerbahçeli. Belki tarih bulamadılar, bilemedim. Fenerbahçe'yi zorladık ama geçemedik demiş Gasperik. Gasperik Fenerbahçe'yi iyi etüt etmiş hocam. Dersine çok iyi çalışmış. Dediğim gibi Fenerbahçe şimdi önümüzdeki hafta ilk maçı 3. ön elemede oynayacak. Sonra playoff biletini almaya çalışacak. Rakip Sturm Graz. Fenerbahçe'ye bu yolculukta yürekten başarılar diliyoruz. Zor bir maç olacak Fenerbahçe için. Kolay bir maç olmayacağının altını çiziyorum. Yine mesajlar var. Abi toplam şut 2, kulüp 30 milyonluk. Bizim 2 şut, bunu açıklasınlar demiş. İşte dediğim gibi kötü bir süreç, kötü bir mücadele oldu. 273-10-10'a gelen mesajlar var. Akif'ten gelmiş. Şaka gibi ya, maç özetlerini izleyen birisi Fenerbahçe'yi yorumluyor demiş. Hocam ben maçı seyrettim. Ama sevgili Engin hocam izlememiş. Ama bunun üzerinden bir değerlendirme yaptı o da kendisine göre. Ama ben maç yazımı da yazdım. Maçında adeta MR'ını çektik. O yüzden de Engin hocam içinse bu ifadeleriniz, o da zaten çok topa girmedi. Daha sezonun 1-2 maçında takımın 10 numarasıyla sorun yaşarsanız, tercih ettiğiniz futbolcular benim adamım kafasıyla seçilirse, İsmail Kartal çok fazla o kulübede durabilir gibi gelmiyor bana. Aynı noktadayım. Yani işte Kerem örneğinden verdiğim gibi, kim iyiyse ona vereceksin abi formayı. Yani bunlar benim adamım. O zaman küstürürsün oyuncu. Ya oyuncu der ki ben niye oynamıyorum? Yani Kerem ilk maçta da bu maçta 11'de başlama hüviyetinin içinde değildi. O zaman sen niye Kerem'le başlıyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre Tilev kardeşim. Öncelikle yeşil vatanımızın yangınlar içinde, evet ya, Antalya'da, Kaş'ta, Muğla'daki yangınlarla mücadele eden her ferde yürekten başarılar diliyoruz. Allah daha kötülerinden korusun. Bu yaz aylarında maalesef hepimizin çok dikkatli olması lazım. Piknik yapmamamız lazım. Ormanlara zaten giriş yasak. Ama eğer piknik de yapıyorsak, ormanların dışında da iyi olsa, ateş tamamıyla söndü mü diye kontrol etmemiz lazım. Sigara asla içmeyelim ama hadi içiyoruz diyelim. İzmaritlerini lütfen öyle sağa sola atmayın. Keza elinizdeki cam şişeleri, çöpleri, yani ben bakıyorum çok

0: pis bir yaklaşım ortaya koyuyoruz sahillerde falan. İnanılmaz ya. Ya ben mesela dün videolar seyrediyorum. Keza burada zaman zaman görüyorum. Adam mesela alıyor işte çocukları. Mesela dün seyrettiğim bir görüntüyü söyleyeyim. Annem işte doktor dedi ki biraz yürüyüş yapsın dedi. Biraz yürüyüş yaptırdık hastaneden sonra. Denize de ayaklarını soksun iyi gelir dedi. Çünkü ayakları çok şiş. Denize soksa oturuyoruz. Çocuğa da annesi o çıtır çerezler var ya onlardan almış. Çocuk da bütün sahile döktü o çıtır çerezleri. Sonra işte oynamaya devam etti. Ben de gittim o çıtır çerezler yere dökülmüş çıtır çerezlerin hepsini topladım. Yani yerlere saçılmış sahil rezil bir durum aldı. Hepsini tek tek topladım yaklaşık bir 15 dakikamı aldı. Sonra da çöpe attım. Annesiyle de böyle göz göze geldik. Ya hani kadın şunu der değil mi? Ya teşekkür ederiz hani biz yapamadık siz yaptınız. Hayır. Böyle baktı. Yani biz acayip duyarsız bir toplum olduk. Yani kendi yaşadığımız alanı dahi pisletiyoruz. Yani muhtemelen burada oturmuyor işte dışarıdan gelmiş birisi. Ben bir kere geldim buraları kirlettim gittim. Ama şunu düşünmüyor. Yani orayı birileri daha kullanacak ya. Hani onu da geçtik. Haftaya oraya geldiğinde şöyle diyor. Burası ne kadar pis. Ya geri zekalı mısın sen? Sen pislettin burayı. Senin çocuğun pisletti. Sen içtiğin gazozu oraya attın. İşte o da yangına yol açtı. Ay nasıl yanıyor bu? Senin gibi yanlış yapanlar yüzünden yanıyor. Devam ediyorum. Baştan beri söylüyorum. İsmail Kartal'la olmaz. İlk maçta da dün akşamki maçta da hocanın sahaya sürdüğü kadroya hiç kimse bir anlam veremedi. Kendisi de maç sonu açıklamalarında bunu hissettiriyor. Bu seviyede güç farkı uçurum olan takımla mücadelede eğer yüreklerimiz ağzımıza geliyorsa vay halimize diyorum. Almanya'dan Mete saygılar. Bence mükemmel yazmış. Benim düşündüklerimin hepsi benim yazımda da bu var. Yani son 30 dakikayı Fenerbahçe taraftarı eli kalbinde izledi. Devam edelim. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya ben. Hakkımı İsmail Kartal'a helal etmiyorum. O kadar sinirlendim ki maç izlerken çocuğuma sesimi yükselttim. Bu sene korkakça maç izletecek. Bu yüzden de izleyeceğiz çıkarttığı kadro bir yana Dursun oynattığı futbol adamı hasta ediyor demiş. Yani yazıdan anladığım bu kadar. O kadar kötü bir mesaj ki. Emre Bey sabah sabah boş yapıyorsunuz. Yine ne oldu? 5 mi yedik? Elendik mi? Test maçıydı tabii ki. Ne test maçı ya? Ya ne test maçı? Sevgili dostum. Yani siz hadisenin ciddiyetini hala kavrayabilmiş değilsiniz. Yani Mustafa Bey neyin test maçı? Bu maçta elendiğinde Avrupa Ligi'ne dönüyorsun. Hem de gruplara da kalamıyorsun. Buradan gideceğin yer neresiydi biliyor musun? Avrupa Ligi'nde ön eleme. Yani bu maçlar test maçı olamaz. Avrupa'da oynadığın maçlarla test maçı yapamazsın. Test maçı hazırlık maçıdır. Hazırlık maçında test maçı yaparsın. Eğer sen bu maça test maçı diyorsan adamlar 5 tane çok kritik kurtarış yaptı Mert. Sturm-Graz maçı beni çok korkutuyor. Bakın bugünden söylüyorum. O zaman da yazarsınız bana bu maç test maçı mıydı diye. Emre abi günaydın. Mustafa Kırbaç. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Şu da dikkat edilmeli. Bence takımlarımızın büyük maçları çok fazla böyle. Hani eleştiriler alanına dikkate almamak lazım. Çünkü daha yenidir. Teşekkürler demiş bir değerli dostumuz Mustafa. Devam edelim. Gelen mesajları okuyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni istediğini bile meçhul. Lig şampiyonluğu daha büyük hedef gibi gözüküyor. Bu da tabii bir yorum. Yani bu yoruma da katılmamak elde değil. Gerçekten ya bizim Şampiyonlar Ligi'nde ne işimiz var? Ne mücadele edeceğiz de diyen bir kesim olabilir. Bilemiyorum. Günaydın güzel insan. İsmail Kartal evlatçılığı bırakıp Fred, Kerem, İrfan, Osterwolde, Mert Hakan, Cengiz, Bartu, Musabbat Çağlar gibi bu takımda oynamaz. Yoksa İsmail Kartal gider ve 5. şans gelmez. Şampiyon olamazsa demiş. Yani dediğim gibi Fenerbahçeliler oynanan oyundan, skordan belki memnunlar, turu geçmekten memnunlar ama oynanan futbol Fenerbahçelilere olumlu sinyal verdi mi? Soru bu. Hepinize soruyorum. Az sonra birlikteyiz.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, saygıdeğer hocam. Hocam nasıl bir Fenerbahçe izledik? Sizi tatmin etti mi ve özellikle Sturm-Graz maçı için olumlu sinyaller verdi mi? Bir de İsmail Kartal'ın bu maç test maçıydı söylemine çok takıldım. Biraz eleştirdim bu noktada. Belki siz farklı düşünüyorsunuzdur.
1: Evet, yani baktığın zaman dünkü maçla bir hafta önceki maçın baktığın zaman aynı kadroyla çıkmış Fenerbahçe. Geçen maç iyi bir performans ortaya koydu. O kenara alınmış. Freddy çekmiş. 10 numarayı Asensio'ya vermiş. Yani tek değişiklik vardı geçen maçın başlangıç kadrosuna oranla. Ama hepimizin gördüğü şey şu oldu. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda inanılmaz top ezdi. Yani Kerem inanılmaz top kayıpları yaptı. İşte Fred 8 numarada inanılmaz top kayıpları yaptı. İrfan Can Kahveci hiç top kaybı yapmadı çünkü adeta hiç sahada yoktu. Ayağına top gelmedi yani. Böylece eksik oynuyor gibi oldu Fenerbahçe. Çıkışlarda çok top kayıpları yapıldı. O çok can sıkıcıydı açıkçası. Dolayısıyla iyi bir performans sergilemedi Fenerbahçe'de. Ama ikinci yarı başlarken çok akıllı bir hamle geldi. Zaten sakatlık sonrası çok hazır olmayan Asensio'yu İsmail Kartal kenara aldı. İsmail Yüksek'i sahaya koydu. Böyle olduğu zaman İsmail 6, işte Gendouzi daha verimli olacağı 8 numaraya geçip Fred de daha verimli olacağı 10 numaraya geçti. Fred'in ilk yarı oynadığı oyunla ikinci yarıda oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var. Yani ikinci yarıda çok daha etkili bir futbol oynadı Fred. Yani ilk yarıda bir sürü Fenerbahçe ya bunun ne işi var demiştir. İkinci yarıda 10 numara pozisyonda oynadığı oyunda hakikaten herkesin beğenisini almıştır futboldan anlayan diye düşünüyorum. Yani çok iyi bir değişiklik oldu Asensio'nun çıkıp İsmail Yüksek'in girmesi. İsmail Yüksek de çok ilginç bir oyuncu. İnanılmaz toplar kapıyor. İnanılmaz bir sezisi var futbolla ilgili. Mesela kaleciyle karşı karşıya kalıp kaçırdığı bir pozisyon var ikinci yarıda. Fakat aynı şekilde çıkarken o da çok ciddi top kayıpları yapabiliyor. Yani o top kayıplarını azaltması lazım İsmail'in. Yoksa çok iyi bir oyuncu İsmail Yüksek'in. Sonuçta baktığında böyle yaklaşık 25 bin kişilik ateşli taraftarı olan işte kutu gibi bir stadyumda sıkıntılı bir gece geçirdi Fenerbahçe ama bir birlik sonuçla üst eleme turuna geçmeyi becerdi açıkçası. O gecenin iyi tarafıydı tabii. Yani sonuç iyi tarafıydı ama futbol olarak Fenerbahçe tatmin etti mi dersen hayır etmedi dediğim nedenlerden. Yani bu takımda bu formasyonda Kerem Aktürkoğlu'nun, İrfan Can Kahveci'nin alternatifi yok mu? Ben bunlar kötü futbolcu demiyorum. Ama şu an ilk 11 oynayacak forma sahibi.

0: değiller. Ve bu yani o kadar kendini belli ediyor ki takım olarak ana problem nedir dersen fizik olarak hazır değil takım. Yani 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil. Fizik kondisyonun çok daha iyi duruma gelmesi lazım. Onu nereden anlıyorsun? Genç bir takımla oynadık. Omuz koyan bizim futbolcudan topu alıyor.
1: Kerem
0: Bizim
1: iki kere
0: futbolcu...
1: karşı karşıya kaldığı pozisyonda ne kadar ağır kaldı, ne kadar geriye gitmişti değil mi?
0: Bravo, çok doğru diyorsun. Biliyorsun pırpır bir oyuncu Kerem eskilerin deyimiyle. Yani topu aldı mı tık tık tık gidecek bir oyuncu. İnanılmaz bir pozisyondu. Yani rahat rahat gidip kaleciyle karşı karşıya kalıp ve hatta çalımını atıp gol atabilecek bir pozisyondu. Topu aldı. Topu süremedi. Arkasından gelen adam topa yetişti. Onu vurma şansı dahi vermedi. Yani o da Kerem'in ilk 11 için hazır olmadığını işaret ediyor. Yine İrfan Can Kahveci de tamam İsmail Kartal'la geçmiş dönemlerde çok iyi zamanlar geçirmiş olabilir ama nostaljilere göre ilk 11 kurulmaz futbolda. Yani bu iki oyuncu çok sırıttı. Dediğim gibi Fred orta sahada çok sırıttı ilk yarıda. İnanılmaz pas hataları yaptı. İnanılmaz toplar kaptırdı. Ne zaman ki Asensio çıkıp İsmail Yüksek girince Fred 10 numara pozisyonuna geçti. Orada inanılmaz topuk pasları, son derece güvenli bir oyun şekli vesaire. Dikkat et bütün ataklarda neredeyse Fred'in imzası vardı. Dediğim gibi şu an takım hazır değil ama hazır olmayan takımda hazır olmayan oyuncuları nostaljik nedenlerle oynatma sebebini anlayamıyorum. Yani senin de dediğin gibi eğer ben maç sonrası röportajlarını izlemedim ama bu bizim için iyi bir test maçı ya da iyi bir deneme maçı oldu gibi bir laf ettiyse hocamız o doğru değil çünkü bir gol iyi verirsin maç bir uzatmaya gider bir penaltılara gider. Senin onda birin bütçeye sahip takıma yenilirsin.
1: Tabii şurada bir kayıp olsaydı ben İsmail Kartal falan bırakmazdı Aziz Yıldırım.
0: Ya ne İsmail Kartal'ı yani olur mu öyle şey artık? Sen 350 milyon euroluk takım kurmuşsun. Gidiyorsun 30 milyon euro bütçesi olan, kadro değeri olan bir takıma eğleniyorsun mesela. Bunu kimse açıklayamaz. Tamam futbolun güzel yanıdır bu. Çok güzel oynarsın mesela böyle bir takıma karşı. Topların direklerden döner. Bir şanssızlık anı, bir gol yer eğlenirsin mesela. Ona gene kimse pek bir şey demez. Ama dünkü gibi top oynayıp da elenirsen herkes konuşur. Yani herkesin şapkasını alıp önüne koyup bir düşünmeye başlaması lazım. Bu takım zaten genel anlamda tam hazır değil. Eksikleri var. Bir de sen gidip eksik olan takımda formayı hak eden adama formayı vermeyip formsuz insanlara sırf isimleri nedeniyle ya da geçmişteki birlikteliğin nedeniyle forma verirsen maç böyle gider sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Hocam gerçekten çok değerli bir Fenerbahçeli ve çok önemli tespitler yapabiliyor. Hocam peki şimdi Leao ile ilgili konuşuluyor. Leao transferi gündeme gelecek. Hatta alması muhtemel deniliyor ve Fred de takımdan ayrılabilir deniliyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Yani şimdi tabii Fred bana sorarsan bir sürü gitmesini isteyen Fenerbahçe taraftarı vardır ama bu adam doğru yerde oynatıldığı zaman bir de motivasyonu iyi olduğu zaman mesela 10 numaranın çok iyi bir yedeği olabilir. Yani Asensio ile Fred mesela o pozisyonda dönüşümlü oynayabilirler. Bunun kart cezası var, sakatlığı var Allah korusun. Ben Fred'in gitmesi taraftarı değilim açıkçası. Onu bir kere net olarak söyleyeyim. Fred'i gönderene kadar Ederson'u göndersin Fenerbahçe. Bak ben Ederson'u hakikaten geçen sene o Galatasaray maçında yaptıklarından ötürü inanılmaz bir şekilde takmış vaziyetteyim hani tabiri caizse. Hakikaten ama yani.
1: Bu
0: Hani
1: arada Mert de
0: kalem...
1: gümbür gümbürdü.
0: Ya şimdi ben katiyetle Ederson'u Fenerbahçe kalesinde görmek istemiyorum. Yani takımı bunu yapmış bir insan, hani sıfat kullanmak istemiyorum. Bunu yapmış bir insanı ben Fenerbahçe kalesinde görmek istemiyorum. İsterse Allame-i Cihan olsun anlatabildim mi? İsterse dünyanın en iyi kalecisi olsun. Görmek istemiyorum Fenerbahçe kalesinde. Ben olsam hep onu söylüyorum her konuşmamızda. Ben Livakovic'i tutarım takımda. Ha, ama ilk 11 oynar ama form durumuna göre Mert oynar. Tarık Çetin var çok iyi bir kaleci. Çok çok iyi bir kaleci. Her an kendini hazır tutan bir kaleci. Fenerbahçe'nin

0: kaleci alternatifleri iyi. Ama mesela bizim marka bir numaramız olsun, herkesin tanıdığı dersen, o bence Ederson olmamalı. Ben olsam Livakovic'i tutarım, Ederson'u gönderirim. Böyle düşünüyorum sevgili Emre. Ben katiyetle mesela Ederson'u takımda görmek istemiyorum. Fred konusuna gelince düşüncelerimi söyledim. Gönderilmemesi taraftarıyım. Dönüşümlü 10 numarada kullanılabilir. İlla kadroda yer açmak istiyorsan aldığın golcüye göre mesela Talisca'yı gönderebilirsin. Gol atıyor adam, dün penaltı attı, geçen maç işte frikikten attı. Evet, ama devşirme santrfor gibi oynuyor Talisca ve dikkat edersen Talisca topsuz oyunda hiç yok. Yani sana bugünün modern futbolunda öyle bir santrfor lazım ki o santrfor pas alışverişlerini yapacak, ondan sonra prese katılacak, takıma ekstra katkı verecek bir oyuncu olması lazım. Talisca ile oynadığı zaman Fenerbahçe, Talisca sadece toplu oyunda var, topsuz oyunda hiç yok. Toplu oyunda da daha çok alsın topu, kaleyi gördüğü an şut vursun. Yani sağına soluna pas verip pozisyon hazırlayan bir oyuncu da değil. Yani ben Fred gidecekse Talisca gitsin derim açıkçası.
1: Peki, Fenerbahçe'de yeni transfer Greenwood ve yeni transfer Ake. Ake ben de iyi izlenim bıraktı ama Greenwood için aynı şeyi söylemekte zorlanıyorum. Sizin fikriniz nedir?
0: Ya ben anlamadım onu. Sen çok doğru söylüyorsun sevgili Emre. Yani oyuna girdi, hem de sonradan girdi Greenwood. Ake bir kere iyi oynadı. Yani yanındaki partneri Skriniar'la iyi anlaştı. Orada müdahaleleri çok iyiydi. Pozisyon bilgisi çok iyi olan bir oyuncu. O tutacak gibi gözüküyor. Ama bir soru da ben açayım sana. Mesela Jaden Osterwold'e yani orta pozisyondan sol bek pozisyonuna geçtikten sonra mesela eski sol bekte oynayan Jaden gibi değil açıkçası. Hücuma katkı hemen hemen hiç veremiyor. Orada da hücuma katkı veren bir sol beke ihtiyacımız var. Mesela nasıl diyeyim sana? Bir Caner Erkin gibi, eski Caner Erkin gibi. Gene mesela sağ bekte bir Gökhan Gönül gibi. Semedo'nun öyle oynaması lazım. Sol bekte oynayan Fenerbahçe oyuncusunun öyle oynaması lazım. Yani hem defansa koşup inanılmaz bir ciğer lazım, hem de ileride böyle pozisyonlar hazırlayabilen, içe kat edebilen bir oyuncu olması lazım. Mesela onlar da olmayınca Fenerbahçe sürekli bir pozisyon eksikliği içinde oluyor rakip sahanın etrafında. Yani orada adam eksiltebilen yaratıcı oyuncu olması lazım Fenerbahçe'de. Şimdi hücum anlamında sen gidiyorsun Greenwood'u alıyorsun sağ açığa. Greenwood yani girdikten sonra topu alışı, o durgunluğu, sürekli yanındakine verişi, kendini hiç göstermeyişi. Bence dün katiyetle sahaya çıkacağını düşünmüyordu kendisi. O kafada gördüm ben. Çünkü sahadayken kendisi kafaca sahada değildi sevgili Emre. Onun için hiçbir şey söylemem mümkün değil. Sahada yok gibiydi yani kafaca.
1: Bugün Beşiktaş'ın da maçı var. İlk maçı seyrettiniz mi Beşiktaş'ın?
0: Seyrettim, kimle oynamıştı unuttum ama şimdi birden söyleyeyim.
1: Midland'la oynadı. 1-0
0: Ha, 1-0
1: yenmişti.
0: kazandı.
1: Evet,
0: 1-0 kazandı.
1: bugün de
0: Evet.
1: rövanşı var.
0: Evet, seyrettim. Bugün de rövanşı var. O takım tabii bu Gornik Zabrze takımına falan filan karşılaştığınız zaman çok daha üst düzey bir takım yani. Böyle şeyler oluyor. Hani Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığın takım mesela, ki Fenerbahçe'nin oynadığı takım, Beşiktaş'ın oynadığı Midtjylland'le karşılaştığınca rakibiyle daha zayıf bir takım. Yani Midtjylland evinde özellikle çok tehlikeli bir takım. Beşiktaş'ı zor bir 90 dakika bekliyor. Bak Fenerbahçe de 1-0 kazanmıştı mesela. Zor bir 90 dakika geçirdi. Beşiktaş'ı da zor bir 90 dakika bekliyor açıkçası. Çünkü kuvvetli sürprizler yapabilen bir takımla oynayacak.
1: Hocam Sturm Graz oldu şimdi Fenerbahçe'nin rakibi. 4-0 ve 2-0'la geçen yılın ama çok tabii kaybı oldu. Teknik direktör gitti, 8 oyuncu gitti. Hearts takımını eledi. İskoçya Ligi'nde Celtic'le kafa kafaya oynamıştı Hearts biliyorsunuz. Ne söylersiniz?
0: Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle hani hiçbir bahaneye sığınmadan turu geçmesi lazım. İki ayaklı. Önce kendi sahasında oynayacak. Ondan sonra 11 Ağustos'ta Graz'da oynayacak. Sturm Graz'a baktığın zaman dediğin gibi geçen senenin iyi takımlarından. Daha doğrusu son birkaç senedir çok iyi bir performans sergiliyor Sturm Graz. Ama çok oyuncu kaybı oldu. Hearts'ı 4-0'da yener, 2-0'da yener. Yani İskoç takımları biliyorsun o kadar üst düzey takımlar değil. Yani bir Rangers, bir Celtic vesaire falan filan bunları biliyoruz da. Hearts mesela o düzeyde bir takım değil. Onun için o bir gösterge olamaz diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin dikkatli bir oyun oynayarak turu geçeceğini düşünüyorum açıkçası. O zamana kadar hani belki biraz fizik kondisyon daha da yüklenir. Daha bir oyun sistemini oturtur İsmail Kartal. Bakalım göreceğiz. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin mutlaka geçmesi lazım. Fenerbahçe'nin son ayakta oynayacağı rakipler çok çok ciddi rakipler olacak. İşte o maç gerçekten hani sen Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor musun, hak etmiyor musun? Onun göstergesi olacak. Ama Sturm Graz'ı da geçmesini bekliyorum Fenerbahçe'nin açıkçası.
1: Peki hocam, en çok konuşulan konu Vedat Muriç'in sakatlığı. Yani
0: evet.
1: Ve tabii yeni transfer arayışı. Sizce Fenerbahçe'nin transferlere ihtiyacı var mı? Transfer edemiyorum, bakın transferlere diyorum.
0: Yani şimdi Emre bakıyorsun sağ açığa Greenwood alındı. Ondan sonra sol açık için Leao konuşuluyor. Ama mutlaka bir stoper eksikliği olduğunu ben söylemiştim. Yani senin ortada oynattığın stoperlerden bir tanesi sakatlansa ya da cezalı konumuna düşse sen kimi oynatacaksın orada? Yani Çağlar çok formsuz. Dolayısıyla bir alternatif gibi gözükmüyor. Fenerbahçe'nin her şeyden önce bir stoperle bir santrfor alması lazım. Tabii diyelim ki bunları aldın sevgili Emre. İyi yaptın, aldın. Kadroyu boşaltman lazım. Kimi nereye göndereceksin? Yani bunların da ayarlamasının yapılması lazım. Bu sene bu 10 artı 4 biraz hızlı bir karar oldu. Onu faslılı olarak indirebilirlerdi diye düşünüyorum ben. Yani her yıl önceden bildirerek bakın seneye böyle olacak, şöyle olacak şeklinde. Yani kadroda bir yabancı kısıtlaması yapılacaksa bu hemen değil de yıllara yayarak yapılabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi kadroyu da boşaltması lazım. Hakikaten bunların hepsi muamma ama benim mesela hiç kadro sınırlamam olmasa, istediğimi gönderebileceğimi bilsem bir tane stoper, bir tane de santrfor alırım Fenerbahçe'ye sevgili Emre. Evet.
1: Yani Vedat Muriç'in de ya da Sıddıkî Şerif'in de çok etkin olabileceğini düşünmüyorsunuz.
0: Yok, o ikisiyle gitmez. Yani Vedat Muriç çok iyi oynayabilir, tamam. Ama sadece onunla olması. Çünkü işte UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi olacak Fenerbahçe'nin. Orada bir maçlar olacak. Ligde maçlar olacak. Kupada maçlar olacak. Sıddıkî Şerif bence yatırım oyuncusu gibi düşünülmeli. Ben olsam Sıddıkî Şerif'i bir kulübe gönderirim. Orada pişsin. Fenerbahçe'de katiyetle tutmam yani. Sürekli oynayabileceği bir kulübe gönderirim. Sadece Vedat Muriç'le de oynayacağına göre kesin Vedat Muriç'in isminin de üstünde büyük bir santrfor alması lazım Fenerbahçe'nin. Bir de çok iyi bir stoper alternatifi mutlaka alması lazım. Çünkü lig uzun bir maraton. Dediğim gibi bir sürü şey oluyor. Yedek bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. İyi bir yedek stopere.
1: Evet, az önce siz söylediniz Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçerse muhtemel rakipler kimler olur şeklinde.
0: Yani Lyon, Olympique Lyon falan filan var.
1: Burada Glimt var tabii, yani çok güçlü takımlar var ki geçen yılın en önemli tek. Tabii Olympique Lyon'un da Bodo'nun da rakiplerini geçmesi lazım. Onlar da 3. elemeden gelecekler.
0: Evet, tahminen tahmin öyle konuşuyoruz hani. Ama şimdi Bodo Glimt'e baktığın zaman geçen sene biliyorsun son anda üst tura kalmıştı. Böyle evinde Manchester City falan yenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Olympique Lyon'da, yılların Olympique Lyon'u, anlatmaya gerek yok, eski gücünde değil ama her zaman ciddi bir rakip. İşte o turda belli olacak Fenerbahçe'nin ne olup ne olmadığı sevgili Emre.
1: Hocam, bu kadar hastanız ve bu kadar iş yoğunluğunuz arasında bize kıymetli vaktinizi ayırdınız. Şükranlarımı sunuyorum.
0: Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam Cerrahpaşa Üniversitesi'nden bizlerleydi. Muhteşem yorumları yaptı. Şimdi reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocama gideceğiz. Almanya'ya ve Koblenz Üniversitesi'nin saygıdeğer çok önemli akademisyenlerinden biri bizlerle birlikte olacak. Zannediyorum o da hattımızda. Ben de hemen kendisine günaydın diyeyim. Hocam günaydın, beni duyabiliyor musunuz?
1: Günaydın Emre'cim, duyuyorum. Sen beni duyabiliyor musun?
0: Elbette hocam, yayındayız sizlerle keyifli bir şekilde. Nasılsınız, iyi misiniz? Almanya soğuk mu?
1: Aslında dün ve evvelsi gün o soğuyan hava biraz gene sıcağa dönüşmeye başladı. Havalar oldukça sıcak. 39 dereceyi gördük dün.
0: Evet. Ali Bilgin'le de konuşuyorum zaman zaman. O da aynı şeyi söylüyor. Evet. Almanya acayip. Evet, hatta işte orman yangınları İspanya, Fransa. Şimdi Türkiye'de de Muğla, Kaş, Antalya. Allah kolaylık versin hepimize.
1: Yani çok üzücü, çok üzücü. Evet, izliyoruz. Özellikle Güney Fransa'da, İspanya'nın güneyinde son derece tehlikeli yangınlar yani söndürülemiyor. Türkiye'den de iki yardım uçağı gelmiş. Bu söndürme çalışmalarına görev alan zor bir durum, çok zor bir durum yangın, evet.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı bizlerle birlikte, Almanya Koblenz Türkiye Nişantaşı Üniversitesi. Hocam nasıl bir maç oldu? Fenerbahçe maçına bakabildiniz mi? Fenerbahçe zorlu rakibini eledi, Gornik Zabre'yi. Şimdi evet. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la eşleşti 3. ön eleme turunda. Neler söylersiniz bu konuda eğer seyrettiyseniz?
1: Doğrusunu istersen ilk yarı seyrettim ve devamını izlemedim. Bir yakın misafirlerim vardı, onlarla ilgilenmek durumundaydım. Ancak yapılan bütün yorumlara baktığımız zaman oldukça kötü bir futbol sergilediğini gördük Fenerbahçe'nin. Ya aslında Emre'ciğim, Fenerbahçe ilk maç esnasında öylesine güzel bir futbolla sadece bir 1-0 kazanıp rakibe gitmesi büyük bir dezavantaj oldu ve bunu yaşadı gördüğümüz gibi. Yani bunun aslında ilk devrede, ilk maçta bitirilmiş olması gerekirken o hamleyi yapamadılar. Sadece 1-0 gibi çok kısır bir sonuçla rakibe gittiler ve zorlandılar birbirle. Turu atladı. Ama Sturm Graz karşısında aynı şeyi sergilerse Fenerbahçe'nin işi çok zor. Çok zor, çok. Yani bunun çözümünü mutlaka bulması gerekir. Gerek teknik insanlar, gerek işte kulüp buna bir çözüm bulması gerekir.
0: Peki bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Bu konudaki fikrinizi almak isterim. Midland ilk maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
1: Yani Beşiktaş da aynı hatayı yaptı. Yani zorla 1-0'la geçmişti. Ama futbol bu. Çok güçlü bir rakiple oynamıyor Fenerbahçe'nin rakibine oranla. Turu atlayacağı inancını taşıyorum Beşiktaş'ın. Umarım öyle olur. Sanırım zorlanacak biraz ama bu turu geçebilecek güce sahip bir Beşiktaş izledik ilk maçta da, yani son durumlarda da durumu böyle.
0: Profesör Seyhan Asırcı hocam.

0: birlikteyiz. Hocam, Türkiye Dünya Kupası'na hakem gönderemedi. Büyük Üstat ve hocam sevgili Atilla Gökçe, Türkiye'nin en önemli ismi, hakemlik konusunda bir numaralı ismi MHK Başkanı'yla, Sayın Ferhat
1: Evet.
0: Gündoğdu'yla bir röportaj yapıyor. Ferhat Gündoğdu diyor
1: Evet.
0: ki, Türk hakemliğinin belki de en büyük sorunlarından biri Ankara'da Halil Umut Meler'e atılan tokattı diyor. Ondan sonra Halil Umut Meler bir türlü kendine gelemedi. Psikolojik destekler de aldı ama olmadı
1: Evet.
0: diyor. Şimdi Türk futboluna atılan bu tokatlar bizi bu kadar dünya kupaları büyük organizasyonların dışında bırakırken bizim ortaya koyduğumuz futbol ailesi olarak tavır nedir peki? Yani evet, Halil'i dünya kupasına gönderemedik belki ama biz de gidemedik.
1: Evet.
0: Türk bayrağını da gönderemedik. Ve buna karşı
1: Evet.
0: gerekli reaksiyonları da verebildik mi? Biz bugün baktığımızda yine bütün olayları hakemler üzerinden konuşuyoruz. Ve
1: Evet.
0: hakemleri soyunma odasına kilitleyen bir federasyon başkanıyla futbolu yönetiyoruz.
1: Evet. Sevgili Emre, aslında o durum utanç verici bir durum olmasından çok çok üzüntü verici bir şeydi zaten. Bunu bir defa bir kenara koyalım. İkincisi, bir hakem bile yollayamamız Türk futbolunun ne kadar kötü bir düzende yönetildiğinin çok açık ve net bir göstergesi olarak söylenebilir. Yani siz bir hakemi bir soyunma odasına saatlerce kilitleyip oradan gelecek emre göre tekrar bırakmanız ve siz böyle bir işi yapan bir insanın bugün Türk futbolunun en üst düzeyinde yer alması, yönetmesi sahiden inanılabilir gibi değil. Yani hakemi döven insanların aldığı cezalar ne oldu sonucu bilemiyorum Emreciğim, ama sanırım o arkadaşımız içeride değil. Yani Ankaragücü'nün eski başkanı diyeyim, çünkü başkanlıktan istifa etmişti. Yani bu tür şeyler bizi bir yere götürmez. Bu tür şeyleri de çözebilecek en üst düzeydeki kişi Türkiye Futbol Federasyonu'dur, başkandır. Siz bunu böyle yapamıyorsanız artık futboldan çok fazla söz etmenin de büyük bir anlamı yok bana göre. Yani futbolu konuşmanın da insanın bütün hevesini, bütün motivasyonunu alıp götürüyorsunuz. O olmaması gereken bir şey. Yani Halil Umut Meler tabii iyi bir hakem miydi, kötü bir hakem miydi, onu burada tartışabilecek düzeyde birisi değilim ben.
0: Ne estağfurullah.
1: Ama en azından bir hakemimizin Dünya Futbol Kupası şampiyonasında yer alması gerekirdi. Yani bir bayrağımızın bile olmaması üzüntü verici bir şey. Bunu iyice düşünüp tartışıp buna bir çözüm bulmakta yarar var diyorum ben.
0: Peki siz bir spor psikolojisinin duayenlerindensiniz. Bu arada son dakika gelişmesi geldi. Çok siyasete girmiyorum ama haberlerini veriyorum.
1: Evet.
0: Erdal
1: Evet.
0: Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı gözaltına alındı. Yanındakilerle birlikte. Hemen bunu da vurgulayalım. Bir son dakika gelişmesi olarak şu anda önümdeki ajansa düştü. Hocam,
1: Evet.
0: flow dediğimiz bir yaklaşım var. Akış. Ve
1: Evet.
0: dün bu flow, yani akış dediğimiz kavram, performans halini ortaya koyan bir yaklaşım.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin bu performans halinde herkes şunu eleştiriyor. Efendim işte Fenerbahçe performans yapısı ya da işte kondisyon durumu çok iyi değildi bu iki maçta da.
1: Evet.
0: Yükleme yeteri kadar yapılmadı gibi eleştiriler var. Bu kadar kısa sürede bunlar yapılır mı?
1: Şimdi biliyorsunuz daha önceki konuşmalarda şunu tartıştınız. Bu bir test oyunu diye adlandırmış İsmail Kartal. Test oyunu, yani bir test müsabakası olabilmesi mümkün değil. Test müsabakaları hazırlık döneminde ya da hazırlık döneminin sonunda karşılaşmalar yaptığınız oyunlara isim verilir, yani bu tür şeyler. Siz artık bugün Avrupa'nın en üst düzeydeki bir liginde yarışabilmek için bir ön elemelerle ilgili çalışıyorsunuz ve siz buna test oyunu diyorsunuz. Mümkün değil. Şimdi bir de çok önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum psikolojik olarak. Takımın bir sinerjisinin çok düşük olduğu bir pozisyona girdiklerini izleyebiliyoruz. Yani takımın sinerjisini üst düzeye çekebilmemiz için psikolojik faktörler çok çok önemli rol oynar. Siz demin dediniz ki İşte ismi var ama futbol oyununda çok kötü sonuçlar olabildi. Bunlar, ben buradan tek tek isim söylemek istemiyorum. Takımı oluşturan bireylerin içerisinde performansını en üst düzeyde sergileyemeyen birisi varsa, siz onun mutlak surette teknik direktör takımın en üst düzeydeki yetkilisidir. Kenara alırsınız, arkada bekleyen sporcuları şey yaparsanız takım içi tatlı bir başlayabilir. Yani her sporcu şunu bilmeli: ben mutlak surette ilk 11'de çıkamayabilirim. O kaygıyı yaşayabilmeli ve onun için ona karşılık olarak çok daha fazla bir çalışma, efor sarf etme eğilimi içerisine girebilmelidir diye söylüyorum. Yani bütün problem sanırım burada. Siz isminiz var ama takım içerisinde üretim yapamıyorsunuz ve hala takımda top oynamaya devam ediyorsunuz. Bu teknik direktörün en büyük hatalarından bir tanesi olarak gözükmektedir. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki bu sinerji hızla kazanılabilen bir şey olabilir mi? Ya da bu sinerjiyi tetikleyen hadiseler nedir? Ya da bu sinerjiyi biraz açar mısınız bize?
1: Yani şöyle, takım içerisinde takımı oluşturan kişilerin aralarındaki iletişimle sağlanabilir. Yani takım içerisinde olan insanlar arasındaki bu sinerjiyi geliştirebilmenin çok değişik yolları, yöntemleri var. Birlikte kulüp başkanıyla, kaptanla, bütün ekiple birlikte örneğin bir yemeğe gitmek, yemek yemek. Yani takımın disiplini açısından birlikte bazı şeyleri başarmak. Yani bu tür eylemleri eğer hatırlayacak olursanız, sevgili Ersun Yenal bu işi çok iyi başaran bir teknik direktördü. Ama nedense Fenerbahçe'yi o zaman şampiyon ettiği halde bir sonraki yıl işine son verildi ve devam edilmedi. Tabii bunun bir sürü nedeni olabilir, bize düşmez. Ama sinerjiyi ya da takım içerisindeki birlikteliği sağlayabilen iyi bir teknik direktördü. Böyle düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Hemen sağlanacak bir şey değil ama zaman içerisinde siz onlara bir altyapıyı oluşturursanız böyle bir sinerjiyi yakalayabilirsiniz. Aksi takdirde işte dün çok kötü bir futbol sergilediğini söylüyoruz. Bunun düzelmesi için kaptanın, yani takımın teknik direktörünün elini biraz daha çabuk tutması gerekir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz.
1: Evet.
0: Hocam son 5 dakikanın da içerisindeyiz.
1: Evet.
0: Sporcuların özellikle bu tip maçlarla ilgili nasıl motive olmalarını bekliyorsunuz? Yani bir motivasyon eksikliği de olabilir mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum da
1: Evet.
0: çok önemli transferler yapılıyor. Ama bu transferler sakat. İşte Vedat Muriç için bir sakatlığı var. Greenwood sakat mıydı, değil miydi? Bu çok konuşuldu.
1: Evet.
0: Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Ya,
0: Yani ben bunu
1: ben
0: şunun
1: diyeceğim
0: için
1: yani.
0: soruyorum. Örneğin bir spiker, bir doktor ya da işte ne bileyim bir çöpçü, bir avukat, bir mühendis bir yere transfer olduğunda ya ben biraz rahatsızım, bir 10 gün sonra başlayayım diyemiyor. Ama futbolda böyle bir durum söz konusu olabiliyor.
1: Maalesef, maalesef. Yani biraz ağır olacak ama ülkemizdeki futbolu yöneten kulüp yöneticileri maalesef futbolu çok iyi bilmediklerinden transfer edilen insanlarla ilgili çok iyi bir değerlendirme yapma şansını bulamıyorlar. Onun için hani bir laf var ya, yani neredeyse yaşlanmış, işi bitmiş, sakatlanmış sporcular Türkiye'ye bir futbol cenneti, para cenneti olarak bakıldığı için zaman zaman böyle kötü transferler yapılıyor. Ama hepsi kötü mü? Kuşkusuz.

0: henüz değil. İyi transfer yapan kulüpler de var ve sonucunun da nasıl oluştuğunu görebiliyoruz. Örneğin bir Galatasaray'a gelen bazı çok önemli futbolcular vardı ve takımı 2-3 hatta 4 yıl şampiyon yapma şansını yakaladılar. Onun için bu konuya aslında biraz parasal bir konu olduğu için girmek istemiyorum. Çünkü bunun ticaretini yapan menajerler var. Bunun ticaretini yapan kulüp başkanları var. Bunun ticaretini yapan bir sürü perde arkasında olan insanlar var. Bunun tartışabilmek için bunların içerisinde olup iyice tanımak gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iyi bir transfer ve takımın her zaman söylediğim şeyi bir kez daha tekrar ediyorum. Kendi altyapısına dönmediği sürece, yani takımların böyle transferlerle işte sakat olmuş adam haberiniz yok, bir yere ulaşabilmemiz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın kendi altyapınızı mümkün olan en üst düzeyde gelişime hazırlayın. Bir yüzlerce genç çocuğumuz var bizim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve hatta bırakın oraları, Norveç örneği. Ben size bir Norveç örneğini önümüzdeki dönemlerde anlatmaya çalışabilirim. Hatta geçen yazımda da onu ele almıştım.
1: Anlatın hocam, daha
0: Kızlarımızın başarısı.
1: 4 dakikamız var, dinleyebiliriz. Anlatın hocam.
0: Şöyle, Norveç bütün çocukların mutlak bir surette spor yapma şansını sağlamış olan bir ülkedir. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un yarısından üçte biri kadar olan bir nüfusa sahip olan bir ülkede son yıllarda korkunç düzeyde, üst düzeyde sporlarda bayağı üst, iyi dereceler alan bir ülke haline geldi. Futbolu izledik, yani futbolda da aslında çok iyi düzeyde. Tabii kış sporlarında mümkün değil onlara yaklaşabilmemiz. Çocuklara her türlü altyapıyı hazırlayıp sunan bir ülkede sporcunun yetişmemesi mümkün değil. Ben de onu söylüyorum. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve hatta Anadolu'nun her tarafındaki takımların bu tür bir eğilime girmesi ve kendi insanlarının içerisinden çok yetenekli çocukları bulup ortaya çıkartması gerekir. Ama işte buna zaman gerekir, zamana yaymamız gerekir. Biz sabırsız bir toplumuz. İlla ki hemen sonuca ulaşıp şampiyon olmayı düşünüyoruz. Onun için dünyanın en iyi sporcularını almaya çalışıyoruz. Ama bu sporcular arasındaki iletişimin zayıf olması nedeniyle o sinerjiyi yakalamadığımızdan dolayı sonuç bizi hüsrana götürüyor maalesef. Yani bunu aşmamız gerekir artık Emreciğim. Yani benim söyleyeceğim, bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bunlardır.
1: Bu arada herkes sorabilir. Yani 5 milyon nüfusu Norveç'in, ya kimler var
0: Evet.
1: diyebilir hocama. Benim ilk hatırladığım, ya atletizme sevdalı olduğum için, Jakob Ingebrigtsen var. 1500 ve 5000'in
0: Evet.
1: olimpiyat ve dünya şampiyonu. Karşıdan Warhol
0: Evet.
1: var. 400 metre engelli de dünya rekorunun sahibi. Bir de
0: Doğru.
1: zannediyorum satranççı Magnus Carlsen de Norveçli. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Doğru. Yo, doğru.
1: Evet.
0: Yani buna benzer bir sürü isim var. İsmi şu anda aklımızda tutabilmemiz zor ama sonuç olarak bir sistemden bahsetmek istiyoruz. Yani öyle bir sistem kurmamız gerekir ki maalesef buna neden izin verilmiyor? Kim buna karşı çıkıyor? Onu da anlayabilmek mümkün değil. Yüze yakın spor yüksekokulumuz var, fakültelerimiz var. Yani bu kadar çok artan bir fakülte sayısı, sporla ilgili yüksekokul, üniversitede olması, ülkemizde spor yok. Yani spor yok demek yanlış olur ama bir işte kızlarımızla gülüp, kızlarımızla kalkıp, kızlarımızla yatıyoruz. İyi ki varlar. Bir dünya devletler, ülkeler şampiyonasında birincilik alıp geri geldiler ve oldukça başarılar. Kutlamak istiyorum buradan aynı zamanda.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ama süremin sonuna geldim. Haftaya yine görüşelim.
0: Rica. Saygılar Emre'cim. İyi yayınlar tüm
1: Sağ ol.
0: dinleyicilerimize.

0: kendine sevgiler.
1: Saygı benden, o güzel ellerinizden öpüyor ve Almanya'ya sevgiler gönderiyorum, saygıdeğer hocam.
0: Estağfurullah. Sağ ol Emre'cim. Sağ ol canım.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam bizlerle birlikte oldu. Çok değerli bir isim. Hakikaten dünya psikolojisinde çok özel bir isim Profesör Doktor Seyhan Asırcı. Ya onunla sabah radyoda şu program aralığını paylaşmak gerçekten çok değerli ve çok özel. Koblenz Üniversitesi'nden Almanya'dan bizlere bağlanıyor. Efendim bir reklam arası verelim. Reklamların ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve kıymetli hocam, doktor öğretim görevlisi Taner Karaman hocam bizlerle birlikte. Ve hocam günaydın.
1: Günaydın hocam. Selamlar, saygılar. Tüm Türkiye'ye sevgiler.
0: Sağ olun. Hocam sizi ararken sabahleyin böyle yazıyorum ya Taner diye, küt diye karşıma Ercan abi çıkıyor. Ercan Taner.
1: Öyle mi?
0: Telefon rehberinde. Ha. Ercan abiye de buradan kucak dolu sevgiler gönderelim.
1: Çok çok selamlar kendisine buradan da, evet.
0: Çok sevdiğim
1: çok
0: birisidir.
1: Çok kıymetlidir. Tabii ki. Sevmeyeni var mı acaba?
0: Yoktur bence. Yani sevmeyeni
1: bence
0: hiç
1: de
0: yoktur. Çok çok değerli
1: ben
0: bir
1: de
0: adam.
1: Aynı fikirdeyim.
0: O da Radyo Spor'da program yapıyor diye biliyorum.
1: Yani çok çok kıymetli.
0: Çok özel bir adam. Peki, saatler 8.23. Kıymetli doktor öğretim üyesi Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam, Fenerbahçe maçını izleme şansınız oldu mu ve oyunu nasıl okursunuz?
1: Evet, yani takip ettim ve şöyle, geliştirilmesi gereken bir oyun ama şunu söylemem lazım. Yani biz daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Yani Gornik kolay bir takım değil. Yani Gornik karşısında evinizde kazandığınız karşılaşmada da Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz zaman şunu ifade ettik. Toparlanması gereken bir oyun var. Çok da normaldir. Çünkü yapılanma içindesiniz. Yabancı sayınızı dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan bazı oyuncuları oynatmak isterken belki de bu değişim sebebiyle oynatmama gibi bir tercihiniz olabilir. Ama finalinde teknik direktör değişmiş, oyun aklı değişmiş, başkan değişmiş ve Avrupa'da Gornik gibi sezonu çok erken antrenmanlarla açmış olan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ve bu kolay bir iş değil ve bunun üstüne bir de Gornik'in de geçtiğimiz sezonki Polonya performansına baktığımız zaman onlar da iyi işler yaptılar. Onların da kendi liginde gösterdikleri performansta Lehin ardından Gornik ikinci sırada bitirdi ama bir de süper maçına çıktılar. Hazır bir takımdı ve Fenerbahçe bence yani bir birlik sonuç, kötü sonuç diye değerlendirmesin. Bu geçiş sürecinde toparlanması gereken bir kadro yapısı içerisinde iyidir diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe 3 Ağustos'ta kura çekimi, 4-5 Ağustos'tan birinde de maç oynayacak. Çünkü bundan sonraki rakibi de şekillenecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri var 3 Ağustos'ta. Ve Sturm Graz'ı geçerse Fenerbahçe kimle eşleşecek? O da şekillenecek. Şunu merak ediyorum. 4-5 Ağustos'a ve rövanşı da bu işin 11 Ağustos'ta toparlanır mı Fenerbahçe?
1: Yani 4-5-11 çok kısa bir süre. Ama tabii şöyle bir durum var. Dönüşüm zamanı geldi Fenerbahçe'de. Yani bu 4-5-11 dediğimiz dönemler demek Fenerbahçe'nin yabancı transferlerini şekillendirdiği döneme tekabül edecek. Yani şu an kadroda biliyorsunuz çok büyük bir yabancı sayısı şişkinliği var. Ve bu kadroda belki işte kadroda olan oyunculardan, dünkü oyunculardan Fred belki gidecek. Bilmiyoruz. Diğer taraftan belki Osterboy de gidecek. Bu kadronun içerisindeki bazı oyuncuların, ki Talişka da buna dahil. Belki de Talişka da gidecek. Bilmiyoruz. O yüzden bu yapılanma ile alakalı gerçekten de Fenerbahçe'nin elinde Oğuz Çetin'in gerçekten kara kara düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu 4-5-11, bu 10-11 günlük süreç içerisinde de toparlanmak elbette kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, yani bireysel ayakların kalitesi bence görece yapılanma birazcık daha, birkaç adım daha attıktan sonra bir sonraki turu da geçmeye yetebilir.
0: 273-10-10'a gelen sorular var. Doktor Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Emre Bey günaydın diyor, Ender Akkuzu. Diyor ki Fenerbahçe taraftarıyım. Amiyane tabirle oğlumuz oldu derler ya. Bu sene 39 milyonluk bir balon elimizde diyor. Bundan da zannediyorum Greenwood'u belirtiyor. O konuda görüşünüzü alalım. Bir başka değerli dostumuz da Zeki Murat Göle olanın kılavuzu demiş, orada bırakmış.
1: Ya katılmıyorum. Ya öyle bir kere Greenwood'la alakalı da çok uğraştı Fenerbahçe. Mutlaka elinde bir reçete vardı. Yani Greenwood'un da bugün elbette oynayamamasını zaten biliyoruz. Oynayamayacaktı bu karşılaşmada. Yeni transferlerle, yani burada ikinci yarıdaki oyununa baktığımız zaman ben hani Greenwood'la alakalı bu maçta bir performans, bir oyun beklemiyordum. Yani bu çok normal. Hazırlık konusunda da İsmail Hoca'nın yaptığı açıklamalar vardı. Tam olarak hazır değil şeklinde. Şimdi burada oyuncuyu bu kadar hızlı öğretmemek lazım. Bu kadar hızlı yerden yere vurmamak lazım diye düşünüyorum. Maliyetli bir transfer ama üstüne bu kadar düşünülmüş, bu kadar uğraşılmış bir transferin de ben rastgele bir transfer olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım ama kadronun bütününe geldiğimiz zaman bence mevcut yönetimin daha çok bir önceki yönetimin belki de yabancı transferi konusundaki ağır kalması, dizayn etmemesi kadrosunun biraz sorunlarını yaşıyorlar şu anda.
0: Yalçın diyor ki İsmail Kartal'ın takıma gelmesi bence hataydı. Evet, bir Türk teknik adam olmalıydı. Şimdi tek ümidimiz kaldı. Aziz Yıldırım'ın olaya dahil olması. Dün gece Semedo, Asensio ve Greenwood faciaydı demiş.
1: Ama hocam şunu tekrar ifade edeyim. Bu tarz söylemler Fenerbahçe taraftarı için normal kabul edilebilir. Yani bu yılların getirdiği bir birikim var. Bir beklenti var. Sabırsızlık var. Doğal olarak taraftar hızlı başarı istiyor. İşte turu geçiyorsunuz ama oyun eleştiriliyor. Yani bu oyun umut vermiyor deniliyor ama yine tekrarlıyorum. Şu oyun eğer Ekim ayının ilk haftasında oynansaydı ben de eleştirirdim. Ama Ağustos ayının bu döneminde yani daha Ağustos gelmedi Temmuz'un son günlerinde oynanan bu oyunu da bu kadar eleştirmemekte fayda var. Yani İsmail Kartal'ı hedefe koymak, Semedo'yu hedefe koymak, ne bileyim diğer taraftan muhtemelen başka oyuncuları da birçok taraftar beğenmedi. Hedefe koymak yani şu dönemde Fenerbahçe fayda değil, epey bir zarar verir ve Avrupa'da bir aşama kaydetmiş, Avrupa'da yoluna devam eden bir takımla alakalı da ben biraz daha sükunetli olmak gerektiği kanısındayım.
0: Graz engelini geçer mi Fenerbahçe?
1: Mevcut kadrosu bunu yapabilir. Yani ben Stumgraz'la alakalı, yani bugünkü Fenerbahçe'nin oyunu, tarzı, ekibin her şey bir tarafa. Yani Fenerbahçe'nin

mevcut denklem içerisinde görece bence rakibi konumunda da çok değil. Yani bu üstüne koya koya gidilecek olan bir denklemde bu takıma karşı ben çok zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum ama tekrarlayayım. Yani burada Gornik gibi bir durum aslına bakarsan. Yani Gornik karşısında da Fenerbahçe zorlandı mı? Zorlandı. Ama Sturm Garzin'de da Fenerbahçe

0: kalitesi, oyuncu kalitesi ya da futbol konusundaki birikimiyle, evet bu çok köklü bir kulüp. Ama bu köklü kulübün bugünkü geldiği nokta Fenerbahçe karşısında çok büyük zorluklar çıkartmasını bence mümkün kılmayacak diye düşünüyorum.
1: Doktor Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Bugün Beşiktaş'ın çok kritik bir mücadelesi var. Keza Başakşehir'in önemli bir mücadelesi var. İki maçı etüt eder misiniz?
0: Şöyle, Başakşehir özelinde önce başlayayım. Ben Başakşehir'in açıkçası ilk maçı da evinde geçmesini bekliyordum. Yani orada da bir yine değişim var. Biraz da işte rakiplerin bizim için her zaman ters gelen bir bölgeden geliyor olması bence çok şeydi, sorunlu bir bölgeydi, durumdu. Ama işin finalinde bugün gelinen nokta, ben ekiplerimizin bu karşılaşmalarda takılmayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın zor bir maç bu arada. Yani bir taraf Finlandiya, bir taraf Danimarka, kolay bir iş değil. Ama bugünün geldiği noktada daha iyi yapılanmış olan bir Beşiktaş var. Midland karşısında geçebilir gibi gözüküyor. Ben Inter karşısında da, yani Inter çok karşısında da açıkçası Başakşehir'in takılacağını düşünmüyorum. Ama ikisi de bu dönemde gidilmek istenmeyecek deplasmanlar. Yani rakiplerin fiziksel kapasite konusunda çok iyi durumda olduğunu gördük. O fiziksel kapasite biraz ayaklara dolanabilir. Dikkatli olmakta fayda var.
1: Peki sevgili hocam Taner Karaman'la birlikteyiz. Hocam dün açıklamalar üzerinden yürümek isterim biraz. Sizin analizleriniz önemli benim için. Bir, Atilla Gökçe'nin yapmış olduğu Ferhat Gündoğdu röportajı var. Okudunuz mu?
0: Okudum. Evet, çok yakından biliyorum röportajın detaylarını.
1: O zaman hiç şey yapmayayım, size bırakayım. Nasıl okudunuz? Yani daha doğrusu nasıl okudunuz derken olayı nasıl analiz edersiniz?
0: Ben şöyle gördüm olayı. Bir kere Ferhat Gündoğdu'yu kutlarım. Oradan başlayayım. Neden kutlarım? Şeffaf bir şekilde Atilla Gökçe gibi bir duayeni yanına alıp davet edip, ve şunu da söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir ay önce yoğun bakımda tedavi gören Atilla Gökçe'nin bir ay sonra Riva'da Ferhat Gündoğdu röportajı yapıp bütün kamuoyuna haber atlatmış olması bir duayen başarısıdır. Bunu önce buradan başlayayım. Ve kendisine de buradan saygıyla selamları iletmiş olayım. Ve şu çok kritik bir durum.
1: Alo.
0: Ferhat Gündoğdu, sesim geliyor mu hocam?
1: Geliyor, geliyor. Dinliyoruz. Evet.
0: Ferhat Gündoğdu'nun bu açıklamaları içerisinde kadın hakem konusu, Ardahanlı bir öğretmen hakemimiz konusu, yine gelişimle Yeditepe Üniversitesi ile yapılmış olan işbirlikle alakalı yaptığı açıklamalar, geliyorum yine çok kritik söylemleri varken sosyal medyada özellikle bir kesim, eski hakem diye tabir edebiliriz, kimileri muhaliflik yapıyor görünümüyle bunu yapıyor olabilir ama küçük noktalardan büyük yangınlar çıkartmaya çalışıyor olmalarını gördüm ben. Bu çok keyifsizdi. Ve futbolun hakem camiası nezdinde açıkçası çok sağlıklı bir muhalif ortamının olmadığını gördüm. Yani tam sayfa bir röportajdan alınabilecek mükemmel anekdotlar varken, bu tam sayfa röportaj içerisinden satır arasından hatta birkaç kelimeden bir şeyler çıkartmaya çalışmak açıkçası çok keyifli değil. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi spor medyasında vazife almış olan kişilerin tamamen negatif etkileşim üstünden bu röportajı okuması da bence Atilla Gökçe'ye de bir yanlış yapılan bir durum. Yani orada çok kıymetli söylemler var. Ve bu söylemlerin, ve ben de şimdi bir taraftan röportajı karşıma açayım. Bu söylemlerin dikkate alınmaması, tamamen sanki hiç yokmuşçasına yaklaşılması bana çok şey geldi. Mesela Halil Umut Beyleri bu sezon çok başarılı göreceksiniz ifadesi, testler, ölçümler dikkatli ve karar verme kapasitesiyle ilgili bende bu olumlu kanaati uyandırdığı söylemi hiç kimse de yer almadı. Hiç kimse bunu kullanmadı. Geliyorum yine Yeditepe Üniversitesi süreci. Şu anda Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki hocalar hakem hocalarımıza iletişim eğitim veriyorlar. Ve verdikleri hocalarımız kimler biliyor musunuz hocam şu anda? Dün sona erdi. Kimisi 21 yaşında gencecik hakemler, kimisi 29 yaşında.

0: yaşlarında, henüz 30'una basmamış bölgesel hakemler, 3. lig hakemleri. Bakın, gelmiş hocamız Kars'tan, amatör lig maç yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki gel hocam, gel Riba'ya gel, sana ben Yeditepe Üniversitesi'nden iletişim dersi vereyim diyor. Hocamız geliyor, eğitim alıyor. Nerede muhalifler? Niye bundan bahsetmiyorlar? Bu kadar güzel şeylerden bahsetmek varken ben çok sağlıklı bulmadım.
1: Ben bir eleştiri getirsem olur mu? Müsaade eder misin?
0: Lütfen buyurun. Lütfen.
1: Mesela neden Yeditepe Üniversitesi? Yani mesela tamam. Yeditepe Üniversitesi'nde hakem anlayış ve felsefesini bilen kaç tane iletişim uzmanı var? Mesela neden Okan Üniversitesi değil? Bunu niçin söylüyorum? Okan Üniversitesi'nde bu işin başında Lale Orta var.
0: Hocam şöyle, spor yönetim bilimleri alanından alınmadı bu. İletişim fakültesinden alındı.
1: Tamam anladım. O ya spor bilimleri fakültesinden de bu işi bilen üzerinden yürünür ya. Hani işi biliyor. Sonuçta sahaya
0: hocam
1: çıkan.
0: Hocam şöyle.
1: Yani şimdi ben çok mesela üniversitede, sen de üniversitedesin. Beraber hatta çalıştık. Ben üniversitede hocalık yaptığım için. Mesela üniversitede hala çok kıymetli hocalarımın bana soğuk ışık ve sıcak ışık anlattıklarına tanıklık ediyoruz. Anlatabildim mi? Hatta
0: hocam şöyle.
1: Bir derse girdim dedim ki hocam bu ışıklar kalmadı artık. LED'e döndü her şey. Bambaşka bir serüven başladı.
0: Hocam şöyle, ihtiyaçla alakalı. Neden ihtiyaçtan bahsediyorum? Birincisi hakem işleri koordinatörü şu an bir spor yönetim bilimleri profu. Spor yönetim bilimleri profu. Yeditepe Üniversitesi'nden sorumlu olan, ya daha doğrusu bu sürecin sorumluluğunda olan isim yine spor yönetim bilimleri doktoru. Ferhat Gündoğdu yine spor yönetim bilimleri doktoru. İhtiyaç, biz spor yönetim bilimleri alanında gerekli eksikleri ve eğitimleri verebilecek uzmanlara şu an içeride sahibiz. Bir profumuz var, iki doktorumuz var zaten spor yönetim bilimleri alanında. Ama iletişim fakültesinden dokunuş yapacak, bir de o çerçeveden bakacak birilere de ihtiyacımız var.
1: Peki o zaman durumu, mesela niye Marmara Üniversitesi değil diyelim? Yani şunu hocam, anlatmaya
0: bakın
1: çalışıyorum.
0: Bu girişimle alakalı hocam. Hocam yani, ben bu şöyle söyleyeyim size. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeditepe Üniversitesi ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmasından kaynaklı. Bu merkeze
1: kim işte zaten geldiğim nokta bu. Seçmiyor. Yani bu şuna benziyor. Şimdi Yeditepe Üniversitesi özel bir üniversite. Anlatabildim mi? Bu anlaşmanın tamam. Detaylarını biliyor muyum ben mesela? Türkiye Futbol Federasyonu bu eğitimler için Yeditepe Üniversitesi'ne ne ödüyor? Ya da Türkiye'de Türkiye'nin en iyi iletişim fakülteleri var. Yani bu çocuklar ilk 2000'e girdiklerinde okudukları Marmara İletişim var. İstanbul İletişim var. Mesela buradaki hocalar yetersiz mi de Yeditepe Üniversitesi ile devletin üniversitesi yerine bir vakıf üniversitesinin tercihini eleştiriyorum. Kusura bakmayın.
0: Ben bu konuda biraz katılmıyorum hocam size. Takdir doğrudur. Devlet üniversitesi de olabilir. Ama buradaki girişimde bulunmak, bir üniversitenin gelip de biz sizinle bu çalışmayı yapalım teklifinde bulunması vizyonu gösteren üniversite hangisi ise, federasyon diyebilir ki tamam, bu kadar istekliyseniz, bu kadar iyi bir durum varsa neden olmasın diyebilir.
1: TÜFAT başkanı var Marmara Üniversitesi bunu, dekanı.
0: Bakın bunu biraz dert etmekle alakalı. İşte Mehmet hocamız da, Mehmet Yorulmazlar da federasyonda eğitimler veriyor. Geliyor, gidiyor. Herkes aslında bu işin içerisinde.
1: Yani neyse, bu biraz dert yani ben olaya bambaşka bir çerçeveden baktım. Belki yanlış baktım, bilmiyorum.
0: Bu konunun dert etmesi, ama spor yönetim bilimlerinin seçilmemesinin sebebini ben size ifade etmiş olayım. Zaten içeride yönetim bilimlerinden doktorların, profesörlerin olmasından kaynaklı bir durum hocam. Peki. Ben bakıyorum yine satır aralarına bakıyorum. Lütfen. Sohbetin ya da işte açıklamaların. Yine kadın hakemler konusu var. Hasan Hoca, Melek Hoca'nın performansı. Hatice Hoca'nın birinci ligden sezona başlayacak olması.
1: Mesela bu noktada da çok dürüst olmadığını düşünüyorum Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarını.
0: Ne açıdan hocam?
1: Söyleyeyim. Mesela Burak Pakkan'ın eşi vardı biliyorsun. Hamile olduğu için sistemden çıkartılıp parça pinçik edilmeye, benim öğrencim de yüksek lisanstan da parça pinçik edilmeye çalışıldı hanımefendi. Hakkını arayabilmek için UEFA'ya gitti, FIFA'ya gitti.
0: Tamam. Peki ben haberci olarak size bilgi vereyim hocam.
1: Lütfen.
0: UEFA'dan alınan cevabı biliyor muyuz?
1: Biliyorum,
0: ben size söyleyeyim mi?
1: Biliyorum. Yani Burak'la da konuşuyorum.
0: UEFA dedi ki koşu grubu olarak erkekler ne koşuyorsa kadınlar da bunu koşmak zorunda dedi. O yüzden ben erkek müsabakasına bir kadın hakem verirken fiziksel performans erkeklerin koştuğu mesafeler oranında olmazsa maçı yönetmekte zorlanır dedi. Mesela Melek Hoca, Asen Hoca, Hatice Hoca bunları koştu. Ardahan'daki hocamız koştu.
1: Melek Hoca, Asen Hoca, Hatice Hoca ligin son hafta mücadelesinde eften püften bir mücadelenin ya da gazozuna bir maçı yönetecek isimler mi? O zaman onu
0: bence soruyor. Önümüzdeki bakın bu biraz da hocam şöyle eften püften demeyelim ama nihayetinde Halil Umut Meler'in yönetmediği maçlarla alakalı başkan beyin açıklamasını görmüşsünüzdür.
1: O hepsini dedi ki
0: bizim bilmediğimiz bazı nüanslar oluyor. Dedik ki mesela Halil Umut Meler kendi arzu etti. Gündemin çok uzağında kalabileceği maçları dedi. Bazen hakem hocalar ben kaosun içinde kalmak da istemiyorum yaklaşımıyla kendilerini biraz da psikolojik performans konusunda korumak için böyle talepler de gelebiliyorlar. Derbi yönetme konusunda hocanın kendini hazır et. Sen şimdi fiziksel olarak sen hazırsın hocam. Son maç performansına hazırsın diyorsun. Tamam. Ama hoca diyor ki hocam ben psikolojik performans konusunda hazır hissetmiyorum kendisi dedikten sonra veremezsin. Şimdi burada Hatice Hoca, Melek Hoca, Asen Hoca. Bakın bu hocalarımızı siz Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı, derbiler vesaireler verin. Ama eğer hoca kendini bu konuda hazır hissetmiyorsa vermeniz hocalar için bir zarar.
1: O zaman, bunu bilmiyoruz. O zaman mesela bilmiyoruz. Mükemmel bir noktadasın. O zaman ben de şunu sorarım. 8 Mart operasyonu çok vahimdi. Çok hızlı bir şekilde yapmamız gereken diyen Ferhat Gündoğdu. Hala bir açıklama yapmadı. Hala orada ne vardı da biz Mete Kalkavan'dan Cüneyt Çakır'a, Fırat Aydın Usta'dan diğer isimlere kadar hepsini parça pinçik ettik. Onu da anlamış değilim. Ona da mesela bir açıklama getirmemiş.
0: Bununla alakalı konuda yapılan açıklama biraz daha gizlilik barındırıyor gözüküyor. Onunla ilgili de umarım daha merak edilen herkes ya da merak ettiklerinin cevaplarını alır hocam. Öyle söyleyeyim.
1: Ya ben mesela Atilla abinin yaptığı iş muazzam. Bir kere yürekten ellerinden öpüyorum Atilla abiyi. Ama şunu bekliyorum Taner'cim, doğrusu bu değil midir? Bütün basını çağırırsın. Ben de Ferhat Gündoğdu'yum. Yani MHK'nin bir numaralı ismiyim. Buyurun kardeşim, eteğinizdeki taşları dökün. Hangi sorularınız varsa hepsine yanıt vereceğim. Biz Fatih Terim'e bunu yapmadı mı bu ülke? Şenol
0: Güneş'e bunu yapmadı mı bu ülke? Hocam 4 Ağustos'ta Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarihinde ilk kez basın mensuplarının hepsine tek bir davetle Riva'ya, Orhan Sakay'a davet ediyor.
1: Henüz daha bu açıklanmadı herhalde çünkü bana TSE'den düşmedi.
0: Evet, davetiyeler hazır, açıklanacak. Ha. 4 Ağustos'ta herkesi Orhan Sakay'a bekliyor.
1: Güzel. Valla İzmir'deyim ama 4 Ağustos'ta eğer öyle bir şeyden davet gelirse gelip Ferhat Gündoğdu'ya iki soru sormak isterim.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye Futbol yani Merkez Hakem Kurulu tarihinde ilk kez burada basın mensuplarına özel bir oturumla futbol oyun kuralları eğitimi açıyor.
1: Ya onu demiyorum sevgili dostum.
0: Hayır, bu da bu da olacak hocam. Ben anladım sizin dediğinizi. Ha. Soru sormak, burada bir münazara gibi bir şey yapmak. Yani
1: çağırıyor spiker adayları, işte spikerler, yayıncı kuruluşlar, bizler. Gidiyor var odasını gezdiriyor, onu gezdiriyor, bunu gezdiriyor. Burası şöyle diyor. Ben onu söylemiyorum. Ben diyorum ki Ferhat Gündoğdu oturacak oraya ve ben de bir basın mensubu olarak ETM'deki, belki ben yanlış biliyorum, eksik biliyorum, yetersiz biliyorum. Ben bu soruları soracağım Sayın Ferhat Gündoğdu'ya.
0: Hocam bunların hepsinin cevabını muhtemelen zaten önümüzdeki günlerde dediğim gibi bir birliktelik olacak.
1: İnşallah.
0: Davetiyelerde çıkartılacak ve bu o 4 Ağustos'taki davetteki o toplantı özellikle bence öyle her zaman olan gibi bir toplantı değil. Çünkü Türkiye'de yaşanmış olan hakem üstünden tartışmaların çok çok büyük bir kısmı oyun kurallarını bilmemekten dolayı çıkartılmış olan yangınlardan sebebiyet veriyor. Ortaya çıkıyor. Bu oyun kurallarını basın mensuplarının, evet spikerler biliyor, ona bir eğitim verilmiş geçmişte, denmiş gel sana biz anlatalım denilmiş, öğrenmiş, öğretilmiş ama yorumcu bilmiyor bir kesimi, arka tarafta editörün bir kısmı bilmiyor.
1: Doğru.
0: Ya da muhabir bilmiyor. Bilmediği zaman ne oluyor? Ya da sosyal medyadaki influencer gibi takılanlar
1: bence futbolcu bilmiyor. Futbolculardan bilmeyenler. Şimdi
0: Futbolculara zaten eğitimler verilmeye çok uzun bir süredir başlandı. Her gün kulüplere gidildiğini biliyorum. Şu anda birçok kulübe gidildi. Eğitimler verildi. Burada da

0: basın mensubuna biz kuralı iyi anlatırsak, o da sezon içerisinde bir konu yaşandığı zaman bilmediği bir konu üstüne yorum yapmaz. Bu aslında bu yüzden oldu diyebilir yaklaşımı var. O yüzden de çok açık bir davetle bütün herkesi TSD üstünden akreditasyonla Türkiye Futbol Federasyonu Orhan Saka Salonu'nda toplamayı niyetli. 4 Ağustos'ta da bunun zamanı belirlendi diyebiliyorum.
1: İnşallah güzel olur. Taner, çok keyifliydi sohbet karşılıklı.
0: Ben
1: Seninle
0: sevgiler,
1: sohbet
0: saygılar
1: etmekten
0: hocam.
1: büyük keyif alıyorum.
0: Çok sağ olun, kolaylıklar diliyorum.
1: Bilgi dağarcığın çok geniş. Bizim de bilmediğimiz birçok noktaya açıklık getirdin. Reklam vakti.
0: Estağfurullah. Çok sağ olun hocam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar ve kıymetli bizi dinleyen dostlar. Hattımızda Tavır Gazetesi'nin spor müdürü Sayın Bahadır Çokişler Hocam var. Bahadır Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Normalde bu blokta herkes Mehmet Ak'ı bekliyor, teknik direktörümüz, ama Mehmet Ak biliyorsunuz Malatya Spor'la anlaştı. O yoğun bir dönem içerisinde. Bahadır Hocam'la da sabah birlikte oluyoruz ama o da çok yoğundu. Gece saat 2'de dükkanı kapatmışlar. O yüzden şimdi birlikte oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Evet. Hocam, Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Nasıl okuyorsunuz mücadeleyi Sayın Bahadır Çokişler olarak?
1: Şimdi ben tabii bu... taraftarları ve bu sosyal medyadaki ne yazık ki kalem şorları hayretle izliyorum. Yani sezonun başı olmasa bu kadar acımasızca takıma ve futbolculara saldırmalarını anlam veremedim ben şimdi açıkçası. Fenerbahçe maça iyi başladı. İşte penaltıdan golü de buldu. Ardından işte Kerem gol kaçırdı falan. Bir meşale olayından sonra Fenerbahçe durdu. Hızı kesildi. Rakip de ligde de aynı senaryo yaptığı için ikinci aralara özellikle baskılı başlıyorlardı. Böyle bir takımla, böyle bir profille karşı karşıya kaldı Fenerbahçe. Sonunda beraber kalarak turu geçmesini bildi. Yani gelelim oyunculara. Şimdi Talisca iyi başladı. Yani gönderecek arasındaydı. Yeni sezon planlamasında olmayacaktı. Ama şimdi siz gol atan adamı ne bileyim nasıl göndereceksiniz? Ayrıca o paraları eder mi? Beklenen bonservis bedellerine ulaşılabilir mi? Tam emin değilim. Ama onun için Fenerbahçe bence emin adımlarla yoluna ilerliyor. Sadece sabırsız bir toplum var. Onlar da tabii geçmişte gelen bir travma var. Haklı olarak da uzun süre şampiyon olamadılar. Kerem'e karşı tahammülsüzlük, oyunculara karşı tahammülsüzlük, İsmail Yüksek'in dünkü performansı, biraz kafaları karşı

0: Olmuş olabilir, bilemiyorum yani. Ama Fenerbahçe iyi yolda olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, Tavır Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler hocamla birlikteyiz. Kadrosu çok eleştiriliyor. Yani mesela Greenwood'dan verim alamadı ama Ake'den aldı. Keza yine oyun sistemine baktığımızda Kerem çok kötüydü. İki maçta toplamda 34 top kaybı yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda İsmail Kartal hani kadroyu hak edene vermiyor gibi bir eleştiri var mı? Örneğin işte İrfan Can topla bile buluşamadı. Asensio çok kötüydü gibi. Bu konuya nasıl bir yorum getirirsiniz?
0: Şimdi Asensio hazır değil. Sakatlıktan çıktı. İrfan Can geçen sezon top oynamadı. Ya bir de bu takım biraz birbirine alışma süresi. Sezonun ilk resmi, ikinci resmi karşılaşması. Ya biraz süre tanımak lazım. Zorlanıyoruz. Yani demin de bahsettim. Daha taraftarın, camianın bir travması var. Yani iyi başlasın, iyi devam etsin Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bu ülkeye lazım. Yani bu ülkeye Fenerbahçe'nin Avrupa'da sayısız zaferler alan yoluna bu sene devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Sturm'da maçı var ki o daha tehlikeli. Yani daha dişli bir takım. Ama önünde daha biraz süre var. Bir hafta daha süre var. Gidecek. Hazırlanacak biraz maçın. Birazcık sabretmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani İsmail Hoca da şimdi telaş. Bu tür şeyler teknik direktörü baskılar. Baskı da hata getirir. Yani niye bu kadar baskı var anlayamıyorum yani. Daha süre başı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok
1: Valla
0: mu zor
1: ben
0: bu kadar
1: yazımı
0: tahammül göstermek?
1: gönderdim biraz.
0: Yani
1: Ama
0: bu kadar tahammülsüz olmamız gerekiyor mu sence
1: yok, bence de zamana ihtiyacı var İsmail Kartal'ın ama şu
0: yani?
1: noktada tahammülsüzüm. Bu maçı eğer İsmail Kartal test maçı diyorsa orada bir dakika diyor.
0: Ben anlayamadım
1: Eğer bu maça
0: Emre'yi.
1: Sayın İsmail Kartal maç sonu röportajında bu bir test
0: Evet.
1: maçıydı yorumu yapıyorsa ona bir parantezim var. Yani böyle bir maça test maçı demek o zaman Şampiyonlar Ligi hüviyetini çok da net henüz oturtamamış demek. Ya da ya Şampiyonlar Ligi bizim için önemli değil, önemli olan lig şampiyonluğu gibi bir algının içine düşüyor.
0: Ama şimdi bakın İsmail Hoca'nın belki hitabeti zayıf olabilir. Belki düşüncelerini tam kelimelere dökemiyor olabilir. Herkes de bu kabiliyet olmayabilir. Şimdi İsmail Hoca'yı seviyoruz. İsmail Hoca iyi bir insan olabilir. Ama çok iyi bir teknik direktör mü? Evet herkesi tartışılır. O da tartışılabilir. Yani biraz sabretmek lazım. Yani madem Fenerbahçe'nin yeni seçilen yönetim İsmail Kartal daha önce eleştirmiş olmalarına rağmen yeniden İsmail Kartal'a çalışıyorlarsa bir bakalım bir görelim yani. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi bakın transferde de olumlu ilerliyorlar. Yani böyle alıp gereksiz transferler yapmayıp nokta transfer. Bunlar hep bir çalışmanın ürünü gibi geliyor bana. İsmail Hoca'ya biraz sabretmek gerekmiyor mu? Madem getirdi yönetim bir görelim bakalım. Hemen bu ön yargılarla hareket edip ya da söylenmenden yola çıkarak eleştirmenin de bir anlamı yok. Bakın daha yani şimdi mesela Beşiktaş'ın oynadığı oyunu gördük. Evet. Eksikleri var mıydı? Var. Fenerbahçe'den daha mı hazırdı? Evet. Ama biraz da rakibe göre düşünmek gerekmiyor mu? Rakip böyle de, enteresan bir rakip. Dün izledik. Yani hırsızlar bastırdılar. Fenerbahçe'nin açıklarını iyi biliyorlar. İyi analiz etmişler. Ama kendi oyunlarını oynadılar. Bir de onu düşünmek lazım yani. Bir meşale olayından sonra, oyunun durmasından sonra maçın seyri tamamen değişti. Yani hemen biraz eleştiri yapmak istiyoruz. Hemen böyle tahammülsüzlük yapıp üstüne gitmeye çalışıyoruz. O enteresan geliyor bana yani. Camiaların, hocaların sahip çıkması gerekmiyor mu? Taraftarların. Ya
1: Peki.
0: Kerem olayı. Yani Kerem duygusal bir futbolcu. Neden sahip çıkılmıyor? Neden hemen en ufak hatasında ya da sezona kötü başlıyorsa neden onu hemen yerden yere vurmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Orada biraz ayrılıyorum. Yani gerektiği kadar zaten Fenerbahçe Kerem'e sahip çıktı ama Kerem bir yıldır Fenerbahçe'ye sahip çıkıyor mu sorusunu sormak lazım.
0: Orası öyle ama Galatasaray daha gördük biliyorsunuz hatırlarsan.
1: Yani Kerem'in biraz kendini upgrade etmesi gerekir. Mesela dün yakaladığı iki pozisyon var. Hele bir tanesi

0: var. Ya adam arkasından 5 metre geriden koşup geliyor, yetişiyor, topu önünden alıyor. Bu akıl alır gibi değil.
1: Ama nefesi yetmedi diyorum ben ona. Yani
0: ya.
1: nefesi yetmedi. Yani son düzlükte resmen şey yaptı artık. Dalağa falan geçti yani Kerem'le. Öyle düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Bir şey Kerem'e gelene kadar biraz da Mert'i konuşalım. Mert Günok'u konuşalım. Yani
0: Müthişti.
1: %100 dört tane pozisyon kurtarıp beşincisini yemesini konuşalım. Yani bazen de hani gelene kadar takım savunmasını konuşmak lazım. Yani bunlara çalışması lazım. Doğru mu? Ben bilmiyorum. Sadece kaleciye kalsaydı bu şey. Demek ki kötü günlü olsa Mert daha farklı bir şey
0: Ya da
1: konuşurduk
0: kalede
1: şu anda.
0: Ederson olsa daha sıkıntılı olurdu, ben sana söyleyeyim.
1: Mert kesinlikle çok iyi konsantre olmuş maça. Yani inanılmaz bir konsantrasyonla çıkmış maça. Yani tebrik ediyorum kendisini gerçekten. Fenerbahçe'yi dün ipten aldı. Ama dediğim gibi şutum biraz daha tehlikeli bir takım. Toplamda 6 gol attılar yani bu periyotta. Bilmiyorum nasıl olacak. Fenerbahçe o ana kadar nasıl yani Asensio kendini toparlayabilecek mi? Bilmiyorum yani Fenerbahçe Asensio'ya.
0: Peki, Tavır Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler hocamla birlikteyiz. Beşiktaş Midland'la bu akşam saat 20'de karşılaşıyor. Kritik bir mücadele Beşiktaş maçı da. Bu maça özel neler
1: Evet.
0: söylersiniz? İlk maçı 1-0 kazandı İtalyano'nun takımı.
1: Vallahi ben İtalyano enteresan bir şekilde takımı iyi motive ediyor diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş o kolej takım havasına girdi biraz da açıkçası. Hani o eski Sebal döneminde hatırlar mısınız? Metin Ali Feyyaz döneminde
0: Tabii.
1: bir kolej havası vardı.
0: Tabii.
1: Yani buradaki o işte o havanın içinde bir eksik var.
0: Serpilhamdi Tüzün'ün
1: Aa
0: evlatları.
1: ya evet. Burada bir eksik var. O da şu arkadaşlık, takım içindeki arkadaşlık. O dönemde hatırlarsan tamam az yabancı olan bir dönem ama ne vardı o zaman? Bir arkadaşlık vardı. Herkes birbirine sahip çıkardı. Beraber yemek yenir, beraber gezmelere gidilirdi. Açılışlara beraber gidilirdi. Ve takım disiplini ön plandaydı. Ama o zaman takımın abileri de vardı tabii. İşte Kadir abi gibi. İşte Uyur abi gibi isimler vardı. Şimdi bu Beşiktaş bu dengeleri sağlamaya çalışıyor. Serdar Adalı transferde işine hiçbir yöneticiyi karıştırmıyor. Paranın kontrolünü kendi sağlıyor. Bir sürü yatırım yapmaya çalışıyor. Açıkçası ben Serdar Adalı'dan bu performansı beklemiyordum. Bu kadar iyi nokta transferler yapabileceğini düşünmüyordum. Ben Beşiktaş'ın transferlerini çok olumlu görüyorum bu arada. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama
0: Aynı
1: Beşiktaş
0: fikirdeyim.
1: iyi
0: Çok
1: yolda.
0: çok çok
1: Bu
0: ne
1: sezon
0: derler? Tespit edilmiş transferler.
1: evet, bu sezon özellikle bu sezon diyorum çok kolay olmayacak. Yani çok rekabet içinde geçecek. Mesela Trabzon transferleri müthiş yani. Nasıl olacak bu sene? Bu bayağı bir tartışma, bir kavganın içine giriyoruz gibi geliyor bana. Yeni sezon öncesi, bir Furtan öncesi sessizlik var.
0: Başak için
1: Başkanım.
0: neler söyleriz? Başak'ın da maçı var bu akşam Inter
1: Evet.
0: Turku'yla, Finlandiya temsilcisiyle.
1: Ya ilk maçta ya direkten dönen topları bilmem yani biraz Başakşehir mesela çok iyi takım ama ya bilmiyorum bu akşam nasıl olur çok kararsızım hani ben iddia oynamayı bilmem iddiacılar çok kararsız bu maç için zor bir maç olacağı kesin. Ya ben Türk takımlarının hepsinin olmasını istiyorum. Yani yoluna devam etmesini istiyorum. Ülke puanımızın en azından yerimizi korumamızı istiyorum. Bunu herkes istiyordur eminim. Hani o şey eski ya Fener yenersin, işte Galatasaray yenersin, ben tutmam rakip takımı tutarım. Olgusundan uzaklaşıldı. Şimdi herkes kendi derdine düştü diye geliyor bana. Düşün Galatasaray son şampiyon ama İşte dün Dursun Özbek çıkıyor. Kendini savunmak zorunda kalıyor. Diyor ki kardeşim diyor bu takımı ben diyor niye oynatamayacağım, faydalanamayacağım yıldız alayım. Geçmişte yaşamadık mı? Ziyech ve Zaha gibi oyuncular örnek gösteriyor. Tamam biraz sabretmek lazım. Diyor ki var bir planlamaları. Ya mesela Leo kavgası yaşanıyor şu anda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir savaş var. Yani Milanların bu oyuncuyu almak istiyorlar. Bakalım hangisi alabilecek?
0: Bu
1: Yani bir
0: arada
1: tek Leo mu kaldı?

0: Yani bir tek Leon var yani Galatasaray'ın gündeminde diyeceksiniz değil mi?
1: Yani
0: İşte
1: Galatasaray
0: algıyı oraya...
1: Dursun Özbek dün konuştu, onu seyretme şansınız oldu mu?
0: Seyret, işte ondan bahsediyorum ben de.
1: Evet. Ya orada mesela
0: Yani biz
1: çok çarpıcı
0: Fenerbahçe
1: bir
0: istiyoruz.
1: açıklama yok mu? Mesela şey diyor. Ben takımı öyle kolay kolay bir şekilde her önüme geleni almayacağım. Bu kadroyu da
0: Hemen
1: yedirtmem gibi bir ifadenin içerisinde. Hani para çok önemli diyor.
0: Şimdi tek tek gidelim. Ya bunlar Davinson Sanchez'i satacaklar bir kere. Yani onu kafaya koyalım. İyi bir stoper mesela o Van Dijk mesela şu an unutuldu. Ama Davinson gittiği gün Van Dijk imza atacak. Yani onu bir şey yapalım, kafamıza koyalım. Yani iyi bir stoper, iyi bir orta saha. Yani ilk aydan verim alamadı Galatasaray. Yani bu sene alabilir
1: Nelson'u
0: mi?
1: beleşe gönderiyor. 15 milyon euroya geçen yıl satmamıştı.
0: Nelson'un durumu farklı. Nelson ettiğini buluyor. Yani hocasıyla ters düştü. Yani öyle öyle yani şimdi bizim Türkiye'de de ne yazık ki yani sadece Türkiye'de değil yani bizim gibi hırslı teknik direktörlüğün ya da kibirli egolu teknik direktörlerin olduğu liglerde bunlar yaşanabiliyor. Nelson belki şu an Galatasaray seviyesinde olmayabilir ama işte onun da zamanında şampiyonluklarda etkisi oldu. Biz bize konuşuyorsak. Yani en son tam şimdi satın almaya kalksan kaça alırsın? Mesela Avrupa'dan kaça satın alırsın o kalibrede bir oyuncuyu? En az
1: Altı
0: 15
1: alırız.
0: milyon. Ya belki 10 milyon ben fazla söyledim. Yani piyasa değerine bakmadım şu an Transfermarkt'tan
1: Yo,
0: ama
1: 15 milyon euro verdiler geçen yıl. Çok doğru.
0: geçen yıl derler. Şimdi sen bu oyuncuyu sırf hoca ile ters düştü diye pazarlayamıyorsun. Adam antrenmana gelirken elinde cep telefonuna geliyor. Yani cep telefonunun artık herhalde story izliyor. Story sevdalısı galiba. Yani bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama ben mesela bu sene ilk aydan en azından ligde en azından bazı Avrupa maçlarının tecrübesinden faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk ay çok iyi oyuncu. Kötü oyuncu mu? Sizle oynarken ya nasıl futbolcu keşke Galatasaray'a gelse bu adam Galatasaraylıyım diye bağırıyor demedik mi? Ne oldu? Yani Dursun Özbek de onu söylüyor. Yani ben yıldız almayı bilmiyor muyum? Alırım ama Ziyech gibi Zaha gibi faydalandıktan sonra ne yapayım? Yani Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına mı alayım demek istiyor. Çünkü müthiş ödemeler var. Para, milyon eurolar havada uçuşuyor. Ekonomik bu kadar kötü giderken. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Yani çok mu hayalperestim ya da çok mu iyimser bakıyorum bilemedim yani.
1: Peki, bu arada bir son dakika gelişmesi düştü önüme. Bu sıcak haberleri de veriyorum hocam müsaadenizle. Madem çok işler
0: Estağfurullah.
1: hocamla birlikteyiz. Muğla'nın Seydi Kemer ve Fethiye ilçeleri, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve çevresinde Gömeç'te, Antalya'nın Alanya, Kumluca ve Kaş ilçelerindeki orman yangınlarında 25 kilometrelik alanlara sıçramalar olmuş. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar ki Marmara'da bu 70'e kadar çıkıyormuş. Orman yangınlarından dolayı 5 il için sarı kod uyarısı verildi. 5 il için sarı kod uyarısı verilmiş ve yaklaşık 100 hane boşaltılmış.
0: Emreciğim bu orman yangınları tabii ciğerlerimizi yakıyor. Ama bunun birkaç sebebi var. En önemli sebebi bu yani sabotajların haricindeki en önemli sebebi elektrik direkleri. Şimdi ben kendim aydın olduğum için biliyorum. Mesela bizim memlekette de çıkmıştı bu tür bir yani benim de orada olduğum zaman elektrik direklerinden direkt zaten hava sıcak alev oluyordu şeyler. Bir de en ufak alev alıyor. Bir de çam ağacı da çok. Bu çam ağaçların kozalakları yaklaşık 1 kilometre kadar patlıyor ısıyı görünce. Bununla yani çam ağacının çok olduğu yerde yangın da çok olur. Yangın olduğu zaman bir de çok hemen şey yapar sarar. Onun için burada devletin nasıl bir tedbir alması gerektiğine inan bilmiyorum ama herkesin can siperhane, o bölgedeki herkesin can siperhane o yangını durdurmak için çalıştığını iyi biliyorum. Görüyorum ya doğrusu. Haberlerden izliyorum. Allah yardımcılar olsun. Hepimizin
1: Hepimizin,
0: de
1: hepimizin.
0: ciğerleri yanıyor yani.
1: Çok üzgünüz. Trabzonspor'a
0: Evet.
1: geçmek isterim. Sayın Bahadır Çokişler, Tavır Gazetesi'nin spor
0: Evet.
1: müdürü. 12

0: İkinci transferini yaptı. Renault Mitongo takıma dahil oldu.
1: Evet.
0: Belçika asıllı oyuncu. Yeni Lukaku deniliyor. 18 yaşında Avusturya kampına katıldı. 1.87 santrfor. Onaçu'nun yanında çok şey öğrenirim demiş.
1: Evet,
0: Bu oyunda Alsat'la
1: şimdi
0: oynuyor Trabzonspor hazırlık maçında. HD Spor'dan yayınlanacak 18.30'da.
1: Galatasaray Onaçu'yla olay için Trabzonspor'a 45 milyon euro önermişti. Trabzon net bir dille reddetti. Demek ki Trabzon her zaman olumlu transfer yapıyor. Tek sıkıntı Trabzon'da kalabilmelerini sağlamak. Bence Türkiye'nin en iyi yerli hocasıyla çalışıyorlar. İddia ediyorum. Türkiye'nin en iyi yerli hocası Fatih Hoca. Ancak onun da tek sıkıntısı fazla Trabzonlu olması. Bilmiyorum sen ne düşünürsün? Bence İstanbul transferin şampiyonu Trabzon ya. Yani transferde bir numara, bakın bunları bir yere, şimdi Fatih Hoca'nın ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu işte sezon 7. 8. haftası göreceğiz. Ancak tempo tutar diye düşünüyorum. Bu kadar yeni ismin bir arada oynatılması, birbirine alışması da zor. Ona da biraz sabır göstermesi lazım camianın. Bir de bu sefer, en azından bu sefer uzun süre kalması ve camianın onu yememesi lazım. Camia hocalarına sahip çıksın. Bakın bir simge isim haline gelmek üzere, ki geldi bence. Fatih Terim gibi, Aykut Kocaman gibi bir simge isim olsun. Her camianın simge ismi olur ya, işte o da orada olsun. Niye herkes, insanlar kendi işlerinden yetişen hocalara ya da sporculara sahip çıkmaz, anlamıyorum yani. Sadece popülerken mi, sadece gol attığı zaman mı iyi yani? İşte bak, şimdi de hoca oldu. Kendi camiasına yetişmiş, çıkmış. Alsın yürüsün ya. Biraz sabır ya. Gelen hoca seni şampiyon mu yapacak? Değil mi? Dünya Kupası sonrası nasıl başarısız olan hocalar gitti. Ama ne yaptılar? Turnuvayı bitirdiler. Hedefleri tutturamadı, gitti. Bu onurlu bir davranış. İşte Zidane geldi. Mancini geldi şimdi. Yeniden eskiye dönüş yaptı İtalya. Bakalım, hep beraber izleyelim görelim, ama bu sene çok renkli geçecek. Bu sene çok bol tartışmalı ve kavgalı geçeceğine kesin gözle bakıyorum. Çünkü hakem camiasında bir yenilik yok.
0: Bu arada
1: Bir
0: hakem
1: yenilik görüyor
0: camiası
1: musun?
0: dedin. Atilla Gökçe'nin Ferhat Gündoğdu ile yaptığı röportaj var. MHK Başkanı nasıl okursun?
1: Ya vallahi açıkçası ben Ferhat Gündoğdu'yu yani nereden bu torpili ya, bu kadar eleştirdim. Benim bu kadar karşı çıktığı bir ismin hala oralarda durması bana enteresan geliyor yani, bilmiyorum. Ya kafam karışıyor yani, neden bu kadar yani ısrar? Yani bu koca MHK'de bir tane başkan çıkıp da burayı toparlayamayacak mı? Yani yok mu böyle bir isimde Ferhat Gündoğdu ismi kalıyor? Yani bilgisayarı mı çok iyi biliyor? Çok mu çağdaş? Çok iyi bir hakem miydi? Ya da hakemleri, ya bir operasyon yapıldı, hala niye yapıldığını anlayamadık ya. Yani ne oluyor yani, elimizdeki değerleri bir bir yitirdik. Bir tane doğru düzgün hakemimiz kalmadı elimizde. Gelecek vaat edenler hariç. Yani bilmiyorum, şimdi eleştiriliyor. Mesela ya ben Fırat Aydınus gibi bir hakem göremedim ya. Kimse kusura bakmasın. Ben federasyon başkanı Ferhat Gündoğdu'yu niye destekler? Ben anlamış değilim yani. Bir de operasyonlarda durdu. Bunlar şike ve bahis operasyonları.
0: Ağustos
1: Yani neyi
0: ayının ilk
1: bekliyorlardı?
0: haftası daha 17 bin kişi tek tek analiz ediliyormuş.
1: Ya şimdi ben anlayamadım şu yani, tamam. Bu bahis oynayanları da anlayamıyorum. Ya kardeşim, siz yaşını başını almış, para cebinde parası olan insanlar, yani ne gibi bir keyiftir, zevktir bu ya? Ya neyi var bunun? Yani parana para katmak mı, ya da ya bu işi yapıyorsan bu işlerin içinde olmayacaksın ya. Çok basit yani, 2 kere 2 4. Ya nasıl risk edersin sen geleceğini yani, bile bile nasıl oynarsın yani? Bir de kendi takımını oynuyorsun. Bu yakışık alıyor mu? Koca camialarda sana makam mevki veriyor. Galatasaray, Fenerbahçe sayesinde tanınıyorsun. Bak şimdi onun şimdi temizlemeye uğraşıyorsun cami olarak. Vallahi bilmiyorum, yöneticilerin de Tıpkı akademisyenler gibi. Yani bir diploması olması lazım ya bu yöneticiliğin.
0: Süper.
1: Yani teknik ve tabii tabii ki ben daha
0: Kesinlikle
1: önce de
0: katılıyorum.
1: yazmıştım bunu. Ya kardeşim şimdi sen bir yere mesela sen şu an öğretim üyesisin. Yani neden öğretim üyesisin? Çünkü belli bir akademik şeyin var. Geçmişin var değil mi? Yani sen oraya onun bir yeterliliği var yani. O sen o yeterlilik sayesinde devam ediyorsun, devam ediyorsun, gidiyorsun, ders veriyorsun. Ama kardeşim bu yönetici olmak için zengin bir müteahhit, bir ünlü bir kafe banka zincirinin sahibi olman yeterli. Yani ne bileyim, yani iktidara yakın olman yeterli. Ya da güç sahiplerine yakın olman yeterli.
0: Ya da paranın
1: Ne
0: olması
1: olduğunun,
0: yeterli.
1: tabii tabii yani ne olduğunun yani hiçbir önemi yok. İlkokul mezunu bile olsan adam seni gelip orada işte futbola açelim bir yöneticisi yapabiliyor. Bu kadar mı yani ucuzladı bu iş? İşte niye bir arpa boyu ilerleyemiyoruz? Sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Ya hiç mi yani insana yatırım yok? Ya işte o okullarda bir sürü insanlar mezun oluyor spor yönetimi dalında. Yani şimdi onun devamı niye gelmiyor? Yani bu çocuklar ne yapacaklar? Tamam ben spor yönetimi diplomamı elime aldım. Tamam bir başka bir iş yapayım şimdi. Gideyim işte Uber yapayım. Gideyim başka bir şey para kazanayım derdin artık insan. Yani kimse spor kimliğinde ancak işte Galatasaray Fener'i yenmiş. Fener Beşiktaş'ı yenmiş. O anlık işte rakip takımın o şeylerini taraftarlarını kızdırdık. Ya bizim mutluluğumuz bu ya, bu kadar yani. Avrupa'da Fenerbahçe tur atlamış. Bunun sevincini bile yaşayamıyor adamlar yani. Günlük yaşıyor. Yarın unutuldu işte. Bugün artık yeni bir gün yani. Bugün doğdu. Ama önümüze bakalım. Bilmiyorum bu zihniyet bizi bitiriyor gibi geldi Emre hocam. Sen ne düşünüyorsun bilemiyorum.
0: Hocam benzer düşünüyorum ama sürem de bitti. Reklama gitmem lazım.
1: Peki sana iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Dinleyicilerine de
0: hocam.
1: iyi günler diliyorum. Sağ
0: Çok
1: olun.
0: sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Tavır
1: İyi günler.
0: Gazetesi'nin çok değerli spor müdürü Sayın Bahadır Çokişler hocam bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: De katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

Efendim, beraberliğimiz sizlerden gelen mesajlarla sürüyor. Arkadaşlar gitmeye Şampiyonlar Ligi'ni unutmuş. YKS yerine etüt sınavı sanıyorlar. İsmail Kartal gidiyor geliyor. Kartal'ın test dönemi geçerli yıllar oldu demiş. Hakan Güneş'den gelmiş bu mesaj. Devam edelim. Emre abi, Fenerbahçe bu tarz futbolla ilerlemesi çok zor. Abi, lig maçı değil ki telafisi olsun diyelim. Kaybettiğiniz an biter olay. Neyse, varsa yine Galatasaray'da var her şey demiş. Yalçın'dan gelmiş. Devam edelim. Süleyman Bitmez'den gelmiş. Emre hocam günaydın, iyi yayınlar. Bir Fenerbahçeli olarak akşamki maç için risultato importante der geçerim. Sıradaki gelsin. Evet, yani sonuca bakalım diyor. Sonuç önemli. Fatih Terim'in o efsane ifadesi, Jacquare, finito risultato importante demişti. Selamünaleyküm. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Öncelikle dün yüzü gazi koşusu kazanan Sayın Emrah Nalçakan'ın. Nalçakan ismi bu. Bir dakika, bu çok eski ya. Ben yukarı gitmişim. Oy oy oy oy. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut, maç analizim abi demiş ve hedef tur yolun sonu değil zaferin başlangıcı diye atmış. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'dan günaydınlar Emre Bey demiş. Evin fotoğrafını atmış. O havuz mavuz, bahçe kocaman, mis, harikulade. Selamun aleyküm, günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin sana Emre Bey. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Beşiktaş, Başakşehir'e başarılar diliyorum. Transfer var mı? Bitmiş olan Leao ile ilgili görüşülüyor. Keza yine aynı şekilde Dursun Özbek de dün divanda dedi ki gerekli transferleri yaparım. Benim bir kuruş boşa harcayacak param yok dedi. Devam edelim. Lale Orta'nın olduğu okulu bırakın. Olduğu okulun ilçesinden bile geçilmemesi büyük bir vizyondur. Madem vakıf olmaması lazım, neden Okan olmalı diyorsunuz? Hayır, ben orada Lale Hoca var diye diyorum. Yani Lale Orta MHK başkanlığı yapmadı mı? Bu ülkenin FIFA kartı taşıyan en önemli hakemlerinden biri değil mi? Sizin nasıl baktığınız beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kalibratif değerine bakıyorum. FIFA nezdinde senin en önemli temsilcilerinden biri mi Lale Orta? Evet. Hakemlik müessesesinde Türkiye'de kadın hakemliği noktasında en üst seviyeye gelmiş mi? Eğer bir vakıf üniversitesi olacaksa bu olmalı diyorum. Bak, anlamamışsınız saygıdeğer dostum beni. Bir vakıf üniversitesiyle anlaşma yapılacaksa bu üniversitelerden biri olmalı diyorum. Eğer gerçekten bir anlaşma yapılacaksa o zaman devlet üniversitesi olmalı diyorum. Yani Marmara Üniversitesi olmalı diyorum. Yani İstanbul Üniversitesi olmalı diyorum. Yani siz o noktayı anlamamışsınız Kemal Beyciğim. Ya da ben anlatamamışım. Ya da istediğiniz gibi anlamak istemişsiniz. Yeditepe olması ne okursa olsun diyorsunuz yani Emre Tilev, yani Engin tecrübelerinizle. Hayır, Yeditepe, bak burada da demek ki ben anlatamamışım. Ben Yeditepe olmasında ne olursa olsun demiyorum. Ben diyorum ki eğer Yeditepe'de atıyorum FIFA kartlı ya da MHK, mesela Mustafa Çulcu Yeditepe Üniversitesi'nin öğretim görevlisi. O zaman orası da olabilir diyorum. Ya da işte ne bileyim Fırat Aydınus orada öğretim görevlisi. O da olur. Ama MHK düzeni içerisindeki sistemi en iyi bilen adamlardan biri, hanımefendilerden birinin olduğu üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Ya da devleti niye tercih etmediniz? Ya da niye sadece bir üniversiteyle kısıtlısınız kardeşim? Yani Yeditepe'de olsun, Arel'de olsun, Nişantaşı'da olsun, işte atıyorum Marmara'da olsun, İstağ, hepsi olsun. Türkiye'de kaç da Gedik'te olsun, kaç tane spor bilimleri fakültesi varsa hepsiyle ortak müşterek payda buluşun. Niye bir taneyle? Ben onu sorguluyorum. Bunu sorgulamak da en doğal hakkımız. Yani siz şöyle mi diyorsunuz? Benim oğlumu sadece bu okula göndereceğim. Yo, niye 18 tercih yapıyoruz o zaman ya da 12 tane tercih yazıyoruz? 12 tane farklı üniversiteyi tercih ediyoruz. Devletin en önemli markalarından biri Türkiye Futbol Federasyonu'ysa eğer, Türkiye Futbol Federasyonu bütün üniversitelere aynı yakınlıkta olmak zorunda değil mi? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir vakıf üniversitesi seçilecekse başında MHK'nin eski başkanı olanla da istişare edin diyorum. Eğer bir vakıf üniversitesi seçilmeyecekse devletin üniversiteleriyle niye ortak değerlerde buluşulmuyor? Onu anlatmaya çalışıyorum.
Ya da bunun için üniversitelere ne kadar bedel ödeniyor? Ya da üniversite bu işten ne kadar kavuruş? Bak dakikalardır üniversitelerin ismini telaffuz ediyoruz. Bu işten ne kadar kavuruş sağlayabiliyor? Bu kavuruş ne kadarı geri dönüş sağlayabiliyor? Bunları niye düşünmüyorsunuz? Bugün bir tane influencer'a diyorsun ki kardeşim benim bahçede şeftali çok güzel, şu şeftaliyle bir fotoğrafını çekelim diyorsun. 100 bin lira abicim diyor. Nasıl yani diyorsun? 100 bin lira. Hani o restoranlar falan Instagram'da geziyor ya. Adam diyor ki elbette yaparız diyor o işi diyor. 150 kağıt bize ver diyor, yapalım abi diyor senin diyor reklamı diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Kazım'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. Ben Avcılar'dan Kazım. Fenerbahçeliler o sene bu sene mi diyor. Ya bu oyunla bu sene de olmaz diye düşünüyorum demiş. Fenerbahçe taraftarının kaçırdığı nokta şu. Kötü oynarken tur geçiliyor. Bu takım takviyelerle çok daha iyi olacak. Önemli olan bu şekilde tur geçmek. İlerleyen dönemlerde zaten kalite oturmuş bir oyun olacak. Konuşan kişi İbrahim Hacı Osmanoğlu mu demiş. Yok hocam, keşke bağlansa konuşurduk, anlatırdık, sorardık Sayın Başkan'a. Emre Bey, Greenwood geleli daha 10 gün olmuş. Keza Ake neye bakarak yorum yapıyorsunuz? Sahaya bakarak yapıyorum yani. Neye bakarak yapmamı istiyorsunuz saygıdeğer Taner Ültanır? Yani ne söylemi bekliyorsunuz? Greenwood dün ayağına gelen bütün topları ezdi. Yani siz şöyle mi yapıyorsunuz mesela? Bu Greenwood'un ikinci mücadelesi. Biz mesela radyoya ya da televizyona bir adamı transfer ediyorlar. Mesela beni atıyorum A noktasına transfer ettiler. Ben ilk yayında çok hatalı ifadeler kullandım. Ertesi gün yayına çıkartmıyorlar. Ertesi gün sana güle güle diyorlar. Yani Greenwood böylesine hayati bir mücadelede bu kadar çok top ezmeli mi sorusunu soruyorum. Yani bu bizim bence en büyük palavralarımızdan biri. Zamana ihtiyacı var onların. Niye zamana ihtiyacı var? Ne zamanına ihtiyacı var? Mesela Messi gidiyor atıyorum Paris Saint Germain'den Barcelona'ya, zamana mı ihtiyacı oluyor ya da başka bir oyuncunun? Onların olmuyor da bizim ülkemize gelen her yabancının neden bizim ülkemizde bir zamana ihtiyacı oluyor? Nathan Ake dün neye göre diyor? Nathan Ake kesici özelliğiyle, yüksek toplardaki hamlesiyle, bloklar arasındaki girişiyle, ilk hamlesiyle, topu oyuna sokuşuyla bu değerlere bakıyorsun ya. Yani bu dinamiklere bakıp buradan kerteriz alıyorsun ya. Bir sürü futbol kriterleri var ya. Yani seyredip, yani ben senin gibi seyredip hanım çay var mı falan demiyorum Taner'cim. Oturuyorum, not alıyorum. Mesela Kerem 2 maçta 34 tane top kaybını nasıl yaptı sorusunu soruyorum. Greenwood bu maçta 8 top kaybını nasıl yaptı sorusunu soruyorum. Bir sezon boyunca 8 top kaybı yapmayan bir adamın nasıl bu kadar top kayıpları oluyor diye sorguluyorum. Nathan Ake'nin yüksek toplardaki başarısı, kesici özelliği, %78 ile oynamasıyla ilgileniyorum. Sen neyle ilgileniyorsan o sana kalmış bir şey. Saygıdeğer dostum. Selam demiş bir değerli dostum. Doğan'ım, bu da mı eski? Pardon. Günaydın Emre Bey. Arkadaşlar, Ferhat Gündoğdu'nun asistanı mı? Yo değil ama onun da bir bakış açısı var. Sevgili Taner Hocam'ın da öyle bir bakış açısı var. Saygıdeğer dostlar, hepimiz birbirimize saygılıyız. Emre Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Güner. Ben Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'nın 4 senede bir tane altyapıdan oyuncu çıkarmamasını eleştiriyorum. Sizin görüşünüz? Aynı noktadayım. Yani ciddi bir sorun var. Ses aynen onun, hiç bir de bir şey anlaşılmıyor. Hacı Osmanoğlu mu demiş bir değerli dostum. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Fenerbahçe bildiğiniz Fenerbahçe. Bu sene de şampiyon olamaz. Kimse kızmasın demiş. Emre abi selam, Mustafa Kırbaş. Mesajımı okuduğum için teşekkür ederim demiş. Rica ederim efendim. Ne demek? Bütün mesajları okuyorum. Daha sezonun 1-2 maçında takımın 10 numarasıyla sorun yaşarsanız, tercih ettiğiniz futbolcular benim adamımın kafasıyla seçilirse, İsmail Kartal çok fazla o kulübede durabilir. Ben şunu anlamıyorum. 3 kere gelmiş, 3'ünde de hiçbir başarısı yok. 4.'ye tekrar getiriyorlar. Nasıl bir kulüp yönetimidir ki? Nasıl bir vizyondur ki? Nasıl başarı bekliyorlar? Ben de bunu anlamıyorum demiş. Mete'den gelmiş. Devam ediyorum. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Fenerbahçe bu futbolla gerçekten işi zor gözüküyor. Sturm Graz karşısında umarım galip gelir. Ülke olarak çok daha ihtiyacımız var demiş. Uykumu getirdiniz bugün Emre Tilev demiş.
her zaman uyandıramıyoruz. Günaydın Emre Bey. Kusura bakmayın ama Lale Orta ismini apartmanıma bile koymam demiş. Devam edelim. Anlamamışsınız demek istediğim ama neyse. Kerem'in Benfica'da yukarıya giden kariyerine bırakıp Fenerbahçe'ye son sürat aşağı giden kariyeri ya da bu adamı kim Fenerbahçe'ye kurtarıcı diye geçen sene aldı. Alın size sonuç neden demiş. Günaydın Emre Bey. Desenize Glafford anlamadım efendim burayı. Greenwood sağda ateş ediyor da tamamlayıcı etrafında adam yok. O koordinasyonu sağladı. O kayıpların hepsini gösterecek. Herkes dün asıl soru İrfan Can neredeydi? Kerem ne yaptı? Musabba o gol kaçar mı demiş. Emre Bey merhaba.

0: Sizden bütün düğmeleri karıştırıyorsunuz. Telefon bağlantıları yaparken ses gelmiyor. Kötü bir radyocu musunuz? Evet. Evet. Ben teknik anlamda Sayın Tamer kötü bir radyocu. Yani eğer teknik anlamda ki şimdi evden yapıyorum bu işi öğrenmeye gayret ediyorum ama eğer beni teknik anlamda İlhan abi burada tutarsa tutmazdı, kovardı. Çünkü ben teknik anlamda kötü bir radyocuyum. Başarılı bir radyocu değilim. Zaten benim modumdaki radyocular böyle radyocu değil. Yani orada bir tonmeister oluyor. Onunla birlikte istişare ediliyor. Yani benim modumdaki adamlar atıyorum siz bu işi yapan yorumcularsınız, spikerlersiniz. Ben yıllardır Radyo Spor'da da çalıştım biliyorsunuz. Radyo Gol'de de masanın başına oturmayız biz. Çünkü biz bu işi bilmeyiz. Bu işi bilenler Dodo'dur mesela. Doğan'dır, duayenidir bu işin. İşte ne bileyim Bay J'dir, Geveze'dir, işte atıyorum Nihat'tır. Bunlar duayenidir bu aletler. Biz bu masanın başına oturmayız. Biz arkasındayızdır. Yani biz konuşan adamlarız. Biz fikrimizle, aklımızla, anlattıklarımızla. O yüzden eğer sorduğunuz soru buysa evet ben kötü bir radyocuyum. Bu aletleri kullanma noktasında kötü. Ama mesela beni işte Emrullah eğitiyor. Beni Berk eğitiyor. Nasıl eğitiyor? Videolar çekiyorlar, atıyorlar bana. Ha, bak burada bu oldu mu bunu yapacaksın. Şurada şu oldu mu bunu yapacaksın diyorlar. Çünkü tek bir alternatif yok. Yani ben ameliyatı yapan doktor olamıyorum hiçbir zaman. Değilim de zaten. Bunu da hiç iddia etmedim. Ama ben hastaya bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini tek tek anlatıp ona moral verecek, ona doğruları anlatabilecek kalibrasyondaki bir adamım. Bu konuda da mütevazı değilim. Yani iş çenebazlığa geldiğinde, anlatım metodolojisine geldiğinde, bilgiye geldiğinde, bilgiyi aktarmaya ve sunmaya geldiğinde evet ben iyi bir radyocuyum. Hem de çok iyi bir radyocuyum. Bu konuda da hiç mütevazı değilim. Ama teknik tarafına geldiğinde berbat bir radyocuyum. Ya bizi eleştiren Galatasaray taraftarı mı var? Kulaklarıma inanamıyorum. Ya 5-0 toplam hazırlık maçı rakamı. İsmail Kartal'ın şu an mağlubiyeti yok. Kaç maç oynamış bakar mısınız demiş. Geçen sene kadro dışı bırakılan İrfan Can Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Yunus Balyer'den gelmiş. Selamun aleyküm. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Okan Hoca'yı göndermek için bahane ararken Fenerbahçe 3 kez gelip şampiyon yapamayan İsmail Kartal'ı 4. kez takımın başına getirmiş. Okan Buruk istifa deyip gülücük atmış. İyi yayınlar Emre Bey. Maçın ikinci yarıda daha iyiydik diyor İsmail Hoca. Hangi ikinci yarı demiş. Hocam Fenerbahçe şu durum Graz'ı geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına mı kalıyor? Hayır. Fenerbahçe Şturm Graz'ı geçerse muhtemel rakipleri Bodo ya da Olimpik Lyon oluyor. Yani eğer onlar da Bodo Glimt'le Olimpik Lyon'da rakiplerini geçerse bir playoff oynayacak. Playoff'tan sonra ancak. Yani Fenerbahçe'nin üçünde bir maçı var. Şey pardon, dördü beşinde bir maçı var. Bir hafta sonra bir maçı var. Sonra Kura'nın ardındaki cuma üçünde çekiliyor kura. Üçünde rakibi belli oluyor. Sonra o maçı oynadıktan sonra. Yani daha toplamda 4 maç. Biri evinde biri deplasmanda olmak üzere oynayacak. Biz sizi böyle seviyoruz demiş. Yo mesela bak Cihan da mesela teknikte muazzamdır. Yani evet benim tartıştığım ortak değerlerde buluşmayı tercih etmediğim bir adam ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verir. Beni üç cebinden de çıkartıp sallayıp duvara atar taksici. Selam olsun bütün taksici dostlara. Günaydın Emre, sence sorun İsmail Kartal'da mı futbolcularda mı? Bence her şeyde. Yani Fenerbahçe'de oturmamış bir ritim gördüm ben maçta. Yazımda da zaten onu belirttim. Yani bir madenci takımı ve 10 milyon euroluk bir takım, 127 milyon euroluk bir takıma karşı bu kadar direnç gösteriyorsa bu sorgulanmalı. Fenerbahçe ikinci golde duran toptan geldi. Geçen senenin devamı bir sezon. En şerefli takıma geldiğini söyleyen Kerem hala mutsuz. Takıma moral verebilecek yerli bir yardımcıya ihtiyaç var demiş. Evet, bütün mesajları okudum. Reklam vakti. Yanlış tuşlara basmadan reklam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz bir basketbol duayeniyle. Ünal Özak abimizle Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarıyla devam ediyor. Ünal abi günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Emre.
0: Ünal abi, Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı. İlk hafta 24 Eylül'de başlıyor. Anadolu Efes Barcelona deplasmanına gidiyor. 25 Eylül'de Beşiktaş Valencia'yı evinde ağırlarken Fenerbahçe'de Bologna'yı ağırlayacak. 3 takımla mücadele ediyoruz. 7, 16, 19, 21, 24 ve 32. haftalarda Euroleague'de Türk derbi haftaları. Neler söylersiniz efendim?
1: Euroleague'in başlaması yeni kurallarla da değil, bazı değişiklikler yaparak başlaması tabii ki basketbol için güzel günlerin bize yazı yaptılar. Ve de burada bizim de 3 takımımız hazırlıklarını sürdürmekte olan 3 takımımızda yer alacak. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş. Tabii buradan Beşiktaş'ın yeni oluşundan dolayı Beşiktaş'ın üzerine gözlerimizi yönelttik. Beşiktaş bu sikleti kaldırabilecek transferleri yapmaya başladığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Dolayısıyla onlar iyi haberler. Fenerbahçe, Tanrım beni baştan yarat yaptı. 11 oyuncu göndererek 9 oyuncu transfer etti. Tamamen baştan bir takım yapılanmasına gidiyor Fenerbahçe. Jessica Vicius bu sene böyle bir işlem içerisine girdi. Tabii her birini de kendisinin seçtiğini kabul ettiğimiz 9 yeni oyuncu, oyun kurucudan pivota kadar yenileme yaptı. Bu sene Fenerbahçe'nin isimlerine alışacağımız oyuncuları Tarrant Forrest, Shevon Shields, Will Clyburn, Braxton Key, Birmingham, Ignas Sargsyan, Johnny Yuzong, Shane Larkin ve Sertaç Şanlı. Tabii ki bu kadrolaşma tamamen karpuz seçer gibi almadı Jessica Vicius bu oyuncuları diye düşünüyoruz ve de birden beşe kadar bütün pozisyonlarını yeniledi. Hepsiyle beraber kendi basketbolunu oynatacaktır diye düşünüyoruz. Larkin'in horoz misali, arkamda şu anda horozlar öttüğü için bu metaforu kullanacağım. Vakitli mi öteceği, vakitsiz mi öteceği çok önem kazanacaktır Fenerbahçe için. Yani oyuncu takımı olmaz hiçbir zaman için Jessica Vicius yönetiminde. Tamamen Fenerbahçe ve Jessica Vicius takımları koç takımıdır. Yani takım oyununu oynarlar. Bu takım oyununun içerisine Larkin gecikmiş yaşıyla beraber monte olabilecek mi? Nasıl olacak? O Fenerbahçe'nin ufak sayılacak bir problemi ama Fenerbahçe'de bu pozisyon için farklı oyuncuları tekrar aldığı gibi Wade Baldwin'i var. O duruyor Fenerbahçe içerisinde. Dolayısıyla bir numaradan bir sıkıntısı olmaz. Fenerbahçe akıllı hareketle Wade Baldwin'i tuttu. Tabii ki uzunları içerisinde de Nicola Melli'nin kemik gibi bulunması Fenerbahçe'nin güvenli basketbol oynamasına da sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ünal Özak hocamla birlikteyiz.

0: Ünal abi 18 yaş altı son galibiyetiyle dün çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde bugün İtalya ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Altyapı takımlarımız da gayet başarılı bir serüvenin içerisindeler.
1: Evet, çok güzel gidiyorlar. Son başarılarından yani altyapı takımlarımızın başarılarının devamı içerisinde bu akşam da seyredeceğimiz U18'de takımların başarılı kazanması kadar içerisinden de yıldızların doğmakta olduğunu görüyoruz. Darius var bu akşam. Onu seyredeceğiz. Ve de en güzel tarafı altyapıdan uzun oyuncular da gelmekte bu pota içerisinde. Dolayısıyla onlar basketbolumuz için büyük kazanç. Bu akşam kalbimiz hep U18 milli takımımızın yanında olacak İtalya'yı geçmek için.
0: Peki Beşiktaş maçlarını İstanbul Gelişim yani eski adıyla Abdi İpekçi de oynayacak.
1: Yani EuroLeague şartları daha yüksek kapasiteli salon istediği için bunu tercih ediyor Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın şimdi yapacağı tabii ki Akatlar ruhunu, o gezi ruhunu ve basketbol seyircisinin tutkusunu Basketbol Gelişim Merkezi salonuna taşımak olacaktır. Ama bunda da pek fazla zorlanacağını zannetmem. Çünkü çarşı her yerdedir Beşiktaş için. Yani Türkiye'nin partizan ruhuna sahip takımı Beşiktaş'ın takımının arkasında olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Alimpiyeviç için de bir sınav olacak. Euroleague'de bakalım ne yapacağını göreceğiz Alimpiyeviç için, koçun. Dolayısıyla hem milli takımını, Sırp milli takımını hem de Beşiktaş'ı buralara kadar getirdi. Bakalım sınıf atladığı zaman Euroleague'de başarısını sürdürebilecek mi? Onu da başarılı olsun. Beşiktaş'ta sıra takım olmaktan kaçınarak birlikte performans gösterebilecek üçüncü takımımız olsun.
0: Ünal Özak üstadımla birlikteyiz. Ünal abi, acaba Miami Heat'in transfer gündeminde olup Philadelphia 76ers'a transfer olan LeBron James için neler söylersin? Ve Giannis Antetokounmpo ile Bam Adebayo enteresan konuşmuş. Adebayo LeBron'la biliyorsun Paris'teki Olimpiyat kampında da beraberdi. Buraya gelsin onun poposunu tekmeleyeceğim demiş. Trash talk yapmış.
1: Trash talklar NBA'de çok geçerlidir ve de o reklam kampanyası içerisinde bu karşılıklı dayanıklı dövüş trash talklar yapılır. Bakalım kim kimin poposunu tekmeleyecek onu görürüz ama LeBron James'in yeni bir sayfa açıyor oluşu ve hangi takımla beraber olacağının da uzun süre sır olarak kalmış olmasından dolayı LeBron'u yeni bir yapılanma içerisinde seyredeceğiz. NBA'de bir renk katılacaktır. Tabii bu trash talk açılmışken hemen kadınlar NBA'deki Sophie Cunningham'ın meşhur bir işareti var. Viral oldu. O çok güzel bir yapılanma yani ben sana gösteririm işareti. O işaret tabii artık basketbolumuza yerleşecektir. Bakalım arkasından neler gelecek diye. Bütün gündem şu anda Cunningham'la dolu. Bunun da karşılığını alıyor tabii. Women NBA'in de tabii sezon içerisine doğru kayma maçlarını orada oynama durumları olacaktır ki o da milli takımlar için sıkıntı yaratır. Yani kulüp takımlarımız için de eş zamanlı biliyorsun iki tarafta da oynayabiliyordu kadın yabancı oyuncular yani Amerikalı oyuncular kendi liglerinde yazın oynuyor. Ve de kulüpler arası liglere, Avrupa'da bütün takımlara, özellikle bizim takımlarımıza dağılıyorlardı. Bu henüz bu sene değil ama böyle bir programı var Women NBA'in. Dolayısıyla onu da titizlikle takip ediyoruz. Titizlikle takip ederken tabii Pota'nın perilerinin de 7 Eylül'de başlamak üzere Dünya Kupası elemeleri var. Tabii ki Filenin Sultanlarının muhteşem başarısının bir benzerini perilerden de bekliyoruz. Ve de yıllardan beri bunu görmeyi arzu ediyoruz. Tekrar eski günlerine dönmelerini ve şaşalı olarak milli takımlar sürecini geçirmelerini bekliyoruz. Porto Rico, Avustralya ve Belçika ile eşleşti kadın milli takımımız. Ve oradan süreç başlıyor. Tabii ki Dünya Kupası elemelerinin yeni statüsü içerisinde bu süreci geçecektir kızlarımız ve de başarıyı getireceklerdir diye düşünüyoruz. Tabii yine milli takımlardan söz açılmışken basketbol milli takımımız 12 dev adamında İzlanda, Litvanya ve İtalya ile Ağustos içerisinde pencere maçlarını oynayacaklarını ve Dünya Kupası'na doğru yollarına devam edeceklerini biliyoruz ve de onlara da her ikisine de başarılı bir hazırlık dönemi ve arkasından da başarının zirveleşmesini bekliyoruz.
0: Bu arada Sophie Cunningham dedin. Herkes böyle bir internete girsin. Sophie Cunningham'a baksın. Mankenlerle de karıştırmasınlar. Onu hemen belirtelim.
1: Evet.
0: Çok
1: Öyle
0: güzel
1: de
0: bir kadın
1: bir
0: abi. İnanılmaz güzel bir kadın.
1: evet
0: Benim de favorimdir
1: evet.
0: yani WNBA'de.
1: Muhteşem tabii ki güzelliği var tabii. Ve de basketboldaki hırçınlığı da ve de başarılı atışları da viral oluyor, görsellik yaratıyor.
0: Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. Reklamlara gideceğim. Ama eklemek istediğin bir
1: Tamam.
0: şey var mı abi?
1: Bütün bu sözünü ettiğimiz takımlarımızın hem kulüplerimizin hem de basketbol milli takımlarımızın başarısını diliyorum Emre.
0: Kucak dolu sevgiler Foça'ya. Görüşmek üzere abi.
1: Sağ olasın, iyi yayınlar.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda teknik direktörümüz Giray Bulak hocam var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sabah spor mu hocam?
1: Evet, şu anda yürüyüşteyim. Kuzguncu'ya doğru gidiyorum. Harem ve geri dönüş Beylerbeyi.
0: Süper. İstanbul sıcak mı?
1: Çok güzel esiyor sıcak ama boğaz nefis esiyor. Rüzgar var. Yani Poyrat havayı biraz daha serinletiyor ve nemini de alıyor.
0: Harikulade. Hocam Fenerbahçe bir serinlik yarattı mı bizde?
1: Yani sinirsel anlamda yarattı. Berabere kaldı. Maçın skorunu avantaja çevirdi. Turu geçti ama tabii bir hafta sonra biraz maçı var. O maç için yeterli bir oyun oynandı mı diyemeyiz, oynandı. Fenerbahçe'nin geçmişten çok bir farkı yok. Yani İsmail Hoca da aynı şeylerden bahsediyor zaten. Önde top tutamadığından bahsediyor. Yani İrfan Can'la da önde top tutamıyorsanız o zaman Oğuz'la Denizci oynarsınız. Yani daha çabuk, daha seri. Yani İrfan Can'ı kenarda oynatmanızın, Kerem'i bir tarafta oynatmanızın, işte Talişka'yla santrofor oynamanızın bir avantajı olmadı size. Demek orada top tutamıyorsunuz. Yani Kerem de top tutabilen bir oyuncu değil. Şey Talişka tabii çok hem yüzü dönük hem sırtı dönük, direkt en uçta oynayabilecek bir oyuncu değil. O ucun arkasında, pivot santroforun arkasında Vedat Muriç girerse Talişka tabii pekala olabilir. Ama o zaman Asensio'ya yer bulmaya çalışacaksınız. O da orta sahada artık Fred dışarıda kalır. Gendüzü ile beraber Asensio, Talişka mı olur? İşte Fred İsmail veya işte Gendüzü İsmail Asensio mu olur? Tabii onu bilemiyoruz. Ama belli ki Fenerbahçe takımının kanatlarda ve santroforda büyük açığı var, eksiği var. Yani forveti Fenerbahçe çok eksik. Hani savunması, tamam, kaleden Mert güvenli ama Ederson gelecek mi, işte onunla bir barışık ortam olacak mı, devam edilecek mi? Bu bir soru işareti. Fenerbahçe takımı savunmada yine kontrollü ama onun önünde ısrarlı oyuncuların olması lazım. Olsa merkezde. Yani Fenerbahçe takımı bana çok mesaj vermedi Emre. Yani önde tamam doğru, Dremut gelecek. İşte Vedat Muriç gelecek. Belki o zaman orada daha hamleci bir takım olur. Daha hızlı, daha çabuk. İşte pivot santrofor. Orada Vedat'ta top kalır. Dersin onun arkasında Talişka'da toplanır veya Sensio'da toplanır, öyle. Ama sol tarafta yine problemleri var bu kenar anlamında. Yedikleri gole baktığımızda tamam, penaltıdan attığımız 11-12. dakikada galiba öne geçtiniz. Yani içeride 1-0, dışarıda 1-0 büyük bir skor. Ama şimdi yenilen golde baktığınızda yani Fenerbahçe'nin sol tarafında, sağ tarafında Kerem'le Osterwalde oyuncuyu bomboş bırakmışlar orada. Hamle yok, çabuk değil. Tamam, Kerem belki toplu ani bir kontradan geriye döndü. Yani 60 metre kontra gidip hadi o golü kaçırması da enteresan bir şey. Orada penaltı da kazanabilirdi, vücudunu iyi blok etseydi rakibin önüne. Ama döndün, işte maç bitiyor orada yani. Son uzatmaların 10. dakikası. Orada belki bir 15 metre daha bir sprinti belki Fenerbahçe'ye golü yedirmeyecekti orada. Yani o içeriye bir girmeyeceksiniz. Ondan sonra fazla baskı yediniz. Yani Mert'in çıkardığı iki tane pozisyon var. Doğru. Fenerbahçe'nin de kaçırdığı iki tane çok önemli pozisyon var. Karşı katliya. Yani İsmail'le Kerem'in kaçırdığı pozisyonlar. Bunları pozisyon olarak düşünürseniz tamam, Fenerbahçe bu tur için yeterli bir oyun oynadı diyebilirsin. Ama gelecek adına, lig adına bu kadroyla veya işte bir hafta sonraki Graz maçına mesaj verdi mi? Bana göre bir mesaj vermedi. Umarım sakatları çabuk düzelir. Tabii Asensio sakatlıktan çıktı. Epey bir süre yoktu. Şimdi Muriç sakatlıktan çıkacak. O gelecek. Greenwood'un alışma dönemi, Akten'in alışma dönemi ve bunlar Fenerbahçe'ye ne katacak? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama Geçen yılki Fenerbahçe, bu yılki Fenerbahçe çok büyük fark göremedim ben.
0: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, bu akşam Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçları için nasıl bir yorumunuz olur?
1: Yani ikisinde işi zor diye geliyor bana. İkisinde işi zor. Yani Beşiktaş güçlü bir takımla oynayacak. Yani ismi olan takımlar, oyuncu yetiştiren takımlar. Yani ikisinde işi zor diye düşünüyorum ama inşallah kazanımız tur geçeriz. En azından ülke puanlarımız alsaydık.
0: Hocam, transfer hadiselerine baktığımızda şöyle bir yorum yapılıyor hep. Ya yeni geldi, bir uyuma ihtiyacı var. Böyle bir şey var mı hocam?
1: İyi oyuncu her yere uyanıyor. Öyle şey olur mu? Şöyle de gitsen oynarsın. Brezilya'ya da gitsen oynarsın. Ne uyumu? Futbolun dili birdir. Ya futbolda koşacaksın, top kazanacaksın. Topla gideceksin, topla almaya çalışacaksın. Kanım atacaksın, dürtlük yapacaksın, savunma yapacaksın, atak yapacaksın. Yani futbolun temel kuralları bellidir. Ya iki tane kuralı vardır futbolun. Savunma yapacaksın, atak yapacaksın. Bunun da prensipleri vardır. Prensipleri bellidir. Yok uyum sağlayamadım, yok şunu yapamadım, yok bunu yapamadım. Öyle abi, güzel. Ama bir taktiksel anlamda çok daha farklı bir taktikle oynarsın. Yani öyle oyuncu vardır ki hep kenar oyununa oynamıştır. Siz hiç kenar oyunu oynamazsınız. O oyuncu bir parça bocalayabilir. Ama oyuncu bireysel anlamda bocalamaz. Hem de öyle bir şey yok. Benim inanmıyorum yani.
0: Peki Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Trabzonspor için neler söylersiniz? Yeni bir transfere daha imza attı, 21 yaş altı.
1: Evet. Yani o santrafor bir defa iyi bir ülke takımından alındı. Yani futbol eğitimi olan bu ülkeden alındı. Dolayısıyla Belçika'da bunlara iyi eğitim veriyor. Geliyorlar oralarda, işte Afrika'dan alıyorsunuz. Avrupa'nın geçiş merkezlerinden bir tanesi. Güney Amerika'dan Portekiz, Afrika'dan Belçika. Önemli ülkeler. Çok genç oyuncu, çok kuvvetli. Doğal fizik gücü yüksek. Umarım çok farklı bir oyuncu meydana çıkar. Ki öyle olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya ben de çok ümitliyim bu oyuncudan. Yani o fizikte ona açıyı zorlayacak. Ona alternatif olacak. Belki önüne geçecek. Önüne geçtiği zaman ona açıyı satabilirsiniz. Bu oyuncudan büyük paraları kazanabilirsiniz. Ben olsam ben tabii Trabzonspor'un farklı bir hedefi var ama bu oyuncuya eğer çok iyi analizlerle beraber talip olup almışsam bunu oynatma amaçlı alırım. Oynatırım. Ona açıdan da şimdi para kazanırım. Şimdi bunu oynatıp oynatıyor oynatmazsanız ona açının fiyatı düşecek. Ona açıyor oynatır. Bunu oynatmazsanız bunu geliştirmekte zorlanacaksınız. Onun için ben böyle oyuncuya inanıyorum. Güveniyorum. Ben böyle çok denemeler yaptım. Ömer Rıza ile ilgili işte güvenle beraber yani birini Arsene Anlattı'ndan, diğerini Balling'inden aldık. Bank oynattık. 2 ay sonra milli takıma gittiler. Yani bu tip oyuncular çok enteresan oyuncular olabilir. Onun için inanmak lazım, iyi görmek lazım bu oyuncuyu. Eğer senin prensiplerine uyan bir oyun yaptığı varsa al oynat, onu açıyı bugünden sat, hem de büyük para kazan. Yani Trabzonspor artık bunu becerebiliyor, yapabiliyor. Bundan da çok önemli. Alıp oynatırsın. 3-5 maç, 6 maç, 7 maç, 10 maç. Fark etmez. Ama bununla beraber yine çok farklı bir yola Trabzonspor çıkabilir. Başka bir hikaye yazabilir diye düşünüyorum.
0: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Değerlendirmeler yapıyoruz onunla. Hocam, son süreçte özellikle takımların hazırlık durumlarına baktığınızda hangi takımın lige, ki bir hafta kaldı işte 15 gün sonra lig başlıyor, daha hazır gibi bir görüntü sergilediği dikkatinizi çekiyor?
1: Yani daha hazır takımlarımız yok. Bunu söyleyemeyiz hazır diye takımlar. Ancak ligin hazır olma süreci biz hep 6-8 hafta deriz. Orada işte oyuncu ağırdan takımlardan çıkacak. Sonra kendini bulacak, vücut ritmi oturacak, koordinasyonu oturacak ve ona göre bir tempo tutturacak. Hep böyle algılarız. Fakat şimdi tabii Avrupa Kupası önelemeler oynadıkları için bazı takımlar, onların bu avantajı var. Daha erken ritim tutuyorlar, tempo yakalıyorlar. Bu belki Fenerbahçe ve Beşiktaş için, Başakşehir için bir avantaj olabilir. Diğer takımlar biraz daha geç bir ritim yakalayabilirler. Ben o anlamda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı daha avantajlı buluyorum Başakşehir'e. Baştan, o ligin başından puanlar kazanması açısından. Ama diğerleri de hazırlık maçı oynuyor. Fakat hazırlık maçları da çok istenilen seviyede oynuyor. Çünkü bütün oyunculara şans vermeye çalışıyorsunuz. Şans veriyorsunuz. Hepsini görmek durumunda. Bu arada transferler yapılıyor. Hocaların aklı biraz transferde kalıyor. Oyuncuların aklı takıma gireceğim mi, oynayacağım mı, burada kalıyor. Bu farklılaşıyor. O anlamda ligi beklemek şansı bekler.
0: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam acaba mesela Fenerbahçe'ye dün baktığınızda

0: Fenerbahçe'nin bir Leao'ya ihtiyacı var mı? Bir stopere mi ihtiyacı var? Ya da bir 10 numaraya mı ihtiyacı var? Mesela Fred takımdan ayrılınca bir sıkıntı olur mu? Dün Fred ilk yarı kötüydü ama ikinci yarı 10 numaraya geçince biraz daha aktif mi oldu? Geride inaktif mi kalıyor?
1: Fred iyi bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de şimdi aldığınız oyuncu tipleri hep aynı aşağı yukarı. Yani Fenerbahçe'de İsmail'in yerine çok fazla adam bulamazsınız. Ama Fred önde, Talisca önde, Asensio önde. Hadi Gündüz'ü de biraz daha 6 ile 8 arası kalıyor. Ama yani Fred'i oynatacaksanız yani İsmail, Fred yan yana olur. Ama Fred de orayı çok benimsemiyor. Çünkü Fred biraz oyun kültürü zayıf bir oyuncu. Yani çok orada top kaptırıyor. Top kaptırdığında pas da hatalar yapıyor. Orada daha kontrollü. Yani İsmail gibi, Gündüz'ü gibi oyunculara, Asensio gibi oyunculara ihtiyaç var. O zaman Fred'i çok ön tarafa çıkartacaksınız. Talisca'yı kaybedersiniz. Ve Asensio'yu kaybedersiniz. O anlamda bence Fenerbahçe'nin bir stoper ihtiyacı var. Doğru. Akevis, Skriniar, Akemi sakatlıklarında düşünürseniz bir stoper ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir santrafor ihtiyacı var. Kenarda bir sol açık ihtiyacı var Fenerbahçe takımının. Yani bence 3 tane oyuncu Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncular.
0: Eyüp Kaya sormuş size. Diyor ki: "Günaydın Emre Bey. Giray Hoca'ya sorar mısınız? Okan Buruk ve sistemi bu oyuncu çokluğuyla neden olmuyor? Dağınık futbol, kendi sistemini bir türlü oturtamadı."
1: Okan Buruk'un o sistemi belli. Okan Buruk kimlerle oynayacağını biliyor. Ama Okan Buruk yeni oyuncu katmak istiyor kadrosuna, takımına. Okan Buruk onların arayış içerisinde. Okan zeki bir hoca, akıllı bir hoca. Okan yani kadrosu belli. Galatasaray takımının kadrosu belli. Galatasaray'dan gidenler belli. Gelen belli. Kaybetmediği avantajı var Galatasaray takımının. O bakımdan Okan yok bocalıyor diye bence katılmıyorum arkadaşın sorusuna. Çünkü Okan kadrosunu bilen, çünkü sonuçta şampiyon olmuş, kaç defa şampiyon olmuş bir kadro var Okan'ın elinde. Yani o anlamda Okan kadrosunu biliyor ama neyi hesap ediyor? Hangi oyuncuları katarım kadromun içerisine? Alternatif ne olur? Geniş kadro ne
0: Peki
1: olur?
0: geç kaldı mı
1: Onun peşinde.
0: katmakta?
1: Geç kaldı ama Galatasaray takımı şunu yapıyor Emre. Nokta oyuncular alıyor. Nokta oyuncu aldığı için o gelen oyuncu bir uyumsuzluk yaşar. Hep iyi oyunculara yaklaşıyor Galatasaray takımı. Öyle yazı turalı bir transferi olmuyor. Yani nokta transferleri olduğu için gelen oyuncu hemen yarın başlasa oynar. Onu biliyor Galatasaray takımı. Galatasaray takımı herhalde bir bütçe hazırlığı yapıyor. Yani çünkü Icardi de aşağı yukarı belli oldu gidiyor. O zaman ne yapacak? Galatasaray takımı mutlaka bir santrfor alacak. Daha eksik yerlerine ve Sanchez'in durumu daha net değil. Ona göre Galatasaray takımı bekliyor. Ama Galatasaray takımının elinde oynayacak çok deneyimli oyuncular var. Ya bir defa herkes Kaan diyor mesela. Değil mi? Ya böyle tip oyuncular, bu tip oyuncular yani kalır veya kalmaz, olur veya olmaz. Hepsi polivalent oyuncular. Bunlar çok mevkili oyuncular. Oynarlar kadro içerisinde. Bunlarla oynarsın, yoluna devam edersin. Sonra bulduklarında da devam edip yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturursun.
0: Şöyle bir soru var.
1: Tamam,
0: Türkiye'ye
1: çalışın.
0: gelen, hatta takımlarına transfer olan herkes
1: Tamam.
0: Galatasaray'da Osimhen'le kıyaslanıyor diyor bir değerli dostumuz. Siz ne söylersiniz bu konuda?
1: Kim için? Anlamadım.
0: Yani Türkiye'ye getirilen bir oyuncu, bir forvet olduğunda hemen
1: Evet.
0: Osimhen'le kıyaslamalar yapılıyor. Daha çok mesela Vedat Muriç geldi, mesela Osimhen mi Vedat Muriç mi dedi. İşte Olay mi ya da işte Trabzonspor'da
1: Evet.
0: Osimhen mi gibi böyle bir kıyaslamalar yapılıyor. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Şöyle tabii yani Osimhen Galatasaray takımına şampiyonlukta çok büyük katkılar sağladı. Çok büyük katkı sağladığı için sizin bütün amacınız Galatasaray'ın önüne geçmek. Bütün takımların amacı. Yani bu Trabzonspor'un amacı da böyle, Fener'in de Beşiktaş'ın da. Dolayısıyla bunların önüne geçebilmeniz için ne yapmanız lazım? Osimhen'den daha iyi bir santrofor bulmanız lazım. Veya Osimhen gibi santrofor bulmanız lazım. O zaman herkes diyor ki Osimhen'i yoksa şampiyon olamazsın. Çünkü niye Galatasaray'ın Osimhen'i var, Galatasaray şampiyon yapıyor. Kaldı ki Galatasaray Osimhen'e bir parça daha moral veriyor. Şimdi onu kaptan yapıyor. O zaman takımlar

0: Bu bizim spor akademisi okurken çok güzel bir dersimiz vardı. Ölçme değerlendirme, mukayeseli beden eğitimi Emre. Biz burada çok güzel mukayeseler yapardık. Yani o günü bulmuşuz 0 numara sokaktan Temiz Kanoğlu'nu. Şimdi bir oyuncu daha bakıyoruz. O günkü yeteneklerine bakıyorsun. Sonra bulduğun o Emre'nin yeteneklerine bakıyorsun. Aşağı yukarı diyorsun ki birbirine yakın. Aa, bundan da futbolcu olur diyorsun. Şimdi Osimhen'e yakın bir oyuncu bulduğu zaman ben de bununla beraber şampiyonla oynarım diyebiliyorsun. Onun için hep Osimhen mukayese yapılıyor ama para bakımından, o yürek bakımından bunu karşılayabilir misin? Kalite bakımından karşılarsın ama Osimhen'in bir de yüreği var yani. Kendini ortaya koyması var. Farklı bir oyuncu çıkıyor. Onu da yakalamak lazım.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti.
0: Gene mi benim süremi bitirdin Emre? Gene böyle
1: Sizin yol bitti mi? Geldiniz mi
0: yalnız.
1: hareme?
0: Kuzguncuk'a geldim. Kuzguncuk'a geldim. Şimdi arkadaşlarım çay ikram ediyorlar. Onlarla bir çay içeceğim. Buradan hareme doğru devam edeceğim.
1: Afiyet olsun hocam.
0: Sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi
1: Kolay
0: yayınlar
1: gelsin.
0: diliyorum.
1: En derin saygılarımı
0: Sağ
1: sunuyorum.
0: ol. Başarılar diliyorum Beşiktaş'a da Başakşehir'de bu akşam.
1: Harikasınız. Çok teşekkürler hocam.
0: Sağ ol. Sağ
1: Efendim,
0: ol.
1: veda vakti Giray Bulak hocam. Çok değerli bir isim bizlerle birlikteydi. Geldik sonuna. Bizden sonra Doğan var. Yarın Allah izin verirse Başakşehir ve Beşiktaş'ın zaferlerini anlattığımız bir günle sizlere merhaba diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Yüreğinizden sevgi, kalbinizden coşku ama en önemlisi birbirimize karşı saygımız hiç eksik olmasın. İyi ki dinlediniz, mesaj attınız, vakti paylaştınız. İyi ki varsınız. Siz harikasınız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
6: Dünya Katılım var.
8: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Kim ne dedi?
12: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı.
13: Temporada ben sevdim.
12: Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
13: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
14: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época. Então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, três jogos, acho que...

0: Estamos a ir na ideia que o Mr. quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e equipa também para nos conhecer melhor. Mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
1: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık da erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksikliğimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
2: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim abi.
2: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
1: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
0: como
1: minha equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
0: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes. E pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa. Então, só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
1: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
3: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
1: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
0: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento, e foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
1: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezseniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
3: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
1: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
0: Eu estava feliz, como eu ouvi, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
1: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
2: Niyaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: E também tem as vozes dos adeptos. A cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam. Não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma coisa é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 30 Temmuz bugün, günlerden Perşembe. Artık yavaş yavaş yazı da bitiriyoruz ama sıcağı fazlasıyla hissediliyor. Hatta belli bölgelerdeki orman yangınları dolayısıyla sıcaklığın gerçekten bazen keşke olmasa dedirten taraflarını da görüyoruz. Her şeyin zamanında olması güzel de tedbirin alınmaması, belki de ilk müdahalenin kolay kolay yapılamaması. Gerçi bu sene biraz daha iyi gidiyor bazı şeyler. Bu canımız yanıyor dediğimiz konular üzerinde girmeye çalıştım ama çok üzülüyorum İrfan ya, bilmiyorum. Sen de yeşilliklerin içinde doğmuş büyümüş birisin. Karadeniz'de böyle ama hiç Karadeniz'de öyle orman yangınları falan çok yağmur aldığı için mi? Öyle tabii ki, Allah korusun da.
7: Allah korusun yani, ben hemen şeyi yaptım, kulağa çektim.
6: Tabii hemen.
7: Ya şöyle söyleyeyim Doğan, bizde ne kadar sıcak olursa olsun Karadeniz'de şey diyorlar, çiğ derler bizim orada.
6: Gece yağar diyorsun.
7: Gece böyle hani nemli olur. Yani böyle sabaha karşı kalkarsın, yerin zemin tamamen nemli olur.
6: Evet.
7: Biraz onun şeyi var. Bir de tabii orası özellikle Akdeniz'de o bölgelerdeki ormanların altı şey olur, kuru çam şeyler olur, kupkuru evet. Olur.
6: Bizde çam öyle ağırlıklı olmasından yani kaynaklı. Yok, bizde, hem de rüzgarın bir anda çok etkili oluşu.
7: Bizde şöyle söyleyeyim, bizde çam ağırlığı yine var. Karadeniz'de yaylalarda genellikle çam ağırlıdır ama yani yine diğer ağaçlar daha arada var. Ama bizim ormanların altı yeşildir. Yani şeydir, kuru yoktur, kuru değildir. O yüzden bir de sabahleyin şey yaptı, nemli olur.
6: Böyle sonbaharı tam yaşamaz diyorsun. Tabii, öyle sürekli bir yeşillik kalır.
7: Tabii yeşil ve altı tamamen böyle kuru Akdeniz'deki ormanlar ki.
6: Tabii ben mesela, kozalaklar da kuruyunca biliyorsun onlar da havai fişek görevi görüyorlar ve
7: bizde mesela
6: mesafeyi de uzatıyorlar yangını.
7: Ben mesela ilk lise çağlarında şeye gittiğim zaman çok şaşırmıştım. Yani orman, biz de tam yaylaya gidiyoruz ama altı yemyeşil oluyor. Hani yeşil oluyor, çok fazla kuru olmuyor. Öyle görünce çok şaşırmıştım. Yani o zaman çok daha dikkat etmek lazım o tip yerlerde. Çünkü cam şey bıraksanız bile, yani belki izmarit atmazsa ama orada camı bırakmaz, o bile yangına neden olabiliyor.
6: Kesinlikle, böyle küçük detaylar çok önemli. Onlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Canımız ciğerimiz yanmasın bir daha diye.
7: Aslında biraz o tip yerlerde farklı ağaç türlerinin de yani denenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani yani yangını yavaşlatacak. Çünkü çam ağaçlar olduğu zaman çok ciddi, hemen çabuk yanabiliyorlar.
6: Kesinlikle öyle. Dün Polonya'da stat da yanıyordu. Ve 10 dakika durdu. Meşaleler falan dedik. Ona oradan bağlayacağım ama inanılmaz bir görüntüydü. Çok bir anda golü de tam yedikleri an, penaltı olmadan önce meşaleler yandı aslında. Evet. Sanki ona bir isyanmış gibi değil. Kimse yanlış anlamasın onu.
7: Ama zaten orada öyle bir atmosfer beklediğini biliyorduk Fenerbahçe'nin. Yani hatta onların stadının bir tribünün bir bölümü yapım halindeydi. Oraya seyirci almadılar ama gerçekten coşkulu bir atmosfer vardı. Onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe adına da kötü bir futbol vardı. Kimsenin beklemediği bir futbol vardı. Ama ben ilk maçtan sonra da her zaman şunu söyledim, ikinci maç daha zor geçecek Fenerbahçe adına söyledim. Yani kolay değil ifadesi kullandım. Dün daha hırslı olan, daha isteyen, turu arzulayan ekip Polonya ekibiydi, onu söyleyeyim. Górnik Zabrze bence Asad'a oynadığı futbolla biraz da turu hak etti gibiydi. Fenerbahçe ne kadar puan, yani ne kadar bazı pozisyonları kaçırsa da özellikle son 10-15 dakika yani yüreğimiz ağzımızda maçı izledik.
6: Bir de aynı zamanda Fenerbahçe seyircisi deplasman yasağından dolayı tribündeki yerini alamadı.
7: Ceza.
6: Ekranlara belki 2-3 kişi gözüktü, böyle formalı Fenerbahçe formalı orada kızlar da, gördük oturuyorlardı
7: orada
6: ama.
7: Orada da uyarı yaptılar. Mesela onların taraftarları çok fanatik bir taraftar grubu vardı. Polonya Fenerbahçeler Derneği'ydi de Fenerbahçe taraftarlarını özellikle uyardılar. Fanatik taraftar gruplarının olduğu yerden bilet alınmaması yönünde uyarıldı.
6: Daha çok numaralı dediğimiz taraftan, protokole daha yakın olan taraftan.
7: Ve orada da herhangi bir sıkıntı yaşamadan maçı izleyebildiler. Ama şunu söyleyeyim, ben ne oynanan oyundan, ne sahaya çıkan 11, ne de maç içerisindeki oyuncu değişiklikleri aslında bu anlamda Fenerbahçe tartışılır bir performansa ilgiledi. Ya senin maçın oyuncusu yaptığı kurtarışlardan dolayı kaleci Mert Günok oluyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Yani herhalde 15 şut kaleye çekmiş Gornik Zabze. Evet. 6 tanesi isabetli.
8: 5 tane net kritik pozisyon vardı.
7: 4-5 tane net kurtardığı pozisyon vardı Mert Günok'un.
8: Köşeden yani çıkardığı, evet, çok oyunun net içerisinde kaldığı, iyi refleksleriyle takibinin iyi olduğu iyi bir performanstı.
7: Çok, çok iyi.
8: Hani ilk gördüğünde abi ne Mert ya, Tarık varken, Ederson varken kısmına geliyorsun ama İsmail Hoca'yı belki de eleştirme sebeplerimizden bir tanesi bu olabilirdi. Ama sonrasında da Mert de aslında maçın adamı olmamalıydı. Buradan da eleştirebiliriz kısmına
7: tabii, ben zaten oradan eleştiriyorum. Eğer bir maçın oyuncusu yaptığı kurtarışlarda Mert Günok oluyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Yani senin, yani Fenerbahçe'de takım
8: ne... O biraz geriye çekilme hastalığından mı kaynaklandı vallahi acaba diye.
7: Ya şöyle söyleyeyim, takım ne fiziksel olarak oyunda ne de oyun olarak hazır değil.
8: Ya yani, gene santraforsuz bir Fenerbahçe ya, izlemenin getirdiği sıkıntı aslında
7: şöyle
8: bu.
7: Şöyle söyleyeyim ya, santraforsuz da oynayabilirsin ama yani rakibin senin üzerine geleceği belli. Senin ileride hızlı oyuncular var, Kerem gibi. Ya topu ayağında...
8: Kerem'in zaten o karşı karşıya ya, sözünü kestim ama karşı karşıya golü atsa zaten... Gornik daha açılacak ve o maç 4-5'i bulur.
7: Ya zaten
8: hani o mantığı hepimiz çok iyi biliyoruz
7: biz
8: da.
7: Bir de şöyle söyleyeyim ama şu var. Fenerbahçe'nin ilk maçta bir golün var. Ney? Frikikten.
8: Duran top.
7: İkinci golün penaltıdan. Tamam, pozisyona giriyorsun ama üreticilikten yoksunuz. Yani buna bir sorun, çözüm bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Artı sen rakibin senin üzerine geleceği çok net belli. Topu ayağında tutup biraz pas yapıp oyunu soğutma veya savunma arkasına atacağın Kerem'in pozisyonu gibi hızlı toplarla pozisyona gireceğim şeyler, pozisyonları bulabilirdin ama bunları Fenerbahçe yapamadı. İlk dönen topları, kaybeden topların tamamını neredeyse, ikinci topların tamamını neredeyse Gornik Zabze oyuncular aldı. Yani ben hiçbir Fenerbahçe taraftarının son 10 dakika 15 dakika hani böyle çok rahat maç izlediğini düşünmüyorum. Hani her an gol gelebilecek pozisyonda dedi. İki takım da atabilirdi, onu da söyleyeyim yani. Beşi Fener de atabilirdi.
8: Tabii.
7: Ondan sonra Gornik Zabze de atabilirdi. Ama şöyle yani yüreğimiz ağzımızda maçı izledik. Belki de Bolonyalı Sport Gazetesi'nin ne bir maç değerlendirmesi yapmıştım maç öncesi ve maçtan bir ilk maç sonrası ve sonra maçtan önce bir değerlendirme yapmıştım. Sonra yine aynı kişiyle yaptığım böyle WhatsApp konuşmasında şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor mesela Gornik Zabze'li futbolcular bu kadar istekli, ilk defa bu kadar istekli, arzulu ve bu kadar arzulu olduklarını gördüm. Ama kalite farkı diyor. Yine kendisi yine söylüyor. Evet, kalite Fenerbahçe kalite farkıyla kazandı. Şimdi
8: abi hani kağıt üstünde iki tane takımın kadrosuna baktığında kimin üstün olduğunu falan konuşmayalım. O konuya sakın girmeyelim.
7: Yok, yok zaten, hayır, bunu konuşmak bile şey. Yani bakıyorsun sadece Greenwood ödediğin parayla adamların...
8: Bütçeye zaten, hiç girme zaten. Bütçeye hani, girmiş. Ben sadece kariyer anlamında konuşalım dedim ama şeyde geçiyorum. Ben
7: Urbanski'ydi herhalde onların orta sahada. Urbanski'yim biliyorsun, evet. Da. Vallahi açık söyleyeyim ben alırım yani Urbanski'yi. Yani gerçekten iyi performans sergiledi.
8: İki tane, bir tane şutu var çok güzel, golü kaçıran...
7: Yani ama
8: Osterwolde'nin son an devreye girdiği omuz omuza bir, evet, mücadelesi oldu.
7: 21 yaşında genç, bence hani takip edilmesi şey oyunculardan bir tanesi. Bir kere bir de şu var. Acilen bir kere Fenerbahçe kadrosunda eleme yapılması lazım. Yani kadroda 40 oyuncuyla
8: bir İsmail diye bir oyuncuları vardı.
7: İsmail o da Nijeryalı.
8: Nijeryalı olan.
7: O da çok, o da
8: iyi. Müthiş bir oyuncu yani. Ben mutlaka bir Anadolu kulübü olsam
7: ya ben
8: öyle şimdi, veya böyle alırım yani. Yani
7: Urbanski'yi de alırsın. Anadolu kulübüne gelirken Urbanski de genç bir oyuncu şeyde ve
8: hayır hayır, bir çıkış yakalamak istesem ligde kalabilme mücadelesi, beni taşıyacak oyuncu desem seni taşır.
7: Çok
8: Urbanski iyiydi şey, İsmail.
7: İsmail iyiydi. Yani Fenerbahçe'ye çok zor anlar yaşattı. Yine şimdi bakıyorsun.
8: Yani bir şey, Bursa'nın Bataşlısı olur gibi. Anladın mı? Onu söylemeye çalıştım.
7: Tabii tabii. Yani var aslında. Yani bu tip yerlerden bulabilirsin böyle oyuncularla. Yani şunu bakmak lazım.
8: Ben tabii bazı oyuncular üzerinden gidebiliriz. Gelen mesajlar da başlıyor tabii. İsmail Hoca biraz Sergen Yalçın gibi Cengiz'i kazanacağım diye bazen maçı kaybettiği anlar olup eleştiriler biraz yoğunlaşıyordu hoca üzerinde. Burada da biraz Fred'i kazanacağım diye bir çabası mı var? Ya da yerli oyuncular üzerinde İrfan'la başlarsa diye düşünmüştük. Orada Oğuz mu olmalı? Oğuz girdi. Orada da bir şey yok. İsmail'in performansı saç baş yoldurur. Ya sen Türkiye'nin en iyi yerli 6-8 arasında oynayabilecek oyuncusuyken bu kadar hata ve bu kadar ne bileyim takımla uyum içerisinde olamamak diye biraz eleştiri yapmak çok mu sert olacaktır sence daha ligin başında?
7: Vallahi ligin başında sert olarak değerlendirebilirsin ama

0: şunu da söyleyeyim artık.
1: Hani balık baştan kokara döneceğim.
0: Artık
1: ya da
0: bir şey söyleyeyim. Bir
1: nasıl başlarsan öyle devam edere döneceğim.
0: Bir ay oldu yani. Artık bu aşamadan sonra yani fiziksel olarak belli noktada hazır hale gelmen lazım. Şu anda Gornik Zagreb'e karşısında ilk 11 sahaya çıkan oyunculardan bir tek Ake şey yeni oyunculardan.
1: Müthiş bir transfer.
0: Müthiş bir transfer. Nokta bir transfer. Performans anlamında belki de
1: topu oyuna sokma anlamında
0: yani çok iyiydi. Yani sakatlanmasa Fenerbahçe'nin yani bundan sonraki süreçte sakatlanmazsa Fenerbahçe'nin
1: ilk yazılacak oyuncudan. Genduzi ile beraber.
0: Bir de Şikrinyar hep böyle Şikrinyar'ın yanındaki oyuncu Şikrinyar'dan bahsettik ve Şikrinyar'ın yanında oyuncudan bahsettik ama bu kez performans olarak Şikrinyar'ın önüne geçti Ake. Çok soğukkanlı.
1: Şimdi Ake'nin gelişiyle beraber Osterwolde'nin zaten pimi çekilmiş bomba gibi oluşu sol kanatta da yine aynı tehlikeyi yaratmıyor
0: ya,
1: mu?
0: Ya şu var şimdi bak zaten hocanın aslında şimdi eleştirmeyeceğiz diyoruz ama yani hocanın dün yaptığı değişiklikler sahaya çıkardığı 11 belki ne oynanan oyundan ne sahaya çıkan 11'den ne de maç içerisindeki oyuncu değişikliklerinden bence hiçbir Fenerbahçe taraftarları memnun değil. Şimdi orijinal mevki sol bek olan iki isim var. Bir tanesi Levent Mercan, diğerisi Arşi Brown. Arşi Brown'u hazırlık maçlarında oynadığı zaman iyi performans ortaya koydu. Levent Mercan da oynadığı maçlarda kusursuza yakın bir performans sergiliyor. İlk maçta Osterwolde'yi sol bekle denedin. Kendin de basın toplantısında söyledin, dedin ki ileride hücumda çok fazla destek sağlayamadı dedin. Yani sonradan ikinci ayda Levent Mercan oyuna girdi. Orada iyi bir performans ortaya koydu ikinci maçta. Ama maç içerisinde ilk maçta kötü sol bekte kötü performans sergileyen Osterwolde'yi maç boyunca oyunda tuttu. Hatta bir ara Osterwolde'yi izlerken insan tedirgin oluyor. Ya sarı kart gördü. Ya şimdi bakıyorsun çoğu zaman saha içerisinde kafasına göre
1: teknik oluyor. Anlamda Osterwolde üzerine oynayın diye talimat gelmiş oyunculara.
0: Zaten
1: fark ettin mi?
0: Hani şöyle söyleyeyim.
1: İttirmeler, yani, kaktırmalar falan sürekli olarak vardı. Hani tahrik edin oyuncuyu, attırın
0: ya,
1: onu
0: ya,
1: diye.
0: Ya hoca iyi beken bizim ya şöyle söyleyeyim. İsmail Hoca takımı bence rakibi çok iyi analiz etmemiş ama rakip hocası Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş. Asensio'yu tamamen durdurdu. İlk maçta Semedo o kanadı inanılmaz etkili kullanmıştı. Hatta maç sonrası demiş ki Semedo bize çok kötü bizi çok zorladı. Ona önlem alamadık demişti ama ikinci maçta Semedo'yu önlem aldığını gördük. Ama Osterwolde'ye bakıyorsun maç içerisinde çoğu zaman kafasına göre takılıyor. Yani bakıyorsun oyundan ve sistemden uzak bir performans ortaya koyuyor. Yani her an kart görebilecek. Sarı kart gördü. Bu sefer şey boyunca o sarı kart gördükten sonraki dakikalarda aman kırmızı kart görür endişesiyle maç izliyorsun yani. Elinde kim var? Levent Mercan var. Ya atabilirsin Levent'e. Arşi Buran var. Atabilirsin. Onları değerlendirmiyorsun. Musaba belki gidecek ki rövanş maçında şeyde olmayacak. Listede olmayacak belki UEFA listesine. Musaba'yı kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsun. Oğuz Aydın'ı değerlendirmiyorsun.
1: Şimdi, Oğuz Aydın'ın soktu. Sonradan
0: oyuna dahil etti. Yani bakıyorsun yani bunlar şimdi bir de hazır değil diyorlar ama yani hazır değil demek de yani bir şey değil. Yani Gornik Zagreb'e karşısında bu kadar mahkum oynayamaz Fenerbahçe.
1: Bunu ya sadece, şimdi mesela bunu sadece... bir dinleyici diyor, ben az önce sana söyledim ya, ya dedim hani ilk maçlarda daha yeni hani balık baştan mı kokar ya da böyle başlarsan böyle devam eder gibi mi bakmak lazım? Bir tur geçtik diye tebrik etmek gerekirken ilk resmi maçlarda hemen gömmek nedir? Takım daha oturmamış, kendi içinde otomatiği henüz oturmamış. Henüz Temmuz yeni bitiyor. Ben anlamıyorum ya, bir dur İrfan abi. Turu geçtik ya, istediğimizi aldık. Sonra görsen Fenerbahçe'yi diye abi yazmış. Bak,
0: baştan
1: hani senin konuşmandan dolayı da şey yazmışlar. Aykut Kocaman loading yükleniyor diye hani hemen anında şey
0: yok yapılmış. Ya ben o Aykut Kocaman bu maçı futbol oynamış olsaydı ben yine aynı eleştiri yapardım. Yani şimdi arkadaşlar ben tam Aykut Hocaman'la ilgili değil de benim 2017-2018'de aslında Sözcü Gazetesi'ne çıkan haberlere baksınlar. Eleştirdiğimiz onca haberler var. Ama şu var. Şimdi ortada bir gerçek var Doğan, şimdi bu gerçeği söyleme. Sen oynadın şimdi Fenerbahçe çok iyi mi futbol oynadı?
1: Yani aslında akıllı futbol oynadı. Topun sahibiydi. Çok fazla vermedi. İkinci yarının başında hemen golü yemiş olması bir şey orada biraz sıkıntı oldu.
0: Yani bir şey
1: 45 artı 10'da gelen bir golle.
0: Bir ara %62 idi. Gornik Zagreb'in topla oynama yüzdesi.
1: Ya orada geri çekilme zaten bize kronik geri, bir rahatsızlık çünkü, oluyor golü attıktan sonra.
0: Çekilmemen lazım işte sen. Senin ya da çekilirken topu doğru kullanman lazım.
1: Hayır, iyi gelebilen bir gornik miydi? Bazen çekilirsin. Abi rakibi yorarsın. Bir şey söyleyeceğim.
0: Kaliteli
1: mı?
0: Bir takım olsa, Şutun Graz gibi bir takımla karşılaşmış olsaydın bu maçta turu kaybederdin sen. Gornik Zabrze karşısında daha kaliteli bir takım olmuş olsaydı turu kaybetmiştim. Bugün başka şeyler konuşuyoruz.
1: Ama şunu hissettirmiyor mu? Ben buradan mesela Fenerbahçelilere de sormak istiyorum. Yani santraforsuz hem milli takım için konuştuğumuz bu konularda aynı orta saha üzerinden gidersek biraz tabii Fred'le Asensio bu paylaşım konusunda İsmail Hoca'ya düşecek görev ve rol çok fazla olacak. Vedat Muriç'in gelişi İrfan. Yani orada birçok şeyi rahatlatmayacak mı? Kanat oyununu rahatlatmayacak mı? Sürekli onlar içeri girip forvet gibi oynamak zorunda kalmayacaklar. Asensio daha çok besleyebileceği, attığı topları daha rahat alabilecek o bölgenin insanı olan biriyle çalışması herkes için çok daha sağlıklı değil mi?
0: Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Vedat'ın dönmesi. Ya mesela Sturm Graz maçında Vedat dönecek. Asensio daha hazır hale olacak. Greenwood belki daha hazır hale gelecek. Yani bunların
1: çok kötü bir performanstı. Yani top alışları,
0: tabii.
1: İkili mücadeleler.
0: Ya şimdi Greenwood'a bak. Şimdi Greenwood zaten biliyorsun milli takımda da olmadığı için tatil yapıyordu. Fenerbahçe'ye geç transfer oldu. Yani Fenerbahçe ile toplasan herhalde 5-6 antrenman yapmıştır. Yani onun hazır olmamasını anlayabiliriz.
1: Hazır olmama konusunda duracağım çünkü dün maçın yorumcularından bir tanesi Engin Kahle'ydi. Ben aynı şeyi söyledim de arkasından yorum yaptı. Dedim ki ikili mücadelelerde ne kadar ısrarcı ve diri duruyor Fenerbahçeli oyuncular dedim. Bu fazla yüklemelerden mi kaynaklandı? İyi bir kamp dönemi mi geçirdi? Bazen çalışmaları gösteriyordu. Yani biraz böyle zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya oyunlar içerisinde falan gibi hani zamanında bu çalıştırıyordu işte İsmail Hoca'nın çalıştırdığı sisteme bak falan derken ama burada şey var, oyuncularda bir dirilik var. Yani nefes nefese kalma falan gibi bir şey yok. Mesela İrfan Can Kahveci de biraz şey anlamında. Vallahi
0: İrfan Can da biraz kendini
1: düşmüş.
0: Çok yani futbol unutmuş herhalde.
1: Açık düşmüş şey. Yani.
0: Yani futbol unutmuş ama hocanın da artık geçmişi bir kenara bırakıp yani veya bazı oyuncularda ısrar etmeyip geleceğe yönelik kararlar alması da gerekiyor. Yani bu bazı oyuncular üzerinde ısrar etmemesi gerekiyor. Şimdi biz az önce dedik hazır değil Fenerbahçe yorumları yapılıyor ama şunu söyleyeyim. Yani Gornik gibi bir takım karşısında da yani çekinip de oynamazsın yani. Yani geriye bu kadar çekinip oynamazsın. Bu kadar rakipten baskı yiyemezsin. Yani Mert Gün 15 tane net kurtarışı var. Adamlar Ake'nin veya Şikrinyar'ın son anda müdahale ettiği pozisyonlar var. Son anda önlenen pozisyonlar var. Yani rakip neredeyse tüm pozisyonda rakip daha üstün futbol ortaya koydu. Yani bu futbol Sturm Graz'da yetmez. Sturm Graz karşısında böyle bir futbol oynayacak Fenerbahçe? Hayır. Bence çok daha iyi futbol oynayacak. Ama şu var. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Sayın İsmail Kartal'ın da ikinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe vardı sözünde de ben katılmıyorum açık söyleyeyim. Yani ben ikinci yarıda da
1: bambaşkaydı zaten yani.
0: Bambaşka bir Fenerbahçe olduğunu görmüyorum.
1: İlk yarıdaki o baskılı oyunu topa sahip olması yoktu.
0: Ama işte hoca ikinci yarıdaki oyundan daha memnun olduğunu dile getiriyor. Yani bu burada da bir şey var. Yani bir diğer rakip mesela orijinaline döndü. Geride karşıladı rakip Fenerbahçe'yi. Ama şimdi Fenerbahçe'de bir ikinci yarıda 10 dakika bir topa sahip oldu Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe o topa sahip olduğu dakikalarda dahi sağa sola pas yaptı. Yani ileriye falan oynadığını görmedik. Hiçbir doğru düz hücum tehdidi yaratamadın. Bir iki tane pozisyonum var Fenerbahçe'nin. Bir Kerem'le kaçırdığı pozisyon, yani net pozisyon olarak. Bir de İsmail'in karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Onun haricinde çok net hücum tehdidi yaratamıyorsun. Yani bir aslında maçın son dakikalarında da yani maç gitti geldi döndü. Yani git geldi döndü.
1: İsmail'de biraz tecrübe olsa o bölgenin belki başlangıç anlamında oyuncusu diye hep konuşuluyor, söyleniyor ya. Hı-hı. Aslında 8-10 numara mevkiinden evrilmiş 6 numaraya milli takımda da bu bölge üzerinde görev almış bir oyuncu olarak bakıyoruz ama Yani biraz vuruyormuş gibi yaparsın değil mi? Halı sahada bile ben bile yapıyorum.
0: Tabii
1: yani.
0: Öyle hani... İsmail biraz sert vur, burun vur gol olur.
1: Ya
0: öyle.
1: Burun vur diye Allah ne verdiyse Rıza, kısmına girersin da, ya da çok güzel plase yaparsın plan, sağdan hani bu kadar da kalecinin gibi. Üstüne doğru gitme biraz sağa doğru yatır ne bileyim bir şey. Abi, o kadar o, müsait de bir pozisyon ki yani.
0: Göstere hani. Göstere vurdu ama orada hani, da...
1: Bize çok kolaymış gibi geliyor bunu kim yapmıştı? Roma yapmıştı galiba da Cengiz'in bir evet, golünden adam, sonra evet. Taraftar ben de atarım o golü dedi 3 tanesi de atamadı. Gerçi ayrı bir Konya Spor da yaptı ondan sonra böyle bir şeyi. Korner kullanamıyorlar dışarıdan mesela. Hani ben yaparım bu işi diyenler de. Tabii bize kolay geliyor.

0: çalıştı yine elinden gelen, yani pozisyonlara giren, yetkili olmaya çalışan yine.
1: İki tane golüm var, ikisi Talişka'dan geliyor zaten.
0: Ha, bir tanesi penaltı, yani, bir tane de penaltı.
1: Olsun, Talişka'nın penaltısı da penaltıdır biliyorsun.
0: Vallahi top
1: ne kaçırdığı zamanlar var, topun başına gittiğinde gene mi Talişka dedirtir yani.
0: Tabii dedi herkes zaten, yorumları gördüm.
1: Ve bu sefer farklı bir yere vurdu.
0: Ve ilk defa, evet.
1: Değil mi?
0: Tabii biraz havalı şeyden, yerden vurmadı, bir kez daha yukarıdan vurdu yani.
1: Ama yani bu kadar ayağına hakim olan bir adamın sürekli olarak aynı yere, hani gücüne güveniyor, çok sert şut çekiyor. Bir tanesi karşı karşıya çektiği şut vardı. Hani kaleyi tutsa onu kurtarabilecek kaleci çok nadirdir de.
0: Yok zaten gelmesi... Şimdi şey yaptı, güzel bir penaltı kullandı ama açık söyleyeyim, ben de penaltının başına geçtiği zaman tedirgin olmadım değil yani. Yani sonra gruplara bakıyorum, yine bir Talişka dedi yani, çok fazla iki kişi vardı Fenerbahçelilerde. Ama hocanın da şunu söyleyeyim, gerçekten İrfan Can Kahveci konusunda ısrar etmeye, ısrarcı olmaya hiç gerek yok. Yani bu kadar ısrar etmemesi lazım. Ya bir de bütün sezon en çok ihtiyacın olacak oyunculardan bir tanesi İsmail Yüksek. Yani onu kulübede oturtarak şey olmaz. Yani gitmesine kesin gözüyle bakılan Fred konusunda da çok ısrarcı olmaya gerek yok. Ama turu geçmek elbette çok önemli. Ama oynanan oyunca ciddi sıkıntı var. Yani bu sıkıntılarda görmezden gelmemek gerekiyor. Ya eksik mevkileri tamamlamak lazım ya da oyuncu performanslarını artırmak gerekiyor. Fenerbahçe'de dünkü maçın özelinde 4 tane oyuncu sayabiliriz. Mert Günok, Şikrinyar, Ake Genduzi. Onun haricinde Fenerbahçeli oyuncuların birçoğu vasat performans sergiledi. Dün akşamki oyun itibariyle Fenerbahçe'ye hiç ama hiç hazır değil. Mesela hocanın da hem Oğuz Aydın'ın hem Greenwood'un santrofor forvet oynamışlığı varken mesela ileriye son dakikalarda Musaba'yı attı Talişka'yı oyundan çıkardıktan sonra. Mesela ben hocanın, İsmail hocanın bu maçtaki tercihlerini çok fazla anlayamadım ama yani adından kazasız belasız bu maçı tamamlamış oldu. Şu var, şu şey olarak da kalenin sağlam ellerde olduğunu gördük. Yani Mert Günok performansıyla da 5 kritik kurtarışta takımın maçın içinde tuttu. Ve açık konuşmak gerekirse belki de Mert Günok'la Ake olmasa skor da çok daha farklı bir noktaya gidebilirdi.
1: Dün bir açıklama yapmış Mert. Her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum çünkü. Ve çok fazla adıma konuşmalar yaptırmıyorum demiş. Ne demek adıma konuşturmalar yaptırmıyorum? Başka oyuncular adına konuşturma yaptırıp gündemme mi geliyorlar? Gündemde mi kalmaya başlıyorlar?
0: Bence açması lazım Mert Günok biraz bunu.
1: Çok enteresan bir açıklama değil mi?
0: Tabii,
1: adıma
0: tabii.
1: Konuşturmalar yaptırmıyorum. Hani birilerinin beni konuşmasını istemiyorum ya da izin vermiyorum gibi de değil.
0: Bence bazı futbolcuların kendisinin PR'ının yaptırdığını düşünüyor. Ben öyle anlıyorum bu konuşmadan.
1: Ben de öyle anladığım için söyledim. Hani biraz daha yumuşatmaya çalışıyorum. Adıma konuşturma yaptırma. Eleştirileri kabul etmiyorum. O yüzden çok da benim adıma konuşmuyorlar. Ama ben işte... sağda konuşuyorum bunlara cevap vermeyerek gibi falan yumuşatabilirim.
0: Yani ama bunu açması lazım yani. Bence bu maçtan sonra da böyle bir açıklama yapmaya gerek yok. Zaten Fenerbahçe'de her an bir tartışmayı içeren şeyler...
1: O da biliyordu aslında Ederson ve Tarık konusunda Mert'in 3. kaleci olması gerektiğine eleştirileri.
0: Bence burada Mert'in 3. kaleci olması eleştirilerine, bu güzel iyi performansın ardından biraz ona yönelik bir tepki olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, mutlaka öyle bir şey o.
0: Ha, ben iyi performansa giderim.
1: Şimdi böyle soruları da çok kabul etmiyorum artık arkadaşlar. Çünkü göreve gelmeden önce yapılan yorumlar bunlar. Hatta bu konuyla ilgili olarak herkesin kendine göre bir fikri de oldu. Mesela Almanya Mannheim'dan Kahraman diyor ki, İsmail Kartal'ın tekrardan getirilmesinin sebebi 99 puanlık bir sezon ve oynattığı futbol mu, yoksa yöneticilere, yönetime zorluk çıkarmayan bir profil olması mı sorusu. Ben bunu hiç sevmediğim sorular arasında koyuyorum. Neden biliyor musun? Daha öncesinde konuştuk çünkü bunu. Hani İsmail Hoca'nın bir anda gündeme gelmesi, evet, yönetimin bazı transferleri, kadro kurmayı, camiayı yönlendirmeyi ya da hocayı yönlendirmeyi konusunda elinin güçlü olduğu bir profil mi acaba diye sorduk. Bunun cevabını da veremeyiz. Böyle bir şeyi ne İsmail Hoca'yı ezerek yapabiliriz, ne yönetimi güçlendirerek arkasında, ne bileyim, yalakalık mı dersin, başka bir şey dersin. Öyle bir şeyi sen de yapamazsın. Ne kadar sevsen de etsen de, ki sen Aykut Hoca'yı ne kadar istediğini de dile getirdin. Ama İsmail Hoca geldikten sonra Sayın İsmail Kartal deyip İsmail Hoca'nın

0: düşünceleri deyip, Aykut Hoca olsaydı da eleştiririm deyip konuşmalarını sürdürüyorsun zaten.
1: Abi şöyle söyleyeyim, yani bu ortada şimdi ben hangi Fenerbahçe taraftan dünkü oyundan sonra mutlu olduğunu, hani bir tanesi çıksın desin ki ben mutluyum diye söyleyebilsin ya. Son 10-15 dakikayı tamamen yani şey içerisinde izledik. Yüreğimiz ağzımızda izledik maçı. Şimdi bence takımın bireysel performansı evet kötüydü. Ama diğer taraftan takımın yerleşiminde de sıkıntı vardı. Özellikle işte Fenerbahçe topa sahip olurken file stoperlerin arasına kadar gelerek ilk pas almaya çalıştığını gördük. Sonra Gendouzi'nin daha ileri sağ koridorda konumlandığını görüyorsun. Ama diğer taraftan da bu sefer de merkezde ciddi bir boşluk oluşuyor. Sonra Talisca, Asensio, İrfan Can Kahveci ileride. Bunlar da baskı yapmadığı zaman ne oluyor? Sonra pas açıları daralıyor.
0: Yani savunmayı hücumda başlatamıyorsun aslında.
1: Hem top kaybı sonrası geçiş savunması da zayıflıyor. Ama mesela Gornik ne yaptı? Mesela o diyorum ama Urbanski, gerçekten ben Urbanski'nin performansını çok beğendim. Urbanski diye Sadile güçlüsü sürekli merkeze yakın kalarak ikinci topların hepsini kazandılar. Özellikle Urbanski 80 dakika boyunca Fenerbahçe'nin merkezini oldukça rahat kullandı. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasında Urbanski'ye karşı çok fazla varlık gösteremedi. Mesela Gendouzi bütün maçlarda ön plana çıktı. Mesela fiziksel gücü doğru zamanlamasıyla birçok pozisyonda engellemeye çalıştığını gördük. Ama mesela rakip yarı sahada Gendouzi'nin mesela maçlarda ön plana çıkıyor. Mesela rakip yarı sahada pasların tamamını isabetli kullanıyor. 5'te 4 ikili mücadele kazanmış. Kritik anlarda merkezde iyi mücadele etmiş, rakiplerine direnç göstermiş. Bu yüzden de Gendouzi'nin performansı o açıdan değerliydi. Mesela Gendouzi birkaç pozisyonda zamanında topa müdahale etmese Gornik Zabit'e geçiş hücumlarında 2-3 tane daha net fırsat yakalayabilirdi.
0: Kesinlikle mesela. Öyle. Yani çok bunu aynı zamanda şey için de söyleyebilirim. Yani ağırlığı, yavaşlığı, ondan sonra hantallığı falan gibi böyle yorumlar yapılıp yanına mutlaka işte iyi bir isim gelmeli dedirtten sonra Osterwolde mi Ake mi diye konuşuyorduk. Ake'yi tercih etmesi çok kurtarıcıydı. Kademe anlayışı anlamında da, mesela oyun kurma anlamında da. Mesela Şikrinyar maçın en iyilerinden bir tanesiydi gene. Bakma yani.
1: Şöyle söyleyeyim, Şikrinyar
0: Ake ile yani ama, abi şey kötülüğe bakar mısın? Maçın adamları kim? Mert, Şikrinyar, Ake.
1: Gendouzi.
0: Anladın mı? Hani defans yani, anlamında
1: tamam,
0: anladın mı? Hücum yok.
1: Gendouzi de 6 numara olarak. Tamam. O da şey defans. Bakıyorsun mesela Aki'ye 9 sahipsiz top kazanmış. Girdi 5 ikili mücadelenin tamamını kazanmış. 4 tehlikeli hata bitirmeden, yani başlamadan bitirmiş. Maçın akışını değiştiren detaylar bunlar aslında baktığın zaman. Mesela maçın kritik anlarında izlerken, mesela maçı kritik anlarında neredeyse çok soğukkanlı bir Aki gördük. Çok soğukkanlıydı. Ama işte Ake'nin sağlıklı bir Ake, yani fiziksel olarak hazır bir Ake'nin nasıl bir performans yaratacağını hepimizi gördük.
0: Ake ne diyor biliyor musun maçtan sonra?
1: Çekilmemeliydi.
0: Kendimiz zorlaştırdık.
1: Evet, geri çekilmemeliydi.
0: Bu kadar.
1: Çok basit. Yani geri çekilmemeliydi. Mesela Şikrinyar'ın yanında Şikrinyar gibi savunma, hep ne diyorduk? Şikrinyar geriden oyunu kurabilen değil mi? Savunmayı yöneten. Fenerbahçe'de şimdi iki tane lider savunma oyuncusu var. Savunmayı yöneten. Birisi Şikrinyar, birisi Ake.
0: Evet.
1: Ve bunların ikisinin çok iyi uyum yakaladıktan sonra Fenerbahçe savunması, hep şunu söylerdik. Galatasaray'ın yani savunma merkezi var. İki oyuncu çok iyiler. İşte Fenerbahçe'de artık bulduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki şöyle bir defans hattı oluştursam katılır mısın? Ya da bütün Fenerbahçeli dostlara söyleyeyim. Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Levent desem.
1: Mert Müldür.
0: Bence Şikrinyar, Ake, Levent desem sana. Sabit defans attı.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Sturm Graz maçında büyük ihtimalle o savunma hattı olacak.
0: Yani Semedo ve Osterwolde'nin sol bek oynama macerasından vazgeçmesi gerektiğini falan.
1: Canım sol bek, bir kere Osterwolde'yi sol bek oynamaktan vazgeçmesi lazım. Yani çünkü oyuncu da sol bek oynamak istemediğini iki tane teknik adama söylemişti daha önce. Tamam, sen ısrarla sol bek oynatıyorsun, ikna etmiş olabilirsin. Ama Osterwolde pimi çekilmiş bomba gibi saha içerisinde dolaşıyor. Yaptığı hareketler işte oyun şeyinden, disiplininden uzak. Hani kart görmeye çok yakın. Ya sarı kart gördüğü zaman zaten yüreğin ağzında maç izliyorsun. Kırmızı kart görebilir diye. Çünkü ne yapacağı belli değil Osterwolde'nin. Ama Levent oynadığı maçlarda kusursuza yakın bir futbol oynuyor. Ya belki de Levent Fenerbahçe'de değeri tam olarak
0: biraz geri dönüşlerde mi eksikliğini hissediyor? Çok mu fazla ileri gidiyor Levent?
1: Abi söylersin hocaya şey olarak, oyuncuya dersin ki çok fazla.
0: Hayır, sen izlediğin kadarıyla evet, diye soruyorum.
1: Şöyle söylersin hocaya, oyuncuya. Yani ne dedi Semedo ile ikili ilk maçta? Ben dedi Semedo'ya ileriye git, geriye fazla gelme diye dedi. Kendisine söyledim de. Hoca bunu Levent'e de söyleyebilir. Der ki sağ bek çıktığı zaman sol bek kalsın der. Veya sen çok fazla ileri gitme der. Yani orada burada tamamen hocaya da şey olması lazım.
0: Aziz Yıldırım taktiğidir bu. Satacağı oyuncuları parlatmak. Sakat değil. Bak Avrupa'da oynuyor. Oynayan oyuncum var. Ver parayı al diyor başkan. Oyuna şimdi değil bir iki hafta sonra konuşmak gerekir Fenerbahçe'nin oyununu diye düşünüyorum demiş.
1: Zaten
0: Fenerbahçe'yi iyi takip eden Cemil diye bir dinleyicimiz.
1: Acilen Fenerbahçe'nin bu şeylerden, kadro fazlalığından kurtulması gerekiyor. Teknik heyetin elinde rahatlatması gerekiyor. Çünkü bu kadar kalabalık oyuncuyla verimli antrenman yapamazsın. Hoca ne diyordu Avusturya kampında? Gruplar halinde çalıştık. İşte gruplar halinde çalıştık ne demek? Bir grubu işte oynatmayı planladığın oyuncu, bir grup çalışıyor, diğer grup ayrı çalışıyor, bir grup ayrı çalışıyor. 30'un üzerinde futbolcuyla gittin. Bunun yanlış olduğu zaten ortadaydı. Mesela Avusturya kampına bütün işte kaç tane o genç oyuncuyla beraber gittin. Niye buradan dedik ki o oyuncular işte girmeyecek. Sonra kulüp yalanladı. Hayır, onları değerlendirecek. Hoca hepsini götürecek. Ne oldu? Şimdi genç oyuncuların hepsine kulüp bul dedin geldikten sonra. Şimdi bu kadar kalabalık oyuncuyla nasıl verimli antrenman yapabilirsin?
0: Zeki ya Murat Gölen'in ya da Dick Kite'ın etkisi nedir sence? Çok fazla var mı?
1: Ben Dick Kite'ın etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Yani o yüzden sadece İsmail Hoca'ya mı yüklenmek gerekir?
1: Ama sonuçta İsmail Hoca'ya neden şimdi İsmail Hoca bu takımın lideri. Takımın başındaki
0: vitrindeki o olduğu için bunu yaparız. Ayrı konu ama. Mi?
1: Yardımcı antrenör tamam. Zeki Murat Köle işte Dirk Kite. Ama burada o yardımcıların başındaki isim kim?
0: İsmail Hoca.
1: Yani onların lideri. Bir başarı varsa biz Dirk Kite'le Zeki Murat Köle'yi mi konuşuyoruz? Başarı olduğu zaman. İsmail Hoca'yı öveceğiz değil mi? Bir ortada bir kötü futbol varsa da bunu eleştireceğiz. Ama ben şunu net bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki Fenerbahçe Stuttgart karşısında bu futbolu oynamayacak. Bu futbolu oynamaması gerekiyor.
0: Yani İsmail tabii Hoca, ki ikinci maçta evet ya ilk maçta yaptığımız yorumları gerçekten artık rafa kaldırmak gerekiyor. Doğru yolda mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim Fenerbahçe bu oyunla oradan elenip dönmüştü. Hiç olmazsa eve turla dönüyorsun.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Çok
0: şimdi kötü, o da bir gelişme yani, anladın
1: çok
0: mı?
1: Çok kötü bir futbol ama iyi sonuç.
0: Bak çok kötü futbol karşısında iyi sonuç alamadığın için başarısızdın.
1: Yani, o yüzden mı? mesela turu için iyi oynayıp turu da geçemeyebilirdin. Tamam iyi oynamadın turu geçtin. Yani bu açıdan bakabiliriz. Hani
0: kötü oynayıp geçmek mi? Kötü iyi oynayıp geçememek mi?
1: Yani oradan öyle düşünebilirsin. Hani olayı hep böyle güzel açıdan bakarsak söyleyeyim yani.
0: Ama şöyle söyleyeceğim. Rakibin Gornik'se bu konuşmayı yapmam. Rakibim benim örnek veriyorum Monaco'ysa, Brüs'se falan hani biraz daha benim kalibremde olan bir takımsa iyi oynadık kazanamadık kısmına üzüleyim mi üzülmeyeyim mi derim ama Gornik'se de yapmam bunu İrfan ya.
1: Tamam ben az önceden beri o yüzden eleştiriyorum zaten. O yüzden az önceden beri eleştiriyoruz. Yani o yüzden bu kadar hani diyorlar ya ağır eleştirdi ilk maç. Yani karşındaki Gornik ya. Karşındaki Gornik zarfsiz.
0: Bak ben sana şimdi diğer Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını sayayım mı?
1: Umarım gerekli dersler bu maçta alınır. Çünkü Şutum Graz maçı gerçekten Graz eşleşmesi çok zor. Adamlar İskoçya'nın Hearts takımına şeyde 4 attılar burada 2 attılar. Sonu umarım sonu Şampiyonlar Ligi olur. Ama nasıl olursa olsun Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor Sayın Aziz Yıldırım. Hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bak Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın anda da transferde bile elin çok rahat olur. Ve sezona da iyi bir şekilde başlarsın. Bu anlamda Şampiyonlar Ligi çok önemli. Gerekli dersler çıkarılacaktır bunda. Bu konuda da İsmail Kartal'a güveniyoruz. Ona inanıyoruz. Ama hocanın da artık bazı şeylerde yani ısrarla bazı oyuncular üzerinde ısrar etmemesi gerekiyor. Performans olarak bazı oyuncular evet eski performanslarından çok uzaklar. Performansını da bir şekilde artırması gerekiyor artık. Oyunculara dokunması lazım. Oyuncuların performansına.
0: Bak bizde ne oluyor biliyor musun? Ya diyorsun ki bazı isimler var ya majör takımlar. Mesela Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda ilk maçı 4-0 kazanan bir Kızıl Yıldız var. Hı hı. Deplasmanda 4 kazanınca kendi evinde dersin ki bu maç 5 olur. ya da bir daha 4 olur.

0: olur en azından. Mesela kendi evinde 4 yapıp deplasmana gitsen Kızıl Yıldız orada da 4 tane atabiliyor. Biz birbirle geri döndük. Zaten rahattık. Rotasyonlu bir kadroydu. Ligin başında bunu yapmamak mı gerekiyor acaba?
1: Bence evet öyle.
0: Anladın mı? Tam bir kadroyu, bütün maçları aynı ciddiyette 0-0'mış gibi o mantıkla ilerlemek gerekiyor. Diğer maçlara bakıyorsun. Zalgiris maçı 1-0 kazanmış. İşte Korolova-Levski maçı 2-2 bitmiş. Bu isimlerden şeyi anlayabiliyorsun. Tam kaliteyi bilmediğim için. Ama Rapid Wien Kolombo'yu Konferans Ligi'nde 6-2'yi geçmiş mesela. Anladın mı? Bana böyle skorla mesela. Gornik karşısında da Fenerbahçe'nin burada direkten dönen topları bir 4 olabilirdi, 5 olabilirdi. Olmadıysa orada olmadı. Deplasmanda daha iyi oynuyorsun. Baskı altında değilsin. Kadıköy'deki o stresten uzaklaştın. 3-0'ı orada yap. Anladın mı? Kerem'le golü at, 2-0 yap. Olayı bir rahatlat. Hani olmayınca olmuyorunun da burada tabii gömme kültürü de elimizde kürekle bekleyip de kimin üzerine kum atalım mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor. Haklısın ama hani Gornik'te değil abi. Yani mesela Midtjylland daha zor bir rakip Beşiktaş'ın.
1: Evet, Midtjylland daha zor rakip. Evet.
0: Burada 1-0 yenmişsin, bu akşam bakalım ne olacak orada.
1: Midtjylland daha zor bir rakip. Onu kabul ediyoruz zaten.
0: Hani Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Midtjylland mi olmalı, Gornik mi olmalı mesela baktığında?
1: Valla Midtjylland tabii o turnuvanın belki de favori takımlarından bir tanesidir. Yani Beşiktaş sonra bir süre sonraki daha
0: sonraki daha kolay rakipleri ya, var anladın mı yani? Yani?
1: Bir sonraki turda daha kolay bir rakiple eşleşecek Beşiktaş.
0: Hani gruplara hatta, kalma maçında Midtjylland çıkmalıydı
1: Beşiktaş'ta
0: yani.
1: Mesela ne diyor? Şimdi Beşiktaş'ta mesela ilk maçta kaçırdığı gollere veya kaçırdığı o oynadığı futboldan sonra 1-0'la sahadan galip gelmeye üzüldü mesela. Maçtan önce deselerdi ki 1-0 herkes kabul ederdi. Ama oynanan futbolun ardından...
0: Ya bize Türk futbol kültüründe yazılı olmayan bir kural var. Senin kalibrenden düşük olan takıma karşı onun kültüründe ve kalitesinde oynuyorsun. İyi takımlara karşı çok daha iyi mücadele ediyoruz. Yani psikoloji mi, motivasyon mu, konsantrasyon mu, ne diyorsan bunu bilmiyorum. Mesela bundan sonra senin karşına Sturm Graz, sonra Bodo veya Lyon tarzı takım gelecek.
1: Valla zaten orada daha iyi futbol oynayacaktır diye düşünüyorum yani. Gerekli dersleri çıkardığını
0: daha diyorum. Da oturmuş hani tabiri caizse demlenmiş bir Fenerbahçe olacak. Ha,
1: şöyle söyleyeyim şimdi UEFA listesini herhalde bugün itibariyle verecekler. 23.59'a kadar verme ihtimali var. Oradan iki tane oyuncu değişecektir. Yani iki oyuncu hangi oyuncular değişir diye söylersen. Tabii onu bilmiyorum ama iki oyuncu eklenecek. Vedat Muriç eklenecek. Ondan sonra Kante eklenir. Semedo'nun sakatlığına bakılır. Semedo belki çıkabilir. Semedo çünkü adalesinden bir sakatlık yaşadı. Yani Semedo iyi futbolcu ama çok sık adale sakatlığı yaşıyor. Yani Fenerbahçe'nin bir an önce hani Semedo'ya belki de güvenerek yola çıkılır mı? Ya da orayı yerli rotasyonla devam ettirir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Çünkü Mert Müldür'ün performansı da bence Semedo'yu aratmaz diye düşünüyorum.
0: Evet, bak çok güzel yazmış bir dinleyin. Tarih Zabze maçında, Gornik maçında zorlandığını yazmayacak. Bu türü geçtiğini yazacak diyor. O yüzden uzatmanın bir anlamı yok.
1: Abi doğru, tamam doğru. Ama yani bazı şeyleri de söylemek gerekiyor. Yani her şey 4-4-3 bir gibi hareket etmemek gerekiyor. Şimdi biz burada, şimdi bu arkadaş da onu söylerken evet ama maçı nasıl izlemiş acaba merak ediyorum.
0: Tedirgin olarak izlemiştir herkes gibi.
1: Abi ben vallahi açık söyleyeyim, ben onda, son 10 dakika her an gol yiyebiliriz moduyla şey yaptık, maçı izledik yani. Bir ara televizyonun sesini falan kıstım yani, bambamaya özen gösterdim ya.
0: Vallahi bunun tek sebebi Ali Koç'tur demiş bir dinleyici Poyraz. Kadroyu o kadar şişirdik ki İsmail Kartal ne yapsın? Ellerindekilerin sayısını düşürmek için mecbur oynatmak zorunda, yoksa satamayacak istediği fiyata.
1: O da yani bu, o da bir bakış açısı ama yani hocanın da mesela... Israrla mesela Fred kalacak diyor hoca. Mesela Fred'in kalmasını istiyor. Fred oyun stiline daha uygun olduğunu düşünüyor. İşte İrfan Can Kahveci kalacak dedi ama İrfan mesela onları oynatıyor. Yani ben mesela ben o bölgede İrfan Can Kahveci açık söyleyeyim futbol olmuş. Ben Oğuz Aydın'ı oynatırım yani.
0: Şerif olsaydı oynar mıydı forvette?
1: Valla Şerif'in de tam ben sana söyleyeyim aslında Şerif'in maçıydı bu maç. Tam Şerif'in maçıydı.
0: Hay İsmail Hoca ya da yönetim gerçekten Şerif'in arkasında duracak mı sence?
1: Bence oynatacaklar yani, oyuncu şey değil.
0: Çok eleştirmişti ya Aziz Bey.
1: Yani
0: Aziz kim verdi bu parayı falan
1: ama diye. Ama Aziz Hanım yani. Şunu eleştiriyor. Niye eleştiriyor? Fransız Angels kulübünden mi gelmişti? Hı-hı. 350 bin euro oynuyor oyuncu.
0: Sen nasıl adamı, bu kadar alıyorsun?
1: Sen 10 diye. Katı veriyorsun. 3,5 milyon euro veriyorsun adama. Yıllık ücret. Yani 18 artı 4 22 milyon euro bonservis veriyorsun. Şimdi ya bu oyuncu...
0: Bunun cevabını ne zaman alırız sence? Mesela Şerif'in sakatlığı ne kadar

0: Sürer.
1: Şimdi Şeref'in
0: ya da var mı?
1: Bu Adale'sinde ağır hissettiği için. Ya zaten sıkıntı biraz da bu. Şimdi bak Semedo Adale kas sakatlı. Adale de ağır hissetti. Talişka bir ara sakatlandı. Ondan sonra şimdi Şerif de aynı sakatlık var. Yani Fenerbahçe'de biraz bu şeyler erken başladı. Yani bu biraz erken başladı.
0: Dur da maşallah defansta bir şey yok. İşte Ake'nin biraz kendini ama hissetmesi vardı.
1: Ake şöyle söyleyeyim. Ake umarım sağlıklı bir şekilde devam eder. Yani Ake ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Hep biz şunu söyledik. Şikrinyar ön planda koyduk. Şikrinyar yanındaki oyuncunun performansını da yukarı çıkartıyor diye. Bu sefer Ake'nin yani soğukkanlılığı, işte kritik yerde müdahaleleriyle beraber yani bu sezon özelinde Şikrinyar Ake ikilisini Fenerbahçe'nin değişmez ikilisi olur. Umarım bütün maçlar boyunca Ake sahada kalır, sakatlık yaşamaz. Pamuklara yani, sarması lazım Fenerbahçe'nin onu.
0: Tabii ki iyi bir tandem olacaklar. Uzun bir aradan sonra işte Lugano-Hök ikilisinden sonra belki iyi bir ikili izleme imkanı.
1: İdeal ikilisini buldu Fenerbahçe diyelim de yani nazar değmesin. Aman sakat yaşamasınlar yani.
0: Aklına o mu geliyor bence ideal ikili dediğinde? Lugano-Hök mü geliyor?
1: Zaten öyle ya.
0: Uçe mi?
1: Uçe-Hök.
0: Lugano da koyabilirim Uçe'nin yerine mesela. O da olabilir.
1: Lugano ile kim vardı o zaman? Şey vardı. Luciano vardı. Bir de Edu vardı. Edu her Şampiyonlar Ligi maçında kendi kalesine gol atıyordu.
0: Bir Uruguaylı, iki Brezilyalı mı?
1: Tabii. Hmm. Edu ile beraber 1-0 yenik başlıyordu Fenerbahçe.
0: Doğru. Uçe höktü ya.
1: Uçe. O zamana kadar yani gerçekten iyi şeydi. Uçe çok iyiydi yani.
0: Ayağı kırılana kadar.
1: Orada da o çok sakin bir davranmıştı. Onu hiç unutmuyorum.
0: Kimse gelmesin böyle ben diyeyim, kendim çıkarım demişti. Oturun gelme. Hatırlıyor, çok iyi hatırlıyorum.
1: Yani o kadar ayağı kırması ama çok
0: Fenerbahçe tabii ki bu oyunuyla şu an ben yeni demlenen çay gibi görüyorum. Sturmgraz maçında dur daha 5 dakikası var dediğimiz çay vardır ya, vermeyeyim daha bir 5 dakika bekle. Bu maçta öyle bir şey oldu. Bir bekleyin arkadaşlar, bu kazasız belasız bir yol kazası geçirmeden eve turla döndü. Sturmgraz maçında demlenmiş çaydan içmeye başlayacağız. Çayı eleştiririz. Anladın mı? Biraz daha zamanı varmış ya da bu çay olmamış, tomurcuğu kötüymüş. İşte ne bileyim, kısık ateşte yapmışsın, çok ateşte yapmışsın falan. Bir sürü şey söyleyebiliriz ama aslında konuşulması gereken bir başka konu. Dün divan kurulu da vardı Galatasaray'ın. Önemli olan Mayıs'ta kupayı kaldırmak dedi. Bu kadar eleştiriler yapılıyor dedi. Hak veriyorum dedi. Hadi ilk yıl tesadüf, ikincisi şans. Aynı kadro, yönetim, anlayış ve değerlerle 4 yıldır şampiyon olan bir Galatasaray'ın neden transfer yapamaması? Hatta orada eleştirisel anlamda çıkıp da Can Çobanoğlu konuştu galiba. Evet. Nasıl oluyor bizim rakiplerimiz bu kadar limitlerin aşılıp aşılmaması konusunu açtı. Ben de sana bunu soracağım, bu konuyu açacağım. Fenerbahçe limitleri aşıyor mu? Beşiktaş limitleri aşıyor mu? Bu konu hakkında ne söyleyeceksin? Ama reklamlardan sonra birazdan geliyoruz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
10: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özellikleri

0: ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Aslında dünkü mücadele sonrasında tabii çok da fazla eleştirisel yaklaşıma da yer vermemek gerekiyor. Hataları gördük, bunlardan ders çıkartmalıyız dedik. Zaten bunu maç sonunda da İsmail Hoca da söyledi. Biz de İrfan'la beraber daha iyi olabileceğini, hatta bir benzetme yaparak daha çayı yeni demliyoruz, altına suyu koyduk. Daha 5 dakikası var. Sturm Graz ve bundan sonra işte Bodo mu olur, Lyon mu olur neyse, o rakipler üzerinden yorumlarız diye düşünmeye başladık.
4: Şöyle
3: ama
4: söyleyeyim, ben mesela Lyon'un daha tehlikeli bir rakip olacağını söylemiştim. Sayın Aziz Yıldırım da şöyle düşünüyor. Bodo'nun daha tehlikeli. Aslında Lyon'u geçebiliriz. Hmm. Bodo daha tehlikeli ifadesi kullanmıştı. Ve şunu net söyleyeyim. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Hani bazı yorumcular hani Şampiyonlar Ligi öyle lige daha fazla konsantre olsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalım gibi düşünenler var. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Onu bizzat biliyorum yani.
3: Hayırlısı olsun. Her kulvarda ilerleyebilmek de çok önemli bir meziyet. Onu da başarabilmek, büyük takım reaksiyonu. Bunlar çok önemli, çok kıymetli şeyler. Tabii burada daha işte bir santrafor gelir mi? Bir Cirese transferi gerçekleşir mi? Gerçekleşebilirse bu limitler aşılmadı mı? Elindeki futbolcuları satabiliyor mu? Satmak için mi oynatıyor? Kadro o yüzden mi tam oturmuyor? Neler söylersin bu konuyla alakalı?
4: Yani şimdi bu Galatasaray cephesinden mi bakacağız yani? Öyle mi diyorlar Galatasaray limit nasıl transfer yapıyor öyle?
3: Bence şey o açıdan bakma. Sen ya bir Fenerbahçeli olarak incele.
4: Limit sorunu yaşamayacak Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Limiti çözecekler. Herhangi bir sıkıntı yok.
3: Neyle çözecekler mesela? Nasıl çözebilir ihtimal olarak? Yani sponsorluklarla mı?
4: Sponsorluklar var. Yani ciddi anlamda iki tane sponsor. Yani
3: elinde
4: sponsor...
3: çok en fazla yabancı oyuncu sende yok mu mesela?
4: Onları elden çıkaracaklar. Ki elindeki oyuncuları elden çıkarıp onlardan elde edeceği bonservis gelirleri, sponsorluk gelirleri, loca satışları yaptı Fenerbahçe biliyorsun.
3: Zarar ederek mi yapacak bunları İrfan?
4: Yok yani.
3: Yani mesela Cengiz gibi elden çıkartırsın ama yarısını sen ödersin var ya.
4: Bazılarında zarar edecek. Bazılarında ise sadece maaşı karşı. Mesela İrfan Can Eribayat'ı Gençler Birliği'nde gönderdi. Aldığımız bilgiler Gençler Birliği cephesinden herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek ama Gençler Birliği İrfan Can Eribayat'ın maaşını karşılayacak mesela, anladın mı?
3: Hı hı.
4: Yani oradan maaşını karşılayacak. Yani o şekilde ayrılacak oyuncular da olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin ciddi bonservis gelirleri elde edici oyuncular da olacaktır. Bunların arasında Semedo, Archie Brown, Amrabat gibi isimlerden ciddi bonservis gelirleri elde etmeyi planlanıyor. Hı hı. Yine Musaba'nın, Diego Carlos, onlara da gelen teklif de var. Livakovic'e teklif de var ama oyuncu Dinamo Zagreb'e gitmek istiyor. Dinamo Zagreb oyuncu için 1-2 milyon euro bonservis bedeli veriyor. Fenerbahçe göndermek istemiyor. Yani burada pazarlıklar devam ediyor. Yani Fenerbahçe bu oyunculardan minimum zararla maksimum bonservis gelirleri çıkarak en azından bir 60 milyon euronun üzerinde bir bonservis gelir beklentisi bulunuyor tüm oyunculara gönderdiğinde. Dolayısıyla limit açılacaktır. Aynı zamanda sponsorluk gelirleri var. Aynı zamanda loca satışları oldu. Kombine gelirleri oldu. Bunlar da elde ettiği gelirlerde otomatikman şeye ekleniyor. Harcama limitlerine ekleniyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamayacak Fenerbahçe.
3: Peki kaç transfer daha yapar?
4: Maksimum 2 tane daha transfer yapar Fenerbahçe.
3: Mevki?
4: Şöyle söyleyeyim şimdi, yabancı olarak ki maksimum 2 transfer. Forvet ve kanat, sol kanat. Ama gidecek oyunculara göre yerli stoperler ve yerli sağ bek transferi yapabilir Fenerbahçe. Yerli sağ bek transferi için Arda Okan Kurtulan gündemde. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Orada da Göztepe'de işte Fenerbahçe, az önce söylüyoruz ya, Fenerbahçe'nin elindeki bazı oyuncular çıkararak veya takasta kullanarak böyle transferler yapılma ihtimali söz konusu olacak.
3: Yerli oyuncu konusunda herhalde eli en kuvvetli sensin.
4: Tabii yerli oyuncu anlamında.
3: Diğer takımlara.
4: Evet. Yani orada yerli rotasyonu biraz daha güçlendirme gibi düşünce var. Arda Okan Kurtulan'ın mesela transfer edilmesi. Orada Musaba'nın Göztepe'ye.
3: İki tane yerli kalecim var zaten.
4: Takas mesela. Evet.
3: Yani oradan başlıyorsun, kaleden başlıyorsun ama defans hattında işte Mert Müldür ve Levent oradan üzerinden gidersin. Çağlar var sende.
4: Çağlar, yani Çağlar'a güvenerek sezona devam edilir.
3: Abi o Çağlar dediğin her şeyi bozdun diyen de çıkabilir bir
4: o anda. Soru işareti mesela. Çağlar da Semedo gibi sık sakatlık yaşayabilen bir oyuncu. Şimdi Çağlar'ı atarsın 90 dakika, adresini tutup çıktığı çok maç oldu biliyorsun. Dolayısıyla yani Çağlar'a güvenerek bir sezonu da devam edemez. Oraya Fenerbahçe yerli süper adayları var. Alanya Spor'dan Ümit Aktağ ve Konya Spor'dan Ali Demir var. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler.
3: Onlar da bir türlü satılmadılar.
4: Ya ama yok, Fenerbahçe çok bekliyor işte, ayrılacak oyunculara göre hareket edecek Fenerbahçe. Şimdi Osterwolde'yi sattın. Yiğit Efe Demir'in kiralanması söz konusu, ayrılması söz konusu. Onları gönderdiğin anda Fenerbahçe otomatikmen şey yapacak. Transfer yapacak. Hani yerli rotasyonu da yapacak. Yani yerli rotasyonunu da güçlendirecek Fenerbahçe.
3: Peki
4: sonra ne olur? Filet gider orta sahaya 8-1-8 numara transferi de gerçekleştirebilir Fenerbahçe. Ama bunlar tabii Eylül ayı ne kadar yapılacak bir periyotta gerçekleşecek olaylar.
3: Burada dinleyici üzerinden gideyim diyorum. Ben sorduğumda sanki ben karıştırmak istiyormuşum, sorunlar varmış gibi. Hep böyle onun üzerinden gidiyor mesela. Seyirci konusunda zaten deplasman yasağı dolayısıyla dün Gornik maçında kimse yoktu. O yüzden cezasını çekti. Bundan sonraki maçlarda da olmayacak diye düşünürken, yeni yönetimin bu kulaklık ve mikrofonlarla tribün liderlerinin organize etme durumunun karşılığı alındı mı sence?
4: Ben tam alanını düşünmüyorum ama bunun için bir zaman gerekiyor. Yani Fenerbahçe çok fazla grup var tribünlerde. Yani Beşiktaş'ta bir çarşı var değil mi? Tek bir gruptan bahsediyoruz. Başka bir grup var mı şeyde Beşiktaş'ta? Galatasaray'da Uttur Aslan'dan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'de neredeyse her tribünde farklı gruplar var. Hatta bazı tribünler iki tane ayrı grup var. Herkes kendi kafasında göre bir tezahürat, o birlikteliği bir türlü sağlayamadı. Fenerbahçe yönetimi bu konuda tribün liderlerine, grupların liderlerine işte telsizli, kulaklık gibi şeyler verdi. Biraz iyiye doğru gider ama bunun için skorların alınması lazım. Yani iyi skorların elde edilmesi lazım. Başarı gelmesi lazım ki o zaman tribün gerçekten eski haline döner.
3: İnşallah bunu çok fazla Fenerbahçe taraftarı umut ediyor, bekliyor. Sen de sürekli olarak işte bunu gönderdiği zaman, onu gönderdiği zaman diyorsun da zaman yok diyor dinleyici.
4: Zaman var. 4 Eylül'e kadar zaman var. Daha Ağustos ayı var yani. Daha bir kocaman bir Ağustos ayından bahsediyoruz. Yani 34 günden bahsediyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, bir de Fenerbahçe'nin şimdi Fenerbahçe ne yapmak istiyor? Az önce dedin ya, zararla mı elinden çıkarmak? Fenerbahçe elindeki oyuncular zararla elden çıkarmak istemiyor. Minimum zararla ya da maksimum bonservis geliri elde ederek çıkarmak istiyor. Şimdi senin göndermeyi planladığın oyuncuları isteyen kulüpler de senin zor durumda olduğunu biliyor. Senin elinde fazla yabancı oyuncu olduğunu biliyor. Dolayısıyla ya yüksek bonservis, yani istediğin bonservis bedeli vermiyorlar ya bedelsiz oyuncuyu kadroya katmak istiyorlar. Oyuncu da ısrar ediyor, işte Diego Carlos gibi, ben Como'ya gitmek istiyorum. Siz bu Como'nun teklifini kabul edin. Oyuncu da baskı yapıyor. Fenerbahçe'de bu oyuncuların durumuna karşılık diyor ki ben 4 Eylül'e kadar sürem var. 4 Eylül'e kadar transfer bitene kadar da ben bu oyunculardan eğer yeri gelirse değerlendiririm. Olmazsa da takımda kalırsınız diyor yani. Onlar da karşılıklı bir resleşme söz konusu.
3: Orman, İrfan diyor, sesin o kadar huzur verici ki sanki ormanda yürüyüş yapıyorum. Bu limitin de Allah belasını senin diyor rahatlatıcı bir ses tonun olduğunu söylüyor.
4: Teşekkür ederim. Limit sorunu yok arkadaşlar, rahat olun. Yani.
3: Abi o paralara kimse satamayacak. La Fontaine'den masallar dinlemeyelim lütfen diyenler var.
4: O, satacak, göreceğiz. Yani burada hepimiz burada olacağız, söyleyeyim yani. Ya mesela şeyden, Amrabat'tan en az 15 milyon euro beklenti var. Archie Brown'dan en kötü ihtimal 15-20 milyon euro beklenti var. Osterwolde'nin satılması söz konusu. Ondan sonra Semedo'nun Suudi Arabistan'dan ilgilenen kulüpler var ki ben Semedo'nun satılacağını düşünüyorum. Semedo'nun satılması söz konusu. Yani onlar bir süreç, bu takımdan oyuncular ayrılsın. Ondan sonra hep birlikte görürüz. Tekrar konuşuruz bunları. İsmi açıklanmayan sponsorlar da olabilir yani. Onu da söylüyor.
3: Hayda! Ne yani, işin var Çahit?
4: David soru da yaşamaz, merak etmeyin yani.
3: Hülleler mülleler konuşulacak hülleler, şimdi. Hayır, bir şey söyleyeyim. Onlar şimdi çıkacak şimdi. Mesaj abi, olarak da geliyor hepsi, merak abi, etme. Ben bir şey söylemiyorum.
4: Hülle mülle değil.
3: Vay
4: ya.
3: Efendim o yaptı, biz yapınca mı suç oluyor? Abi, hülle, vay kıyaslar muyaslar.
4: Hülle yapmaya lüzum yok. Bak Vedat Muriç için mesela forma satışı yaptılar. Forma satış işte rakamları yükselir. ayrı forma satılır. Ondan sonra kapanır yani limitler. Sıkıntı olmaz yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Rahat olsun Fenerbahçe taraftarı. Yani başında

0: tecrübeli bir başkan var. Sayın Aziz Yıldırım var. 20 yıldır bir tecrübe var. Dolayısıyla yani burada çok fazla sıkıntıya gerek olacağını düşünmüyorum. Yani gerekli bütün planlar hazırlanmıştı. Zaten bu kadro genişliğinin farkında olarak geldiler. Belli hazırlıklar zaten seçim süreci içerisinde de yapılmıştı. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Mesela Galatasaray cephesi bununla ilgili divanda konuşuyorlar ama yani kendi dönemlerinde mesela o süreç içerisinde Osimhen'lere 75 milyon eurolar işte bonservisler verilirken hiç kimse limitle ilgili bahsetmiyordu. Ne zaman Fenerbahçe iyi futbolcu transfer etmeye başladı, hemen başladılar limit konusunu gündeme getirmeye. Söz konusu kendileri olunca mesela hiç gündeme getirmiyorlar. Yani bu bunu mesela bunlar o süreç içerisinde mesela yapıdan bahsediyorlar. Ama bakıyorsun 4 senedir şampiyon oluyorlar yani. Bunlar klasik şeyler. Bunlar her sene sezon başında gördüğümüz şeyler bunlar.
1: Evet, programımızdaki zehirli bölüm başlamıştır. Bunun sonrasında
0: mesela divanda bir
1: yaşanacaklardan ben sorumluyum.
0: Divanda birisinin bir tane kongre üyesinin bir açıklaması vardı. Yani Sayın Ömer Kütner var. O mesela Ömer Kütner'di yanılmıyorsam. Ya bence açıklamalarında çok yersiz açıklamalar olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi mesela bak, açıklamasına şöyle demiş. Daha önceki kifayetsiz muhtelisleri ezip geçti Galatasaray falan demiş. Bir de peş peşe bu ama bu sefer karşımızda tarla sürme uzmanları var diye. Sayın Ömer Kütler, siz böyle konuşursanız yani Fenerbahçe yönetiminden de aynı şekilde sert karşılık görürsünüz. O zaman cevap veremezsiniz. O yüzden herkes mesela konuştuğunda dikkat etmesi lazım.
1: Stratejik bir konuşma mı? İsteyerek yapılan mı, yoksa olay çıksın diye? Aynı zamanda hani burada şey vardı. Mesela başkanların transferle ilgili bir anlaşma yaptığını düşünüyor musun gerçekten?
0: Yok.
1: Hani burada benim oyuncumu sen alma, bunun oyuncunu sen alma. Ya işte şöyle Dursun Başkanı Aziz Bey'le, Aziz Bey'in Serdal Bey'le, Serdal Bey'in Dursun Bey'le falan.
0: Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bu şey olabilir. Serdar Bey'le Aziz Yıldırım arasında iyi bir dostluk var, biliyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun. Hı hı. O yüzden Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuyla ben hani Fenerbahçe'nin de ilgilenip fiyat artıracağını falan düşünmüyorum. Yani öyle bir durum söz konusu olmaz. Fenerbahçe de bu noktalara gelmez. Mesela Galatasaray diyelim Rafael Leao'ya girdi. Diyelim Fenerbahçe'nin beklentisi mesela Rafael Leao transferinde 40 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek. Eğer Galatasaray 50 milyon verirse Sayın Aziz Yıldırım der ki tamam der, o zaman başka alternatiflere yöneliyoruz der yani.
1: Ne oldu Leao?
0: Fenerbahçe ilgileniyor. Resmi olarak da Milan kulübüyle yönetici.
1: Kim daha net ilgileniyor?
0: Şöyle
1: Galatasaray
0: söyleyeyim.
1: Mı?
0: Her iki kulüpte ilgileniyor. Her iki kulüpte menajerler tarafından yetkilendirdiği menajerler görüşmeleri yapıyordu. Fenerbahçe'nin yetkilendirdiği menajer Mendez'di. Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer de biliyorsun Gardi. İki kulüp hem oyuncuyla hem kulübüyle görüşmeleri sürdürüyordu. Sayın Cihan Kamer gitti Milan kulübüyle. Milan kulübüyle bu kez yüz yüze görüştü. Fenerbahçe'nin teklifini iletti. Milan'ın isteğini öğrendi. Ardından da bu görüşmeler devam edecek. Fenerbahçe pazarlıklarını sürdürecek. Ha, Galatasaray 50 milyon euro civarında bir rakam verir. O zaman der ki Fenerbahçe ben alternatiflere yöneleyim. Yani Fenerbahçe fiyat artışı gibi bir duruma söz konusu girmeyecek. Fenerbahçe transferin kendi istediği şartlarda oluşması için, yapılması için pazarlıklarını sürdürecek. Tıpkı Greenwood transferinde olduğu gibi. Greenwood transferinde Fenerbahçe'de biliyorsun o zaman Greenwood'un kulübü 55 milyon eurodan açmıştı kapıyı. Fenerbahçe 39 milyon euroya bitirmişti. 3 eşit taksit halinde 3 yıla bölünecek. Oyuncu 15 milyon eurodan açmıştı. 10 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde 10 milyon euro teklifi var Fenerbahçe'nin Rafael Leao'ya 8+2 gibi. Yani Greenwood'un ücretini aşmayacak. Yine 40 milyon euro bonservisinin altında bir transfer de süreci tamamlamak istiyor Fenerbahçe. Yani Greenwood olmazsa Fenerbahçe'nin gündeminde gelecek başka isimler olacaktır. Bunlardan bir tanesi de İsmail Asar. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi.
1: Leao için kaç lira teklif edelim Milan'a?
0: Fenerbahçe mi?
1: Evet.
0: 40 milyon euro'nun altında bitirmek istiyor Fenerbahçe.
1: Takım ne istiyor? Milan'ın?
0: Milan 50 milyon euro. 50 mi? 50 ama Milan şey istiyor. Milan kiralama teklifine sıcak değil. Milan diyor ki bonservisini vereyim. Ben bonservisiyle kadroya katayım. Yani bonservise satayım oyuncu diyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen diğer bir isim ise İsmail Asar.

0: İşte pas forması giyen, yani kanat oyuncusu. Hem sağ kanat hem de sol kanat mevkilerinde forma giyen bilen, forvet mevkilerinde de forma giyen isim. Yani bunlar Fenerbahçe'nin gündemine eğer diyelim ki daha olmasa bu isimlere yönelecek Fenerbahçe. Diğer isim ise Malcolm'da Fenerbahçe'nin gündemine gelen başka bir isim.
1: Kaç tane transfer ismi sayabilirsin böyle? Bu mesela bunları kim istiyor bu arada? İsmail Hoca mı istiyor, yönetim mi istiyor?
0: Takım başında kim var? İsmail Hoca.
1: Tamam, yani bu Kite'ın önerisi mi bu, ne bileyim?
0: Abi Kite yardımcı antrenör. Şimdi niye Kite?
1: Hayır, Kite öneri de bulunamaz mı abi? Kite yardımcı antrenör diye kenarda oturup da gıkını çıkartmayacak diye bir şey.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim yani. Kite'ın da mutlaka önerici oyuncular olacaktır ama burada son karar verecek olan İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın önerisi, İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrusunda transferler gerçekleştiriyor. Halbuki yönetimin transfer olarak değerlendirmemek lazım. Tamam, yönetim belli oyuncuları söylüyor, listeyi veriyor. Yani diyor ki bu oyuncular, biz bunlarla görüşüyoruz, belli noktaya getiriyoruz. İsmail Kartal onay verirse görüşmeler ilerliyor. Sonuçta takım başında bir teknik adam var. Bu teknik adamın görüşü doğrusunda ve onun oynatacağı oyun sistemine uygun oyuncular transfer ediliyor.
1: Soru işareti.
0: Kaos çıkarmaya çalışma Doğancığım.
1: Çıkarmaya çalışmıyorum. Ya. Bence soru işareti ya. Mesela Salah transferi sence mesela İtalyan'ın istediği bir transfer mi? Ya öyle bir isim gelir ki teknik adam, ya ben tabii ki buna hayır diyecek teknik adam yok diyebilirsin. Ya da dersin ki ya Salah iyi de benim oyun anlayışımda biraz yavaş kalabilir de diyebilirsin mesela. Oyun sistemini bozmamak adına diye söylüyorum. Ya Salah, örnek veriyorum, Bodo Glimp'e koysan mı iş yapar, ya da ne bileyim biraz daha böyle Paris Saint Germain gibi daha yıldızların kendini ön plana çıkartabileceği oyun anlayışında olan takımlara mı? Ya bir sistem takımına Salah koyduğunda sence ne kadar etki edebilir gibi düşünmek lazım, anladın mı? Yani burada Beşiktaş bir sistem takımı oluşturmaya çalışıyor ya. Etkili olmaya çalışan, işte yıldız, hani bunu kim söyledi sana? İlk, en son söyle Aziz Başkan değil mi? Hmm. Bir yıldız, 10 asker değil mi? Hmm. İşte öyle bir sistemden bahsederken bir anda sürekli asker arayışında mı Fenerbahçe? Ben sürekli olarak majör isimler duyuyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım'a göre yıldız ismi belki yıldız değil, belki askerdir yani. Biliyorsun ANK'ları aldı, şeyleri aldı.
1: Ya bu çok politik bir cevap bu ama.
0: Ama niye politik cevap işte, doğru.
1: Ya Ciresi de asker mi,
0: yıldız mı? Tabii Ciresi de asker olabilir yani, yıldız olarak değerlendirmezsin belki.
1: General adam, olarak mı yapıyor askerliği? Yani ne yapıyor askerliği, nerede?
0: Yüzbaşıdır abi sonuçta.
1: Tamam yani, asker de yani.
0: Yani bir asker de
1: kor general.
0: Eğer onbaşı yüzbaşı yani, ona göre devam ediyor yani. Eğer
1: doğru söylüyorsun, askerliğinde de ordu evinde.
0: Temel üstemel falan yani, orada da yüzbaşı olaraktır yani. Ciresi de hani çok önemli yıldız olarak nitelendirmesi. Az Yıldırım'ın yıldız kavramı belki farklıdır yani, onu öyle görmek lazım.
1: Kayıt yardımcı antrenör ve İsmail Kartal'dan daha fazla maaş alıyor, bu etkili olmaz mı diye yazmış. İyi yayınlar Dodo, sorar mısın İrfan'a, Tedesco'yu şimdiden arıyor mu, arayacak mı?
0: Yok, ben Tedesco'yu hiç aramıyorum ben.
1: Geç o hayır, işleri söyleyeyim. Aziz Yıldırım keyfinden getirmedi İsmail Kartal'ı diye yazmış.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Tedesco'nun arkadaşlar, ya Allah aşkına bana bir, yani Fenerbahçe'nin geçen sezon hani kaç tane maç çok Fenerbahçe üstün futbol oynadı ya? Kaç tane? Elinin parmaklarını sayacak kadar maç sayarsın ya.
1: Mesela Dursun Başkan'ın dün söylediği bir söz var ya. Katkı vermeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağım. Nereden biliyorsun ki hocam? Yani transfer bir risktir. Bazen en yıldızı getirirsin, olmaz sende. Bazen hiç ummadığın, eskiden de geçti ondan diye. İşte en net örneklerden bir tanesi Mario Gomez ya. Almanya milli takımına Beşiktaş performansıyla tekrar çağrılan, ikinci baharını yaşayan Eyşan'la özdeşleşen diye böyle. Ya hala da mumla aranan.
0: Şey değil mi? O iyi futbolcu.
1: Mario Gomez mi?
0: Çok iyi.
1: Ya dün attığı gollerin birkaç tanesine denk geldim. Hani o orta sahası da, mesela kalede Tolga varken bir oyun kuruşla bir Kayseri maçında atılan bir gol denk geldi bana. Sonra bir de dün Esport'ta maçın devre arasında Vedat Muriç'in gollerinin tekrarı verildi Marsilya'da. Attığı bütün goller neredeyse 20 gole yakın değil mi? Mbappe ile baya baya yarışıyorlardı. Attığı goller var. Yani hantal değil, şey değil. Anladın mı? Yani o vücuda göre

0: ağır kalabilecek bir isim de değil. Hani biraz Ceko benzetmesi yapıldı ya bir ara. Bu yaşa geldi
1: vallahi
0: artık diye.
1: Şöyle söyleyeyim. Onun eksikliğini iki maçta da hissetti Fenerbahçe. Gornik-Zabze karşısında. Yani Gornik-Zabze karşısında belki Vedat Muriç olmuş olsaydı ilk maçta daha farklı olur, skorla ayrılırdın. O yüzden Vedat Muriç bence hani çok küçümseniyor veya bence bu sezon önünde ön plana çıkacak performans.
0: Bence birçok eleştiriyi rafa kaldıracak bir oyuncu.
1: Tabii tabii, bir de buraya isteyerek geldi. Burada hırslı, istekli, daha tecrübeli olarak geldi. Fenerbahçe'ye geldiğinde Giresunspor'dan gelmişti hatırlarsan. Değil mi? Hı-hı. Şimdi oraya gitti, yurt dışında oynadı, Mallorca'da oynadı. Yani orada ciddi mücadele yani sergiledi. Ve daha tecrübeli ve olgun bir yaşta geldi. Öyle görmek lazım.
0: Valla Excel dosyaları falan atan insanlar var. Neden ne bilmiyorum. Limit yokken transfer yaparsan gündeme gelir. Galatasaray Victor'u alırken limit problemi yoktu. Algı yaratmaya çalışması ya, saygıdeğer yorumcu. Sen ya, bak ceza aldın limitten, Galatasaray almadı demek ki Victor'u alabiliyormuş. Osimhen'le ilgili diye yazmış. Klasik ucuz Fenerbahçeli davranıştır bunlar. Sıkıştığında hemen Galatasaray lafı çevirmektir. Birkaç tane futbolcu asgari ücret anlaşması yapmazsa ben de adımı değiştiririm. Vedat Muriç markalı çiğ et satışı olur diyor.
1: Bir şey söyleyeceğim sana yani. Şimdi bu arkadaşlara şunu söylemek lazım. Bak, ismi açıklanmayan sponsor diye kendi yöneticileriniz açıklama yaptı. Sonra biz mesela daha önceki futbolcunuz ayrıldığı zaman kapa bildiren rakamla daha sonra oyuncunun UEFA'ya veya şikayet ettiği zaman aldığı rakamın farklı olduğunu gördük. Yani bir kere ilk önce eleştirirken kendi yaptıklarınıza bir bakın, ondan sonra eleştirin ya. Yani daha fazlasını yapıyorlar. Ondan sonra da rakipleriyle ilgili eleştiride bulunuyorlar. Önce bir kendi, herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Ondan sonra Fenerbahçe'yi konuşalım biz.
0: Fred dururken Arşi ve Osterwold'i daha önce satmaya çalışmak senin fikrin mi, İsmail Hoca'nın fikri mi diye sormuşlar. Sen az önce söyledin ya, Fred dururken Arşi ve Osterwold'i satmazsın abi, önce Fred'i satarsın diyor.
1: Şimdi Fred gitmek istiyor zaten ya. Atletico Mineiro'ya gitmek istedi.
0: Gitmek istiyordu İsmail Hoca gelene kadar.
1: Yok, halen de gitmek istiyor.
0: Ha, der misin?
1: Tabii, tabii tabii. Çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'ya gitmek istediğini İsmail Kartal'a söyledi. İsmail Kartal'dan izin istedi. Oyuncu Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Buradaki tek sıkıntı Atletico Mineiro kulübünün bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmama. Yani katmak istemiyor. Bonservis bedeli ödemek istemiyor oyuncu için. Ama oyuncuyla hem sözleşme şartları konusunda, yıllık ücret konusunda her konuda anlaşmaya vardı prensipte. Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyor. Ve Fred'in menajeri de neredeyse 2 haftadır İstanbul'da bu sözleşme feshi konusuyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de bedava vermeyeceğini dile getiriyor. Pazarlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Ha şöyle olabilir, belki bonservis geliri almayacak ama yıllık ücretinden tamamen kurtulacak Fenerbahçe. Böylece maaş bütçesinden de yarışmış
0: Diego olacak. Carlos takıma katılmadığı bir ceza aldı mı?
1: Katıldı.
0: Çok geç katıldı. Bir haber alınamıyordu. Bir aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor falan deniyordu ya.
1: Şeyinin şeyi bekledi. Transfer oradaki kiralık sözleşmesi, kiralıkta forma giydiği takımda sözleşme biliyorsun 30 Haziran itibariyle sona eriyor futbolcular. O tarihi bekledi. Ondan sonra oyuncu daha sonra kulübe geldi. Kadroya katıldı. Takımda bir de çalışmalarını sürdürdü ama tabii son paylaşımları taraftarın da acayip tepkisini çekti. Fenerbahçe maç oynuyor. Adam kendi özellikle bir aracı içerisinde, işte Fenerbahçe renklerinin yoğun olduğu kendi özel aracın içerisinde kalbi işareti de yapıyor. Zaten Diego Carlos şunu söylüyor. Diyor ki ben Como'ya gitmek istiyorum. Anlaşırsanız Como'yla Como'ya giderim. Anlaşmazsanız da ben takımda kalırım. Yerimde mutluyum demek istiyor yani Fenerbahçe'de.
0: Dün
1: zor zor yani. Belki de Diego Carlos'u göndermek zor ama Diego Carlos'la Aziz Yıldırım'la tanışır biliyorsun yani. Aziz Yıldırım sonuçta, Aziz Yıldırım eğer böyle devam ederse Diego Carlos, Aziz Yıldırım da oyuncuyu o şekilde bedava bırakacağını düşünmüyorum ben. Sert yüzüyle karşılaşır.
0: Dün biraz mahallede Cihangir'de Rıza Kocaoğlu ile beraber oturuyorduk. Biraz Göztepe muhabbeti açtık. Dedim ki takım satıldığında reaksiyon ne oldu mesela? Hani takımı satana biz de satarız falan filan. Ya dedi ki şimdi başkanla ilgili olarak Mehmet Sepil'den bahsediyor. O kadar iyi bir başkan ki diyor. üstesinden gelemiyor diyor. Eleştirileri yapılınca diyor çok da sert eleştiriler yapılıyor diyor. Southampton değil mi? Onların evet, aynı evet. zamanda şey.

0: sahipleri bir başka kulüp olarak. Şimdi inanılmaz gelir de elde ediyorlar. Yani 300 liraya aldığı oyuncuyu 15'e falan satıyorlar. Şimdi orada bir ticari anlayış var. Hani bizim başkanlara diyoruz ya, kendi işlerinde bu kadar rahat davranabilirler miydi diye. Kendi işleri olduğu için burada Göztepe, Kasımpaşa ya da ne bileyim diğer kulüpler, adını işte Adana Demir de kendi kulübüydü ama bak gördün mü ne hale geldiye dönebilir. Burada tabii ki işleyişin çok kıymetli olması lazım. Rıza ile konuşurken o da söyledi işte, ya tribünler falan hiç tepki göstermedi çünkü çok daha iyi olacağını biliyorduk dedi mesela. Şimdi buradan şeye getirmeye çalışıyorum. Önümüzdeki 10 sene içerisinde bu derneklerden kurtulup bir kulübün satılması konusu gündeme gelebilir mi? Olabilir mi? Bu yararlı mı olur, yararsız mı olur bilmiyorum. Yani ileride bunları yaşayacakmışız gibi gözüküyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım başkanlık süreci içerisinde, yani seçim öncesinde yaptığı açıklamada da şunu dile getiriyordu. Kulübün mali durumunun çok kötü olduğunu, eğer bu şekilde devam ederse bu kulübe kayyum atanır ifadesini kullanmıştı. Bu kendi ifadesi. Yöneticiler de şunu söylemişti. 2024 yılında gelmiş olsaydık süreci çok daha iyi yönetebilirdik. Ama şu anda kulübe geldiğimizde bu kulübün tam olarak mali anlamda düzlüğe çıkması için bir yıl değil 4 yıla ihtiyaç var ifadesini kullanıyorlar. Yani kulüplerimiz çok ciddi borç yükü altında. Şimdi büyük ihtimalle Yüksek Divan Kurulu toplantısında 1 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Yüksek
0: 1 Ağustos
1: Divan Kurulu,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, toplantısında Fenerbahçe'nin orada borcu açıklanacak.
0: Şimdi kimler bakalım üzerinden yapıldığı mı? Mesela bir önceki yönetim, bir senelik abi, Saadettin toplam, Saran yönetimi toplam, mi? Toplam, daha öncesinde
1: toplam borcu açıklayacaklar. Şimdi toplam borç geçen de 500 küsur açıklanmıştı. Arada büyük ihtimalle bu sefer 600'ün üzerinde de çıkacak.
0: Peki Ali Bey geldiğinde bize söylenen ne? Aslında biz geldikten sonra öğrendiğimiz rakam arasında fark var diye bir açıklama yapmış mıydı? Hatırlıyor musun?
1: Evet, 650 milyon euro. Onlar 600 küsur milyon euro açıklamıştı. Ama o zaman da borç 430 milyon euro civarındaydı.
0: Yani orada yani satılanlar arsayla ilgili bir şey mi vardı? Onlar
1: en sonunda yani. Sayın Murat Salar biliyorsunuz göreve geldiğinde çok net, hı-hı, bir şekilde borçla yükümlülük arasındaki farkı açıklamıştı. Çıktı kürsüye Yüksek Divan Kurulu'nda, borç nedir, yükümlülük nedir diye. Borç Fenerbahçe'nin yükümlülüğü de net bir şekilde açıklamıştı. Hatta Sayın Ali Koç şunu dile getirmişti. Yani bizim uzun yıllardır yapamadığımız şeyi adam çıktı kürsüde çok kısa süreç içerisinde yükümlülüğün ne olduğunu net bir şekilde açıkladı dile getirdi. Şimdi Fenerbahçe'nin yükümlülüğü mesela nedir? Greenwood'u alıyorsun sen mesela, değil mi? 39 milyon euro gibi bir bedelle alıyorsun. Ya bu oyuncuya 3 yıllık sözleşme yapıyorsun diyelim ki, aylık yıllık 10 milyon euro versin. O 30 milyon euro yıllık 3 senede vereceğin senin borcuna ekleniyor. Yani çünkü yükümlülük, yani 3 senede ödeyeceğin rakam. Ama belki sen bu oyuncudan 1 sene sonra 50 milyon euro bonservis kazanabilirsin. Onu gündeme almıyor. Yani oyunculara vereceğin tüm şeyleri dile getiriyor. Dolayısıyla ciddi bir borç yükü var Fenerbahçe'nin. Burada şimdi bu Yüksek Divan Kurulu toplantısında bunu dile getirecektir. Ama geçmiş yönetimi, büyük ihtimal Sayın Saadettin Soner yönetimiyle ilgili sert eleştiriler yönetmesini bekliyoruz Sayın Aziz Yıldırım'ın. O süreçle ilgili biraz sıkıntı olduğunu dile getiriyorlar. Saran yönetiminin sürecinde yaşanan yani harcamalarla ilgili. Sayın Saadettin Soner döneminden yöneticilerin de Yüksek Divan Kurulu'na katılacağı, hatta Sayın İlker Bey'in, İlker Altun Bey'in bir konuşma yapacağı yönünde de bilgi var. Bekleyip göreceğiz.
0: Yiğit Efe olayıyla ilgili olarak merak ediliyor.
1: Yiğit Efe sakat. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam ediyor. O yüzden UEFA listesinde olmasına rağmen kadroya alınmadı. Ama oyuncu büyük ihtimalle başka bir takıma kiralanacak. Ya Süper Lig ya da birincilikten bir kulübe sürekli oynayabilmesi adına kiralanması.
0: Yusuf Akçiçek Galatasaray'a gider mi?
1: Abi gider, niye gitmesin? Profesyonel hayat artık bu eskisi gibi değil ya.
0: Gider mi kısmında tabii ki öyle bir şey demiyorum. Sen neden almıyorsun Yusuf Akçiçek? Sana yardımcı olmaz mı? 20 yaşında değil mi çocuk? 19, 20, 21 mi oldu? 20 değil mi?
1: Düşünülebilir. Niye düşünülmesin? Aynı zamanda Fenerbahçe çok da büyük avantaj sağlar. Altyapısından yetişen bir oyuncu olarak UEFA listesine şu anda Fenerbahçe 24 oyuncu bildirebiliyor. Yiğit Efe ile beraber. Mert Günok, işte Tarık Çetin, Yiğit Efe 3 tane. oyuncu bir de. Eğer burada Arda Okan'ı alırsa Arda Okan'ı da bildirebilir. Yusuf Akçiçek'i alırsa Yusuf Akçiçek'i de bildirebilir. Ama Yusuf Akçiçek herhalde orada ciddi bir yüksek yıllık ücret de alıyor. Şimdi oyuncu kulübü onu bırakacak mı, o soru işareti. Onları bekleyip görmek lazım. Eğer bir transfer seçeneği olursa Fenerbahçe

0: Fenerbahçe oyuncuyu değerlendirir. Niye değerlendirmesin?
1: Fenerbahçe hiç ummadık takımları, ummadık paralarla, ummadık futbolcular mı satacak şimdi? Onu mu göreceğiz diye yazmışlar.
0: Yok, ummadık değil. İsmini duyduğunuz takımlara satacak. Mesela Real Betis var. Suudi Arabistan'dan El Şabab kulüpleri var. Ondan sonra Como kulübü var, Torino var, isteyen kulüpler, Manchester United, Chelsea. Bunlar ummadık takımlar değil. Bunlar herkes tarafından bilinmiyor.

0: 20'de Esports mücadeleyi verecek. Mijlent Arena stadında oynanacak. Yürekli bir Beşiktaş hayal ediyorum diyen Vincenzo Italiano'nun takımını beğendin mi? Oynadığı oyun ya da ne bileyim biraz kişiler üzerinden de gidebilir. Mesela Nübel gibi bir transferi ya da Salih'in Orkun'la olan uyumunu. Bir forvet gelirse mi, mesela bir sol açık mı beklerse, mesela ne gördün Beşiktaş'ta?
1: Valla Beşiktaş bence belki kimsenin beklemediği bir futbol ortaya koydu. Yani Midland maçında herkes biraz tedirgindi Beşiktaş adına. Ama maç 1-0 bitti. Belki hani oyuncu şeyin kırmızı kart görmesi bir şeydir ama yine net pozisyonlar bulduğunu gördük Midland karşısında. Dolayısıyla bence hoca ile beraber de iyi bir uyum yakaladığını gördük. Hoca o kadar istekli, hırslı olduğunu kenarda en azından onu izledik. Açıklamalarıyla da aslında basın toplantısını yaptığı açıklamalarıyla da bence Beşiktaş'ta da başarılı olabilecek bir karakter olduğunu da ortaya koymuş oldu hoca. Yani ben Beşiktaş'ın futbolunu beğendim. Ne söyleyeyim? Beşiktaş eğer bu konuda hamlelerini doğru, transfer hamleleri yaptığını gördük. Nübel mesela iki tane kaleciyle yollarını ayırdı. Nübel ve şeyi aldı değil mi? Doğan Alemdar aldı. Hı hı. Bir kere kaleyi güvenceye aldı. Nübel dediğin oyuncu her ne kadar yani hatta son maçta yani o limitli maçta
0: Bayern Münih'de Almanya milli takımıydı.
1: Evet Bayern Münih tabii bir de bir tane pozisyon kurtarışı var hani son maçta. Belki maç 1-1 bitecekti. Deplasmana şey için ama orada kalitesiyle ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterdi. Şimdi bakıyorsun Salih'le Orkun milli takımın orta sahasındaki isim. Salih herhalde bonservis bedeli vermeden oyun kadroya katıldı. Evet. Bence önemli bir transfer yerli rotasyonu anlamında. Orkun da milli takımda performans yani hem milli takımın hem de Beşiktaş'taki performansı öne çıkan bir isimden bahsediyor.
0: Bir de Trossard gibi bir oyuncu transfer etmesi ki Belçika
1: milli takımın oyuncusu. Belçika milli takımında dünya şampiyonasında etkili de performans ortaya koyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence hani Beşiktaş...
0: Hani gelirse İstanbul'a sadece Sultanahmet'i gezmeye gelir diyenler...
1: Beşiktaş bence doğru transfer hamleleri yaptığını. Şu ana kadar aldığı oyuncuların hepsi direkt ilk 11 oyuncusu onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar aldığı...
0: Kuattara'ya aynı yorumu yapıyor musun?
1: Kuattara genç bir oyuncu. Yani biraz daha zamanla belki daha iyi
0: mesela olur. İlk maçta çok fazla. Mesela İlhan Fakılı'yı seyrettin mi?
1: Onu çok şey yapmadım.
0: Yani çok yani bir anda şey böyle acil parlatmaya ihtiyacı olan bir oyuncuymuş gibi bakmamak lazım. Oyuncu kendi parlasın.
1: Ya bir de şöyle,
0: ya birileri hemen böyle anında cila çekmeye ne bileyim kadife atmaya falan.
1: Bir şey söyleyeceğim yani.
0: Geltenmemesi
1: yani
0: lazım.
1: Şöyle söyleyeyim İlhan Fakılı, Kuattara. Bunlar genç oyuncular. Ya bunlar mesela belki... Sonradan oyunda dahil olacak. Belki rotasyon oyuncusu konumunda olacak. Ama böyle oyunculara da ihtiyaç var. Yani böyle genç oyunculara da ihtiyaç var.
0: Dolayısıyla tabii ispat, kendini kanıtlama ihtiyacı hisseden oyuncu her zaman varını yoğunu sahaya koyarak devam eder ya.
1: Ama şöyle söyleyeyim, baktığın zaman Beşiktaş'ta bir takım kurgusunu oturduğunu görüyorsun.
0: Mesela Italiano da bu tecrübede olan bir teknik adam. Mesela oradan başlasan, mesela dün İsmail Hoca'yı dün mesela Gornik teknik direktörünü gördün mü kenarda?
1: Evet.
0: Bir kere oturmadı. Bir heyecanı vardı o taraftarına karşı bir sorumluluğu. Mesela İsmail Hoca biraz daha rahattı. Ara ara kalkıp oturdu falan. Hani oradan da eleştiri yapıyor hemen denmesin diye söylüyorum. Italiano'ya bakıyorsun. Adam bilgisayarın başında oturanı tutuyor, kaldırıyor, ittiriyor, kaktırıyor. Utanmasa sahaya girecek yani. Lisansı olsa oynayacak yani neredeyse.
1: Ama şöyle söyleyeyim. O heyecanı, o şeyi, heyecanını, o arzusunu, coşkusunu takıma da yansıttı. Beşiktaş'ta mesela çok iyi performans sergiledi.
0: En başarılı dönemleri de Gordon Mill gibi bir teknik adamla yaşadı Beşiktaş mesela. Yani
1: evet.
0: Kenarda hiç gıkını çıkartmayan, oturduğu yerden kalkmayan, anladın mı?
1: Abi o da sakin devam ama doğru bir şey var.
0: Mesela şimdi, hani böyle mi olmalı, çok mu abartılı olmalı? Hani
1: biraz beklemek lazım ama bence ilk baştaki performansıyla sınıfı geçti. Biliyorsun daha önce de hani bir hoca gelmişti Beşiktaş'ta. O da yine ilk baştaki performansa çok övülmüş.
0: Portekizli.
1: Çok övülmüştü. Çok şey şöyle olacak, böyle olacak denemişti. Sonra adamı tefe koyup gönderdiler. Yani, o yüzden beklemek lazım ama ilk maçtaki performansı sınıfı geçti. Bu sefer doğru transfer hamleleri yapıyorlar. Burada Önder Özen'i de tebrik etmek lazım yani. Onu daha ayrı bir parantez açıp tebrik etmek gerekiyor yani. Doğru transfer hamleleri, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan yerlere nokta transferler yapıyorlar. Mesela Salah transferi hani kapandı mı Beşiktaş adına? Hani Beşiktaş burada oyuncunun forma satışı

0: maaşlarından da pay istemesi üzerine masadan kalkmış. Yani sen tamam yıldız oyuncusun ama sonuçta biz de Beşiktaş'ız. Ya bu kadar da olmaz diyerek kalkmasını da bildiler. Ya belki de o noktada kendi istedikleri noktaya getirecekler transfer için. Bunu yapmak da gerekiyor zaman zaman.
1: Hepsini göreceğiz, hepsini yaşayacağız hep beraber. Tabii dönem dönem baktığında Gordon Mill örneğini verdik ama ondan öncesinde de işte ne bileyim belki hatırlamayanlar olabilir. Todorescu vardı mesela, Dimitru, Yaneski vardı, Milev vardı, Çiçiliç vardı. Ondan sonra bu teknik adamlar anlamında. Sonra bir down dönemi geldi Gordon Mill'den sonra. Hem Fenerbahçe için de çok kıymetliydi. Brigelliler, Felkamp'lar, Del Bosque'ler, Lucescu'lar falan önemliydi. Ama son dönemde sanki yabancıyla olmayacakmış gibi bir hisse kapıldık. Bir Sergen Yalçın, bir Şenol Güneş üzerinden Samet Aybama mı acaba diye çok fazla konuştuk. İşte o akılda kalan, bir anda bir senede iki tane yabancı teknik adam dediğimiz Van Bronckhorst'ta Santos dönemleri. Sonra Solskjær'ler geldi. Şimdi Italiano tam bizdenmiş gibi bir pazarlamayla da geldi. Şimdi hiç bilmeden böyle Serkan Akçanlardan, işte Serdar Ali Çeliklerden, anladın mı? Ilgaz Çınarlardan falan, abi adam iyi teknik adam, işte elindeki kadroyu kullanmasını bilen adam falan derken buna da inandı Beşiktaş taraftarı da. Çok da takip etmeden bilmeden. Bunu da görüyor aslında. İnandığını da boşa çıkartmadı aslında yorumculara da. İyi gidiyor her şey. Bugün bence rakibi iyi analiz edebilen, bir de Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından bir tanesi hep böyle senin de eksikliğini hissettiğin bir takım içinde lider oyuncu.
0: Orada var Beşiktaş'ın.
1: İşte Orkun gerçeğini orada görebiliyorsun.
0: Orkun mesela Beşiktaş'ta tamamen artık sazlar elini aldığını söyleyebiliriz saha içerisinde. Yani o lider oyuncu kavramı Orkun için uyuyor artık. Yani saha içerisindeki performansı, onun da istemesi, arzu etmesi, takım arkadaşlarının yönlendirmesi. Belki de şu da var, Orkun'un saha içerisindeki liderliğini takım arkadaşlar da kabul etmiş, onu da görüyoruz. Bu önemli aslında.
1: Ya Salih bile onun için geldiğini hissettiriyormuş gibi açıklamalar ya yapıyor. Salih, benim gelişim onun oyununu rahatlattı zaten ve gol de öyle geldi diye.
0: Salih mesela şey diyor, diyor ki kardeşim ben gerideyim, tamam geriyi ben toplarım.
1: Sen burası bende, sen git.
0: Sen git. Yani
1: geri, ben onları oyalarım diyor. Sen
0: geriyi ben toplarım, sen ileride takıl. Yani şimdi Orkun da biraz daha ön planda oynayınca daha etkili oluyor. Mesela attığı golde mükemmel bir gol attı.
1: Ya tabii şimdi
0: ceza sahası dışından etkili şutları falan var.
1: Orkun'un bir de besleyebileceği oyuncular, Trossard'ın gelişiyle hem onun içeriye atacağı ortalar ya da dışarıya çıkaracağı toplar Orkun için daha kıymetli olacak. Bir on numara pozisyonu gibi gözüküyor. Bir taraftan da Salah gelirse, ki bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersine dönmesin konu. Ben konunun kapandığını düşünmeyenlerdenim Salah transferi.
0: Şöyle söyleyeyim, bence masadan kalkma adına bence burada şey yaptın, yani Salah Beşiktaş'ın verdiği teklifi hiçbir kulüp vermez Avrupa'da. Salah eninde eğer Avrupa'da kalmak istiyorsa, hani belki Afrika şey yani Arabistan kulüpleri bu teklifi, ücretleri verebilir. Beşiktaş'tan daha ücretle teklif edebilir. Ama Salah'ın önceliği Avrupa'da kalmak ise, Avrupa'da hiçbir kulüp Beşiktaş'ın önerdiği rakamları önermez. Dolayısıyla o noktada Salah Beşiktaş'ın istediği noktaya gelebilir diye düşünüyorum ben.
1: Ya, ben böyle gazetelerde görmedim ama sosyal medyada yapılan böyle yorumlara bakıyorum. Çok fazla mesela sponsorluk anlamında Salah'la reklam filmi çekmek isteyen, işte Türk Hava Yolları'nın bir anda devreye girdiği, devlet büyüklerinin de bu transferin olması için elinden geleni yaptığı falan gibi, işte tıpkı Kante örneği falan veriliyor, böyle şeyler yapılıyor da. Ne diyorsun?
0: Ya bu normal aslında, şöyle söyleyeyim yani mesela ne oldu? Osimhen transferinde şey yaptı, yani bir firmamız reklam yaptı. Onun reklamında oynadı. Fenerbahçe'de Dzeko Opet reklamında oynadı biliyorsun. Sayın Ali Koç'un o şeyle beraber oradan yapıldı işte.
1: Maça yetişme durumu, evet, bilmem evet, ne olayında.
0: Güzel bir de reklamdı, öyle söyleyeyim. Akılda kalan bir reklamdı. Dolayısıyla böyle şeyler çok normal. Yani Salah da şimdi önemli firmaların şimdi
1: yeni yüzü olabilir.
0: O önemli firmanın yüzü, çünkü o tarafa açılmak
1: ya için. Hemen Müslüman bir ülke konumuna abi getirip de onun Salah, üzerinden gitmemek lazım
0: Salah,
1: aslında
0: ama. Müslüman ülke değil ya, Salah çok büyük bir hayran kitlesi var dünyada yani.
1: Zaten en büyük sıkıntı Salah, oradan Salah Mısır için ve İngiltere'deki forma satışlarının %100'ünü istemiş.
0: Ya o kadar abartmış işte, o yüzden masadan kalktı.
1: İşte Abbas da ikisinin aynı düşüncede olduğunu söylüyor herkes.
0: Ya işte şöyle,

0: söyleyeyim. O da
1: ya da Abbas bunu istiyor. Mesela Kante, belki Salah'ın haberi bile yok falan diye.
0: Söyleyeyim, Kante'de mesela Fenerbahçe yaptı bunu mesela. Yani eski yönetim forma satışlarından pay verdi.
1: %?
0: Vallahi %, iyi %, yani öyle söyleyeyim. Yani iyi rakam alıyor.
1: Yarı yarıya neredeyse.
0: Yüz, ama şöyle söyleyeyim.
1: İyi bir yüzde.
0: Kante yazan formalardan.
1: Tamam da bu da Salah yazan formalardan. Beşiktaş formasını satmıyor
0: Kante zaten. Kante yazmayacağız o zaman. Formayı ya da Salah yazmayacaksınız.
1: Alan kendi yazdırsın.
0: Tabii satmadık biz falan. Salah'ı şeyde satmıyoruz falan diyebilirsin yani. Yani Fenerbahçe'de mesela Kante'ye yapılan sözleşmede çok ciddi bir meblağ var yani.
1: Var tabii canım.
0: Yani orada da Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmişti transferin bitirilmesi aşamasında. Aslında Fenerbahçe biliyorsun o transferin son günü vazgeçme gibi bir düşüncesi vardı. Sonra geçemedi, vazgeçemedi yani. Çünkü Cumhurbaşkanı da devreye girmiş oldu yani. O şeyde. Bazen masadan kalkma giyidir ya. Kalksın abi. Oyuncu bence hani o önerdiği rakamları Avrupa'da hiçbir kulüp veremez.
1: İrfan Orkun, Fenerbahçe'de kaç oyuncuya bedel, Orkun eşittir kaç futbolcu dersin demiş.
0: Ya öyle bir şey, kıyaslama yapmam. Mesela ben İsmail Yüksek'i de çok, bence İsmail Yüksek de çok iyi performansa gidiyor. Şimdi Beşiktaş'a İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin ayrılsa Beşiktaş istemez mi İsmail Yüksek'i? Emirol ister. Herkes ister İsmail Yüksek gibi.
1: Seed of Türkiye'ye niye geldi?
0: Valla niye geldi bilmiyorum. Gelecekti. Öyle bir açıklama yapıyorlardı, evet.
1: Arda Güler'le ilgili yorum yapıyor. Olağanüstü bir oyuncu ama onu henüz bir yıldız olarak tanımlayamam diye yazmış. Hatta Arda Güler'in takımda en istenmeyen oyuncu olduğu falan konuşuluyor. Real Madrid'de zamanında teknik adamın destek vermesinden kaynaklı olarak falan.
0: Eski teknik adam.
1: Evet. Mesela şimdi biraz zor durumda. Biraz işte Mourinho'nun yapabilecekleri veya ne bileyim tavrı çok merak konusu. Hatta bir ara Fenerbahçe ile falan adı anıldı bir anda, hemen geri döner mi, kiralık oynar mı?
0: Abi şöyle söyleyeyim. Eğer Real Madrid gönderme bir anda kiralamıyorsa Fenerbahçe devreye girer. Neden girmesin yani?
1: Yani Real Madrid'de gerçekten ama şöyle sezonun golünü atmış,
0: Arda için
1: gündeme gelmiş bir oyuncu.
0: Arda için ama ciddi transfer teklifler oldu da ifade ediliyor. Orada satıştan bir pay olması lazım Fenerbahçe'nin. Yani Arda Güler çok ciddi bir bonservis geliriyle satılırsa Fenerbahçe'ye de yine oradan önemli bir gelir elde edebilir.
1: Seedorf deyince aklına hangi takım geliyor?
0: Hollanda milli takım.
1: Milan gelmiyor mu?
0: Yok.
1: Onun önüne geçemedin mi Milan?
0: Yok sen? Ben Hollanda milli takımı geliyor direkt.
1: Yani kırmızı siyah formayıyla hatırlıyorum Seedorf. Hani sarı forma. Gullit ve Rijkaard'ın önüne geçemedi daha, biliyor musun bende? O mesela o şeydi.
0: Bak mesela Real Madrid başka kulübe satarsa %10 mu? %10'un üzerinde payı var Fenerbahçe'nin. O yüzden başka kulübe satılırsa Fenerbahçe yine bonservis gelir elde etmiş olacak.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Bir de o var.
0: Geçen bir yerde okudu. Berlingiz basında 150 milyon euro bonservis istiyor falan diye. Arda Güler için Real Madrid kulübünün öyle bir rakam olursa çok ciddi pay.
1: Yaz okullarının finali için Türkiye'ye davet edilmiş. TÜGVA yaz okulları için gelmiş. Ha,
0: bugün şeydi değil mi o? Galatasaray'ın stadında.
1: Öyle mi?
0: Evet, Galatasaray'ın stadında yapılacak. Cumhurbaşkanı da katılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak.
1: Yer olarak
0: evet Galatasaray stadında yapacak.
1: Tam kaçta başlayacak?
0: Geçen şey kuruluyordu stada, tribüne platform falan kuruluyordu.
1: Öyle mi?
0: Tabii platform kuruluyordu.
1: Galiba Beşiktaş stadında da yapıldı yakın bir zamanda. Öyle bir organizasyon.
0: Anadolu yakasında yapılmadı hiç ya.
1: Anadolu'da yok. Seedorf'un geliş sebebi buymuş. Ona da bakayım dedim. Kante'nin forma satışları devam ediyor mu hala?
0: Evet.
1: Anlaşması var mı yani? Gidene kadar mı?
0: Gidene kadar.
1: Beşiktaş Salah konusunu kapatması mı lazım? Yoksa şu an gerçekten iyi bir hareketle masadan kalktı. Eyvallah sen bilirsin diyerek güçlü olduğunu mu gösterdi?
0: Bence güçlü olduğunu gösterdi. Yani her şeye evet demeyeceğini gösterdi. Yani sürekli de yani menajerinde tamam yani Türkiye'yi de yani böyle şey küçük bir şey görmeleri de çok şey değil. Yani menajerine ekstra para, forma satışından tamamını istemek falan. Abi o kadar da değil yani.
1: Bu arada
0: Salah da hani eski performansındaki bir Salah değil. 34 yaşında değil mi Salah?

0: Evet.
1: Avrupa'da hangi kulüp o Beşiktaş'ın önerdiği rakamı verebilir?
0: Abi sana? O işte bitti yani. Premier Lig bir daha şey
1: abi
0: yapmaz.
1: Avrupa'da yok. Almanya'da da veya işte başka bir takım.
0: Kaleci olsan tamam da Buffon gibi bir şey 40'a ya, kadar gidersin de.
1: Bundesliga'da olsun, Serie A'da olsun, La Liga'da olsun. Hangi kulüp mesela Beşiktaş'ın önerdiği net rakamı verebilir?
0: Ya düşünsene mesela şu an Salah gibi bir klas oyuncuya bu zamana kadar en yüksek teklifi Beşiktaş yapmış.
1: Ya onu diyorum işte.
0: Düşün işte yani.
1: Hiçbir kulüp vermez. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri belki verirse. Artı bir de şu var ya, bizim kulüpler bak önceden birkaç sene önce dolar euro çok düşükken 5 milyon euro falan Yansen'e para vermişti. Yansen'e yıllık ücret Aziz Yıldırım Yansen'e transfer etmişti. 5 milyon euro vermişti. Çok yüksek yıllık ücret veriyor diye kongrelere hani seçim sürecinde işte bak Yansen'e 5 milyon euro ödenmiş falan diye bayağı bir gündem olmuştu. Ama bakıyorsun şimdi bir oyuncuya 10 milyon eurodan aşağı hiçbir oyuncu para vermiyorsun yani. 5 milyon eurolar şimdi havada uçuyor. Daha az olarak gözüküyor.
0: Doğan yapıyor değil mi senin sayfada Beşiktaş haberlerinin çoğunluğu?
1: Evet. Doğan tatilde ama şu anda.
0: Şöyle bir detaya yer vermişler. Diğer gazetelere de baktım da. Salah transferinde belirleyici unsur Beşiktaş taraftarı. Taraftar sosyal medyada Abbas'ın algı oyunlarına gelirse Beşiktaş kaybeder. Ancak Beşiktaş'ın süreci manipüle etmesini engellemek için siyah beyazların dik durmak zorunda olduğunu düşünüyorum demiş. Bunu kimle görüşmüşler de böyle bir şey yazılmış? Bunu bence gazetenin düşüncesi olarak mı yazmışlar? Altında isim de yok çünkü. Bunu söyleyen mesela İtalyano mu? İtalyano söylemiş herhalde. Hani öyle bir şey de söylemez ya teknik adam oyuncunun gelince.
1: Söylemez.
0: Söylemez onu da yani. Ya çünkü altında o resim var. Onun üstünde Salah resmi var. Bir kutu içine yapılmış bir haber var. O yüzden bilemedim yani böyle bir durumda. Değerlendirme yapın. Hani Beşiktaş taraftarı ne kadar dik durursa Salah'ın gelişi o kadar kolaylaşabilir düşüncesi. Bence. Evet. Yani tok satıcı kıvamına yani sana ihtiyacımız var gelmezsen biteriz durumu değil yani. Bugün aynı zamanda Veritas Stadında saat 19'da TRT1'den naklen yayınlanacak Inter Turku Başakşehir mücadelesi var. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz ona Başakşehir.
1: Mesela, ona da değinmek lazım. Yani Başakşehir'in de mutlaka yenmesi lazım yani Inter Turku'yu.
0: Yani puan anlamında,
1: puan anlamında. Şöyle söyleyeyim yani ilk maç yani
0: Finlandiya ekibi Inter Turku.
1: Bir de hani Başakşehir'in kadrosuna bakıyorsun. Ardından hani Gornik Sarp'te Fenerbahçe kadro kıyaslaması yaptık ya. Aynı şekilde evet. Başakşehir Inter Turku şeyinin de yani onların dezavantajı adamları sezonu erken açmaları.
0: Ya yani bir taraftan Serkiye bir taraftan Şomurodov ne yapacaksa yapsın da artık hani en azından bir iki gol atsınlar derim.
1: Abi yani. Şöyle söyleyeyim ya.
0: İlk golü de yemişlerdi biliyorsun burada.
1: Tabii.
0: Sonra bir beraber.
1: Şimdi bunu buradan elenmemesi lazım. Yani bizim normalde tüm takımlarımızda Avrupa'da gruplarda yer almamız lazım. Mesela Fenerbahçe bu turu geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı garantiledi. Avrupa Ligi'nde evet. Kesin. Ondan sonra Beşiktaş mesela geçtiği zaman yine bir tur daha oynayacak herhalde. Hı hı. Ama olmadığı da Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı garantiliyor.
0: Evet.
1: Ya yani Trabzon zaten UEFA Avrupa Ligi'nde şeyde. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar başta. O yüzden bizim ne kadar fazla takımla Avrupa'da yer alırsak üst sıralara çıkma ihtimalimiz o kadar artacak.
0: Başakşehir'de başarılar dileyelim. Saat 19'da başlayacak. Beşiktaş'ın maçı da saat 20'de başlıyor. Esport yayınlıyor.
1: Ya bu işte şey kötü. İzlenmiyor maçı ya. Donuyor sürekli bazen bizde ne bileyim.
0: Yani bu altyapısı maalesef hani şey üzerinden gidersen tabii internetin biraz daha internetine güvenen gelsin maçı seyretmeye dönüyor.
1: Valla benim internet iyi de.
0: Radyo Golden maç önü dakika skor ve maç sonu programlarımız devam
1: zaten
0: ediyor.
1: Zaten oradan izliyoruz yani.
0: Oradan dinleme durumunda olabilir. Mikrofonlarımız şimdi şeyde Finlandiya'da mikrofonlarımız şimdi Danimarka'da deyip bugün devam edecek yani. Oradan gider konu. Zorlu bir akşamdı dün. Zorlanmaması gereken bir rakibe karşı ama ilk maçın günahı olmaz diyerek konuyu kapattık. Yani gerçi eleştirilerimizi yaptık da. Ondan sonra ah be Kerem. Ah be Kerem kaç kere diyecek bu sene
1: o
0: acaba?
1: O da ancak bir şey söyleyeceğim. O da Fenerbahçe'ye değil. Ulan bu hep Fenerbahçe'nin başına geliyor. Yani. Golü kaçırıyorsun. 30 saniye sonra bir dakika sonra gol yiyorsun. 45 artı 10'da ya. Neyse. Yani bir de şunu yapmadan bak Talisca'yı da artık birisinin uyarması gerekiyor yani. Yani bir pozisyon vardı tam mücadele yerde kaldı. Yani azından bir şey yap kalk bilmem ne yap yani yerde kalkmadan hakem
0: yaklaşık
1: durdurmadı.
0: Olarak evet
1: bir adam bir buçuk
0: 40
1: dakika.
0: 40 saniye falan bir dakika
1: yerde kaldı az kaldı gol yiyordu Fenerbahçe o pozisyonda.
0: Teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlara da bakıyorum da hani şunu da sormadın. Aa bak bu güzel soruymuş falan diye.
1: Ben teşekkür ederim dinleyenlere.
0: Ya sen gruptan çıkmayan futbolcuna villa verirsen Salah da gelip orta köyü ister senden deyip devam edelim.
1: Ya bu soruyu değil ya, o mesaj okudur ya.
0: Oradan benzetmeleri seviyorum da o yüzden şey yapıyorum şimdi. Duymuştur mesela Salah böyle şeyler, duymamış mıdır mesela? Hiç mi takip
1: ediyorsun? Kante ile şey yapmış olabilir, evet. Olmaz forma şey.
0: Oradan vay. Bu da söylenecek söz mü ya tam kapanırken?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Futbol dünyası şey ya, menajerler birbirleri arasında konuşuyorlardır mesela. Haberi yok mudur yani?
0: Ya utanmadı cuma namazına toplanan yardımlara bile isteyecekler. Ne biçim adam bunlar diye yazmış.
1: Güzel mesaj ha.
0: Salah bütün cuma toplanan paraları istiyor diye. Yine yazmışlar ya. Eyvallah. Çok tehlikelisiniz. Ama, teşekkür ediyorum.
1: Ama iyi futbolcu ya canım, şey yapar.
0: Ya tabii ki iyi futbolcu. Adam kendini ispat etmiş dünyaya. Ben mi kabul etmeyeyim yani?
1: Ama işte sıkıntı var. Buraya tatil yapmaya geliyor pozisyonda da olursa sıkıntı yaşar.
0: Ben buradaki en önemli detaylardan birinin ne olduğunu düşünüyorum, biliyor musun? Yani İngiltere'de bir yaşam tarzından sonra olayı direkt ne kadar kendi ülkene de dönsen, öbür taraftan Mısır'a da gitsen, Arabistan'dan da istersen, oradaki ne bileyim hayat tabii ki değişti de, karısı gene Avrupa'yı bir yaşam tarzı olarak İstanbul'u tercih etmesi oyuncunun aklını çelebilir.
1: Tabii canım.
0: Çok futbolcu abi için biz, bu geçerli, anladın mı?
1: Bir şey söyleyeceğim. Bizim,
0: mesela
1: biz...
0: kim gitmedi? Aubameyang mı gitmedi? Evet, Çorum'a mesela. Çorum. Çünkü eğitim verebilecek bir kurum yok, anladın mı, çocuklarını? O yabancı dildeki çocuklara orada eğitim abi verebilecek. Abi
1: şöyle söyleyeyim. İstanbul çok güzel bir şehir. Yani dünyada bir çok... İstanbul gibi bir şehir göremezsin yani.
0: Her renge
1: yani.
0: Sahip bir şehir, anladın mı?
1: Tabii yani. Ve 24 saati hayatın devam ettiği bir şehir. Avrupa'da birçok şehirde 6-7 dedemi hayat kapıyor.
0: Taksim'de ben sana farklı din, dil, ırk konularından bir okul skalası çıkarsam ne kadar sığdırabildiğiniz buraya dersin, anladın mı?
1: Abi kaç tane okul
0: sadece var ya? Taksim'i söylüyorum
1: ya
0: sana.
1: Şey, ya. Nişantaşı'ndan oraya doğru gelirken kaç tane okul var biliyorsun yani. Yabancı dille eğitim veren. Yani kazanlık okulları var.
0: Tabii bir sürü.
1: Bir sürü okul var. İtalyan lisesi var, Galatasaray lisesi var,
0: Samra'da da
1: var, şey var, Fransız
0: işte
1: lisesi var,
0: İtalyan, Fransa,
1: Alman lisesi
0: falan
1: var.
0: Bir sürü şey var yani hepsi. Öyle, teşekkür ederim.
1: Bir de şehir olarak çok güzel bir şehir bizim şehrim. O yüzden yani buraya gelen zaten bir kere dünyada belki de hiçbir futbolcuya gösteremeyen ilgiyi, alakayı burada görüyorlar. Ya düşünsene, adam Salah bir yere gitti, Boğaz'da yemek yedi. Adam bu şeyin sahibi para bile almaz yani, öyle söyleyeyim yani.
0: Yani oradan bakmamak lazım konuya da.
1: Ya da geçirir diyorsun yani.
0: Hiç belli olmaz bize bir daha ne zaman gelecek buraya diye.
1: Tabii.
0: Vurdum
1: böyle.
0: Yok be canım, o esnaflık yapmaz da öyle bir şeydi. Ama bu da bizden olsun der. Tabii ki.
1: Abi bu kadar iyi
0: giyinledi. Ama inşallah onun hesabı da bize yansıtmaz. Hani oradan da.
1: Kulübe yazıyormuş.
0: Kulübe değil be, yan masalara diye ben böyle.
1: Onu da hesaplamıştır. Kulüpten onu da isteyebilir yani. Ya ne bileyim, o kadar formanın tamamını isteyen onu da ister.
0: Evet, konuların saçmalığı programın bittiğini gösteriyor sevgili dinleyenler. Onu da söyleyeyim diyeyim. Hesabı da ödeyip programı kapatıyoruz. Sağ olun. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle. İrfan'ım ağzına yüreğine sağlık.
1: Şu Tümgraz maçından sonra inşallah umutlu konuşuruz yani.
0: Beşiktaş maçına da başarılar diliyorum. Beşiktaş'a
1: başarılar diliyorum. Ben bugün izleyeceğim maçı zaten. Tamam, yani. Başakşehir'e de aynı şekilde. Az önce söyledim ya, tüm takımlarımızı umarım dedim.
0: İnşallah.
1: Hepsi grupla, herkes gruplarda kalır, başarılı olur. Yani bir kez daha takımımızın iki tane Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olsun. Ya da bir de önlem oynasın yani. En iyi ihtimal.
0: Öyle. Kesinlikle öyle. Yani ben iki takımı Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyorum. Bu sene olacakmış gibi de hissediyorum.
1: Ya ama o da şeydi işte, Beşiktaş'ın gelişmesi.
0: İnşallah.
1: Bak Fenerbahçe mesela diyelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı zaman, mesela Galatasaray kaldığı için direkt de 1.2 puanını ne ekstradan veriyor değil mi? 1.2 direkt kaldığı zaman. Fener'de kaldığı zaman bir puan daha ekstra puan alıyorsun yani. Tabii. Düşünsene 1.2.
0: Seneye için çok kıymetli.
1: Seneye için çok kıymetli. Yani 1.2 alıyorsun. Yani her lig aşamasında geçtiğin zaman ekstra puan alıyorsun. Sadece maddi olarak bakmamak lazım.
0: Doğru.
1: Mesela Avrupa Ligi'nde gruplara kalsa Beşiktaş mesela, o da 0.75 o civarda bir puan.
0: Gitmek istemiyorsan söyleyebilirsin. İstiyorsan hani bunu net bir şekilde de söyleyebilirsin, bunu uzatma.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye

0: düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
0: Kim ne dedi?
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın diyen yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
5: Ve Ake
4: yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerimiz, sordum ben, bir sorun yokmuş. Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Şimanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numara. Sen baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail Hoca bana yeter, ben turu alayım. Yani doğru, tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
6: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani, ama ikinci yarı tercihler enteresan yani.
4: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır, çok kısa bir süre olsa vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
6: Ya belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
4: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
6: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla...
4: Oğuz santifor mu?
5: Evet. Yani. Hayır, ya en azından Oğuz'u...
4: Ya da illa bir santifor değişik, sen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santifor gibi oynatırsın en önde. Hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
5: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
4: Tabii ki, buyurun.
5: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
4: Greenwood'la
5: Musaba. Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii şeyini
4: yani hani
5: görüyoruz.
4: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadığı takım Fenerbahçe'nin.
5: 5-0.
4: Böyle 5-0'lar. Deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım? Ya
6: şöyle.
4: Ne yapacağız? İşte solunun ne yapacağız?
6: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devresinde...
4: Ben en son öyle bırakayım Olcan'a. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
6: Evet.
4: Onunla bitireyim ben.
6: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Olcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler.

0: yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
1: Yok.
0: Bu etkiledi mi sence?
1: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika
0: Bu
1: mesela...
0: arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı.
1: Şimdi
0: İsmail'in pozisyonu da dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu İsmail'in pozisyonu.
1: evet.
0: İkinci yarının en net pozisyonu.
1: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok.
0: Yok.
1: Talisca'dan yok zaten çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi sivrilen bir performans yok. Orada top hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar benim öyle bir bakış açım yok dese de ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takıma çıkara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
0: O
1: Hep
0: zaman başlangıç itibariyle haklı hocam.
1: aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
0: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da meseleye diyor ki bunu yapamıyor ama İkili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha
1: Ya
0: beceriklidir
1: tamam
0: diye
1: daha
0: düşünüyordur
1: becerikli.
0: herhalde.
1: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
2: De şöyle diyorsun.
1: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek
2: Bir
1: istiyorum.
2: de şu, dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsunuz.
0: Geleceğim oraya
2: Asensio
0: biraz.
2: artık daha iyi
0: Aynen.
2: durumda. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
0: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu,
2: Bu
0: konuşamadık.
2: arada
0: Maç
2: sitedeki maç
0: öncesi...
2: reytinglerinde yani reyting diye ben çok inanmasam da Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 reytingi Asensio'nun 6.9 Fred'in.
0: Peki.
2: Hani ya Fred'in Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a ya bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivedi olan ne? Hemen orta İsmail şey hoca şunu düşünmüş olabilir bir tek.
0: Bence orta sahaya İsmail'in
2: Biz bir gol
0: atılması
2: daha
0: anlamlıydı
2: yemeyelim.
0: abi.
2: Ben orayı kapatayım. Biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
0: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
1: Oyun anlamında.
0: Oyun, evet oyun anlamında.
1: Daha
0: Yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
1: merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
2: Aynı soruyu soruyorsa ben de yani bunu dile getirmeye
0: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
2: beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde. O
0: Olabilir.
2: zaman bir şey diyemem. Haklıdır derim yani.
0: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda.
2: Belki de
0: Belki bu
2: öyle olmuştur
0: sorulara da
2: bak.
0: yanıt verecektir.
2: Çünkü ben gerçekten yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Kemente attıysan benim için aklım yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten.
0: Peki.
2: Öyleyse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
0: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
1: Bu arada
0: Fenerbahçe'nin
1: Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
0: çıkarmazdım. Peki.
2: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Yani benim yüzümden oldu.
1: Belli.
0: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
2: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine, yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına. Bir sorun yok ya. Baktık. Onu dersen bu... Bak sorun var demiyorum. Ben burada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla. Bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil. Profiliyle bence.
1: O zaman oyuncu aldırması lazım.
2: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
1: Kaç maç oynayacak abi Fred?
2: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda Asensio oynar diyor.
1: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
2: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin mi ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de bir daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
0: O temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma. Koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
2: Tabii ki.
0: Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
2: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın içinde.
0: Ya bir hafta sonra Sturmgraz maçı var.
2: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Yani biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
1: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
2: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
1: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
2: Böyle düşünüyor zaten.
1: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
2: Sinirlenme sen.
1: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
2: Tabii ki öyle.
1: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
2: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
1: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun.
0: Ya, evet var.
2: Ne var?
0: Vedat var. Vedat oyuncu.
2: Vedat oyuncu.
1: Biz bu takımda Leão, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
2: Nadiren.
1: Abi burada bir
2: İç saha oyununda görürüz.
0: Ben
2: yani
0: planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
2: ya düşünüyorum. Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
1: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
2: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
1: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail Hoca bunu söyledi.
2: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
0: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
2: Hocanın hani herkes genelde
0: durumda izledi.
2: Buk'tan gidelim. Emsallerden gidelim.
0: Peki.
2: Hocanın emsali son 99 gol 90
4: reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
6: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Hanımlar beyler herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Haftayı bitirmeye böyle ramak kalmışken enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Sizler de bizlere

0: katılmak isterseniz 0212 273 1010 WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, isyanlarınızı dile getirebilirsiniz. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Cihan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Bugün tabii seninle telefon bağlantısı yapıyoruz. Çünkü sen de dün Avusturya'dan gece geç saatlerde döndün. Galatasaray nasıl bir kamp dönemi geçirdi? İstersen biraz bunun ayrıntılarını alalım. Daha sonra Dursun Özbey'in dün kurulda konuşmalarına da biraz değiniriz.
1: Valla öyle, böyle söyleyeyim. Hani çok verimli bir kamp geçirmedik, onu söyleyeyim en başından. Bir Niagara röportajı yaptık. Onun dışında 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı ve sadece bir tane antrenmanı yerinde takip edebildik. Normal şartlarda 29'una kadar olması açıklanmıştı Galatasaray'ın Avusturya kampının. Sonradan 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Biz hani o tarihi değiştirmeyip erken döndük. Normal şartlarda bir tane daha fazla antrenman yerinde takip edebilirdik. Dün gece itibariyle İstanbul'a döndük. Baktığın zaman aslında hani fiziksel olarak, mevsim olarak Galatasaray kaliteli bir kamp dönemi geçirdi diyebiliriz. Ama hazırlık maçlarına baktığın zaman hiçbir şekilde sonuçlar tatmin edici değil. 2 tane hazırlık maçı oynadı Galatasaray. 5 tane gol yedi. Gol atamadan Avusturya kampını bitirdi. Bu anlamda tabii ki taraftar direkt bu olayı transfere yoruyor. Hala ciddi anlamda transfer bekliyor. Birkaç gündür Musiala ismi çok fazla gündemde. Çok yüksek sesle konuşuluyor ki kulüp kaynakları hani ısrarla bu transferi yalanlıyorlar. Onun dışında 10 numara konusundaki taraftarın ciddi anlamda beklentileri var. Forvet konusunda kim forvet olacak? Dün az önce de bahsettiğim divan kurulu toplantısı vardı. Orada da Dursun Özbek'e sert eleştiriler vardı. Normal şartlarda en hazır kadrosu olan, en az transfer yapacak olan takım Galatasaray, ama bu gecikme nedeniyle ciddi anlamda bir eleştiri söz konusu. Dediğim gibi kampa gelecek olursak Davinson Sanchez dışında Galatasaray'daki bütün futbolcular kamptaydı. Davinson Sanchez de Dünya Kupası'nda diğer futbolculardan daha uzun süre kaldığı için katılmadı. Ama onun da ayrılığı söz konusu. Onun detaylarını da mutlaka konuşuruz. Genel olarak dediğim gibi yani İstanbul'un sıcağına oranla Avusturya'da daha böyle iyi bir mevsimde, iyi hava şartlarında dolu dolu bir kamp dönemi geçirdiğini net olarak söyleyebiliriz.
0: Yakup abi, bu arada Yakup Çınar'la beraberiz. Yani Dursun Özbey'in böyle sosyal medyada yazıp çizenlere, tırnak içinde söylüyorum bunu, yargı dağıttığını düşünüyor musun? Hani biraz böyle daha semt ağzıyla konuşma, yani racon kestiğini düşünüyor musun? Evet, diğer taraftan da bir öz eleştiri yapıyor ama diyor ki ben diyor işte sosyal medyada yazılan çizilene göre bu kulübü yönetmiyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Yani bir tık da sanki işte Serdal Adalı da bunu söylemişti, Aziz Yıldırım da söylemişti. Şimdi Dursun Özbek de söyledi. Yani yorumcular ve yazılan çizilenlerle çok ilgilenmiyorum ifadesini kullandı. Herhalde bu sene bu söylemleri bol bol duyacağız gibi duruyor.
1: Ama hani Dursun Özbek bu söylemleri en rahat söyleyebilecek başkan, çünkü hani sahada icraat var. 4 yıl üstte takım şampiyon oldu, ama burada Galatasaray taraftarının sosyal medyada özellikle Galatasaray'ı çok yakından takip eden insanların söylemiş bu. Evet, geçen sezon şampiyon olduk ama hani Fenerbahçe'nin forvetleri olsaydı bu şampiyonluk daha zor olurdu kısmına getiriyor. Eksikler var. Bu eksikler neden tamamlanmıyor? Dursun Özbek de hani biz Galatasaray'ın parasını har vurup parmağın savurmuyoruz. Gerekli transferler neresiyse, nereye yapılması gerekiyorsa oraya yaparız. Geçmişte Icardi'yi de biz aldık. Osimhen'i de biz aldık ki bu transferler Eylül ayında, transferin son gününde gerçekleşmiş transferlerdi. Ama bu sefer farklı bir durum var Can. Yani ciddi anlamda Mertens gittikten sonra Galatasaray'ın bir 10 numarası hala yok. Herkesin beklentisi bu yönde. Hep bir bahane vardı. Yani Icardi'nin sözleşmesi sonrasında işte Lemina'nın sözleşme konusu netleşsin. Dünya Kupası'nda Dünya Kupası sona ersin, milli takımlar dönsün, ona göre hareket edin diye.

0: Hep bir düşünce vardı ama bu düşünceler maalesef hayata geçmeyince de Galatasaray taraftarı, Galatasaray Genel Kurul üyeleri, dünkü Divan Kurulu toplantısı da dahil Dursun Özbek'e isyan ediyorlar. Ama Dursun Özbek de şunun özgüveniyle hareket ediyor. Son 4 sene şampiyonu da biz yaptık kardeşim. Hani genel olarak hani verdiğimiz kararların doğruluğu ortada, yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi şekline getiriyor olayı ama burada adımların artık atılması gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık transfer dönemi başlayalı 2-2,5 aydır biz de burada yayınlarda, YouTube'daki yayınlarımızda artık hep aynı oyuncular üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü farklı isimlere yönelik gelişme yok, girişim yok. Galatasaray'ın beklediği oyuncuların da şu an mevcut takımlarından ayrılma ihtimalleri çok düşük. Uzun süre bu isimler gündeme geliyor. Bir taraftan da Fenerbahçe Greenwood'u aldı. İşte Leao ile ilgili girişimde bulunuyorlar. Leao transferinin detaylarını da birazdan konuşuruz. Beşiktaş'a dönüyorsun. Trossard'ı aldı. Salah'la ilgili sıcak gelişmeler var. Belki yarın, belki öbür gün bu transferi bitirecekler. Galatasaray taraftarı ve genel kurulu üyeleri de dediğim gibi şunu söylüyor. Hani en fazla limiti olan, en fazla parası olan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösteren takım bizken, hani neden hala bu transferi yapmıyoruz diye Dursun Özbek'i eleştiriyorlar tabii ki.
1: Evet tabii yani şimdi Akva bir takımın başarısı baktığında işte tekniğine, taktiğine, fiziğine, ne bileyim işte psikolojik üstünlük vesaire bunlar üzerinden geçiyor. Mesela evet Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ama işte şampiyonluğun ilk 2 yılında ya bunların tamamında bana göre oyun olarak da üstündü. İşte teknik ekibin tek taktiği olan bu önde baskıya çözüm bulunmasıyla ve baskı yapan oyuncuların düşen performansıyla sanki böyle 3. yılda bir tık teknik ve fizikte bir azalma yaşandı. Dördüncü yılda da işte Icardi'nin bitmesi, Mertens'in gitmesi, Yunus'un sürekli sakatlıkları vesaire derken böyle sanki fizik üstünlüğü diğer takımları da geçmiş gibi gözüküyor. Bir de bu az önce de söyledin işte yapılmayan transferler ve Dursun Başkan'ın Osimhen de Icardi de Eylül ayında geldi demesi bir plansızlık mı sana göre? Yani bizim bir planımız yok. Biz düşeş malları alıyoruz demek mi yoksa başka bir anlam mı çıkarmalıyız buradan?
0: Ya öyle değil. Hani bir plan var tabii ki ama bu plan yani gerçekleşmesi çok zor şeyler. Şimdi daha böyle net konuşmaya başlayalım tabii ki. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz isimler üzerinden mecburen gideceğiz. Şimdi bir Bruno Fernandes gerçeği var. Yani Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli 32 yaşındaki yıldız oyuncusuyla çok yakından uzun süredir ilgileniyor. Çünkü oyuncunun kulübüyle 1 yıl sözleşmesi var. Devre arasında istediği takıma bedavaya imza atabilir. Ama Manchester United'da ciddi anlamda katkılar almış oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın buradaki hani bugün özellikle dünden itibaren Leao haberlerinin çıkmasının bence en baş sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Bruno Fernandes transferi iyice zora girmiş durumda. Çünkü adamlar şunu geçiriyorlar. Hani biz 1 yıl sözleşmemiz kaldı. Evet 6 ay sonra belki oyuncu süre alamayacak ama yine de serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu talep ediyoruz diyorlar. 60 milyon euro da 1 yıl sözleşmesi kalmış. Ne kadar iyi olursa olsun 32 yaşındaki bir oyuncuya Galatasaray tarafı ödemek istemiyor. Alternatif isim belki kolay gözükebilir transferlerden bir tanesi ama gerçekleşmiyor işte yani oyuncu tarafı ikna olmuyor. Brahim Diaz mesela Real Madrid forması giyiyor. Fas milli takımının oyuncusu ki sadece 10 numara değil sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Ama Real Madrid'deki geleceği netleşmeden adım atmak istemiyor. Galatasaray Kulübü yetkilileri bu transferle alakalı girişimde bulunduğunda oyuncu tarafı net olarak Real Madrid'i bekleyeceğini, kariyerine Real Madrid'de devam edeceğini söylüyorlar ve hani Türkiye için şu anda kapıları kapatıyorlar. Enciso yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi ama şimdi Galatasaray bu sezon sadece bir isim transfer etti. Leszek Ugocukwu. Ben yalan söylemeyeyim. Ben bu ismi daha önce hiç duymamıştım. Evet Chelsea'ye transfer oluyor. İşte Burnley yaklaşık 30 milyon euro seviyelerinde para ödüyor bu oyuncu için ama şimdi kalkıp 6 numara transferini böyle non-NBA isim yapmışken 10 numaraya da Enciso gibi bir oyuncu alırsanız bu taraftarın camiası artarak taraftarın isyanı artarak devam eder. Bunun karşısında da maalesef bir şey yapamazsınız. Yani dediğim gibi aslında plansızlık yok. Sezon başından itibaren Cihan 10 numara transferinde belli isimler var. Buna işte Can Uzun'u da katabiliriz. Can Uzun konusunda da resmi anlamda görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla, oyuncuyla. Ama burada Frankfurt kulübü de Avrupa piyasasında transferde hani Nuh deyip peygamber demeyen kulüplerden bir tanesi. Oyuncu için 60 milyon talep ediyor ki bu rakam 50 seviyelerine düşmüş durumda. 50'nin altına da bu oyuncuyu bırakmak istemiyorlar. Galatasaray da bu yüzden hani bu süreye kadar beklemek durumunda kaldı. Yoksa her sezon beklediniz, Icardi geldi, Osimhen fırsatları ortaya çıktı. Bu yıl böyle bir şey olacağının garantisi yok. O yüzden daha planlı, programlı şekilde hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi Galatasaray camiası az önce saydığım 10 numaralardan bir tanesinin artık kadroya katılmasını bekliyor.
1: Peki Yakup abi, bu Sara ile ilgili çıkan haberler doğru mu? El Hilal'in istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın da beklentisinin 35 milyon euro civarında olduğu söyleniyor ki daha yeni özür diliyorum West Ham'dan Somerville'i aldılar. 65 milyon gibi bir rakam verdi El Hilal. Galatasaray'ın da bu Sara'dan gelecek transferle Leao transferini bitireceği söyleniyor ki İtalyan gazeteci Longo Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran bir adım önde ve prensipte anlaşmaya vardı Leao ile dedi.
0: Yok, daha öyle prensipte anlaşma durumu söz konusu değil. Bu işler Leao transferi hem Fenerbahçe tarafından hem Galatasaray tarafından menajerler üzerinden yürüyor. Şimdi Leao kısmına geleceğim. Öncesinde Saray'la ilgili detayları söyleyeyim. Sara Arabistan'da gidip forma giymek istemiyor. Evet, bir ilgi var. Hani hangi kulübün olduğunu net bilmiyorum ama Sara kariyerine en azından Brezilya milli takımı için Türkiye ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmek istiyor. Hani Premier Lig'den de bir ilgi var ama bu 30-35 seviyelerine çıkmadı. 20 civarlarında olduğu için de Galatasaray çok sıcak bakmıyor. Yine Barış Alper için de mesela 30-35 seviyelerinde teklif getirebiliriz şeklinde görüşmeler var ama Galatasaray burada Barış Alper Yılmaz'la devam etmek istiyor. Salah'ı böyle 10-15 seviyelerinde ilgiler var. Galatasaray yine burada ısrarcı, oyuncuyu göndermek istemiyor. Davinson Sanchez konusu var. Tabii az önce de söylemiştim. Dünya Kupası'na gidip izinli olan ve hala takıma katılmayan isimlerden bir tanesi. George Gardi Como'dan ciddi anlamda bir teklif getirdi ve bu teklifin bonuslarla artık 35 milyon euro seviyesine çıktığı belirtiliyor. Valla inanılmaz bir rakam. Yani oyuncu da gitmek istiyorsa ben Galatasaray'ın da bu saatten sonra Davinson Sanchez'i tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk aşamada 20-25 seviyesi deniliyordu. Sonra 25-30 seviyesi deniliyordu. Baktığın zaman 35 milyon eurolara artık yaklaşmış durumda Como kulübü. Burada oyuncu Türkiye'ye döndükten sonra teknik ekip ve yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından daha net bir şekilde durum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, Davinson Sanchez milli takımdan geç elendiği için izin yapıyor dedin ama sanki bu izin bir tık uzamadı mı abi? Milli takımda oynayıp gelen oyuncular da var. Evet, onlar da tatilini yaptı ama işte bir haftalık 7-8 günlük tatilini yapıp kampa katıldılar. Sanki Sanchez'de başka bir durum var gibi de sen sanki böyle çok
0: Valla
1: söylemek istemiyormuşsun gibi
0: başka bir
1: hissettin.
0: durum olduğu kesin. Ama hani bu izin doğal akışa uygun, onu söyleyeyim. Yani Dünya Kupası'nda daha uzun süre kaldığı için biraz geç kaldı Davinson Sanchez. Bu nedenle Avusturya kampına katılamadı. Ama hani onuna kadar, Ağustos'un onuna kadar artık Galatasaray'la beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Dediğim gibi yani bu işin altında yatan neden Davinson için Como'nun ciddi şekilde Galatasaray'a teklif yapması, 35 milyon euro seviyelerine kadar çıkıyor olması ki Galatasaray bir sol stoper transferi mutlaka yapmayı düşünüyordu. En kötü böyle hani Yani Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda orada formaya giyebilecek bir oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu. Ama şunu söyleyeyim. Davinson Sanchez giderse daha tecrübeli bir ismi kadrosuna katması gerekecek Galatasaray'ın. Baktığın zaman Bremer ismi geçiyor. Juventus forması giymişti. Yine İtalya Ligi'nden Lucumi uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Davinson Sanchez'in ayrılığında Galatasaray'ın daha tecrübeli bir stopere de ihtiyacı olacak. Dediğim gibi sadece Dünya Kupası izni değil açıkçası. Evet, transfere dair de bazı gelişmeler var. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Davinson Sanchez'in ayrılığı olursa benim için sürpriz olmaz diye.
1: Evet, çünkü şu yüzden sordum. Hani İsviçre'ye 7 Temmuz'da elendi Kolombiya, yanlış hatırlamıyorsam, ve bu yasal izin 21 gün diye biliyorum. Bugün ayın 30'u. Yani baktığınızda evet, Galatasaray'a da belki ben ekstra birkaç gün izin vermiştir ama aslında yasal sürede bir tık dolmuş gibi hissettiğim için bu soruyu da sormak istedim ya
0: Yok
1: aklıma.
0: yok yani ben iznin gayet yasal şekilde Galatasaray kulübün verdiği ölçüde olduğunu düşünüyorum. Davinson Sanchez'in buna itaat ettiğini düşünüyorum. Bunun dışına çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani ayrılığıyla alakalı söylentiler de birleşince tabii ki insanın aklına farklı şeyler gelebiliyor.
1: Evet, tabii dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız da bizlere mesaj yazıyorlar. Onların mesajlarını daha sonra tek tek sana soracağım ama yani şu Can Uzun meselesini az önce aslında biraz böyle üstü kapalı anlattın bize ama yani hala burada bir ilgi devam ediyor mu? Okan Buruk'un ısrarla bana Can'ı alın dediği söyleniyor. Bu Can Uzun transferi rafa mı kalktı yoksa yine işte Galatasaray Bruno gibi beklemede mi bu transfer için?
0: Valla Galatasaray Bruno gibi bu transferde de beklemedi. Can yaklaşık 10-15 gün önce oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmişti. Aslında Musiala haberleri de oradan çıkıyor. Oyuncunun menajeri Can Uzun'un menajeri aynı zamanda Musiala'nın da menajeri. İstanbul'a gelince Galatasaray yönetimi kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Can Uzun konusunda ne kadar ciddi olduklarını dile getirdiler menajere. Hatta işte o görüşme sırasında Musiala'nın durumu soruluyor. Hani bu sezon ne zaman sahalara döner? Çünkü Dünya Kupası na gitmemiş olsaydı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yaşadığı o ayak kırılması sonucunda takılan plaklar vardı. Onlar Dünya Kupası nedeniyle çıkartılmamıştı. Ve Dünya Kupası'ndan sonra da döner dönmez o plakaları ayağından çıkarttı oyuncu. Galatasaray orada bir yoklama yapıyor. Yani oyuncunun son durumu nedir ne değildir. Galatasaray'a gelebilir mi? Bayern Münih izin verir mi böyle bir transfere diye. Direkt oyuncu tarafı ve kulüp tarafı hani çok sıcak bakmadıklarını Galatasaray kulübüne dile getiriyorlar. Can Uzun konusu da dediğim gibi yani o günden beri ciddi anlamda Galatasaray'ın üzerinde mesai harcadığı transferlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Frankfurt kulübü çok ketum bir kulüp. Yani Kolo Muani giderken kök söktürmüştü. 90 milyon euronun altına bırakmamışlardı. Onun dışında Marmuş transferinde yine aynı şekilde City ile o pazarlıklar üst seviyede yapılmış ve kulüp tarafı taviz vermemişti. Böyle bir kulüpten bahsediyoruz ve bu kulüp şu anda Can Uzun için sizden 50 milyon euro istiyor. Bu parayı verebilirseniz bu transfer gerçekleşebilir. Veremezseniz mecburen bekleyeceksiniz. Yani bir süre daha bekleyeceksiniz.
1: Evet, artık Icardi Galatasaray'ın oyuncusu değil, serbest oyuncu ama tabii paylaşımları da ilgi uyandırıyor Galatasaraylı taraftarlardan. Dün bir paylaşım yaptı abi, dedi ki bazı yarışçılar dedi belli talepler söz konusu olduğunda gerçekten dedi ışık hızıyla olağanüstü bir hızla hareket edebiliyorlar. Hani normalde bunları görmüyoruz ama isteyince demek ki yapabiliyorlar dedi. Hani bir ünlünün sunduğu kanıtlarla diyor, yani Vandanara'yı burada söylüyor. Bu dosyayı inceliyor, yetmezmiş gibi diyor, bir de adli tatilde diyor. Hızlı bir şekilde devreye girerek benim hakkımda karar alıyorlar diyor ve Icardi yurt dışı yasağı geliyor. Arjantin'den çıkış yasağı geliyor. Pino da işte bununla ilgili konuştu. İtalya'yı seviyor Icardi dedi. Onun için de en iyi yer yüksek ihtimal Como olacak dedi. Ama yurt dışı yasağı da var. Yani sence bu yasak kalkar mı kalkmaz mı, bunu bilmiyoruz tabii ama yani Icardi'nin de aslında bu kadar sıkıntılarla uğraşması, yeni sezonda Galatasaray'da kalsa bile kafasını ne kadar takıma veremeyeceğinin de en önemli göstergesi değil mi? Yani gitmesinin aslında ne kadar hayırlı olduğunu da bir nebze görmüş oluyoruz gibi.
0: Valla işte Galatasaray tüm bunlara rağmen Icardi'ye ciddi bir teklif yaptı Cihan. Ve yaklaşık 2 ay boyunca da bu teklife geri dönüş yapmasını bekledi. Ama Icardi hiçbir şekilde bu tekliflere dönüş yapmadı. İtalya'daki süreci gayet iyi özetledin. Evet, ailesiyle alakalı, özel

Özbek bir vefa örneği gösterdi Icardi konusunda ve hani kalması için bir yıllık teklif yaptı. Icardi'nin burada beklentisi 2 yıl oldu. Daha fazla para istedi. Daha fazla süre istedi aslında. Öyle olunca da ayrılmak durumunda kaldı. Valla ayrıldı ama işte Galatasaray taraftarı da şunu bekliyor. Yani tamam, Icardi problemi geç çözüldü. Lemina'nın sözleşme konusu geç çözüldü. Ama Galatasaray yönetimi neden hala transfer yapmıyor? Yani sen Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Hazırlık maçlarında çok iyi performanslar gösteremedin. Bazı oyuncularla alakalı kafalarda soru işaretleri var performans anlamında. Mesela İlkay'dır, Kaan'dır, Günay'dır. Ya bu oyuncuların performansları şu anda tartışılıyor. Hazırlık maçında hala Günay'ın oynuyor olması, Renato Nieda'nın yedekler arasında oluyor olması. Hani bunlar dediğim gibi yani iletişim süreci de kötü yönetilince maalesef taraftar isyan ediyor. Beşiktaş'ta da mesela bir Salah konusu vardı. Beşiktaş alacak mı almayacak mı bayağı üst seviyede görüşmeler gerçekleşti. En sonunda Beşiktaş resmi bir açıklama yaptı. Önder Özen gazetecilerin karşısına çıktı, muhabirlerin karşısına çıktı. Hani olayı şeffaf bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştı ki hani Beşiktaş taraftarı da evet yani şuna kızgın, birçok medya mensubu bu transferin bittiğini söylemişti. Çok ufak detayların kaldığını söylemişlerdi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Ama süreci iyi yönetti Beşiktaş. Galatasaray'da sıkıntı bu. Süreç yönetilemiyor. Buna da Galatasaray taraftarı maalesef isyan ediyor. O tarafta sıkıntı var, onu söyleyelim. Şu Salah transferine de bir parantez açayım. Çünkü işin içinde net olarak Trabzonspor'un olduğunu ilk günden beri Türkiye'de söyleyen tek gazeteciyim. Evet, Salah transferine Trabzonspor müdahil olmuş durumda. Oyuncunun şartlarını, Beşiktaş'taki görüşmenin detaylarını çok yakından takip ediyorlar. Ha, olur mu? Zor tabii ki ama en azından Salah tarafıyla görüşüyorlar. Ertuğrul Doğan son 2 yılda, 3 yılda önemli scout transferleri yapmıştı. Ama bu sezon baktığımız zaman Cihan neredeyse kombine satamadılar. Neredeyse bilet satamadılar. Hani stat tribünleri neredeyse bomboş olacak. Sadece günlük satılabilen biletler olursa oradan kazanç elde ediyorlar. O yüzden hani Başkan Ertuğrul Doğan stratejiyi biraz değiştirmiş durumda. Daha böyle ses getirecek, taraftarı arkasına sürükleyecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorlar. Ve bu nedenle de Salah tarafıyla görüşme gerçekleştiriyorlar. Salah'ın burada beklentisi bonuslarla birlikte 20 milyon euro seviyelerinde bir maaş. Ama konuyu biraz araştırdığım zaman ki Trabzonspor ve Beşiktaş Kulübü de aslında araştırıyor Cihan. Orada enteresan bir konu var. Salah dünya üzerinde en fazla forması satılan 4 ya da 5 oyuncudan bir tanesi. Yani ortalama her sezon 800 bin, 1 milyona yakın forması satılıyor. Ki en fazla forması satılan oyuncular işte Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Lamine Yamal. İşte bu oyuncular ortalama 1,5-2 milyon forma satıyorlar ama Salah'ın da 800 bin milyona yakın forma satışı var. Ve hani çok net Mısır tarafından aldığım bilgi, Salah bu satışlar için sadece 100, yani sadece derken hani evet bir gelir istiyor yani o 20 milyon euro dışında %20 forma satışından pay istiyor. Baktığın zaman 800-850 bin Salah forması satarsan zaten direkt Salah'ın maaşını da çıkartabiliyorsun. Galatasaray'ın bu transfere açıkçası girmemesine şaşırıyorum. Evet hani sağ kanat oyuncusu elinde Sané var ama hani Salah çok rahat böyle yardımcı forvet de oynayabilecek. 10 numara da oynayabilecek. 70 milyon Twitter takipçisi olan, özür dilerim Instagram takipçisi olan hani dünyanın sayılı böyle parmakla gösterilen futbolcularından bir tanesi ki az önce de söyledim doğru düzgün planlama yapılırsa sadece forma parasından bile maaş çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani Beşiktaş defteri tamamen kapanmadı. Trabzonspor bu transferde ciddi anlamda görüşmelerini sürdürüyor.
Salah konusunda son önümüzdeki bir hafta

0: içerisinde de net gelişmeler yaşanmasını artık bekliyorum.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Bu arada Avusturya kampında Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar'ın bir paylaşımı vardı. İşte sizleri paylaştı terasta röportaj yaparken, işte medya günü diye. Hani sizin Niagara'yı almanız yazı Turay'la mı oluyor yoksa kulüp mü belirliyor? Bence çok iyi bir ismi almışsınız yani, Galatasaraylıların merak ettiği bir isim. Yani Kaan Ayhan'ı mı izleyeyim, Niagara'yı mı izleyeyim diye sorsam bana, açarım Niagara'yı izlerim. Yani Burhan Can Terzi'ye de Kaan Ayhan gelince böyle bir sormak istedim. Acaba kurayla mı belirleniyor yoksa Coşkun Bey'in belirliyor bu röportaj yapacağınız kişiyi diye.
0: Valla kurayla belirlenmiyor, onu söyleyeyim. Kulüp belirliyor. Yani hani şansına mesela son birkaç yılda röportaj yaptığım isimleri söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın şampiyonluğunda ciddi katkı verdiği dönemde Nelson'la yapmıştık. Sonrasında Gabriel Saray'la yapmıştım. Sonrasında İsmail Jakobs'la yapmıştık. Bu kamp döneminde de hani özellikle Osimhen, Sané genelde kulüp kendisi konuşturuyor. Kendi sosyal medya hesaplarını. Onun dışındaki oyuncuları da medya ekibi belirliyor. Hani bu buraya konuşsun, bu buraya konuşsun diye. Bize de Niagara geldi. Biz de hani itiraz etmedik açıkçası. Hani istişaresini yapabiliyorsun. Ya hani bu oyuncu olmasın, bu olursa daha iyi olur şeklinde böyle fikir alışverişinde bulunabiliyorsun. Bize Niagara dediklerinde biz hiç hayır demedik açıkçası. Çünkü senin de söylediğin gibi son dönemdeki popüler isimlerden bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka şans bulması gereken oyunculardan bir tanesi. Ve inanılmaz sempatik, inanılmaz rahat. Röportaj verirken yarım saat boyunca bunu çok net şekilde hissettik. Hani genç oyuncular normalde böyle çok konuşkan olmaz ama Niagara böyle kendine özgüveni üst seviyede olan, eksilerinin ne olduğunu, artılarının ne olduğunu çok detaylı şekilde bilen bir oyuncu. Ve hani yeni sezonda da özellikle kamp döneminde de iyi bir kamp dönemi geçiren oyunculardan bir tanesi. Ama Cihan, bir tane oyuncuya parantez açacağım. Hani söyleyince insanlar çok şaşırmayacaktır tabii ki ama Cankat Yılmaz. Yani Eyüp Spor döneminde evet istatistiklere baktığımız zaman ligin en çok kurtarış yapan kalecisiydi. Ama ben bu sezon canlı gözle iki maçta, bir Ümraniye Spor maçı İstanbul'da oynandı. Orada izledim ve bambaşka bir Cankat gördüm sahada. Ki sonraki Venezia maçında da 90 dakika sahadaydı. Belki 3 tane gol yedi ama 9 tane de çok net kurtarışı vardı. Sahadaki duruşu, soğukkanlılığı, ayakları, özgüveni ben büyük kaleciyim dedirtiyor net olarak. Yani Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu sözleşmeyi bir şekilde uzatıp oyuncuyu direkt oynayabileceği bir takıma göndermesi gerekiyor. Ya da ben olsam bunu yapmam çünkü gerçekten iyi bir kaleci. Eğer Günay'a talipler varsa Günay'la yolları ayırırım. Ya da Günay'ı kiralık olarak gönderirim. Cankat'ı Uğurcan'a en azından tehdit olsun, Uğurcan'ı zorlasın diye kadroda tutarım. Ve oradaki kaliteyi de daha yukarıya çıkartırım. Yani şöyle söyleyeyim. Türk futbolu bence çok çok önemli. Galatasaray çok çok önemli bir kaleci kazandı. Yani bu abartıyor diye düşünenler mutlaka olabilir ama sezon başladığında Cankat Yılmaz'ı böyle canlı gözle dikkatli izlesinler. Gerçekten bambaşka bir yetenek ki Venezia maçından sonra saha içerisinde röportaja giderken de kendisiyle konuştum ve bu düşüncelerimi dile getirdim. Çok teşekkür etti kendisi de. Onun da sözleşme sıkıntısı var. Yani oyuncu geçen sezon Süper Lig'de düzenli oynadığı için Galatasaray'dan 30-35 milyon euro 30-35 milyon TL seviyelerinde bir maaş beklentisi var. Bu da 600-700 bin euroya tekabül ediyor ki eğer ikinci kaleci olacaksa Günay'ın 60 milyon TL aldığı yerde Cankat tarafının da bu rakamları istemesi gayet doğal bir durum. Dediğim gibi gerçekten Türk futbolu çok önemli bir kaleci kazanıyor.
1: Son senesi ya abi, sözleşme uzatıp kiralıp gitmeye çok yanaşmıyormuş. Bununla ilgili bir bilgi verdim yani. Ben sözleşme uzatıp kiralıp gitmem.
0: Yok, uzatmaya yanaşmıyor değil. 35 milyon TL'den uzatmak istiyor Cihan. Hımm.
1: 650 bin 700 yani bin euro diyorsun.
0: Evet, hani ben Galatasaray benimle devam etmek istiyorsa bana bir iyi sözleşme sunsun ki ben ona göre o sözleşmeyi alıp gideyim düşüncesi var. Yoksa hani son yılım kiralık gitmeyeyim, takımda kalayım, Sonra bedavaya giderim bir anlayışı yok, düşüncesi yok. Galatasaray altyapısından yetişti. O altyapı prensipleri, gelenekleri, göreneklerini bence bilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi geçen sezonda Süper Lig'de en çok kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden bir tanesiydi. Ve doğal olarak geleceğini düşünerek, ailesini düşünerek bir maaş beklentisi içerisinde bulunuyor ki şunu söyleyeyim yani o parayı zaten Süper Lig ekipleri can kata veriyor. Yani Galatasaray sözleşmeyi uzattığı takdirde şu anda kiralık olarak alıp o rakamı Galatasaray'a ödeyen, hatta kiralama ücreti dahi ödemek isteyen kulüpler var. Buradaki görüşmeler devam ediyor. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum ama orada Okan Hoca'nın dediğim gibi kritik bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten Uğurcan'ı dahi performansıyla zorlayabilecek bir kaleciden bahsediyoruz.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım abi, söz verdiğimiz gibi. Kenan demiş ki Trabzonspor'u rakamlara çıkmaz Yakup diye bir mesaj atmış sana. Muhammed Salah.
0: Valla çıkmaz ama bak şöyle hani bunu çok netleştiremediğim için böyle özel haber gibi sosyal medyadan paylaşmıyorum ama sonuçta şöyle söyleyeyim. Biliyorsun milli otomobil TOG var. Bu TOG'un da bazı ülkelere satışıyla alakalı, o pazarlara girmesiyle alakalı bazı görüşmeler yapılıyor. Hani Mısır pazarı da bunlardan bir tanesi. Baktığın zaman bunu en iyi kimle yaparsın? Salah'la yaparsın. Yani Salah'a bir reklamda oynatırsın. Mısır'da TOG'u satışa çıkartırsın. O zaman bambaşka şeyler konuşabiliriz. Yani bu paranın tamamını Trabzonspor'un ya da Beşiktaş'ın ödeyeceği gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu oyuncu Salah böyle kendi kendini ne derler
1: pazarlayabilen.
0: Şimdi o
1: kendi kendini pazarlayabiliyor diyorsun yani.
0: Yani maaşını çıkartabilebilecek bir oyuncu, anladın mı?
1: Çarkı döndürebiliyor.
0: Aynen öyle yani, kulüpten ekstra bir para çıkmasına gerek yok. Bir şekilde sponsorluk anlaşmalarıyla kazanılacak o gelirle çok rahat maaşı ödenebiliyor.
1: Evet, aslında bunu söyleyince çarklar böyle bir tık daha yerine oturdu. Neden olmasın ki? Oğuz Altay dedi ki Davinson'u satan şampiyonluğunu satar dedi. Aykut Yakut demiştir. Yine aynı şekilde başka bir dinleyenimiz Davinson satılırsa çok gol yeriz diyor. Yapmasınlar demiş. Sanchez giderse.
0: Ya bir virgül koy istersen.
1: Koyalım.
0: Ya normalde geçen sezon bittiğinde savunmada Abdülkerim Bardakçı'dan daha ciddi hatalar yaptı. Galatasaray kariyerindeki o son 4 yıllık dönemdeki bence en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Dünya Kupası olmasa birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiasındaki isimler hani beklenen teklif gelirse, ki o beklenen teklif de 20-25 seviyelerinde bir maksimum. Hani bu oyuncuyla yolları ayırırız düşüncesi vardı. Ama Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterdi. Şimdi de hani bunu gönderirsek bu paraya kimi alabiliriz düşüncesi hakim. Ama işler böyle yürümüyor. Alternatiflerinizin mutlaka olması gerekiyor. Herkes Barış gibi davranmıyor ya da hani Barış mesela satılamadı. Kulüp izin vermedi girişine ama Barış yine o profesyonel şekilde sahalara iyi bir şekilde geri döndü ki hani mali olarak, maddi olarak da ciddi bir zam yapılmıştı kendisine. Davinson olayı da yani gitmesine izin vermezseniz bu sefer ters tepebilir. Çünkü oyuncu tarafına, oyuncuya yakın isimlerden aldığımız bilgiler hani oyuncu da biraz ayrılmaya sıcak bakıyor şeklinde.
1: Yakup abi selamlar. Venezia mağlubiyetinden sonra ortalık Musiala diye yıkılırken neden Okan Buruk'a kimse bu soruyu sormadı? Bilgin var mı diyor. Cankat'ın futbol hayatı bitti eyvah eyvah, 30 Temmuz 2026 sen övdün ya, sana ironi yapmış Serkan Demirci. Bence iyi kaleci yani, Eyüp Spor zamanında müthiş işlere imza atmıştı. Bence de yani Günay, evet, Galatasaray'ın iç işlerini çözebilen bir çocuk ama ikinci kaleci olmayı da Cankat'ta hak ediyor. Selamlar.
0: Valla şöyle söyleyeyim, şu Musiala'ya açıklık getireyim istersen.
1: Tabii.
0: Musiala haberini ben yapmış olsaydım ben sorardım. Yani Musiala haberini yapan arkadaşlarımız kişi,
1: yapan arkadaş da oradaydı. Onlar da oradaydı.
0: Transferle ilgili soru soruldu. Diğer arkadaşlarımız da oradaydı. Hani ben olsam, ben haberi yapmış olsam sorardım en azından ama Cihan, yani şöyle de bir gerçek var. Bak ben çok saygı duyuyorum. Yani bu meslekte çünkü gerçekten böyle emek verip mücadele eden birkaç isimden bir tanesi Burhan Can Terzi.

0: Musial haberi onun haberi. O hala haberin arkasında gerçekleşeceğini düşünüyor ama başkan dün açıklama yaptı. Onun öncesinde hani bu transferi Oktay Ercan yürütüyor denildi. Oktay Ercan'la konuştuk. O ilgilenmiyorum dedi. Böyle bir durum gerçek değil dedi. Bayern Münih tarafına soruyorsun, orada gerçeklik payı yok. Dediğim gibi yani burada aslında hocaya sormana da gerek yok. Zaten yöneticilere sorduğumda da bu
1: Alıyorsun.
0: haberin gerçek olmadığını zaten söylüyorlar.
1: Evet, bu arada dediğin gibi
0: Evet.
1: yani kampa giden çok az sayıda gazeteciden birisiniz yani. Orada herhalde 10 gazeteci var mıydınız bilmiyorum ama yani
0: 10 kişi vardı.
1: o
0: 10
1: civardı
0: kişi
1: yani.
0: vardı.
1: Evet, zaten Kaya ile sen iki yapıyorsunuz. Öyle düşün yani.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Doğan Haber Ajansı vardı.
1: Ajanslar gider.
0: Anadolu
1: De yani sizin gitmeniz bence ayrı bir yemek işte, yine Burhan'ın, senin falan. Yani ajanslar gider bir şekilde.
0: Aynen öyle, onları kurumları gönderiyor. Biz kendi cebimizden gidiyoruz abi. Yani mesela kamp 2 gün uzadı. O aradaki bilet farkını gerçekten ödeyemediğimiz için, az buz değil, 400-500 euro yani. Biz bileti erken aldığımız için işte 140-150 euroya almıştık. Eğer tarihi değiştirseydik ekstradan sadece 2 gün için 450-500 euro ödemek durumunda kalacaktık. İşte orada otelde kalmadık. Airbnb'den ev kiraladık. Onun süresini uzatman gerekiyor. Araç kiralıyorsun, onun süresini uzat. Ya iş plansızlığa girince patlıyorsun bu sefer.
1: Doğru.
0: Dediğim gibi yani zor şartlarda takip etmeye çalışıyoruz. Orada olmaya çalışıyoruz. Yani insanlar dediğim gibi acımasız olabiliyor. Ama gazetecilerden ziyade burada eleştirilmesi gereken taraf yöneticiler abi. Transfer süreciyle alakalı.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Manchester United'ın ilgisi günden güne artıyor abi. Osimhen sorulmuş. 150 milyon istediği konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu gerçeklik payı nedir? Yoksa biliyoruz tabii başkanın Osimhen'i bırakmak istememesini, ama hani böyle bir teklif gelirse de herhalde Galatasaray hayır demez.
0: Valla bu saatten sonra zor diyen ya. Yani bu
1: Peki.
0: zamana kadar transfer yapamadın. Hani şimdi Davinson gidecek diyoruz. Osimhen giderse sıkıntı büyük olur.
1: Frankfurt menajeri konuştu demiş. Galatasaray Can Uzun'a bir teklif yapmıyor. Biz de satmıyoruz demiş. Bir dinleyenimiz Sadık Eroğlu mesajını atmış. Alp Türkmen selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diyor. Yakup Bey'e sorar mısınız, Arda Güler'i kiralayamaz mı Galatasaray diyor. Zor.
0: Kimi?
1: Ha, Arda Güler'i. Yani.
0: Yok abi
1: Ya
0: zor.
1: kim adam,
0: Yani
1: adam var.
0: Brahim Diaz'la ilgili bile hala karar çıkmış durumda değil. Oyuncu hani dünyanın en iyi kulübündeyim. Real Madrid'deyim. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Galatasaray'la görüşmeyi dahi kabul etmiyor şu anda. Çünkü Real Madrid'in kesin olarak kararını vermesini istiyor. Hani gerekirse Real Madrid'de yedek kalmaya da razı oyuncu. O yüzden görüşme gerçekleştirmiyor. Burada Mourinho'nun bir karar vermesi gerekiyor. Yani olur mu? Fırsat transferi, yerli oyuncu. Böyle transferin son günlerinde eğer gerçekten Arda Güler orada mutlu olmazsa, ayrılmak isterse, evet çok fazla sayıda kulüp ister. Yani ben de isterim mesela Arda Güler'in kiralanmasını.
1: Abi kulüpten kaç para alıyorsun diyenler utanır mı? Airbnb yapmışsınız, kirada gezmişsiniz diyor. Helal olsun size diye tarzı bir
0: Yalan abi, yalan
1: seni
0: tabii ki.
1: öven
0: Yani
1: sözler de söylemiş.
0: öyle bir dünya yok abi. Bunu söyleyenler ahlaksızlar. Gerçekten hani bu mesleğin meyesini dahi bilmeyen insanlar. Dediğim gibi yani şöyle, gerçekten Can, biz Galatasaray'ı yaşamaya çalışıyoruz. Yani Galatasaray neredeyse orada olmaya çalışıyoruz. En yakından takip etmeye çalışıyoruz. Olaylara en yakından hakim olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani uzakta olduğun zaman iletişim anlamında sıkıntı yaşıyorsun, kaynaklar konusunda sıkıntı yaşıyorsun, içerik anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi mesela Osimhen, ben anlatayım yani, antrenmanları mutlaka izleyenler vardır ama kamp dönemi boyunca inanılmaz mutluydu. İnanılmaz mutluydu. Mesela kampta böyle Yunus Akgün yeni sezona mesela çok çok iyi girecektir diye düşünüyorum. Hem antrenmanlarda hem de son hazırlık maçında Galatasaray 3-0 kaybetse de

0: mesela. Böyle fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi. Hani bunları çok rahat görüp yorumlayabiliyorsun. Yoksa uzaktan böyle hiç görmeden etmeden kafana göre sallama durumun olmuyor. Yani işte Can Kaptan bahsettik, diğer isimlerden bahsettik. Dediğim gibi yani takıma yakın olmak lazım. Sonuçta hani bu mesleğin gerekleri, ben yorumcu değilim abi. Ben muhabirim, ben gazeteciyim, ben bilgi paylaşırım. Evet, zaman zaman yorumladığımız Galatasaray'la alakalı süreçler oluyor ama herkes yorum yapabiliyor abi. Hani ağzı olan konuşuyor ama ağzı olan haber veremiyor abi. Biz işin habercilik tarafındayız.
1: Evet, bekle bekle kök saldık demiş. Bu transferler ne zaman gelecek diye bir mesaj var. Pazar günü Ren maçına gideceğiz çocuklarımızla, kuzenlerle demiş. Umarım yönetime çok tepki olmaz, küfür falan duyar mıyız abi? Ona göre çoluk çocuğu alıp gideceğiz diyor. Yakın
0: Ya
1: zamanda duyurulacak bir transfer var mı diyor.
0: küfür duymayız. Yani onu yapmak en azından Galatasaray taraftarına yakışmaz ama mutlaka protesto olacaktır. Yani bir de Galatasaray kaybederse, öyle bir durum söz konusu olursa, yani o protestoların seviyesi farklı yerlere çıkabilir. Net bir şekilde söyleyeyim, çünkü hani yurt dışındaki taraftar bir özlem duyuyor Galatasaray'a karşı. Gelirken en azından hani ya hani protesto etmeyelim kafasıyla geliyorlar. Zaten yılda bir kere görüyoruz takımı ama Rams Park'ta öyle olmaz. Yani burada yönetimin sözcülüğünü yapıyormuş gibi algılanmasın. En çok eleştirenlerden bir tanesi benim. Süreç başından sonuna kadar inanılmaz kötü yönetiliyor. Galatasaray'ın hala bir 10 numara transferi yapmaması büyük skandal. Artık şunu söyledim Cihan son 90 artı dijital yayınında. Ben istifa edeceğim abi. Galatasaray 10 gün içinde bir 10 numara transferi yapmasa ben istifa edeceğim. Yani yayınları durduracağız abi. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz artık.
1: Peki bu
0: Yani
1: planlamada da bir
0: mesela
1: hata yok mu? Evet. Evet, dün.
0: dün özür dilerim.
1: Buyur.
0: Leao ismi mesela bir anda gündeme geldi. Fenerbahçe istiyormuş, Galatasaray devreye girmiştim. Abi yani tamam Leao ya kimse hayır demez ama sen Leao'yu alıyorsan o zaman demek oluyor ki 10 numara bölgesini kontenjan dışı bir yani kontenjan içerisindeki bir oyuncuyu transfer edeceksin. Kim bu? Can Uzun olursa kimse hayır demez zaten. Enciso. Enciso Galatasaray'da Ugocuklu'yu aldın. Enciso'yu aldın. Bir de Leao'yu alıyorsun. Yani planlama yanlış. Doğru değil. Yani şu anda Leao'nun Galatasaray'la isminin anılması, bu transferin adının geçiyor olması valla beni heyecanlandırmıyor ki Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdığını düşünmüyorum.
1: Ya burada bir öngörüsüzlük yok mu? Bir plansızlık yok mu? Şimdi Ağustos ayında bir tane kiralık aldı değil mi Galatasaray? Ogocuku. Yani ve iç sahada bir hazırlık maçı alıyor takım. Yani burada bir tepkinin olacağını bilmiyorum. Üstüne bir de paralı bilet satılıyor. Yani en ucuz bilet 500 lira, 750 bin lira diye gidiyor ama zaten 500 ile 750 dolmuştur yüksek ihtimal. Yani sanki burada tepkinin olacağını bile bile bir lades mi yapıyor yönetim?
0: Ya bile bile lades değil tabii ki. Yani burada atıyorum Brahim Diaz Galatasaray'ın istediği şartlara gelirse bu transfer ikisinden önce de biter. Bruno Fernandes çok zor. İmkansıza yakın. Enciso 35 milyon euro istiyor kulübü. Sen o parayı verirsen oyuncunun transferini bitirirsin. Sıkıntı yaşamazsın. Ama hani evet, Dursun Özbek de bir şeyi bekliyor. Galatasaray yönetimi bazı transferlerden haber bekliyor. Ama bu süreç uzadıkça maalesef gerginlik artıyor ve bu durum Galatasaray'a zarar verme noktasına yaklaşıyor.
1: Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var
0: Ben
1: mı?
0: teşekkür ederim. Vallahi 2 haftadır stüdyodan uzak kaldık. Mücbir sebeplerden dolayı. Ama önümüzdeki hafta inşallah daha böyle 2 saat dolu dolu radyoda ofis ortamında güzel yayın gerçekleştiririz. Artık önümüzdeki haftaya böyle transfer konusundaki gelişmelerin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını bekliyorum bence. Artık tekrara düşüyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hep aynı oyuncular üzerinden dönüyor olaylar ama Galatasaray'ın da ekstra görüşlü isim olsa zaten kulağımıza gelirdi.

0: dile getirirdik, ifade ederdik ama bu oyuncular ekseninde dönüyor şu anda iş. Senin de ağzına sağlık, bizi dinleyen, yorum gönderen, mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olasın. Niyaga röportajınızı da Radyo Gol'de yayınlıyoruz zaten ama belki kaçıranlar vardır. 90 Artı Dijital YouTube kanalından da bulabilirler. Görüşürüz abi, dikkat et kendine.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar, görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür ettik. Tabii bugün böyle bir tık daha kısa oldu. Çünkü Avusturya kampından yeni döndüler. Oğlunun da ufak bir rahatsızlığı var. O yüzden stüdyoya gelmedi. Ben de maça gideceğim ama Okan Buruk istifa diyeceğim. Okan Buruk nedense gelen bütün futbolcularla arası bozuk olduğu için ona çok kızgınım demiş. Okan Buruk neden istifa diyorsun ya? Transferi yönetim yapmıyor. Evet, haklısın ya bir bakıma. Şöyle yani, Davinson Sanchez geçen sene bir ara cezalı duruma düşmüştü. Gittin o bölgeyi Singo ve Limine ile toparlamaya çalıştın. Öyle olunca da hani şimdi amiyane tabirle orta saha adeta keşkül olmuştu. Yani böyle biraz bastıran, önde basan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligin ikinci yarısında daha sert oynayan takımlar seni biraz sıkıntıya uğratıyor. İşte sana diyor ki bu kadroyu baştan kuracaksın, baştan buraları dolduracaksın diyor. 10 numarasız bir oyun oynadın yani baktığında. Top ileri geçemediği, topun ileri geçişi zorlaştığı, pozisyon bulmakta zorlandın. Yani böyle olunca da ister istemez kadro bir türlü rahatlayamadı. Yine tabii Şampiyonlar Ligi var. Orada Barış, Yunus, Osimhen. Gerçekten onlar ön alanda çok fazla baskıda buldular, baskı kurdular. Hani belki de o baskılar olmasa pozisyon bulmakta da zorlanacaktı Galatasaray. Şimdi Sacha Boey gitti. Noah Lang ayrıldı baktığında. Biraz sıkıntı var. Sol kanat alternatifsiz. Yedek santraforun yok. Elinde bir maç iyi, 3 maç kötü oynayan bir Lemina var. 6 ayda bir gideceğim diye tutturan Torreira var. Sıkılmış gibi dolaşan bir Sara var. Yani duran toptan en son ne zaman gol attı Galatasaray? Ben onu bile unuttum. O yüzden bazen eleştirmek lazım. Tabii öveceğiz ama bazen de bu eleştirileri de kendi kendimize söylememiz gerekiyor. 31 Temmuz'da Galatasaray için önemli bir yıldız indirilmesini bekliyorum demiş. Hazırlık maçı öncesinde diyorsun, tepki almamak için böyle mi yapacaklar? Bence çok bekleme. Yani o dün Yunus Emre, dün Dursun Özbek bunun sinyalini verdi zaten. Dedi ki ben dedi Osimhen'i de dedi, Icardi'yi de dedi Eylül ayında transfer ettim dedi. Biz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş yöneticileriz dedi. Yani ben işimi bilirim. Bana kimse işimi öğretmeye kalkmasın, haddini aşmasın demeye getirdi bu noktada. Pek haksız sayılır mı? Haksız sayılmaz. Şimdi bir şey de diyemiyorsunuz ki yöneticileri. Adam diyor ki ben 4 yıl şampiyon yaptım bu takımı, bu oyunculara ben getirdim. Türkiye'nin en pahalı bonservisini ben ödedim diyor. Açık açık söylüyor. Osimhen'i getirdim diyor. Bize güvenin mesajı verdi. Başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ben başkan olursam Mourinho'yu getireceğim dedi. Ali Koç başkan oldu, Mourinho'yu getirdi. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki ben olmasam hala İsmail Kartal'la devam edeceklerdi dedi. Nereden girdin oraya ya? Mourinho, İsmail Kartal vesaire. Enes Kilip. Ya anladım. Anladım. Şey diyorsun yani, Aziz Yıldırım hep kendiyle mi çelişti diyorsun. Ya olabilir. Az önce tabii İrfan 25'in yayını vardı. Bol bol orada Fenerbahçe konuşulmuştu. Abi yayın dinleyici bağlar mısın? Gitme diyor. Alalım mı, ister misiniz? Tamam. Vallahi alalım. Hadi sohbet edelim madem. 0212 273 10 aramak isteyenler, bağlanmak isteyen dostlarımız arayabilirler bizi. Önce Bernardo Silva ile başladık. Sonra Bruno Fernandes, sonra Leao, Can Uzun. Bakalım en son kime kalacağız demiş. Vallahi yani Yakup Çınar'ın söylediği çok doğru, biliyor musun? O kadar fazla tekrar düştü ki artık. Yani sürekli işte Leao, Bruno, Can Uzun. Leao, Bruno, Can Uzun. Yani işte Bernardo da olmadı. Zaten o direkt gitti Dünya Kupası'nda. Hemen tak tak hallettiler. Bruno da olmuyor. Orada bir kaptanlık vasfı var, liderlik var, vasfı var. Yani Manchester United'ın merkezinden bir adam almak gerçekten bir operasyon istiyor. Yine Leao'yu bakıyorsun. O da olmuyor. Yani Leao tamam, sol kanatta tek başına bu çocuk geçiş oyununu çözer. Ama Milan'ın istediği bonservis rakamları doğrudan uçuk. Can Uzun diyorsun. Hani hem geleceğe yatırım, hem Türk pasaport statüsü, hem de inanılmaz bir potansiyel ama hani Frankfurt'ta gelişimini yakından takip ediyor. Biz de merakla bekliyoruz. Hızlıca alalım. Tak tak tak geldi telefonlar. 0550-8903 ve 2209'u sırayla alacağım. Önce bir 0550'yi alalım. Merhaba, selamlar.
2: Alo, merhabalar.

0: Hüseyin abi.
1: Merhaba.
0: İyi yayınlar diyorum.
1: Sağ olasın, hoş geldin.
0: İstanbul'dan Hüseyin ben.
1: Merhaba Hüseyin.
0: Galatasaray hakkında birkaç fikrimde söylemek istiyorum. Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray bana göre her sene aynı şeyleri yaşıyor. Mayıs ayında şampiyon oluyor. Her sene derken yani anladınız, siz anladınız. Şimdi rakip takımın taraftarları dinlerse nerede her sene şampiyon olur falan filan hayal olsa. Yani genelinde diyelim. Mayıs gittikten sonra bir transferleri buhrana giriyor. İşte elindeki görüşme yaptığı sporcuları kaptırıyor. Bunun örnekleri çok. İrfan Can Kahveciler, Vedat Muriçler, siz de biliyorsunuz. Kaptırıyor. Sonrasında bir kaos ortamı. Sonrasında bir iki tane iyi bir oyuncu alarak kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla önüne bakıp eğiliyor. Ama 90 Özbek'i izledim ben de dün. İşte biz Eylül'de transferi yapıyoruz. İşimizi öğretmeyin. Biz Eylül'de... Yani bu transferde bana göre plansızlığının bir itirafı. Yani ortada kim kalırsa, vatan geminin manları mantığı gibi ne kalırsa ona gideceğiz. Yoksa lig bitti, Dünya Kupası bitti, tatil bitti sporcular anlamında. Hala Galatasaray'ın transfer dedikodularında, gazetelerde, sosyal medyada onlarca isim çıkıyor. Bir gün başka biri çıkıyor, bir gün başka biri çıkıyor. Aniden Muslera çıkıyor gibi. O yüzden o Galatasaray'da galiba kronikleşmiş bir şey. Size de ben bunu sormak isterim. Yani bu ya da kulübün yapısında mı var? Yani erkenden hamle yapmak, erkenden plan program yapmak herhalde yok Galatasaray'da. O yüzden dolayısıyla da işte taraftar olarak tepki gösterelim, tepki göstereyim, işte sert konuşayım. Hı-hı. Ama sonuç değişmiyor. Çok ketum bir adam galiba Dursun Özbek. Açıklama da yapan yok. Yani Abdullah Kavukçu'dur ya da kendisidir veya Okan Buruk'tur. İşte biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Hiçbir şey diyor. Yani ben Bruno Fernandes'in Galatasaray'a seri atlatacağını düşünüyorum. Çok büyük seri atlatır. Yani Can Uzun da çok iyi olur. Ama Mayıs ayında lig bitti. Galatasaray Can Uzun diyor. Yarın Ağustos geliyor. Hala Can Uzun diyor. Peki. Yani bu adama istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
1: Peki Hüseyin,
0: anlayamadım.
1: Yavaşça toparlayalım istersen çünkü çok bekleyen var. Ben yorum yapacağım.
0: 2-3 tane transfer yapsın. Artık ben İlkay Gündoğan'ı, Kaleci Günay'ı, Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim ve çok kalın bir stoper. Yani bunları artık yüzleri de etkili. Biraz önce yorumu çok iyi. Sıkılmış bir Torreira galiba. Ya da gitmek isteyen Lemina, Sara, ben de katılıyorum. Yani bulabilirler. O yüzden fazla enseyi karartmaya da gerek yok. Sadece itiraf yapmak lazım. Saygılar sunuyorum.
1: Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olasın. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Ya işte aynısını ben de sordum aslında Hüseyin'in söylediğini. Hani yani çok da haksızlık da etmek istemiyorum aslında. Geçen sezonun başında hemen işte Leroy Sané'yi indirdiler falan. Bazen böyle işte kadro kalitesini doğrudan yukarı çekecek bu A+ dediğimiz isimlere odaklanınca biraz işler zor oluyor. Hani o çaptaki oyuncuların transferi, oyuncunun Avrupa'daki diğer teklifleri beklemesi, işte efendime söyleyeyim kulüplerin yüksek bonservis talepleri, mali pazarlıklar falan derken iş böyle Ağustos ayına, Eylül ayına falan kayabiliyor. Tabii taraftar da diyor ki tamam kardeşim senin A planın vardı, bir de B planına geç, bir de C planına geç. Ya bu geçişlerde geç kalma diyor. Kamp dönemine de takviyeler yetişsin diyor. Bu taraftan da haklı bir taraf var. İşte şu an böyle ikiye bir bölünmüşlük var diyebilirim. 8903 merhaba, selamlar.
2: Selamlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, siz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Normalde siz canlı yayın almıyorsunuz ya, bir iki yayın arasında yaklaşık yarım saat önce Murat Aşık'ın YouTube yayınından parçalar ekliyorsunuz. Onu seyrederken
1: evet,
2: aklım durdu, kafam takıldı. Dedim ki ya Çağatay Hoca dedim bugün bir canlı yayın alsa da, normalde pazartesi de katılıyorum. Bir dedim şunları eleştirsem, bir konu geçti orada. Tesadüfen siz de yayın aldınız, fırsat oldu. Şimdi ben İsmail Hoca ile, ben Beşiktaş taraftarıyım normalde ama İsmail Hoca'ya çok üzülüyorum çünkü daha önce 99 puan aldığında şampiyonluğunu Ali Koç engelledi. Şimdi de basın ve efendime söyleyeyim başkan engelleyecek diye düşünüyorum. Bence hiç transfer yapmasalar İsmail Hoca şampiyon olabilecek. Ama basın ve başkan bence yine engellemeyi başaracak diye düşünüyorum. Biraz önce şöyle bir konuşma geçti. Deniyor ki yorumcu arkadaşlar, Leao, işte Asensio, Greenwood, yeni gelen forvet, yani neredeyse üstüne bile Talisca ile bir şey seyretmek istiyorlarmış. Kadro görmek istiyorlarmış. Ama İsmail Hoca Şimanski ayarında bir 10 numara istiyormuş. Yani İsmail Hoca sanki Şimanski'ye aşık. Ya yani adam koşan bir 10 numara. Böyle bir 10 numara, biraz önce söylediğim kadroyu 3 sene sonra veteranlar takımında seyreder bu arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsi de 50 yaş üstünde arkadaşlar. Nasıl böyle kamuoyunu yönlendiriyorlar? Böyle bir kadroyla Avrupa'da da ligin üst sınıf takımlarının hepsinde de Fenerbahçe 3 yer. Bunu basına manipüle edip İsmail Hoca'nın asansörle problem olduğunu, yok %70 hazır, yok %100 hazır muhabbetini anlatıyorlar. Dün gördük ki yüzde kaç hazır olduğunu. Fenerbahçe neredeyse eleniyordu. 10 dakikada, uzatma dakikalarında Fenerbahçe 3 yiyordu. Ondan sonra asansör niye çıkıyor diyor. Greenwood'la asansör oynasa direkt elenmişti. Yani çok hararetli anlatıyorum, kusura bakmayın ama bunlar kamuoyunu yönlendiriyorlar, ben inanamıyorum yani. Hepsi akıllı uslup görüntülü adamlar yani. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, görüşürüz, sağ olun. Ya İsmail Hoca'da bu var ya, hani şey var ya bizde, yerli oyuncu prangası, yerli teknik adam prangası. Hani İsmail Hoca'da biraz bu yerli teknik adam prangasını yemiş. Yani bir algı var işte, biz ne? İşte Jesus olsun, Mourinho olsun. Hani şöyle düşünüyor yani, yabancı hocanın bir bildiği vardır gözüyle bakılıyor. Ama işte İsmail Kartal gibi isimler böyle hızla, az önce de söylediği gibi yetersizlikle suçlanabiliyor. Biz hocayı bilmiyoruz, teknik kapasitesini bilmiyoruz. Hani oyuncuları ne çalıştırıyor görmüyoruz. Yani biz eleştirebiliriz, şöyle eleştirebiliriz. Yani ben ne derim? İşte hocam matematiksel olarak şansımız sürüyor ifadelerini kullanma. Rakibi analiz ettik ifadelerini kullanma. Hava şartlarından, şans vurgularından bahsetme. Yani bunları belki söyleyebiliriz. Yani çünkü bunları hani sadece İsmail Hoca için değil, diğer hocalar için de söyleyebiliriz. Çünkü büyük takım hocalarına yakışmayan mazeretler bunlar. Ki Okan Buruk söylediğinde de eleştiriyorduk. İşte çimlerin boyu uzun vesaire. Ya yani bunları yapmayacaksın. O yüzden... Yani belki de o isimler, ben dinlemedim bu arada yayını, hani geçiş yayını olduğu için belki orada hani arkadaş Doğan abi yayını basmıştır, bizim yayına gelmemizi beklemiştir. Dinlemediğim için çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onlar da yani Fenerbahçe'yi severler yani. Metin Aşık'ın oğlu Murat abi bir tanesi. Yani Murat Aşık, yani Metin Aşık da efsane başkanlardan biridir. Yani Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. 22.09, merhaba, selamlar.
3: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
3: Ben
1: buyurun.
3: Türkiye'deki futbolun genel yapısından bahsetmek istiyorum Cihan Bey.
1: Ne güzel.
3: Şimdi
1: buyurun.
3: Fenerbahçe Leao'nun peşinde koşuyor, ötekinin bunun. Yani bunları alsa şampiyon olabilecek mi? İmkansız. Sen Galatasaray'ın lobisini yıkmadığın sürece. Mesela herkes Osimhen, Osimhen diyor. Osimhen Fenerbahçe'de oynayamaz ki. Ya Osimhen'in Fenerbahçe'de oynama ihtimali yok. Sezonda 4 tane kartı yer ve bunların çoğu cezai işlemden olur. Üçer maç, 12 maç. 4 maçta Afrika'ya gitse 16 maç. Ya Osimhen Fenerbahçe'de oynayamaz bile. Adam geçen sene Beşiktaş maçında rakibin boğazını sıktı. Sıktı ya resmen. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Herkes gördü. Aynı hafta Milan'ın stoperi rakibinin boğazını sıktı. 4 maç ceza aldı. Bizde imkansız ya. Adam Okan Buruk sarı kart göster dedi diye hakeme. Sarı kart yedi ikisi. Sen istediğin kadar, istersen Messi'yi getir, Ronaldo'yu getir. Mümkünatı var mı ya? Bu lobiyi, bu hakemleri. Geçen sene Kayseri Galatasaray maçı ilk 5 dakika 3 tane net sarı kart var. Barış Alper 2 kere adamın ayağına basıyor ve özür diliyor. Hakem arkasını dönüyor ve ikincisinde Barış Alper lehine foul veriyor ki aman sarı kart vermeyeyim diye. Ya sen Messi'yi getirsen ne olur, Ronaldo'yu getirsen ne olur? Sen bu lobiyi yıkmadığın sürece. Ya bunlar bu kadar başarılılar. Niye hocalarına bir tane teklif yok ya? Niye Osimhen'e bir tane teklif yok? Barış Alper'i niye kimse almak istemiyor? Fenerbahçe'den giden bütün oyuncular pahalı, kıymetli, hocalar öyle. Ama Türkiye'de başarılı olamıyor. 99 puan oluyor. Rakibi offside'ımsıdan gol atıyor. Gol yemiyor, pardon. Öteki de aynı Sivas'ta adam dokunmadan yere düşüyor. 96-4'te penaltı yiyip 2 puan kaybediyor. Nasıl yarışacağız? Nasıl yarışacağız bu sistemde?
1: Peki biraz karşılıklı konuşalım mı? İsim neydi bu arada?
3: Buyurun. İsim. Buyurun, Fatih Öztürk.
1: Merhaba Fatih Bey. Evet, şimdi bahsediyorsunuz kartlardan, hakemlerin kararlarından ama hangi takımlıydınız bu arada?
3: Fenerbahçelisiniz.
1: Evet, yani Fenerbahçe'yi peki hiç...
3: Fenerbahçe kongreyesiyim hadi.
1: Evet, peki Fenerbahçe'nin hiç kendi sahasında kaybettiği puanlar üzerinden takımı eleştirdiniz mi mesela, oynadığı futbol üzerinden?
3: Asla eleştirmem.
1: Sebebi
3: niye
1: nedir?
3: Eleştirmem, onu söyleyeyim size.
1: Tabii ki.
3: Bakın, dünyada Real Madrid puan kaybediyor, Bayern Münih puan kaybediyor, Manchester City puan kaybediyor. Futbolun yapısında bu. O zaman puan kaybetmeyeceksek bırakalım futbolu. Futbol futbolun doğasıyla güzel. Mesela geçen sene Çaykur Rize Fenerbahçe maçı...
1: Sesiniz gitti bu arada. Çeken bir yere geçerseniz süper olacak. Duyamıyorum. Peki, tekrar ararsanız tekrar bağlayacağım. 22.09 bir daha ararsanız karşılıklı konuşmak isterim. Yani biraz böyle şey ya, yani böyle dışarıdan bakıldığında rakip taraftarlar ve tarafsız yorumcular, işte bazen böyle herkes kendini sürekli haklılık içinde görüyor ya, böyle isyan söylemleri vesaire. Beyefendi de Fenerbahçe kongre üyesiymiş, dinlemek isterdim kendisini, güzel de anlatıyordu bence. Hani futbolun doğasına aykırı vesaire diyordu, hakem hatalarından bahsediyordu. Hakem hataları da futbolun doğasının içinde o zaman, yani hepimiz isyanlığımız var zaten hakemlere karşı ama... Yani geçmişten gelen travmalar, işte taraftarın psikolojisindeki doğrulama ön yargısı, evet Türk futbolundaki kronik güven bunalımı, bunların hepsi birleşebilir. Her kulüp kendi penceresinden kendisini tamamen haklı, karşı tarafı ise tamamen imtiyazlı görebilir. Ama bunu yaparken de genel çerçeveden bakmak lazım. Biraz da böyle kendi tarafından da bakmak lazım. İmtiyazları ardından sıralamak önemli. Bir de ararsanız 22.09 bağlayacağım sizi. 18.34 sizi alayım ben. Merhaba, selamlar. Duyabiliyor musunuz? Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Yayınlar. Teşekkür ediyorum.
4: Ya bağlanmayı şimdilik düşünmüyordum da. Ama biraz önceki o hani karşılıklı sizle konuşmak istediniz.
1: Evet, evet.
4: Bağlanan arkadaşla. Ya ben Galatasaraylıyım da baştan söyleyeyim. Yani bilemedim. Yani şimdi Galatasaraylı herhangi bir arkadaşımız da çıkıp o arkadaşın bahsetmiş olduğu pozisyonların daha farklı versiyonlarından bahsedebilir. Ya da bir Beşiktaş ya da Trabzonlu. Bunun hem dipsiz bir kuyu. Buradan çıkmak çok zor. Aslında siz güzel bir soruyla devam ediyordunuz ama işte bir yayın kesildi. Hani Fenerbahçe'nin sahasında kaybetmiş olduğu puanlar üzerinden ya da ne bileyim kadro planlamasından, şundan bundan takım hatalarından kaybettiği, Galatasaray'ın hediye edip alındığı durumlar üzerinden eleştiriyor musunuz diye sorduğunuzda tabii ne kadar öyle söylenirse söylensin kafayı bir tarafa taktıkları için o tarafta hep kalacaklar. Artık buralardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii çıkılır, çıkılmaz. Kimi çıkacak, kimi çıkmayacak. Böyle bir durum. Ayrıca aramışken Galatasaray bu transferle alakalı şu anda geride kaldığı görüşüne çok çok fazla katılmıyorum. Ben Sayın Başkanımızın hani gerçekten bir bildiği olduğuna inanıyorum. Çünkü şu ana kadar o şeyi bize verdiler. Nedir? O pozisyonu, o durumu bize verdiler. Yine ben başarılı bir transfer süreci tam olması da yakın bir süreçte getirecekleri düşünüyorum. Ama yanılabiliriz zaten insan
1: hali.
4: Ben Galatasaray'ın kadrosunun şu anda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki İki takviye çok daha güzel olur.
1: Sağ olun.
4: İnşallah.
1: Çok öyle. Sağ olun. Diyofondan konuştuğunuz için çok sağlıklı duyamıyorum sizi. O yüzden böyle çok uzun tutmuyorum. Dikkat edin kendinize, olur mu?
4: Normalde trafikteyken aramam da. Trafikte işte arama ihtiyacı hissettim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Sağ olun.
4: Yordum. ama dayanamadım yani o biraz önceki arkadaşın
1: şeyini. Yok, karşılıklı sohbet ediyoruz ya. Yani başka bir Fenerbahçeli arkadaşımız Beşiktaşlı da bağlanır. Konuşuruz yani, problem yok. Dikkat edin, olur mu kendinize?
4: Tabii ki yani. Eleştirme anlamında eleştirebiliyorum. Yoksa kızamam tabii ki. Herkesin gönlünden geçen bir taraftarlık durumu var. Ona saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz.
4: Yordum. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, hani bazen böyle şey olur ya, iki taraf konuşur, telefonu kapatamazsınız normal hayatınızda da, bende de bazen böyle şey olabiliyor. Yani evet, yani Galatasaray transfer sürecinde biraz ağır ilerliyor. Şimdi rakipleri ve Avrupa kulüpleri belirli mevkileri imzaları hızlıca attırırken, hani Galatasaray'da da bazı kilit noktalar için pazarlıklar ve analizler sanki böyle daha uzun bir süreye yayılmış gibi gözüküyor. Ama hep söylüyorum, yani o fırsat transferi risklerini Galatasaray her zaman kovalıyor. Bonservisi yüksek oyuncularda böyle dönemin sonuna doğru pazarlık payı bırakmak için. Hani finansal açıdan mantıklı mı? Evet, mantıklı görünebilir ama işte bir de bunun takım uyumu var. Bir de bunun sezon başı hazırlığı var. Bir de bunun zaman kaybı var. O yüzden bazı kesimlerce de bu biraz mantıksız görünebilir. İşte bu piyasanın kızışmasını beklemek falan. Avrupa penceresinin kapanış tarihlerine yaklaştıkça hani kulüpler oyuncularını daha çok böyle bırakma esnekliği veriyor ya. Belki bunu da bekliyor olabilirler. 2075. Merhaba, selamlar. Hoş geldiniz.
5: Alo, merhaba.
1: Merhabalar, buyurun.
5: İsmim Gürkan Demirbaş, Trabzonspor taraftarıyım.
1: Oh, süper. Hoş geldiniz Gürkan Bey.
5: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür. Savaşıyoruz burada. Kavgasız, gürültüsüz. Buyurun, dinliyorum sizi.
5: Süper. Şimdi ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Öncelikle Türk futbolunda futbol olarak medyanın fazla transferlerin içerisinde boğulduğunu düşünüyorum. İşte Beşiktaş'a şu gelecek, Galatasaray'a bu gelecek, Trabzonspor'a şöyle gelecek, efendime söyleyeyim, Galatasaray'a bu gelecek gibi söylenenler futbolcuların içerisinde boğulduk. Bakınız, ben kendimle profesyonel futbol oynadım. Geçmişimde altlıklarda transferin %40'ı 45'i ilişkilerdir. Geri kalanı finansal yapınızdır. Eğer ilişki, olumlu ilişkileri sürdürebiliyorsanız, finansal yapınız düzgünse, şartlarınız uygunsa transferler gerçekleşir büyük olasılıkla. Bunu böyle bakmak gerekir. Burada fazla boğulduğunu düşünüyorum ben medyanın. İnsanların kafası fazla karışıyor. Ayrıca asıl odaklanmamız gereken konunun özellikle dört büyük kulüp özelinde ve diğer kulüplerin de özelinde söylemem gerekirse, bence kimse sporcusuz değil. Herkesin elinde sporcusu var. Profesyonel lisanslı oyuncuları var. İyi futbol, teknik direktörlerin iyi futbol oynatmayı, skor odaklı futbol oynatmayı önceliği haline getirmesi gerekiyor bence. İyi çalışmalı, fizik yapılarını bir seviyeye çekmeye çalışmaları gerekiyor. Yani elinizde, evinizdeki malzemeyle bir şeyler yapıyorsunuz öncelikle. Sonra bittikçe dışarıdan alıyorsunuz ya da takviye yapıyorsunuz vesaire. Tabii ki takviyeler yapılacak, yapılmasın demiyorum. Ama öncelikle elimizdeki futbolcularla iyi futbol oynayabilmeli, atak futbol oynayabilmeli, fizik yapısını üst seviyede tutabilmeli, yollarını, çaresini aramamız gerekiyor. Biz bunu, en acı tecrübesini biliyorsunuz, Dünya Kupası'nda yaşadık, gördük hep beraber. Nasıl futbol oynadığımızı, fizik kalitemizin nerede olduğunu, ki oyuncu kalitemizin çoğunluğu Avrupa'da oynuyor. Değil mi? Moral motivasyonumuzun, kendi kapasitemizin nerelerde olduğunu biz Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef acı bir tecrübeyle geri döndük. Türkiye'de de İşte Beşiktaş'ın son yıllarda yaşamış olduğu gibi, Trabzonspor'un hiç oyuna dahil olmadığı gibi, işte Galatasaray'ın biraz yürüdüğü gibi, eline bayrağı alıp yürütmeye çalıştığı, Fenerbahçe'nin çabaladığı gibi. Ama ben şey görüyorum, oyun kalitesinin çok düşük. Evet. Futbolcular üst düzey ama oyun kalitesi yok. İşte skor odaklı bir oyun yok. Böyle güldür güldür, heyecan verici, ısıran, rakibini ısıran bir futbol kalitesi Türkiye'de maalesef göremiyoruz. Yer yer, zaman zaman.
1: Peki.
5: Bu yeterli değil bence.
1: Peki, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz
5: için. Çok ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, yani herkesin farklı bir penceresi var ve buradan bakmaya çalışıyorlar. Döneceğim tekrar telefonlara. 8973 var, 0307 var, 5457, 2594, 8999 böyle gidiyor. Hemen hızlıca alacağım, hiç merak etmeyin. Şeytan diyor ki bağlan, giriş Temmuz'dan Cihan Aksam'a kadar uğraşsın diyor. Fenerbahçe Kongresi Ahmet Konancı'nın adamı bence onun laflarını bir söyledi. Seni sabote etmeye çalıştılar. Yemedin Cihan, tebrikler diyor. Cihan Bey, Fenerbahçeli arkadaşı yayından aldınız çaktırmadan, sizi tebrik ediyorum demiş. Vallahi hiç öyle bir şey yok. Vallahi. Ya benim hangi takımı tuttuğumu saklayacak halim yok bu arada. Hani ben bu işin içindeyim. Ama yani bu mikrofona geçince, evet yani bazen böyle damarıma basılınca o taraftarlığı alıyorum stüdyonun kapısından içeri. Hani karşımda Konanç veya başkası olunca. Ama yani eğer Fenerbahçelilere kapatsaydım, yani bu yayını yıllardır bu kadar Fenerbahçeli keyifle dinlemezdi. Ben sadece takım muhabbeti üzerinden prim yapmaya çalışanlara biraz kızıyorum. Yoksa saygılı konuşan her takımlı bu hatta yerini zaten bulacaktır. Ama saygısını bozanın takımı ne olursa olsun, kim olursa olsun hattı kesilir ama ben öyle bir şey yapmadım. Bu zamana kadar hayatım boyunca bir kez telefonu kapatmışımdır. Onda da dampa bastım, geciktiriciye bastım. Orada da siyasi bir küfür vardı o yüzden. Onun dışında yani başıma 15 yıldır öyle hatırı sayılır kötü bir durum gelmedi. 89-73 merhaba, selamlar, almış mıydım sizi acaba? Sanki iki kere anons ettim.
6: Kolay gelsin abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
6: Teşekkür ettim abim. İstanbul'dan arıyorum, Esenyurt'tan. Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyur, hoş geldin.
6: Ben de, hoş buldum abi. Ben de yönetimi eleştiriyorum abi. Doğru, yönetim zamanında transferlere geç kaldı. 4 senedir üst üste şampiyon oluyorsun. Ekonomik durumda da rakiplerine göre kat kat iyisin ama masada ve medyada Galatasaray gerçekten çok eziliyor abi. Mesela Icardi abi, Galatasaray'ın hatasından başlayayım önce. Icardi gidecek, gideceği belli. Galatasaray bir Icardi'nin kapısında yatmadığı kaldı abi. Bu şekil bir takım yönetilmez. Adam ayrıldı, herhangi bir veda mesajı bile yayınlamadı. Ben kendim çok seviyordum, takip ediyordum. Bütün sosyal mecralarından da takipten çıktım. Benim takipten çıkmam onun herhangi bir şeyi olmaz da. Ama yaptığı yanlıştı. Şimdi şöyle bir şey bir de abi. Fenerbahçe abi öyle bir algı oluşturdu ki Beşiktaş'ın stadının önünde, Beşiktaş'ın maç çıkışında bile Beşiktaşlı taraftarlara mikrofon uzatıyorlar. Bu sene kim şampiyon olsun diyorlar abi. Beşiktaş demiyorlar, Fenerbahçe diyorlar. Trabzon'a aynı öyle. Veya herhangi bir Anadolu kulübünde bile söylüyorlar. Hangi takım şampiyon olsun? Fenerbahçe diyorlar. Fenerbahçe öyle bir algı oluşturdu ki hani Galatasaray'ın bütün şampiyonlukları şaibeli, Fenerbahçe'nin temiz. Fenerbahçe'nin UEFA'da sicili o kadar bozuk ki abi. Bu sicil eğer ki Galatasaray'ın olsaydı yani inanamıyorum. Türkiye'de Galatasaray'ı barındırmazdılar bence. Çünkü ülkenin bütün zenginleri Fenerbahçeli. Adamlar Hakan Safi Kenti çıktı, dedi ki ben Kerem Aktürk oluyor, ben aldım maaşını, ben ödüyorum. Adam ben aldım diyor, ben ödüyorum diyorum. TFF yok diyor, öyle bir şey yok. Askeri ücretle çalışan biri yok. Herhangi bir şey yok. Tamam, Galatasaray ben dört dörtlüktür demiyorum. Ama Fener'in yaptığını, Galatasaray çeyreğini yapsaydı abi Türkiye'de yer yerinde oynardı. UEFA'da belli abi, UEFA ceza veriyor, UEFA cezalandırıyor. Bilmiyorum, Fenerbahçeli arkadaşlara şaşırıyorum, tamam takımına sahip çıkın da ama haksıza da haksın değil ya. Abi Ahmet Konanç 2 sezondur Osimhen'i bir koymuş hedefe abi. Yani resmen diyor ki bir doğru, Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesi lazımdı. Abi adam ligin ilk maçından son maçına kadar o maçtan bahsediyor. Osimhen'e kırmızı kart verseydi bu olurdu, şu olurdu. Ya arkadaş, Galatasaray puan kaybetti, Kocaeli'deydi sanırım. Fenerbahçe kazansa şampiyon olacak. Adam son anda kendi kalem... Ya Allah sevmiyor. Gerçekten sevmiyor abi. Yani bu artık futbolla, parasal, yönetimsel açıdan da değil artık. Onları geçtim zaten de. Allah tarafından da artık yani yeter diyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
6: Ederson kendi kalesine gol attı abi ya.
1: Peki güzel insan, sağ olasın. Diğer dostlarımıza da yer verelim, olur mu? Dikkat et kendine.
6: Tamam abicim. Sizi eyvallah. Seviyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ
6: kolay
1: olasın.
6: Gelsin.
1: Eyvallah. Görüşürüz. Ya Konanç böyle yani, gerçekten spor medyasının en nevi şahsına münhasır tiplerinden biri. Yani o ekranda bir anda böyle anlık patlamaları, yayının tansiyonunu böyle bir saniyede sıfırdan yüze çıkarabilmesi, bakma aslında bir yayın becerisidir. Onu izlerken şey gibi yapmayacaksın ya, böyle standart bir gazeteci veya standart bir yorumcu izliyormuş gibi izlemeyeceksin. Böyle bir sanki arkadaşlarınla kahvedesin, 101 oynuyorsun, tamam mı? Ya da stadın çıkışında böyle eline mikrofon tutuşturulmuş bir taraftarın böyle duygusal gelgitlerine şahit oluyormuşsun gibi izleyeceksin. Ben de izliyorum. Hani masayı falan dövüyor, eline kırbaç alıyor. Hani garip garip tavırları var, şarkı falan söylüyor. Bazen de gülmek için izleyeceksin. Ya herkesin yayın anlayışı farklıdır. Her zaman bilgi almak için dinlemiyoruz ki. Bir teknik direktör anlatmıştı diyor. Sezon önü antrenman yapıyoruz. Başkan geldi dedi. Hocam orta sahayı ısıran, koşan birini alırsak şampiyon oluruz. Başkana dedim benim köpeğimi alalım. Hem koşuyor hem ısırıyor. Aykut yasa. İşte başkanlar böyle karışıyor. O yüzden teknik direktörler de böyle zeki olunca böyle zekice cevaplar verebiliyorlar. Şöyle devam edelim. Benim korkum bu 10 numara işi. Sonunda Kevin De Bruyne kalacak gibi ne dersiniz diyor. Zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle hızlıca mesajlara bakalım. Galatasaraylısın da arkadaş biraz haksızlık etmiyor mu ya? Kendi yöneticileri eski yöneticileri demiş. Erden Timur hapisteyken yer yerinden oynamadı. Merak etmesin diyor. Böyle bir mesaj atmış Okan. Hazır zılgıt yemişken bağla Ahmet Konakçı'yı. Aman aman aman uzak dursun benden. Dün biliyorsunuz Polonya'yı karıştırdı adam. Gidiyor Polonya'nın stadının arkasında, hani ana giriş kapısı olmayan küçük bir kapının fotoğrafını çekiyor. Kapının kolu kırıkmış, tamam mı? İşte bu ne rezillik, böyle stat mı olur? Daha kapı kolları kırık falan diyor. İşte Zerbze'nin antrenman sahasını falan gösteriyor ama 3 saha var ya mesela. Bir tane kötü olanı gösteriyor falan böyle. En son bir tane Polonyalı gazeteci dedi ki sen dedi nasıl garip bir gazetecisin. Ha bir de şeyi eleştirdi mesela, Polonya'da neden Türk tercüman yok dedi, bunu eleştirdi. Gornikli gazeteci, Polonyalı gazeteci de dedi ki sen gazeteciysen dedi İngilizce bilmen gerekiyor. Bence bu senin ayıbın, bir de bunu dedi böyle bağırarak söylememelisin dedi. O gösterdiğin kapı, çektiğin kapı arka kapı, ana giriş kapısı değil. Ana giriş kapısı biraz daha köşede, sen de bunu görüyorsun, bilerek yapıyorsun dedi. Ve stadyumu da, o çektiği sahanın da orası işte Zarbze'nin asıl sahası değil. Arka tarafta 3 tane daha sahası var. Bunu yine sen biliyorsun ama bunu bilerek yapıyorsun dedi. Ve Ahmet Konanç stadyumdan çıkartıldı. Çünkü oradaki Leh mafyası galiba öyleydi. Çok böyle tehlikeli tehditler savurmuş. Ve güvenlik gerekçesiyle akreditasyonu iptal edildi Konanç'ın. Ve stadyumdan çıkartıldı. Ülkeden de herhalde bir an önce yollamışlardır. Zaten hem Instagram'ını hem TikTok'unu kitlemiş. Hem de aynı zamanda Twitter'ını özel hesaba çevirmiş. Bazen böyle sıkıntılar da çıkabiliyor. Merhaba, kolay gelsin. Galatasaraylı değilim ama sizi dinliyorum. Sıkıntı yok. Sadece az önceki arkadaşa söylüyorum. Ben en azından formaya verdiğimiz... Ne demiş? Bir reklam yok diyor. Bahis reklamı yok demiş. Gökhan'dan bir mesaj var. Forvet gelmezse Icardi'yi geri mi çağırsak? Zaten o parayı hiçbir yerde takım bulamaz diyor. Como'ya gidecek galiba Icardi ya. Pino açıklama yaptı. Şu an ülkeden bir çıkış yasağı var ama herhalde o yasak kalkacaktır. Ama yani Arjantin'e gidişi tek yön kesildi gibi. O tren çoktan kalktı, öyle söyleyeyim. İşte sözleşme şartları, yıllık maliyeti, sahadaki fiziksel durumunu falan, bunların hepsini böyle yan yana koyunca böyle çok da geriye sarmak pek mantıklı durmuyor gibi. Eğer bu yeni santrafor transferinde işler böyle son dakikaya kalır veya patlarsa, hani Icardi'yi getirmekten ziyade bu şu anki mevcut kadroda işte çözümler bakacaksın. Ne bileyim işte Barış Alper'i falan bir ara önde kullanıyordu ya Okan Buruk. Ya da işte B planı olarak daha fit veya uyum sağlayacak böyle kiralık, ani bir şekilde kiralık bir yedek santrafor alacaksın. Anlıyorum anlıyorum, şey sabır kalmadı böyle. Şu an kriz masası kurmaya çalışıyorsunuz, onun farkındayım. Oo, habere bak, hoca senden duyuyoruz Ahmet Konancı'nın başına gelenleri. Ciddi misin? Tam olarak böyle. Stadyumdan falan çıkarıldı yani dün. O neler oldu? Bak ben sana tam olarak haberin detayını okuyayım. Biraz böyle şey dedikodu yapalım. Tam olarak şöyle. Eğer cahil olmasaydın ve Polonya'daki çoğu insan gibi Zarbze'nin neredeyse tüm medya ekibi gibi İngilizce konuşabilseydin, sormak ve öğrenmek için bu şekilde saçmalamazdın ve bunu medeni dünyanın tamamı önünde internette övünerek paylaşmazdın diyor Polonyalı çok ünlü bir gazeteci. Senin gösterdiğin küçük kapı kilitli çünkü ana kapı açık. Gösterdiğin antrenman sahası sadece 3 sahadan biri, diğer ikisi hemen yanında. Bence onları görmüş olmalısın ve bilinçli olarak yalan söylüyorsun. Bu da özellikle kendini gazeteci olarak adlandırdığın için daha da kötü. Maçta senin söylediğin gibi az bir taraftar olmayacak. 28 binden fazla taraftar olacak ve eklenen 3 bin VIP alan var. Yani stadyumun kapasitesi 31 bine çıkacak. Bütün dünyaya ne kadar bunu okuyamam. Bilmem bir keçi olduğunu göstermek yerine sorular sormak, okumak ve gelişmek daha iyi olurdu diyor Polonyalı gazeteci. Böyle söylüyor ve Leh mafyası da Ahmet Konancı tehdit etmiş, haber bu şekilde. Alalım telefonlara devam. O da her yerde buluyor değil mi? Güzel bir şey ama ya. Ya gündemi değiştiriyor. Burayı karıştırdı gitti, Polonya'yı da karıştırdı. 54-57. Selamlar, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz 54-57?

0: almaya çalışıyorum. 25.94, selamlar, hoş geldiniz, sizi alalım.
1: Merhabalar Cihan abi, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hoş geldin.
1: Cihan abi, vallahi seni severek dinliyoruz ama bu Galatasaray taraftarlardan biz de bıktık. Yani hiç, tamam bize laf atıyorlar ama kendilerini hiç görmüyorlar. Hep bir bahane içindeler. Şöyle taraf, bu yasa dışı bahisi Fenerbahçe yapmış olsaydı şu an hala mahkeme süreci bile devam ediyor olabilirdi. Yani adamlar bir kere mağlubiyet alsın, her yeri ayağa kaldırıyor. Yok çimenler uzundu, yok sağ sulanmamıştı. Ve hiçbir zaman da kabul etmiyorlar. Her sene de bu bir hata, iki hatadan dolayı hakemler hata yapabilir diyorlar. Ve hep bir iki hatadan dolayı topladığın zaman kaç tane hata yapılmış oluyor ve kaç puan kaybı yapılmış oluyor. Ve biz diyoruz ki Fenerbahçe bu sebepten dolayı puan kaybetti. Biz şampiyonluğumuz gitti diyoruz. Kimseye kendimizi inandıramıyoruz. Daha doğrusu Galatasaraylılara herkes de destek veriyor da bir Galatasaraylılar destek veremiyor. Çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Yani artık bunun sonu nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Resmen tiyatro izliyoruz. Bütün Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi herkes bir tepki gösteriyor. Sadece Galatasaraylılar normal karşılıyor ve TFF buna sessiz kalıyor. Ya bu nereye kadar böyle devam edecek çok merak ediyorum.
0: Peki. Sağ olasın. Dikkat et kendine. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Görüşürüz. Tabii o şeyi de bir düzeltelim. Hani yasa dışı bahis dedi. Onu düzeltmek zorundayım. Mesela şike falan diyenleri de düzeltiyoruz. Çünkü öyle olduğunda 3 Temmuz'u destekler nitelikte bir şey, yani Fethullah'a destekler nitelikte oluyoruz. O da başka bir şey. Kumpas vesaire. Ya bu şey durumu, yani illegal bahis reklama durumu biraz farklı. Yani kulübün resmi mercilerden önceden görüş sorduğunu biliyoruz. Gitmiş demiş ki federasyona, bak ben bu reklamı alacağım, haberin olsun. O da demiş ki sorun yok kardeşim, alabilirsin, biz araştırdık. Hani durumda fark edilir edilmez sözleşme kısa sürede askıya alınıyor. Sonra bakıyorlar işte mahkemeye falan taşıyorlar bu olayı. Orada da kasıtlı bir suç işleme iradesinin ve delil bulunmuyor. Orada öyle bir durum bulunmuyor ve mahkumiyet hükmü ortadan kalkıyor ve bu olayla ilgili beraat kararı veriliyor. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Bu sponsorluk sözleşmesi kısa sürede feshediliyor ve kulüp yönetimi üzerinde adli soruşturma ve dava süreçleri de beraatle, yani bu yöneticilerin ve o kişilerin beraat etmesiyle hukuken kapanmış oluyor. Durum bundan ibaret. Hatta işte Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan falan vesaire, bununla da ilgili hukuki süreç yürütüldü. O da işte gitti İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni, hatırlayın. Herhalde Mart ayı mıydı, Şubat ayı mıydı? Orada karar çıktı ve beraat kararı çıktı. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde yine az önce söylediğim konuyu da söyleyemeyiz. Sonuçta ortada bir beraat kararı var. Fenerbahçe taraftarı her sezonda yeni bir isim takıyor. Bu sene de nasıl bir isim takmayı düşünüyorlar demiş. Futbolcu takım haricinde bireysel gelişimlerini, teknik becerilerini, son vuruşlarını geliştirmek için ekstra çalışması gerekiyor demiş. Maalesef bizim futbolcularımızda, bizim ülkemizde hiç bu şekilde yok. Neden sürekli stabil kalıp daha da aşağı gidiyorlar demiş. Örnek Kerem ve daha niceleri. Fenerbahçe'de de en büyük tehlike İsmail Kartal'ın futbolcu yönetimindeki olan durumu çok iyi yönetmesi gerekiyor. Şu an bile yabancılarla yerli futbolcular arasında İsmail Kartal'ın seçimlerinden dolayı bir gruplaşma hissediyorum. Bence bu iyi yöne doğru gitmez. Selamlar, sevgiler demiş Gürcan Ercan. Vallahi bilmiyorum Gürcan, hani bir gruplaşma var mıdır yok mudur ama işte milli takımın başını yakan buydu. Hatırlarsın. Ama oldukça haklısın yani. Bu bireysel gelişim ve ekstra çalışma eksikliği maalesef ülke futbolumuzun yıllardır kanayan yarısı. Yani Avrupa'daki üst düzey oyuncularla bizimkiler arasında makas tam olarak böyle antrenman tesisinden çıktıktan sonra açılıyor. Mesela burada bizde de yapan var, yapmayan yok demiyorum ama mesela adamlar antrenman bittikten sonra özel performans koçları var. Ne bileyim, bitiricilik antrenörleri var, mentörleri var. Onlar bunlarla çalışmayı böyle standart bir rutin haline getirmiş durumda. Ama bizde genel olarak antrenman biter bitmez bu tesisi terk etme kültürü yaygın. Ama özel olarak çalışanlar da var mesela. Fenerbahçe'de de vardır. Ama ben Galatasaray'dan bildiğim için mesela Yunus bir ara antrenman bitince tam sağ koşu yapıyordu. İşte Barış F. frikik falan çalışıyordu. Geçenlerde bir dinleyenimiz bu çocuk neden korner kullanıyor demişti ya. Hani belki hazırlık

0: maçında da bunları denemek amaçlı yapmıştır. Yapan oyuncular var ama diğer oyuncular bunu bir klasikleştirmiş yani, anladın mı? O adamın bir rutini olmuş. Antrenman bitiyor, ben özel bir çalışayım. Ama bizde mesela bunu kafası esince yapıyor yani. Antrenman bitti, ha benim bugün işim yok, akşamda bir plan yok, ben şu mentörle bir özel çalışayım, atletik performans antrenörü gel buraya falan diye. Ama vardır yani, sonuçta buradan para kazanıyorlar. Ya düşünsene, mesela en kötüsü, en ölüsü 2 milyon 3 milyon dediğimiz, yani bunlar da şey maaşlar, yani kreçe maaşlar, küçük maaşlar. Ya bu 10 milyonları falan söylemiyorum, 2-3 milyon euro maaş alıyorlar. Ya o işten olmamak için her şeyi yaparsın değil mi? Yani sonuçta çalışan bir insan zam aldığında bile bir mutlu oluyor, seviniyor falan. Ya bu paralara neden kendilerine bakmıyorlar? Bazı futbolcular anlamakta zorlanıyorum. Mesela Salah bakmış kendine, yakında şey olacak. Ya Instagram makili falan olursa şaşırmayın ya. Sürekli kasları falan paylaşıyor, bir de böyle yağlamış mağlamış. Ya Salahçım ne yapıyorsun ya futbol? Ya diyor ki ben fitim. Hani sarkma da benim vücut, ben hala çalışıyorum diyor. İyi yayınlar, kolay gelsin. Fenerbahçeliyim. İstanbul Gazi Osman Paşa Boşnak Mahallesi'nden selamlar diyor. Selam olsun Boşnak Mahallesi'ne. Daha önce erken saatlerde kalkıyordum iş gereği, daha geç saatlerde işe gidiyordum. Sizi dinleyemiyorum artık, kusura bakmayın demiş. Geçen gün bir film izledim, Cihan abinin sesi vardı filmde, çok duygulandım. Öpüyorum sizi, tüm çalışan arkadaşlarımın emeğine sağlık, selamlar demiş. Hangi filmi izledin Erkancığım? Olabilir. Şöyle devam edeyim. İyi yayınlar. Kimse kusura bakmasın ama dinledikçe ve insanların düşüncelerini değerlendirdikçe neden bir yere varamadığımızın sonucuna çok rahat bir şekilde ulaşıyorum demiş. Futbolla ilgilenen herkes önce rengini bir kenara bırakıp nelerin doğru yönetilip yönetilmediğini düşünüp ona göre konuşsun. Her anlamda sıkıntı var. Kendi penceremizden değil, bütün pencerelerden bakıp öyle yorum yapalım demiş. Öyle maalesef. Ben alışkınım. Daha çok hoşuma gidiyor. Ben kaostan besleniyorum. Benim olayım bu. Maalesef. Hani benim takımım mağdur. Diğer herkes kullanıyor. Kolaycılığından artık sıyrılmamız lazım. Genel resme objektif bakabilmeyi başardığımız gün zaten sorunların yarısını çözmüş olacağız. Tamamını çözmemiz imkansız da en azından yarısını çözeriz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendinize. Normalde 13'te bitirecektik ama eksik olmayın, tevazu gösterdiniz, mesaj attınız, aradınız. Vallahi bağlayamadım, çok da insan oldu. Eksik olmayın. Bayağı böyle yağdırmışsınız ama buna bir çözüm bulmak lazım. Böyle strateji yapacaksın değil mi? Böyle bir dakika bir dakika kum saati gibi böyle tık tık tık tık. Bir ara eskiden yapardık sabah uyandırma servisi. O da kötü oluyor. Onda da bu sefer dinleyiciyi yayından atmış gibi oluyorsun. Artık şans kime denk gelirse öyle. Görüşürüz, hoşça kalın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli. Sosyal medya takip ederseniz, DM atarsanız oradan konuşuruz, sohbet ederiz. Belki burada soramadıklarımız, belki burada konuşamadıklarımız vardır. Çünkü rütük kuralları gereği bazen her şeyi de söyleyemiyoruz. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun.
2: Avantaj reklam. Fiyatına katıl. Reklam bitti.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Özel çalışıyor Kante.
10: Hayır hayır, çalışıyor ama izin gününde de belki onlara devam ettirir. Hani yarın, yarın ama siz gelin. Belki onu Vedat sormadım. Sen gel. Hani
9: tabii Kante tabii gelsin. Muhtemelen olabilir ama takım oradayken özel çalıştırdı. Vedat'la Kante'ye özel hoca eşliğinde
10: çalıştı. Tabii ya o önemli çünkü bu arada mesela Kerem çok eleştiriliyor ya, ben Vedat Muriç'in olduğu bir senaryoda Kerem'in daha farklı performans verebileceğini düşünüyorum.
9: Olabilir, o duvar iyi duvar oluyor yani.
10: Çünkü orada niye tam Kerem'e aradığı... bak abi. Kerem nerede parladı? Icardi ile parladı. Nerede parladı? Pavlidis ile parladı. Kerem'in yanında bir tane santrafor lazım. Ona işte alan Bakan, atacak.
9: Su ver de içelim arada.
10: Su niye yok? Moderatör yok, su yok.
9: Su yok, moderatör yok.
10: Buradan sesimizi, isyanımızı dile getirdi Sercan. Ben de destek oldum. Talişka. Şimdi Fenerbahçe'de bir ayrılması gündemde olan oyunculardan bir tanesi yani. Taraftarın nezdinde değil ama şimdi 10 kişiyi yazıyoruz ya, devamlı yazıyoruz, çiziyoruz.
9: Abi verelim şeyi, bu i̇ki yabancı maçta, iki listesini verebiliyor muyuz?
10: Önce şu Talişka'ya bakalım. Ne evet, diyeceksin? Yani. İki maç. Bu arada Fenerbahçe'nin iki maçta da akan oyunda golü yok. Ben bunu şöyle eleştirmiyorum. Pozisyonu var. Pozisyonu yani var. İsmail'in de Kerem'in de pozisyonları akan oyunda ve bence bireysel beceriksizlikten olmayan goller. O yüzden İsmail Hoca'ya ben o eleştirilere çok katılmıyorum. Çünkü Fenerbahçe pozisyona girdi. Atamadı. Ama realiteye baktığımızda iki golü de duran toptan birisi. Evet. Serbest vuruştan birisi, penaltıdan ve ikisinde de Talişka'nın imzası var.
9: Ya yine dün penaltıya giderken aklım çıktı. Bu çocuk çok bu penaltıyı çok güzel attı. Bunu da kaçırırsa dedim. Gerçekten infial olacak dedim.
10: Epeydir kaçırmıyor yalnız.
9: Abi peki niye peki ısrarla attırılıyor? Attı dün, tamam güzel attı. Bir şey demiyorum ama şöyle penaltıya giderken içimden şunu dedim. Ya Galatasaray maçı göster. Ya o kadar kritik yerlerde penaltılar kaçırıyor ki niye ısrarla oyuncu da gitmek istiyor? Fenerbahçe heyette buna bir şey demiyor. Yani
10: şöyle düşün abi, Mourinho onu attırdı kaçırmasına rağmen.
9: Evet.
10: Tedesco onu attırdı. Evet. İsmail Hoca demek ki hocalar bakıyorlar antrenmanda penaltı denet muhtemelen çalıştırıyorlar.
9: Ama çok kaçırıyor.
10: Ya abi penaltı bu kaçar. Yani yapacak bir şey yok.
9: Abi Galatasaray maçında içinde bir yara kaldı.
10: Biz Alex gibi bir adamı izlediğimiz için çok bir tane falan kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'de. Normal. Ya Tadic Fenerbahçe'ye gelene kadar %90'la atıyordu penaltı. Bizde Tadic de penaltı atamadı doğru düzgün. Çok kaçırdı. Bu arada ona da hayırlı olsun. Neklemi gelin anlaşmış 2 sene daha.
9: Evet.
10: Burada oynarken emekli olması lazım diyorlardı. Bastonla geziyor sahada falan diyorlardı. Adam 2 sene daha oynarsa...
9: Abi o kadar kendine iyi bakan bir futbolcu. Bir sene
10: hayır hayır. Yani ne kadar...
9: Olur mu ya?
10: Tam olarak şunu anlatmayayım. Biz yorum yapıyoruz. Abi. Biz geleceği evet. Okumak şeyinde değiliz. Okumayalım geleceği. Bak oynuyor. Dzeko da bir sene daha oynayacakmış.
9: Evet.
10: Demek ki o da Bundesliga'da oynayacak. Yani şu Bastonla geçsin, öyle geçsin, böyle geçsin. Bence Talişka hem İsmail Hoca'nın hem yönetimin bu 10 kişilik listede aklını çok karıştıracak. Yani... Bir tane santfor alsak mı? Yoksa Talişka'yı yedek santfor olarak mı planlasak? Bir tatlı dert bekliyor Fenerbahçe yönetimini. Neymiş bu? Anderson Talişka, David de Souza'ya geçerek Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalısı olmuş. Tabii ki ilk sırada Profesör Alex de Souza 171 gol.
9: Evet.
10: Bu acayip bir rakam. 2. sırada kısa da oynasa Mert Nobre 55 gol. 3. sırada Fernandao 50 gol. 4. sırada Anderson Talişka 41 gol.
9: 41 vallahi, gol.
10: Daha da bu sezonda devam ederse
9: hepsini geçer.
10: Alex hariç, Alex hariç
9: ikinci sıraya yerleşir. Ve biz hala diyoruz ki biz bu adamı gönderelim mi diyoruz, değil mi?
10: Ama oradaki olay sınır.
9: Abi yapmayacak. Sınırım
10: şu olacak. Ben. Gitmesi beklenmeyen bir oyuncuyla yollara ayrılacak belki Fenerbahçe. Ne bileyim belki kaleci Ederson'la.
9: Belki de.
10: Belki Samet Sever. Mesela liste geldi şimdi. Hani biz buna uzun uzun geliriz ama bence araya atalım bunu yine. Çünkü bu bir sorun Fenerbahçe için şu anda.
9: Çok büyük bir sorun.
10: Abi bak şöyle biz 17 yazıyor burada.
9: Evet.
10: Şimdi ne diyor Fenerbahçe ya da gündem ne? Leao. 18'de.
9: 18.
10: Bir de benim son duyduğum başkan demiş ki santrforda riske atmayalım. Bir tane de santrfor alalım. 19.
9: Nereye alacak?
10: Hayır 19. Yani bu durumda gerçekten hiçbir matematikte Fred ve Talişka kalamıyor Fenerbahçe'de.
9: Kalamıyor.
10: Yani hani ben de istiyorum orada Talişka'yı ben tutarım. Fred tutmam da Talişka'yı tutarım mesela. Ama dersen ki abi kimi hani kimi göndereceksin? Şimdi hoca dün diyor ki Osterwold'e diyor bu sezon içinde bizde sol bek oynayacak sol stoper. Yani hoca Jadon'u da göndermeyi düşünmüyor.
9: Düşünmüyor. Ama bence bana göre en yakın gideceklerden liste yaparsam ben Osterwold'e yazıyorum.
10: Ya senin mesela şimdi kim konuşuyor? Jadon Osterwold'e.
9: Evet.
10: Hani bazılarını hiç saymıyorum bile onları gitti sayıyorum artık. Hani Osterwold'e Fred. Semedo diyen var. Osterwold'e Fred. Talişka diyen var.
9: Evet, 4 tane adam var şu an burada ya. Hiç uzakta aramaya gerek yok. 4 tane isim var. 4 tane isimden 3'ü gidecek. An itibariyle. Hiç kaçarı yok yani.
10: Yani gidecek de nasıl
9: ya da gidecek? Şöyle yaptıkları müracaat var UEFA'ya. şey UEFA diyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nda 23 yaşını 25 yaşına çıkaralım. 25 yaptığı an Jadon Osterwolde ile Greenwood şeye giriyor.
10: Genç tarafa geçiyor.
9: Genç tarafa geçiyor. O zaman oradan iki taneyi kurtarabiliyorsun ama eğer
10: ben
9: o da olmazsa...
10: Ben yine oradan Fred'i kurtarmayayım. Yani yine Fred olmaz o diyorum bana soruyorsan ama bilmiyorum.
9: Ben Fred'in kalacağını düşünmüyorum bu şartlarda.
10: Abi ben de düşünmüyorum da Sercan iki maç 90 dakika oynadı. Şimdi Sturm Graz maçında muhtemelen
9: kötü de oynamıyor abi, ne yapacağız? Bir de yani çocuk orada kötü de oynamıyor yani. Basıyor abi, gidiyor geliyor. Işte. Tamam bir şey de diyemem yani muhakkak bilir.
10: Zor abi Fenerbahçe'nin zor. Yıllardır.
9: Çünkü hani... oraya Kante gelecek artık, onu öyle düşünecek İsmail Hoca.
10: Ya ben yıllardır bunu söylemişti abi, kadro mühendisi diye bir şey var. Bunu bir türlü gün o zamanın yöneticileriyle, o zamanın başkanlarıyla hep tartıştığımız konu bu. İşte küstüler bize. Yani kadro mühendisi gerçekten ne hocanın...
9: Kaos olmasa Asensio diyecekler neredeyse.
10: Yani bana onunla ilgili bir istihbarat geldi de söylemeyeyim. Sonra ondan sonra adımız çıkıyor. Sanki bilmeden uyduruyormuşuz gibi. Neyse. Aziz Başkan olmasaydı şu anda başkan. Asensio'yu da yazabilirdik oraya.
9: Vallahi değil mi?
10: Abi şimdi hocaya sorsaydın hoca ne diyor? Fred. Talisca. Yani zaten onda doluyor. Yani şunu diyebilir. Yani varsa bir teklif. Bu adam da değerli adam ama bizim sistemimize uygun değil. Ya belki satın diyebilirdi ama şu anda ben Aziz Başkan'ın hani 4 oyuncu tut dese yani şöyle diyeyim Greenwood, Vedat, Asensio Akeder en transfer olduğu için.
9: Abi bunlar zaten kırmızı çizgi ya. Bu olacak şey değil yani Fenerbahçe elindeki en büyük yıldızı.
10: Bu arada ben dün de söyledim bugün de söyleyeyim illa farklı izleyen vardır. Ben hocanın Asensio'nun şahsıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani Marco ile değil. O profilde bir oyuncu. Ya hoca başka bir profil istiyor on numara. Yoksa Marco Asensio'yu daha... Bir aydır tanıyor yani niye bir ön yargısı olsun?
9: Yok ya İsmail Hoca'yı da özünde öyle ön yargılı bir
10: değil,
9: insan değil.
10: Ama bunu yani. İsmail Hoca severler. Öyle bir grup var. İsimleri lazım değil yayıncı olarak. Biz sanki Asensio'yla sorun var. Hayır Asensio'yla sorun demiyorum. Asensio profilinde oyuncu. Bak Tadic'i geldi değil mi hoca? Tadic Fenerbahçe'ye gelene kadar 10 numaraydı dümdüz.
9: Evet.
10: Hoca sağ tarafa attı. Çünkü o Szymański'yi koydu 10 numaraya.
9: Evet.
10: Koşan 10 numara istiyor hoca. Basan 10 numara istiyor.
9: Doğru.
10: Ya bu da olabilir abi. Bu da hocaların en doğal hakkı değil mi Sercan?
9: Çok haklı.
10: Mourinho istediğinde evet diyoruz. Tedesco isteyeceği evet diyorsak İsmail Hoca'da evet diyeceğiz.
9: Fenerbahçe'de asıl çok büyük bir kriz şu an bu kadar oyuncunun hepsinin Samandıra'da olması.
10: Tabii.
9: Şimdi bu krizi artık şey noktasına gelmiş. Bana bir bilgi geldi sabah. Sıkıntı noktasına gelmiş.
10: Abi 40 oyuncu antrenman
9: devamlı mı? Bir takım oyuncular hocanın yanına gidiyor. Oğuz Hoca'nın yanına gidiyorlar. Biz ne olacağız? Bizde şöyle teklif geldi. İşte çıkamıyoruz kaldık bilmem ne. Bak içeride Samandıra'da huzursuzluk olmaya başladı. Bakın biz hep transfer konuşuyoruz burada gelecekleri konuşuyoruz ama Samandıra'da şu an huzur yok bundan dolayı. Ve her oyuncu da bazıları kalmak istiyor. Kimisi diyor istediğim teklif gelmedi diyor. Bak Musa Aba'da dahil olmak üzere ki dün Musa Aba oyuna girdi. Kerem'den çok çok daha faydalı işler yaptı. Keşke Musa Aba oynasaymış dün bu arada. Yani Fenerbahçe için ama neyse Musa Aba'da herkes diyor ki ben nereye gideceğim takım şöyle böyle. Samandıra'da bakın kaç tane oyuncu olmuş. Şu gördüğünüz liste. Yerliler hariç hepsi Samandıra'da.
10: Tabii 23 burası var. Yerli de vardır herhalde 16-17 tane.
9: Yani artık yakın olmaz oyuncu var yani. Herhalde. Şimdi bir yemekhaneye giriyorsun ordu gibi. Yani hoca bir yandan oyuncuların derdini dinliyor. Tamam diyor o an menajeri geliyor. Samandıra'ya oyuncusunu alıyor falan filan. Bak bir sıkıntı var. Ya artık bu takımın boşalması lazım oranın.
10: Kime sorarsak soralım. Hangi teknik direktöre yerli yabancı? Maksimum 25-28 oyuncu ister. Yani 25 futbolcu 3 kaleci gibi. Hani abi. Çünkü neden? İdman kalitesi düşer.
9: Diğer yabancılar geliyor biz kalacak miyiz gidecek miyiz diyor hakkımıza böyle haberler çıkıyor.
10: Senle ilgili gideceğin söylentisi var değil mi? Sen evet. Ne kadar istekli antrenman yaparsın? Sakatlanmayayım dersin biraz evet. Sakınayım dersin. Evet. Orada şunu çözemedim yani belki bunu sen araştırabilirsin sen daha yakınsın. Şimdi ben Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da şunu gördüm. Beşiktaş ve Trabzonspor kadroda düşünmediği oyunculara ayrı antrenman yaptırıyor.
9: Biz de
10: Muş. Yani tabii sonuçta biz gözümüzle görmedik. Yani ben okuduğumu söylüyorum. Mesela diyor ki işte Trabzon'da işte Mende, Lundstram birileri daha var. Diyor ki ayrı antrenman yapıyor takımdan. Yani Fenerbahçe acaba öyle bir durum var mı?
9: Şöyle,
10: tercih son, edilmiyor.
9: Ben onu biliyorum. Şöyle yapıyorlarmış. Son düzlükte kafasında düşündüğü o 20 kişilik ekip 18-10 en son düzlükte ayırıyor. Onlara yelek veriyor. Kadroda olmayanlar, UEFA kadrosunda olmayanlar, listede olmayanları ayırıp ayrı bir Samandıra'nın bir köşesinde ayrı bir özel çalışma yaptırıyor. Ama dere ağzına göndermiyor. Hepsi aynı yerdeler. Hepsi aynı tesisin içindeler. Aynı soyunma odası, aynı yemekhane ama saha büyük. Bir köşesine alıyormuş diğerlerini.
10: Alıyor.
9: Orada özel hocayla ayrı çalıştırıyormuş onları. Çünkü diyormuş hem UEFA listesinde yok hem kadronuzda olmayacaksınız. Yani sizi şu an takımın içine atıp da hani sizi de etkilemek istemiyorum diyorlarmış.
10: Ya
9: o yüzden onu biliyorum yaptıklarını.
10: Ya işte burada bu dengeyi tutmak çok önemli. Yani burada işte oyuncuları huzursuz etmemek, oyuncuları bir dengede tutabilmek. Yani hocanın yani eleştiriyoruz tamam ama hani hak da vermem gereken bir yer varsa kolay değil iş şu anda. Çünkü Fenerbahçe'nin bu yabancıları... Çok kariyerli. Birçoğu çok kariyerli. Yani bugün göndermeye çalıştığın Diego Carlos geçen sene Como ile İtalya Ligi'ne damga vurmuş. Şampiyonlar Ligi vizesi kazandırmış Como gibi bir takıma ve şu anda seninle antrenman yapıyor ama sen düşünmüyorsun mesela Diego Carlos'u. Evet. Şimdi bunu nasıl yöneteceksin? Aynen. Kolay değil. Becao senin transfer ettiğin bir oyuncu. 3 sene önce. Düşün.
9: Abi, genel anlamda.
10: Yüzüne bakmamak zorundasın.
9: Oyuncuların menajerleri ne diyor biliyor musun genel anlamda? Bizim maaşımız belli, kontratımız belli.
10: E tabii.
9: Karşılıyorsanız gideriz, karşılamıyorsa ki. Bak Amramat'la Diego Carlos net çizgi çizmişler. Demişler ki bizim şartlarımız belli, maaşımız belli. Mesela Como gelmiş teklif yapıyor. E diyor ki bizimkiler demiş ki yani anlaşın. Bonserviste anlaşmaya yakınız birbirimize. Oyuncunun maaşını anlaşın. E, oyuncunun maaşını bu kadar vermiyorlar. Amramat'a kesinlikle o maaşı vermiyor. Betis bu arada. Betis çok ciddi bir şekilde istiyor. İstiyor. Takımda kalmasını. Ama 4.2 ile 4.75 arası bonuslarla bir para kazanıyor. Ya biz 4.75 bir oyuncuya veremeyiz diyor Betis mesela. Birazını siz karşılayın diyor.
10: Onun bürütü 8-9'lara gelir ki vermezler.
9: Tabii yani. Orada çok ciddi rakam.
10: Vergi abi. Var yani.
9: Yani orada vergi de var. Yani orada vergi de olduğun için biz bu maaşlara çıkamayız diyorlar Amramat'ta ve şu an bir kriz var Fenerbahçe'de. Ya cebinizden para vereceksiniz, bu oyuncuları göndereceksiniz bir kısmının maaşını. Ya da şu an şişmiş durumda. Hani diyorlar ki belki de her yayın aynı şeyi söylüyoruz ama ilerlemiyor arkadaşlar. İlerlemiyor. Yani şu an menajerlerle görüşüyorlar, bir ilerleme kat edilmiyor.
10: Her yayında söylüyoruz. Bir kere daha söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'nin bu oyuncuları eritmek için ayrı bir departman oluşturması lazım. Samandıra'da mı oluşur bu? Kulüpte, statta mı oluşur bilmiyorum. Şöyle bir ekip olmalı. Bu ekibin içinde yabancı sportif direktörlerle iletişim olmalı. Menajerlerle çok iyi iletişim olmalı. Ve varsa da mümkünse de kulüplerin sportif direktörleri. Niye? Oturursun ararsın. Yakınlığın varsa dersin. Ya bizde bunlar var. Bir şey yapabilir miyiz beraber? Sizin de ihtiyacınız var. Bir araştırma yaparsın. İşte o menajerlerle arası iyi olanları devreye sokarsın. Hatta ve hatta. Ha biraz artık bu işte var. Sosyal medyada çok ses çıkan bu tweet atanlarla yurt dışında özellikle. Ya onlara bak bu oyuncular şöyle. Bu oyuncu çok iyi. Uçuyor antrenmanlarda ama takıyor. Ya bunlar var bu işin içinde. Yani Fenerbahçe'nin bence alan ekibi çok iyi şu anda. Özellikle Cihan Bey, Sayın Cihan Kamer önderliğinde, işte Feridun Bey, Sayın Oğuz Çetin, en başta başkan. Orası yürüyor, Barış Göktürk.
9: Yürüyor, yürüyor.
10: Sayın, bence yürüyor orası. Yürüyor. Bak giriyorlar, bitiriyorlar. Fenerbahçe'nin de menfaatleri doğrultusunda. Yani Greenwood'a girdiler, bir yere kadar indirdiler. Ama abi almakla satmak ayrı iki iş.
9: Satmak da iyi değiliz abi.
10: Ve hep şunu söylüyorum, şirketlerden önemli. Şirket, abi şirketlerde satın alma departmanı ayrıdır. Alım yapan departman ayrıdır. Tamam mı? Biraz satarken...
9: Pardon, abi, yani. Bak Temmuz satmak ayının sonuna geldik.
10: Alınma yani satım ayıracaksın abi.
9: Haziran'da geldi Sayın Başkan Fenerbahçe'ye. Ve Haziran'ın başında geldi ve bugün Temmuz'un sonu. Neredeyse 2 ay oldu.
10: Evet.
9: Yani 55 gün
10: oldu. 1,5 ay oldu herhalde değil mi?
9: 55 gün oldu aşağı yukarı. 50 gün 55 gün oldu. Sen bunu 2 ayda. Yani 2 ayda Fenerbahçe bir tane oyuncuyu elden çıkaramadı daha. Şimdi burada da demek ki bir eksiklik var. Bunu kabul etmemiz lazım. Neden i̇yi nasıl diyoruz? Ya? Gelenleri çok iyi transfer yaptılar.
10: İşte Vedat sorun Meş, yok.
9: Vedat, Greenwood, Ake... Nokta atış transferler. Yani bu yönetimi tebrik ederim. Harika iş yaptılar. Alma konusu ama para vererek alıyor. Ama önemli olan burada artık takımın biraz hafiflemesi lazım, rahatlaması lazım.
10: Şimdi ben...
9: Bütçe, bonservis. Belki sen şimdi 3 tane oyuncuyu satsan bonservisiyle bugün masaya başka bir türlü oturursun Leo'da.
10: Tabii. Bir defa limit açarsın. Tabii. Her şeye geç. Ya mesela ben şeyi de anlamıyorum. Şimdi geçen sene biterken Sayın Hakan Safi kulübe gidiyor. Yani bu yalanlanmadığı için söylüyorum demek ki doğru. Ona mevcut o zamanki yönetim diyor ki Ederson'la sakın ayırma yollarını. Çünkü Sayın Hakan Safi ben kaleci hani istiyorum diyordu ki ben de söylüyordum. Doğru hamle ediyordum. O zaman dediler ki ya şöyle bir haber çıktı. Yönetim diyor ki Ederson'u sakın bedava vermeyin. Çünkü menajeri geldi bize 25 milyon minimum teklif getireceğini söyledi. Mesela nerede o teklif?
9: Yok abi.
10: Bak Ederson mesela şimdi hiç adı geçmiyor gönderilecekler ya. Ben olsam mesela ben direkt Ederson'la ayırırım yolu. Yani varsa teklif 25 milyona. Abi 25
9: hani on, artı 11'de maaşı var.
10: Maaş var 11. Ya Fenerbahçe
9: %40'ta vergi koy 16.
10: Ya sen şu gün yıldız aldın değil mi Mason Greenwood? 8 milyon euro maaşı. 8 artı 2 hadi bonus.
9: Evet 10.
10: Kaleci 11.
9: Evet.
10: Saçma bu. Santifor Vedat 6. Yani senin atacak adamın kaleci 11. Bu da dengesizlik.
9: Abi o da çok ya.
10: Hangisi?
9: Yani ben maaşları çok Vedat yüksek mı? Görüyorum. Vedat da dahil olmak üzere hepsi çok ya.
10: E işte adam geçen sene İspanya'da ikinci
9: yani
10: gol
9: kaldı. Bunlar İspanya'da orada 2 milyon 3 milyon oynuyorlardı.
10: E o kadar.
9: 2 milyon oynuyorlardı abi hepsi ya. Yani
10: o biraz şey oldu ya.
9: Şimdi Greenwood'a saygı duyuyorum. Ama yani mesela Kante gelirken büyük paraya geldi. Ederson çok büyük paralar. Yani bunlar kulüpleri gerçekten sürdürülebilir kolay maaşlar değil
10: Aziz,
9: bunlar ya.
10: Aziz Başkan 1 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu'nda bir konuşma yapacak.
9: Tabii,
10: durum benim duyduğum şöyle bir konuşma yapacakmış bu arada. Bağırış çağırış değil. Tablo bu kardeşim. Aldık. Bir önceki günden bunları yapmış. Bak o ben bir şey demiyorum. Rakam.
9: Aynen öyle.
10: Onlar da buradalar diyecekmiş. Bu üstten anlatsınlar diyecekmiş. Yani çünkü zaten bağırıp çağırmanın şu anda Fenerbahçe'ye kazandıracağı bir durum da yok. Bakalım yani. Başkan şunu demiş yalnız. Beklediğimizden daha kötü. Maddi durum. Kulübün. Genel. açıklayacak ve ben çok mutlu olurum açıklarsa Sayın Başkan. Çünkü biz bir türlü son 10 yıldır bence hiçbir başkan aman bir öncekini kırmayalım. Ya o da bizim değerimizdir dökmeyelim diye biraz gizlendiğini düşünüyorum ana gerçek tabloların.
9: Evet.
10: Hallederiz nasılsa ya bir şey olmaz. Kırmayalım şimdi başkanları ki doğrudur. Bu bir tarzdır ama abi bu sefer de görevdeki başkan kırılıyor. Bak her seferinde Ali Bey açıklamada Ali Bey kırıldı.
9: Evet.
10: Saadettin Saran açıklamada Saadettin Saran kırıldı. Şimdi Aziz Bey de açıklamada Aziz Bey kırılacak. Çünkü aa ne oldu anlatıyordun versene parayı. Hani çok zengin oluyor muhabbet. Ben şu oradan bir şeyler çıkacağını Murat düşünüyorum.
9: Abi, şu bir gerçek. Sayın Aziz Yıldırım seçime girmeden önce tüm kurullardaki adamlarını aradı ve bana dedi bütün her şeyin raporunu atın dedi. Sayın Başkan ben çok iyi biliyorum orada kurullarda görev yapan arkadaşım var dedi bizden dedi aradı istedi biz verdik dedi. Hakan Safiye de verdik dedi Aziz Yıldırım'a da verdik dedi. Neler alındı hangi sponsorluktan kaç para alındı kulübün mevcut borcu ne kadar gelecek cezalar ne kadar biz geniş çaplı bir rapor verdik dedi. Yani Aziz Yıldırım seçime girerken bu tabloyu %100 biliyordu. Hani ben içeri girdim sonradan öğrendim kısmına ben katılmıyorum.
10: Şöyle.
9: Çok iyi biliyordu.
10: Yani o kadar iyi biliyordu ki. O kadar iyi biliyordu ki. Kullanıldığını mesela çünkü o iddialar o.
9: Biliyordu. Hepsinin raporları atıldı. Çoban'dan ne kadar para alındı? Adidas'tan ne kadar para alındı? Ya bende vardı. Sponsorlardan ne kadar alınmış hala listesi bende. Resmi bir evrak var bende. Tabii hiçbir yerde kullanmıyorum. Tamam mı? Kimden ne kadar para aldığını ben gazeteci olarak biliyorum. Aziz Yıldırım mı bilmeyecek? O kulübün her yerinde karış karış bilen kendi tanıdığı insana. Ya Aziz Yıldırım bu senaryoyu biliyordu. Ha tabii çıkıp divanda şunu söylemesi lazım. Ben bunu biliyordum ama şu paralar kullanılmış. Biz bunları kullanamıyoruz. Bunu düzgün bir şekilde anlatırsa hiç problem yok. Ama ben geldim burada hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar para aldım derse bana samimi ve doğru gelmez.
10: Tamam. Bu bir bilgi. Bak ben bunu bilmiyordum.
9: Şimdi ben biliyorum.
10: Sen en azından bu bilgi
9: çünkü
10: ver.
9: Çünkü veren kişiyi tamam, biliyorum ben.
10: Tamam.
9: Ben veren kişiyi
10: kurullardan talep edelim.
9: Kurullardan verdik birebir raporu. İsim vermeyeyim şimdi. Kimsenin görevinden olmasına gerek yok. Raporunu verdik dedi.
10: Şu anda da anlık 11 bin izleyicimiz bizimle beraber. Teşekkür ederiz. Isteyelim. Sercan'ım beğeni çok sever. Beğeniyle çalışıyor.
9: Ne olur lütfen beğeni istiyoruz.
10: Evet, beğeni şu an 2000 beğenimiz. Bunu böyle bir yayın içinde 4000 5000 yaparsak
9: çok güzel.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Reklam.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Reklam bitti.
14: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
15: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol'den radyoları başında yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol'ün en güzel en kıymetli paydaşları olan sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Takvimlerin 30 Temmuz 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Dün gece Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını 3. tura yazdıran Fenerbahçe ve Sturm Graz'ın rakibi olduğu bu akşam Beşiktaş Danimarka deplasmanında Midland'le Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçına çıkacak. Başakşehir ikinci eleme turu rövanşında Konferans Ligi'nde Inter Turku'ya konuk olacak. Ve Trabzonspor'da hazırlık maçında saat 18.30'da Al Saat'la oynayacak. Ben programı da vereyim size. Belki saatleri bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. HT Spor saat 18.30 Trabzonspor Al Saat. Saat 19 TRT 1 Inter Turku Başakşehir ve saat 20 Midland Beşiktaş karşılaşması olacak. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ve Instagram kullananlar için de Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Bu iletişim kanallarımızdan hemen geldi zaten. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Beşiktaş'a başarılar diliyorum mesajı var. Hüseyin Mecit, Çağatay Hocam akşam mahalle takımı bizi ne hale getirdi demiş. İyi ki seni tanımışım demiş. Çok teşekkürler. Bayram Olcay diyor ki Çağatay Hocam akşam oynanacak maçlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini söyleyeceğiz, hiç merak etmeyin, çok önemli. Spor yazarlarımız var, hatta Polonya'ya bile gideceğiz. Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Polonya'daki arkadaşlarımıza bile bağlanacağız. Takımın son durumu, maç sonrası yorumların hepsini alacağız. Trabzon'a da gideceğiz, yurt dışına da gideceğiz, hiç merak etmeyin. Burada Galatasaray'a da gideceğiz. Beşiktaş haberlerimiz olacak ama Beşiktaş demişken Anadolu Ajansı'ndan sevgili gazeteci dostumuz Hüseyin Eroğlu var. Hüseyin Eroğlu da uzun bir süre Dünya Kupası'nı takip etti. Sevgili Hüseyin Eroğlu Dünya Kupası'ndan yeni yeni taze taze geldi. Hüseyin'cim hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
11: İyi yayınlar abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
15: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin'cim senin de çok işin gücün var. Onu da biliyorum. Acun Ilıcalı'nın bir basın toplantısı olduğunu söylemişsin. Oraya da yetişeceksin. Ama Kartal evet. Kuzey'i fethetmek için bugün Midtjylland karşısında olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Neler söylemek istersin? Yani 1-0'lık bir skor var.
11: Tabii Beşiktaş ilk maçı kazandı ama turu garantileyen bir skor değil. Zaten Danimarkalılar da dönerken çok da böyle büyük bir hayal kırıklığıyla büyük bir avantajı kaybetmiş gibi de dönmediler. Sanki havaları biraz daha biz bu maçı Danimarka'da çeviririz gibi havaları vardı. Hı hı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın henüz bitmiş bir şey yok aslına bakarsan. Bunlar tabii 180 dakikalık maçlar. O yüzden Beşiktaş için çok önemli. Hatta Beşiktaş için sezonun en önemli maçı diyebiliriz artık. Kendisini Avrupa'da bir lig kategorisine atana kadar Beşiktaş'ın oynayacağı bütün maçlar en kritik maçlar olacak. Hı hı. Bütün maçlar en önemli maçlar olacak. Çünkü Avrupa'da olmamanın ceremesini Beşiktaşlı da çekiyor, Beşiktaşlılar da çekiyor. Yani nasıl çekiyor? Beşiktaş Avrupa'da olmadığı zaman bir itibar kaybı yaşanıyor ki son yıllarda baktığımız zaman Beşiktaş'ın üst üste gidemediği çok dönemler oldu. Yani bir gitti bir gidemedi, bir var oldu bir olamadı. Gittiğinde çok bir şeyler yapamadı. Dolayısıyla o ciddi bir itibar kaybına sebep oluyor ve bu durum işte bugün transferde masaya oturduğunuz zaman bunun karşılığını da görüyorsunuz. Oyuncular gelmek istemiyor. Hı hı. Sadece ligde yarışan bir takımda olmak istemiyorlar. Dolayısıyla bir transfer yapmak istediğinizde bu sefer İki seçenek çıkıyor orada. Ya kesenin ağzını açmak zorunda kalıyorsunuz ya da oyuncunun kabul etmemesini kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmesi transferde de elini rahatlatacak bir şey tabii. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman bir takım oyuncuların yaklaşımı biraz daha değişik oluyor. Hı hı. UEFA'dayken daha değişik oluyor. İşte Konferans Ligi'nde iddia ihtimalinizi nispeten güçlendiriyor ama hiç Avrupa'da olmadığınız zaman oyuncunun tercihleri arasında son sıralarda yer alıyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş mutlaka Avrupa'ya gitmek zorunda. Beşiktaşlılar da bunun ceremesini çekiyor. Yani lige son yıllar, son sezonlarda olduğu gibi erken havlu atıldığı durumlarda artık taraftarın sarılabileceği bir dal kalmıyor bu sefer. Yani hem lig gitmiş hem Avrupa'da yoksun. Sezon bitsin diye aylarca bu sefer sezonun bitmesi için bekliyor Beşiktaşlılar da. Dolayısıyla Beşiktaş'ın az önce de söylediğim gibi yani bu sezonun en önemli maçı diyebiliriz bu akşamki karşılaşmaya. Beşiktaş umarım taraftarlarını da hayal kırıklığına yaşatmaz. Aynı zamanda tabii buralarda elenmek de çok ciddi. Özellikle Beşiktaş gibi yeni kurulan, yeni bir yapılanmaya giden takımlarda bu maçların da ayrıca bir önemi var. Çünkü burası taraftara bir ümit veriyor ya da taraftarın var olan ümidini yok ediyor bu maçlarda gösterilen performanslar. Hı hı. Ama tabii ilk maç özelinde bakarsak Beşiktaş'ın uzun süredir aradığı, özlediği o oyunu sürekli rakip yarı alanda oynamaya çalışan, sürekli hücumu düşünen bir Beşiktaş'ı gördükleri için evet Beşiktaşlılar biraz daha ümit varlar. O yüzden biraz daha sezonun geri kalanı içinde ışık görecek performanslar bunlar. Orada bir rota çiziyor aslına bakarsan Beşiktaşlılar. O yüzden Beşiktaş için oldukça aslına bakarsan önemli bir maç. Umarım Beşiktaş bu turu geçer. Bundan sonraki rakiplerin de geçer. Zaten playoff'a ulaşabilmek çok önemli Beşiktaş için. Çünkü playoff'a gittiği zaman artık Avrupa'yı garantilemiş oluyor. Yani playoff'ta elense bile konferans liginde lig aşamasından devam ediyor. O yüzden umarım hem taraftarını oynadığı futbolla mutlu eder hem de aldığı skorla mutlu eden bir Beşiktaş izleriz bence.
15: Yani Beşiktaş burada turu geçerse herhalde Tromsø eşleşmesinin kazananıyla oynayacakmış.
11: Evet, Tromsø ve Çek Cumhuriyeti takımının eşleşmesi. Orada da Çek Cumhuriyeti takım ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Hı
15: hı, Kralov diyor. Kralov.
11: Evet, evet.
15: Hradek Kralov. Sevgili Hüseyin, sana sorular var. Beşiktaşlı taraftarlar yazıyor. Çağatay Hocam hoş geldin. Ben İstanbul'dan Mustafa. Hüseyin Eroğlu'na sorabilir misiniz? Bu akşam Beşiktaş maçında nasıl bir kadro bekliyoruz ve nasıl bir maç bekliyoruz demiş.
11: Yani ilk maçtaki kadrodan çok da farklı bir kadro olmayacak. Çünkü birçok Trossard gibi oyuncular henüz daha takıma katılmadı. İlk baştaki kadrodan çok daha farklı bir kadro olacağını düşünmüyorum. İlk baştaki kadroda beklenene en azından verebilmişti. Beşiktaş'ın bundan sonra ilk maçtaki performansını, hazırlık maçlarındaki oyuna da bakarsak az çok bir görüntü veriyor. O verdiği görüntü bir şeyler vaat ediyor. İşte sürekli hücumu düşünen, sağ kenarında oldukça aktif bir teknik direktörün yönettiği, sürekli hücumu düşünen, daha dominant olmaya çalışan ve rakip kale etrafında daha acımasız olmaya gayret eden bir Beşiktaş. Sanki sezonun devamında bu oyunu izletecek bize. O yüzden bu akşam da böyle bir Beşiktaş bekliyorum, böyle bir oyun bekliyorum.
15: Peki şimdi bana en çok sorulan sorular, sevgili Hüseyin, seninle de konuştuğumuzda çok sorular geliyor ardı arkasına. Onlara da söz vereceğim, sözde vermek istiyorum müsaadenle sevgili Hüseyin. En çok gelen soru şu: tabii Muhammed Salah ismi futbolcu için beklemeye mi geçildi, futbolcuya ne zamana kadar süre verildi Hüseyin?
11: Yani aslına bakarsan orada Beşiktaş bir hamle yaptı. Yani o hamlede taraftarın son durumla ilgili bilgilendirdiler ve artık Beşiktaş tarafı biz size bunları sunduk ve bunu kabul ediyorsanız buyurun, etmiyorsanız da yolunuz açık olsun dedi. Ama Salah'ın bildiğimiz kadarıyla, gördüğünüz kadarıyla da çok da fazla önde bir seçenek yok. Yani şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş'ın burada oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil ama Beşiktaş'ın şartları, olabilecek şartları en azından ortada ve bunun üzerine çıkmak gibi de bir planı yok Beşiktaş'ın. Dolayısıyla burada Beşiktaş bir hamle daha gerçekleştirdi. Eğer bu transfer teklifini, Beşiktaş'ın sunmuş olduğu teklifi Salah tarafı kabul ederse Beşiktaş'ın kapıları oyuncuya açık, ama oyuncu o abartılı şartları kabul eder, o abartılı şartları istemekte ısrar ederse Beşiktaş artık bambaşka bir transfer politikasına yönlenecek. Dolayısıyla Beşiktaş tamamen oyuncudan vazgeçmiş değil ama Salah'ı almak için de yaptığı fedakarlığın üstüne çıkmayacak.
15: Evet. Ya ben burada Trossard'ın yani hani yeteri kadar ilgi görmediğini, değer görmediğini düşünüyorum ama bir Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçilen bir futbolcudan evet. bahsediyoruz sevgili Hüseyin Erol. Yani Trossard Beşiktaş'ta diyoruz.
11: Hı-hı. Evet, orada Beşiktaş yönetiminin aslına bakarsan bir hatası var. Bu süreci çok daha iyi yönetip Salah ismini gündeme tam bu transferle getirmeyebilirdi. Burada ciddi bir kayıp yaşandı ama tabii şu en azından şöyle bir faydası oldu. Trossard'ın üzerinde en azından şimdilik o beklentiler biraz daha azalmış durumda diyebiliriz bu noktada. Tabii Salah çok büyük bir marka, çok büyük bir isim. Yani Beşiktaş'ta ben daha önce de bu yaptığım yorumlarda bunu sıklıkla dile getirdim. Saha içinde Beşiktaş'a vereceği katkıdan daha çok
15: saha dışı.
11: Saha dışında Beşiktaş'ın isminin tanıt tekrar kamuoyunda, dünya kamuoyunda, globalde tanınır olmasında bir katkı sağlayacak. Yani şu gerçeği kabul etmek lazım. Beşiktaş'ın son yıllardaki performansı Beşiktaş'ın herhangi bir ağırlığını özellikle Avrupa'da bırakmadı. Ciddi bir itibar kaybı yaşıyor Beşiktaş. Yani son yıllarda sürekli hoca değiştiren, yönetim değiştiren bir Beşiktaş var. Avrupa'da olmayan bir Beşiktaş var. Şampiyonluk yarışından çok hızlı topan bir Beşiktaş var. Tabii bu Beşiktaş'ın o Avrupa'da imaj olarak o ciddi imajına çok ciddi zarar vermiş durumda. Dolayısıyla birçok oyuncu için Beşiktaş bir tercih değil. Yani sesinin ağzını çok açmanız gerekiyor bunun için. Bu yüzden Salah'ın Beşiktaş'a katılıyor olması tekrar Beşiktaş'ın ismini bir nevse o kırılan itibarını, o presizini işleten toparlayacak ve gözleri tekrar Beşiktaş'ın üzerine çevirecek. Bu noktadaki katkısı sabitindeki katkısından çok daha fazla olacak Salah'ın. Trossard'a dönecek olursak, Trossard'ı zaten bir marka olarak değerlendirmekten ziyade sağ içinde neler vereceğini az çok biliyoruz. Milas basında da bunu defalarca gösterdi. Arsenal'in bu sezonki performansında çok ciddi pay sahibi. O yüzden Trossard mutlaka çok büyük bir katkı sağlayacak Beşiktaş'a. Hoca'nın elini çok güçlendirecek. Birçok maçı tek başına çözeceğine inanıyorum ben. Hı hı. Hem atacağı hem attıracağı gollerle. Ama tabii Salah ismi onun şanssızlığı oldu. Tam özellikle transfer töreninde, imza töreninde Beşiktaş taraftarının o esnada yaptığı işte Salah tezahüratları ki çok ayıp oldu Trossard'a kendi. Beşiktaşlar da aslına bakarsan bunun farkında. Dolayısıyla bu isim biraz Salah gündeminin gölgesinde kaldı ama belki de oyuncunun üzerindeki o ciddi bir baskıyla şu an için böyle baskı olmasını engelledi diyebiliriz.
15: Dinleyicilerimizden Yılmaz Bey diyor ki Hüseyin Eroğlu'na selamlar olsun. Neden Salah'a takıldı Beşiktaş? Kimleri transfer etmeli Hüseyin Bey'e göre Beşiktaş demiş.
11: Ya Salah konusu az önce söylediğim yani bu bambaşka bir marka, bambaşka bir profildeki bir oyuncu. Yani saha içinde vereceği performanstan ziyade saha dışında Beşiktaş adına bir şeyler toparlaması çok daha önemli olacak ki. Ama tabii Beşiktaş Salah'a mecbur değil. Salah her ne kadar Beşiktaş'a mecbur değilse Beşiktaş da Salah'a mecbur değil. Dolayısıyla burada yeni bir yapılanma var. Beşiktaş'ın çok ciddi oyuncu havuzu var. Hem hocanın hem Sayın Önder Özen'in elinde çok ciddi oyuncu havuzu var. Beşiktaş Salah'a mecbur değil. Salah sadece çok ciddi bir imaj yatırımı olacaktı Beşiktaş adına. Dolayısıyla Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi Beşiktaş'a sağ dışında çok önemli şeyler kazandıracaktı. Onu bir kenara koyarsak Beşiktaş'ın zaten Salah'tan başka ilgilendiği isimler de var ama tabii Salah'tan da bahsediyorsak öncelik her zaman burayı bitirmek olur. Salah defteri tam anlamıyla kapandıktan sonra zaten Beşiktaş hızlı bir şekilde alternatiflere yönelecek. Bu alternatif isimlerle zaten görüşmeler devam ediyor. Geçen Önder Hoca'nın da belirttiği gibi çeşitli bölgeler var işte. Buraları hızlı bir şekilde tamamlayacak. Yani aslına bakarsan çok da bir vakit kaybı olmadı. Şu açıdan olmadı. Dünya kupası olduğu zaman biliyorsun transferlerde gecikmeler mecburen yaşanıyor. Çünkü oyuncu Dünya kupasındayken transfer pazarı kilitlenmiş oluyor. Dünya kupasının bitmesi bekleniyor. Bittikten sonra hızlıca çözülüyor. Beşiktaş önümüzdeki hafta itibariyle transferde tekrar gaza basacak diye düşünmüyorum.
15: Çanakkale'den Ayhan bir insana bir sorusu var. Hüseyin Bey diyor ki formayı nasıl buluyor? Geçen seneki formalar mı yeni forma mı? Hangisinin albinisi daha fazla sorar mısınız demiş.
11: Yani ben şimdi kendim bildim bile de gözümü kapatsam ilk hatırladığım formadan bu sene kadar bütün formalar hatırlarım. üzerinde Beşiktaş arması olan bütün formalar güzeldir ya.
15: Peki. Hüseyin Eroğlu çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğin bir şey var mıdır?
11: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
15: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal. Evet 0212 273 10 sizler de gönül verdiğiniz takımlarınızla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de bir yandan hem cep telefonlarında gazeteci arkadaşlarımızın, dostlarımızın bana gelen mesajlarını okurken bir yandan da dün beni takip alan, Çağatay Hoca adresini takip alan Kadir Çetinkaya'ya teşekkür ediyorum. Dün yine beni takip alan Kazım Mecid'e teşekkür ediyorum. Mehmet Kudret'e teşekkür ediyorum. Turna da varmış soyadında. Yener Bey'e çok teşekkürler. Yine Ekrem Taha Gülep'e çok teşekkürler. Bugün de takibi alan Savaş Çiftçi'ye ve Çetin

0: Çınar'a çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Enver Kılıç diyor ki hocam hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'yi kutluyorum. İsmail Hoca yine bildiğini okudu. Fred aşkı devam ediyor demiş. Evet, bununla ilgili çok mesaj geliyor. Hakan Bey diyor ki Ahmet Konanç Polonya'da arar mısın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Şu anda çok müsait değiller. Polonya'dalar, hala dönmediler ama Polonya'daki arkadaşlarımıza tabii ki bağlanacağız. Mesela bir 10 dakika sonra Şok gazetesinden sevgili Erhan Alveroğlu'nu arayacağım ve Polonya'dan canlı bağlantıya gireceğiz. Çetin Çınar demiş ki Trossard eleme maçlarında yok, bu oyuncu oynatılamaz mıydı? Galatasaray taraftarıyım, bilgi verirseniz sevinirim demiş. Evet Çetin Bey, Trossard biliyorsunuz Dünya Kupası'nda görev aldığı için, tatilde olduğu için listeye adı yazılmadı. Bu bilgiyi de verelim çünkü tatilde, onun da bir dinlenmesi gerekiyor. Çağatay Hocam, Fenerbahçe listeyi değiştirebiliyor mu demiş. Bununla ilgili lütfen bilgi verir misiniz demiş. Fenerbahçe'den konu açılmışken tabii ki Fenerbahçe spor yazarlarına da birazdan bağlanacağız. Çünkü dünkü karşılaşmayla ilgili onlar da değerlendirmelerde bulunacaklar. Notlarımı da almıştım. Hani unutmamak adına da, evet, son gelen bilgileri de sizle paylaşayım. Vedat Muriç bugün Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında antrenmanlara başlayacak. Sakatlığı geçti. Dünkü karşılaşmada sakatlık geçiren Semedo ve Talisca sakatlıkları önemli değil. Bir sonraki Sturm Graz maçında oynayabiliyorlar. Listeyi sormuştu dinleyicilerimiz. Hemen onu aydınlatalım. Bugün Sturm Graz maçı için gece 12'ye kadar liste verilecek. Tekrar ediyorum, yani Sturm Graz maçı haftaya oynanacak ya. Onun için bu gece saat 12'ye kadar Fenerbahçe liste veriyor. Ve bu listede de Vedat Muriç ile Kante'nin olması bekleniyor. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Listede değişiklik yapılabiliyor mu diye bana sorular geliyordu. Maçtan 24 saat önce iki isim değiştirilebiliyor. Bir de çok Leao sorusu var. Bildiğim bendeki bilgiyi de size paylaşayım. Leao 40 milyon euronun altında eğer olursa Fenerbahçe ile anlaşacak. Bana gelen bilgiyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaştım. İş Leao'da, kulübünde bitiyor. Eğer 40 milyon euronun altında, Fenerbahçe çünkü 40 milyon euroda diretiyor. Eğer bunu kabul ederlerse Leao'da Fenerbahçe'nin oyuncusu olabilir. Kenan Ada demiş ki Çağatay Hocam Kırklareli'nden selamlar. Hayırlı yayınlar Kenan Ada ben demiş. Çok teşekkürler. Kazım çok teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim sevgili Hüseyin Mecit. Kazım da lütfen gözlerinden öp benim için diyoruz. Yine devam edeceğiz. Ama tabii çok da istek gelmiş. Emre Şen kardeşe çok teşekkürler. Mücahit Bayrak'a çok teşekkürler. Instagram'da takibi alan Gökay Çelik'e çok teşekkürler. Ali Önsoy'a çok teşekkürler. Çetin Bey'i de söylemiştim zaten, Çetin Çınar, ama bir kere daha söylemiş olalım. Evet, dün akşamki karşılaşmayla ilgili de sizlerden bir sürü mesaj geliyor Fenerbahçeli taraftarlarda. Onlar da görüş ve düşüncelerini yazabilirler. Diyor ki yani nerede kronik sakat varsa bizim takımlar oraya müşteri oluyor. Leao'yu Galatasaray'a istemiyoruz demiş Bülent Bey. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. İsim gene yok ama evet, Çağdaş Çağlar. Çağatay Hocam dünkü maçla ilgili olarak şaşkın ve isteksiz Greenwood, berbat bir Kerem, Fred, İrfan performansı demişler dinleyicilerimiz. Paylaşmışlar. Sinan Bey diyor ki Çağatay Hocam ben Sturm Graz'ın Fenerbahçe'yi eleceğini düşünüyorum demiş. Evet, Fenerbahçe'nin muhakkak transferde hareket gerekiyor ama önce yabancılarından bir sadeleştirme yapması gerekiyor. Çünkü işine yarayan yabancılarla devam etmesi gerekiyor. Kadroda biliyorsunuz 10 artı 4 kuralı var. Yılmaz Bey imzalı formamız mevcut demiş. Beşiktaş forması paylaşmış. Galatasaray'da transferde son durum ne demiş Yılmaz Bey? Başka bir Yılmaz Bey. Çağatay abi Fenerbahçe'yi biraz az konuş. Sabahtan beri Fenerbahçe diyorsun. Tabii dün dört büyük gündem olduğu için gündemdeki en sıcak haberler neyse, dün gece de Fenerbahçe maçı oynandığı için, bugün de Beşiktaş'ın maçı olduğu için bunlara daha ağırlık vermek durumundayız. Yoksa ben dört takıma da hakkaniyetli bir şekilde her zaman yaklaşırım. Kadir, ben devre arası İsmail Kartal gönderilebilir bence hocam demiş. Sene sonu da çok iyi gözükmüyor mesajı yollamış. Hüseyin Bey'e selamlar demiş Çağatay Hocam. Özcan Bey şimdi gördüm, kusura bakmayın mesajınızı, ama diyor ki Hüseyin Bey, ben bir Fenerbahçeli olarak Muhammed Salah çok büyük futbolcu ama artık 35 yaşında, dünyada sadece dün akşam Fenerbahçe'nin oynadığı Polonya temsilcisi talip olsa Muhammed Salah'a, sizce kaç paraya evet derdi ya da sizle oynayacağımı, futbolu bırakırım daha iyi mi derdi, bu sorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii devamlı sorular geldiği için Beşiktaş'ımıza, Başakşehir takımına başarılar dileyen dinleyicilerimiz de var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş'a başarılar dileyen dinleyicilerimiz de var. Hemen bakıyorum tabii. İki tarafı da kontrol ediyorum. Hem Instagram'ı hem normalde bizlere gelen mesajları atlamamak adına. Araya evet 3-4 dakikamız daha var. Uğur Meleke'nin dün Hürriyet gazetesindeki köşe yazısına bakalım. Demiş ki Kerem 140 dakikada tam 34 top kaybetti. Dün Gronik'le ligi geçtiğimiz hafta sonu başlamış, sezonu erken açtığı için fiziksel olarak Fenerbahçe'den çok daha iyi seviyede olan bir Gronik takımı vardı sahada demiş. Maalesef bu filmi biz her sene izliyoruz. Türk futbolu için belki de sezonun en kritik ayları olan Temmuz-Ağustos'u hazır değiliz bahaneleriyle geçiriyoruz. Bunun için bir çözüm önerisi yaptım. Maalesef Türk tipi sosyal medya haberciliği her hafta yazılarımın bir kısmını kırpıp paylaştığı için kamuoyu konuyu düzgün anlayamadı. Tekrar ediyorum, Süper Lig 1 Ağustos'ta başlamalı. İklim dezavantajımızın elbette farkındayım. Ancak üniversitelerin meteoroloji kürsülerinden rica ediyorum, bilimsel bir çalışma yapsınlar. Ligi 14 gün erken açmak dramatik bir fark yaratacak mı gerçekten? Sezonu 1 Ağustos'ta açıp maçları 21.30'da oynatsak ve ilk bir ay her devre birer dakikalık su molaları versek. Portekiz Ligi 7 Ağustos'ta başlıyor mesela. Bizim daha fazla takımımız, daha fazla ön eleme turu oynuyoruz. Biz bir ön elemeler ülkesiyiz. Bu turlara hazır çıkmamız için yapısal önlemler almamız gerek artık. Türk futbolu, Türk futbol yöneticilerine bırakılmayacak kadar değerli. Bilimden, bilim insanlarından destek alın lütfen. Yalvarıyorum diyor Uğur Meleke ve yazısına şöyle devam ediyor. Fenerbahçe belki tek bir oyuncusunun maliyetinden düşük bütçeli Gornik karşısında dün Mert Günok sayesinde turu geçebildi. Kerem dün sahada kaldığı 70 dakikada toplam 19 top kaybetti. İlk maçta da 15 kayıp yapmıştı. Dün Kerem'in kaleciyle karşı karşıya kanı gibi ağır kaldığı pozisyonun dönüşünde golü yedi Fenerbahçe. Artık çabukluğu ve özgüveni de bitmiş Kerem'in, zaten geriye ne özelliği kalıyor ki? Bakınız çok üzülerek söylüyorum, 20 milyon euroluk Gornik takımına İrfan, Talişka, Kerem ileri üçlüsünü verelim deseniz kabul etmezler. İsmail Kartal'ın kritik Sturm Graz sınavı öncesi çok doğru analiz etmesi gerekiyor bu 180 dakikayı. Şu iki maçı seyrettikten sonra en temel gözlemim, İsmail Kartal'ın hala 2024 nostaljisiyle yaşadığı demiş Uğur Meleke köşe yazısında. Kadir Bey diyor ki iyi yayınlar. Kadir ben, Kerem Aktürkoğlu tam bir büyücü. Her maç en az 30 top kaybediyor, ortadan kayboluyor demiş. İsimlerinizi de lütfen rica edeceğim. Bülent Bey demiş ki hocam 300 milyonluk Fenerbahçe 20 milyonluk Gornik'e neredeyse eleniyordu. Ne diyelim daha demiş. Ve tabii bu yorumunuzu yaparken aslında şunu da bir yandan düşünmek lazım. Fenerbahçe turu geçiyor ama Fenerbahçe'nin dünkü maçtaki en iyi futbolcusu Mert Günok. En iyi futbolcusu Nathan Ake. Yani düşünün, bir de Fenerbahçe sadece bir frikik ve bir penaltıyla bu turu geçti. O yüzden Fenerbahçe'nin hani çok iyi bir ders alması gerekiyor. Dün İsmail Hoca diyor ki bu bize ders oldu ya, sen Fenerbahçe hocasısın demiş. Burada bunu söylememelisin, senin bu dersi kampta çıkartmış olman lazım demiş Çağdaş Bey. O da bu yorum yapmış. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ben de bir yandan sizlerden gelen mesajlara bakarken kısa bir ara vereceğiz. Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem devam edecek. Az sonra Polonya'ya bağlanacağız. Polonya'daki arkadaşlarımızdan dünkü karşılaşmayla ilgili son haberleri alacağız. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
4: Start verildi, yarış başladı. İki safkan geç çıktı. İki numaralı Olgun Vedat. 3-4 boy kadar. 4 numaralı Katı Cesur'da 6-7 boy gibi geciktiler. Liderliği ise 6 numaralı Aksu Efe aldı. İkinciliğe dıştaki 3 numaralı Alünlü Has girdi iç kulvarda. 7 numaralı Küçük Cever. Dışarıda 9 numaralı Yüce Oğlu'nun dışında 8 numaralı Alşubasan. Daha sonra 5 numaralı Serdeniz yer tutuyor. Serdeniz'in 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Olgun Vedat. 3 boy kadar geride de 4 numaralı Katı Cesur var. 6 numaralı Aksu Efe önde. İkincilikte 3 numaralı Alünlü Hat. İçeride 7 numaralı Küçük Cever. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Yüce Oğul. 1 boy kadar geride 8 numaralı Alşubasan. İçinde 5 numaralı Serdeniz. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Olgun Vedat. 2,5 boy kadar geride de 4 numaralı Katı Cesur. 800'e de önde geldi 6 numaralı Aksu Efe. Alünlü Hat yakın takip ediyor onu. İçeride yine 7 numaralı Küçük Çever. Dışta 9 numaralı Yüce Oğul'la 8 numaralı Alşubasan var. Bariyer dibinde de 5 numaralı Serdeniz sırasıyla son düzlüğe çıkılmak üzere. Aksu Efe liderliğini koruyor. Dışındaki Alünlü Hat da önüne geçmeye çalışıyor bu safkanın ve bu sırayla atlar virajı döndü, düzlüğe çıktı. Aksu Efe az baktı önde. Şimdi Alünlü Hat 400 geçilirken yakaladı onu. Dışından 7 numaralı Küçük Cever'in de atakları var. Son 200'e doğru Aksu Efe mücadeleyi bırakmadı. Ortadaki Alünlü Hat aynı şekilde dışlarından, Küçük Cever'in ortadan, Serdeniz'in atakları var. 200'e doğru Aksu Efe direniyor. Alünlü Hat da bırakmıyor dışarıdan. Küçük Cever de geliyor, ortada Serdeniz de var. Aksu Efe bırakmadı yarışı. Alünlü Hat'ın atakları sürüyor ama direniyor. Aksu Efe kazanıyor. 3 numaralı Alünlü At yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Serdeniz'le 7 numaralı Küçük Çever üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 9 numaralı Yüce Oğul da 5. oldu. Direndi dışındaki Alünlü At'ı 6 numaralı Aksu Efe. Ercan Çankaya ile kazandı.
3: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıplak'la 4 büyük gündem devam ediyor. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Çok mesaj geliyor. Söz verdiğimiz gibi şimdi Polonya'ya gidiyoruz ve Polonya'da sevgili dostumuz Fotospor ve Şok gazetesinden Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım nasılsın? Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesini duyduk. Dönüş ne zaman?
1: Dönüş bugün akşam hayırlısıyla. 19.20 uçağıyla geliyoruz. İstanbul'a kavuşacağız. Turu atladık. Mutluyuz ama soru işaretleri çok kafamızda.
0: Evet. Acaba Fenerbahçe taraftarları mutlu mu?
1: Yani tur için mutlular ama çok fazla soru işareti barındıran bir mutluluk oldu. Sturm Graz'ın özellikle iki maçı da 4-0 ve 2-0 kazandı.

0: ikinci inecektir. Bugün akşam bir rejenerasyon idmanı olacak. Hı hı. Muhtemelen yarın izin yapılacak. Ondan sonra tekrar idmanlara başlayacak. Çarşamba günü maç var. Biraz daha takımın kendini oyuna vermesi gerekiyor. Fenerbahçe forvetsizliğin sıkıntısını çok çekiyor Çağatay Hocam. Fenerbahçe Gornik Zabze'yi iki duran topla yerli.
1: Evet.
0: Yani akan oyunda golü yok. Akan oyunda golün olmaması.
1: Bir penaltı ve frikik.
0: Evet, Fenerbahçe için ciddi bir problem. Özellikle maçın 35. dakikadan sonra dakikasından sonra Zabze'nin Fenerbahçe'ye kurduğu üstünlük, Fenerbahçe'nin yaptığı panik, geriye yaslanması, İsmail Kartal'ın ne kadar kenardan sakin olun, sakin kalın diye müdahale etmeye çalışsa da takıma bunu geçirememesi, o duyguyu geçirememesi, üst üste gelen ataklar ve yenen o saçma gol biraz tedirginlik yarattı. Hı-hı. Tabii dün Fenerbahçe yine birçok pozisyon da buldu. Asensio ile bir pozisyon buldu.
1: Kerem
0: Aktürkoğlu'yla inanılmaz kaçırdı bir
1: dönüşü
0: pozisyon.
1: Dönüşü zaten gol olmuştu Erhan.
0: Dönüşü gol oldu. Evet, atamayana atarlar kuralı işledi. Bir de ikinci yarı İsmail Yüksek'in kaçırdığı bir gol var. O da inanılmaz bir gol kaçırma şeyiydi. İlk maça bakıyorsunuz, ilk maçta Fenerbahçe'nin iki direkten dönen topu ve yapamadığı goller var. Burada şu çıkıyor, geçen seneki hastalığı devam ediyor Fenerbahçe'nin. Nitekim hala forvetsiz Fenerbahçe. Şerif ağrıları sebebiyle kadroda yoktu. Talişka oynadı, duran top haricinde oyunda yoktu. Hı hı. Fenerbahçe'nin acilen özellikle Sturmgras ilk maçına Vedat Muriç'i yetiştirmesi gerekiyor. Vedat Muriç kadroda olur ama ilk maçta bence 90 dakika süre alabilecek potansiyelde olmaz. Nitekim dün gördük. Asensio ilk 11 başladı ama çok da tempolu değildi. Yine gördük, Greenwood ikinci yarı oyuna girdi ama henüz o adaptasyon sezon öncesi süreçlerini tamamlamamış gözüktü. Bunlar önemli sorunlar. Hı hı. Oyundan çıkması Asensio'nun ayrı bir sorun, oyunda kalması ayrı bir sorun böyle olunca. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarı topu kuramadı bir türlü. Topu önde de tutamadı. Bunu İsmail Hoca da söyledi. Bir artısı vardı. Duran toplarda iyi yerleşim sağlıyor Fenerbahçe. Etkili kafa vuruşları yapıyor ve penaltı da kazandı bu şekilde duran topla. Duran top çalıştığını da söyledi İsmail Kartal. Ben sormuştum bu soruyu. Panik konusunda sorduğum soru, ya takım neden geri yaslanıyor, neden böyle bir panik yaptı dediğimde İsmail Kartal, ya açıkçası belki tam diyemedi ama adam hoca bilmiyorum dedi yani. Niye böyle oldu bilmiyorum dedi.
1: Burada sana bir soru sorabilir miyim? Dedi.
0: Tabii, buyurun.
1: Dünkü basın toplantısında sevgili Erhan Alveroğlu, İsmail Kartal şunu söyledi. İkinci yarı daha iyiydik dedi ama ben ikinci yarı Fenerbahçe'nin iyi olduğunu düşünmüyorum.
0: Neye göre iyiydi diyor, ben size söyleyeyim. İlk yarıdaki o son 10-15 dakikadaki boğulmaya göre daha iyiydik demek istedi bence. Ama hoca kendini ifade etme konusunda bazen sıkıntı yaşıyor.
1: Teşekkür ederim. Ben bunu bilmiyordum. Mesela beni aydınlattın bu şekilde.
0: Evet, ikinci yarı iyilik demesindeki kısım o. Boğulmadık, çok yaslanmadık, karşılığında ataklar da bulduk. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu kendisi söyledi zaten. Topu önde tutamadık. Bunun için de topu önde tutamıyorsanız yani Vedat Muriç'iniz olması lazım, Girassi'niz olması lazım, Şerif
1: olması lazım. Golcü
0: olması lazım. Evet. Herkese diğer taraftan baktığınızda Fenerbahçe aslında deplasman oyununun meyvelerini dün aldı. Nedir o meyve? Kerem Aktürkoğlu'nun geçiş hücumu fırsatı yakalamasıydı. Nedir o meyve? Talişka'nın topu alıp gidiyorken birden durdu çünkü gücü yetmiyor. Ama Kerem onu yakaladı, o fırsatı yakaladı. Sürdü. Atağı sonlandıramadı. Atak sonlandırmak bence çok önemli Çağatay Hocam. Hı hı. Çünkü atağı sonlandırırsanız ya out olur, ya gol olur, ya korner olur, ya taç olur, bir şey olur ve oyun durur. Durur artık tam şey yapamadım. Oyun durduktan sonra rakibin hızlı atak yapma şansı olmuyor. Fakat Kerem topu vuramadı. Kaleci aldı topu, hemen başlattı. Ve tam da takım arkadan öne doğru yümelenmişti. Atamayan atarlar oldu. Geçiş oyununu oynamak için de Fenerbahçe'nin hızlı isimlere ihtiyacı var. Mesela hazır bir Greenwood'a ihtiyacı var. Mesela konuşulan Rafael Leão takıma katılırsa bunu yapabilecek. Sonucunda gol de yapabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda. Yani bir takım

0: geliştirmeler yapmak zorunda. Şu anda Fenerbahçe hala geçen seneki kısır, gol atamayan, gol sorunu yaşayan Fenerbahçe. Geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti? Gol atamıyor, atamıyor diye. Bu turu nasıl geçti? İki tane duran toptan yine gol atamıyor.
1: Peki şunu sorayım sana. Fenerbahçe neleri geliştirmesi ya da değiştirmesi lazım Erhan?
0: Bence bir defa orta sahada, merkezde Kante'nin bir an evvel Fenerbahçe'nin imdadına yetişmesi gerekiyor. O da bu hafta içi idmanlara başladı.
1: Sağlık kontrollerinden geçip.
0: Evet, Genduzi dün maçın adamıydı. Onun yanına onu daha rahatlatacak bir isim lazım.
1: Ben Ake'yi çok beğendim.
0: Oraya geleceğim şimdi. İsmail Kartal'ın özellikle şu Fred konusunda artık net bir karar vermesi lazım yönetimle birlikte. İsmail Kartal Fred'i oynatmak istiyor, beğeniyor. Dün 90 dakikada tuttu. Ama bakıyorum kamuoyunun yarısı Fred'den hiç memnun değil, diğer yarısı çok memnun. Bu da aslında kafadaki kafalardaki çelişkinin ne boyutta olduğunu gösteriyor. Yani orta sahaya acil bir Kante sinerjisi, enerjisi gelmesi gerekiyor. Ve hücuma Vedat'ın bir an evvel, yani Sturmgraz maçında ilk 11 başlar mı emin değilim ama Vedat'ın mutlaka dönmesi gerekiyor ilk 11'e. Savunma kısmında Fenerbahçe gol yemiyor. Yani dün gol yedi ama Fenerbahçe iyi savunma yapıyor. Dün Ake özellikle 52'de 52 pas isabetiyle oynadı. Ve hani ben öyle tabir ettim. Başka türlü dilim dönmedi. PlayStation'da biriyle oynarsınız ya. yapacağınız hareketleri tahmin eder. Pas atarken pas arası yapar. Gıcık eder sizi. Ake dün öyle bir oyun oynadı. Adamların nereye pas atacağını hissedip, ne yapacağını hissedip önden müdahale yapıp savunmayı çokça rahatlattı. Hani 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı açıkçası. Çok önemli ve büyük bir transfer. Bir parantezde Mert Gün'ü açmak lazım. Dün Fenerbahçe turu atladıysa nasıl ki Talişka'nın golleri bunda etkiliydi. Mert Gün onun kurtarışları da bir o kadar etkiliydi. Çünkü gerçekten 4 tane 5 tane çok önemli pozisyonu kurtardı Mert Gün'ü. Evet. Hani bu bence değerli. Tabii bunlara baktığınızda bir takımın yıldızı kalecisi oluyorsa maç sonunda, orta sahadaki ve stoperdeki adamı oluyorsa, yani kesicileri oluyorsa, o takımda problem var demek. İsmail Kartal dün umutsuz değildi ama biraz da oynanan oyun karşısında bozulmuştu diyebilirim.
1: Abdullah Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Acaba Asensio ve İsmail Kartal polemiğinin bir şeyi var mı? Gerçekliği var mı? Dün akşam yine gördük. İkinci yarıda yine çıkardı. Acaba sakatlıktan mı yoksa başka bir şey mi var? Bunu anlayamadık. Kendisi bir şey biliyor mu? Bir bilgi alabildi mi? Bu konu hakkında bizi aydınlatırsa sevinirim diyor.
0: Şimdi Asensio sorusunu ilk maç öncesinde de, ikinci maç öncesinde de, maç sonrasında sormadık. İki maç öncesinde de sorduk. Şimdi Asensio'nun hazır olmadığını söyledi İsmail Kartal. Ama bunu söylerken Asensio benim planlarımda yok, Asensio'yu ben istemiyorum gibi bir yaklaşımla söylemedi. Hazır olduğunda benim kullanacağım en iyi oyuncularımdan biri dedi. Ama dün oyuncu 45. dakikada oyundan alması o polemiklerin İster istemez sürmesini sağladı. Deseniz ki Asensio 90 dakika oyunda kalabilecek kapasitede miydi fiziksel olarak? Hayır, öyle değildi. Ama 45'te aldığınızda öyle oluyor. Deniyor ki işte bak problem var deniyor. Ben İsmail Kartal ve Asensio arasında problem olduğunu düşünmüyorum. Problem olmaz, olursa da takımın yönetimi mutlaka bu problemi çözer. Asensio Fenerbahçe'nin bugün satın almak istese 40 milyon euroya alamayacağı bir oyuncu profili. Çünkü kime gidiyorsanız Grimo'da 50 dediler. Leao'ya 50 diyorlar. Ake'ye 15 verildiği söyleniyor tam net olmamakla birlikte. Yani kime gitseniz 40'tan aşağı değil. Asensio gibi oyuncuyu da 40-50'den aşağı alamazsınız. 7,5 milyon euroya transfer edilmiş bir oyuncu, değerini bilmek lazım. Bence İsmail Kartal da değerini biliyor. Ama tabii şu anda hazır değil oyuncu. Net bir şekilde görünüyor bu.
1: Sturmgraz maçı tarihi belli mi? Yani salı veya çarşamba günü deniyor da.
0: 4 Ağustos çarşamba günü Sturmgraz maçı. Saat 9'da maç.
1: Netleşti ilk
0: maç Kadıköy'de. Günü. Evet, çarşamba günü. 5 Ağustos pardon. 5 ya da 4. Şimdi tam tarihi şey yapamam. Çarşamba günü ama net olarak söyleyebilirim. Saat 9'da mücadele. İkinci maçta deplasmanda olacak. Fenerbahçe bu maçta mutlaka çok daha üzerine koyması gerekiyor. Çünkü dün oynanan futbol bana göre Sturmgraz'ı elemeye yetecek bir futbol değildi. Evet. Bence hoca da bunun farkında.
1: Ayın 25'ine denk geliyor kesin tarih.
0: Çarşamba günü, evet, değil mi? Çarşamba günü bize bilgilendirmek için. Hı hı. 9'da. Tabii Sturm Graz daha hazır bir takım. Ligleri bir tık daha erken başladı. Sanırım ilk haftası mı oynanıyor oranın? Tam da emin değilim. Ama bizden hazır olduklarını söyleyebiliriz. Hars gibi bir takıma 2 maçta 6 gol atıp 1 gol yemeden elediler. Hani biz diyorduk ki Hars çıkarsa Fenerbahçe için problem olur mu diyorduk. Tam tersine bakın Sturm Graz çıkarsa büyük bir problem olacak gibi gözüküyor. Ama tabii Fenerbahçe gibi bir takımın, daha evvelki bağlantılarımızda söylemiş miydim anımsayamıyorum. Fenerbahçe gibi bir takımın bu lige kalmak istiyorsa Górnik Zabrze, Sturm Graz, Olympiakos, Lyon gibi takımları geçmesi gerekiyor. Bu yani kabul edilmez bir halde şu anda. Nasıl kabul edilmez? Fenerbahçe taraftarı bunları geçmemenizi kabul etmiyor. Etmez yani. Şimdi siz Sturm Graz'ı eğer eleyemezseniz orada daha büyük bir kaos yaşayabilir Fenerbahçe. İsmail Kartal yönetim. Onun için bu maçın ciddiyetini İsmail Kartal bence biliyor, farkında. Yönetim de Şampiyonlar Ligi'nin ehemmiyetinin farkında ki Aziz Yıldırım liderliğinde Polonya'ya geldiler. Başkan deplasmana geldi. Takımın kafile lideri olarak geldi yani. O ehemmiyet, o önem biliniyor ve Fenerbahçe gelecek hafta İsmail Kartal'ın dün bize basın toplantısında şunu netçe sizler de duydunuz. Ya bugünkü oyundan ders aldık, ders çıkardık dedi. Eğer ders aldıysa, ders çıkardıysa Sturm Graz maçında bunu göreceğiz. Ders alınmış mı, alınmamış mı diye izleyeceğiz yani.
1: Radyolarını yeni açanlar varsa şu anda Polonya'dan sevgili Erhan Alveroğlu Fotospor ve Şok gazetesinden bize bağlandı. Şu an orada sana çok sorular geliyor. Özellikle
0: tabii buyursunlar.
1: İrfan Can, Kerem ve Osterwalde'nin performansını sana soruyorlar sevgili Erhan.
0: Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun performansı aslında kötü değil. Kaçırdığı goller kötü. Kerem o geçiş hücumunu yapıyor. Yakalıyor, gidiyor, koşuyor ama son vuruşlar konusunda, Kerem'in kariyeri boyunca son vuruşlar konusunda sıkıntısı vardı. Biliriz, hepimiz biliyoruz. Milli takım olsun, Galatasaray kariyeri olsun, Benfica kariyeri çok iyi başladı. O sıkıntı yaşamadı ama sonra o sıkıntıları yine belli ölçüde yaşadı. Bunu geliştirmesi gerekiyor. İrfan Can Kahveci, taraftarın çok sevdiği, arkasında durduğu, kiraya gitmesini istemediği bir oyuncuydu. Geldi, hı-hı, şans buldu. İki maçta da yeteri kadar etkili olamaması onun adına bir negatif bir şey. Yani eğer yerli, yani yabancı kuralı olmasa bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. İrfan Can Kahveci belki de hani Fenerbahçe göndermeli mi diye konuşmalar yapıyor olabilirdik. Bunun hani farkına varmalı bence İrfan Can Kahveci. Son olarak da Osterwolde. Osterwolde'nin ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Nasıl, ne anlamda ayrılacak? Osterwolde Fenerbahçe'nin sol beki şu anda. Ake ve Skriniar'dan sonra Fenerbahçe'nin tandemi bu ikiliden oluşacak. Eskiden Osterwolde stoperde oynuyordu. Şu anda sol beke geçti. Henüz Archie Brown hiç süre almadı. Bu
1: Levent
0: süre almaması,
1: evet.
0: Evet, Levent abi, bu süre almaması acaba transfer olacak diye mi? Öyle bir planlama var çünkü oyuncuya ilgi var. Eğer öyleyse bu Osterwolde lehine, ama öyle değilse Osterwolde bu performansını mutlak süretle geliştirmek zorunda. Dün çok gergindi maçta. Çok gergin oynadı, faul yaptı. Hatta top çıkmışken faul yaptı. Bir de üstüne gitti, oyuncuyla dalaştı. Tehlikeli şeyler bunlar. Allah muhafaza Fenerbahçe bir eksik kalsaydı, bir kişi eksik oynasaydı o zaman bambaşka bir durumla karşılaşacaktı yani. O anlamda Osterwolde'nin de performansını ben, hı hı, iki maçtır olumlu bulmuyorum.
1: Oğuz Kayalp diyor ki, Erhan abi söyleyebilir misin Çağatay hocam? Fenerbahçe açık takımı dağıtır Twente gibi yapar demiş ki, aslında Sturm Graz örneği veriyoruz ama Sturm Graz da açık oynayan bir takım Erhan. Yani Fenerbahçe burada aslında çok da zorlamayabilir.
0: Ya şöyle söyleyelim, açık olan bir takım gol atabilir diyebiliriz. Fenerbahçe gol atamıyor, açık ya da kapalı. Hı hı. Kapalı. Dün mesela Zabrze, Górnik Zabrze çok şey oynamadı, savunma yapmadı. Geride İsmail'in iki çalımla ceza sahasına girdiğini gördük. Kerem'in 40 metre boş alanda gittiğini gördük. Bu açık bir oyunun aslında göstergesi. Çünkü yükleniyorlardı Fenerbahçe, öyle değil mi? Evet. Yani aslında Fenerbahçe'nin sorunu açık oyun oynayan, kapalı oyun oynayan takım değil. Evet, ilk maçta Zabce'ye Fenerbahçe çok etkili oynadı. Yine gol bulamadı. Yani siz Sturmgraz karşısında, Sturmgraz açık oynuyor demek, hücum yapıyor demek. Hücum yaptığında gol atmaya çalışacak. Siz yine bulduğunuzu atamazsanız bir sonuç değişmiyor ki. Yani mühim olan Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonları gole çevirmesi. Şu anda bunun sorununu yaşıyor. Ben Sturmgraz'ı yine de tehlikeli bir rakip olarak görüyorum. Yani iki maçta 6 gol atmış takım sizce tehlikeli değil midir?
1: Evet. Yine bir soru daha alayım sevgili Erhan, seni de şimdi Polonya'dasın biliyorum, çok da yoğunsun, çok da tutmak istemiyorum seni. Özcan Bey diyor ki hemen şuradan bakalım. Erhan Bey'e sorar mısınız? Evet, seneye serbest kalacak ve zaten yaşlandı. Kurumsal bir anlayışla para kazanmak varken neden serbest kalana kadar biz oynatalım ki? Dünyadaki tüm kulüpler bir senesi kalmış futbolcuları satıyor, biz enayi miyiz diyorlar. Freddy kastediyor bu. Freddy kastediyor.
0: Zaten Freddy, ben de gönderilmesi taraftarıyım. Kurduğunuz takımı sayayım size. Ederson, o da belirsiz daha ne olacağı ama kalacak gibi duruyor. Ederson, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, gelirse Leao. Bu takımda Fred bence bir profil, yani bir kat düşük kalıyor. Fred'i yollayıp yeni bir oyuncu almak gerekir. Bu kadroya bu yakışır diyorum. Çünkü görüyorsunuz işte sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor. Bakın Asensio formsuz, onun yerinde Fred oynuyor aslında. Evet. Orayı da ileride top tutma konusunda da sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe, değil mi? Fred bu noktada o yeterliliği sağlayamıyor. Evet, dediğim gibi takım taraftarın yarısı oynadığı oyunu beğeniyor. Diğer yarısı da bundan kurtulmamız lazım diyor. Ben de Fred'in İsmail Kartal'ın bu konuda inat etmeyip onun yerine ondan daha iyi oynayabilecek, potansiyelli, daha genç ve Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir orta saha alınması. Hatta 23 yaş altı alınsın ki yabancı kontenjanında da kolaylık olsun diye böyle bir şey, böyle bir hamle yapılmasını doğru buluyorum. Süre çok. Hani Eylül'ün 4'üne kadar süre var. Mutlaka bu köprünün altından çok su akacaktır. Ama şu anda bu akşam mesela 23.59'da Sturmgraz maçı için liste verilecek. Şu anda Fred'i Fenerbahçe kullanmak durumunda. Zaten genelde benim bakış açım şu. Bu iki tur içerisinde Fenerbahçe mevcut kadrosuyla devam etmeye çalışıyor. Çalışacak. Gidenler, Talisca bile gidebilir. Fred olsun, Talisca olsun, Osterwold olsun, Semedo olsun, bu isimlerden gidecek olanlar ikinci Sturmgraz maçı sonrası karar verilip yollanacak diye düşünüyorum. Ederson da dahil buna. Ve o zamana kadar da gelecek olanlar da gelmiş olacak. Çünkü siz Semedo'yu yolladığınızda Mert Müldür tek alternatif oluyor sağ bek için. Siz Osterwolde'yi yolladığınızda evet biraz daha eliniz güçlü. Archie Brown var ve Levent Mercan var ama diğer taraftan Archie Brown'la da Chelsea ve Manchester United'in ilgisi var. Hani o oyuncu da ayrılabilir. Onun için bazı planlamaları daha böyle dengeli yapmak durumunda Fenerbahçe. Mesela biz sol bek konuşuyoruz ama ben Fenerbahçe'nin yani hiç sol bek baktığını duymadım. Öyle bir istihbaratım olmadı. Fenerbahçe sol bek bakmıyor. Ama diğer taraftan Osterwolde ve Archie Brown gidebilir diyoruz. Burada mutlaka bir planlama yapılması gerekiyor. Ama şu ikinci Sturmgraz maçına kadar, en azından Ağustos'un 10'u 12'sine kadar, lig başlamadan evvele kadar bunlar çözülmesi gereken problemleri.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesinden Polonya'dan bağlandı bizi. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyorum Erhan'cığım, vakit ayırdığın için.
0: Rica ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de sevgilerimi yolluyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ salim dört gözle bekliyoruz seni.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. Hoşçakal.
1: Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Az sonra bir araya gideceğiz. Sizlerden gelen sorularla, Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla da yine bakalım. Instagram'dan takip alan Hasan, soy ismine de bakalım. Hasan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlara bakalım. Hemen açıyoruz buradan bir tane. Osterwalder'in orijinali sol bek zaten Çağatay Hocam demiş. Eğer sol bek oynamayacaksa bence göndersinler. Oyuncu sol bek oynamak istemiyormuş. Bence de gitsin demiş Bayram Özdemir. Diğer telefondan bakalım. Yine sizlerden gelen mesajları, evet sorularınızı da sorduk. Hiç merak etmeyin. Gelen bir soru daha var. Erhan Bey diyor ki Çağatay abi Beşiktaş'ın kadrosu söyleyebilir misin, biliyor musun demiş. Evet, Beşiktaş'ın ezberi sayabiliriz. Çünkü Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Ottara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh şeklinde bir 11 çıkaracak bu akşamki Michelin karşısında. Benim kafamda da bu Tarkan'ın Ay şarkısı var ya, yanarım sana yemeklerime yanarım, bir yandan konuşuyorum bir yandan da Tarkan'ın bu şarkısı dün akşamdan beri dinliyorum, beynimin içinde böyle yankılanıyor. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız bekliyorum. Takımınızla ilgili, transferlerle alakalı, turlarla alakalı, önümüzdeki maçlarla alakalı, Süper Lig'le alakalı her şeyi, görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünkü programı soran bir dinleyicimiz daha var. İsmini de söyleyelim. Derya Bey. Evet, Derya Bey. Ben sadece Beşiktaş'ı vermeyeyim. Şöyle yapalım. Tüm programı alayım. Evet, saat 18.30 HT Spor'da Trabzonspor Al Saat maçı var. Saat 19'da TRT1'de Inter Turku Başakşehir maçı var ve saat 20'de de Midland ya da Midland Beşiktaş karşılaşması var. Bazen böyle de şey yapıyorlar ya, siz söyleyin, tercümelerde bulunuyorlar. Her zaman söylediğimiz ismin sonra daha değişik bir ismiyle karşılaşıyoruz. Bir anda değişiyor, ben iki ihtimali de söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Pota'da Genç Milliler çeyrek finalde. Tabii ki 18 yaş altı basketbol milli takımımızdan da bahsetmek lazım. Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yendiler. Hepsini kutluyoruz. Devreyi de 43-30 önde kapatmışlardı. Erdinç Alex Koyun'da 15 sayı 7 ribaund oynadı. Kendisini de tebrik ediyorum. Bu akşam da saat 19'da yanılmıyorsam İtalya ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacaklar. Çok soru var, çok mesaj var. İnşallah yetişebiliriz diye. Selam, Bartu Fred'in yerine oynayabilir mesela demiş Raşit Bey. Raşit Şalvarlı olabilir. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçe'de Erkan, yine harika program oluyor, iyi ki varsın demişler. Çok çok teşekkürler, sevgiler sunuyorum, selamlar. Çağatay Hocam, şimdi söyledim, bizim de aklımızda çalmaya başladı. Yanarım parçası bari fon müziği olarak çalır da duyalım demiş. Kim demiş? Çağdaş Çağlar. Evet, yanarım sana yemeklerime yanarım. Vay be Tarkan Ay, ne şarkı. Artık araya gidelim. Biz de bir ara verelim. Bir kere daha tekrar etmekte yarar var. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Telefon hatlarımız, WhatsApp mesajları için iletişim kanallarımız belli. 0212 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinden. Son bir saatte az sonra Galatasaray'la ilgili son haberleri alacağız. Trabzonspor'la ilgili yurt dışına bağlanacağız. Salzburg'a bağlanacağız. Oralardan da, kamplardan da son haberleri alacağız. Fenerbahçe'yle ilgili, Beşiktaş ilgili yine sürpriz bağlantılarımız olacak. Bunun için Radyo Gol'de Türkiye'nin en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'i lütfen kaçırmayın. Son bir saatte tekrar birlikteyiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Akla dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
5: Cinderella'yı bekliyoruz artık. En dış kulvardan yarışa katılacak bu safkan. Evet, Cinderella da içeride. Taylar hazır. Yarış başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor.

0: start verildi. Üçüncü koşu başladı. Bir numaralı Afemya rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde çıktı. Aksine küresi Cinderella iyi çıkış yaptı. Öne geçmişti fakat içeriden gelen 4 numaralı Adeline Bowman liderliği aldı. 3 numaralı Cinderella ikincilikte kaldı. 6 numaralı La Muneca üçüncülükte 1 boy kadar geride. 8 numaralı Trophy Girl 3 boy kadar geride. 2 numaralı El Nacho 2,5 boy kadar geride. 1 numaralı Afemya. 4 numaralı Adeline Bowman son 800'ü önde geldi. İkincilikte 3 numaralı Cinderella içeride. 6 numaralı La Muneca daha sonra 8 numaralı Trophy Girl dıştan önlere doldurup geldi. 1 numaralı Afemya son sırada 2 numaralı El Nacho. Tyler virajı dönmek üzere 4 numaralı Adeline Bowman. Yarıştaki lider 3 numaralı Cinderella ikincilikteydi. En dıştan da 1 numaralı Afemya doldurup 3.'ye geldi. Son 400 metreye giriyor atlar. Adeline Bowman önde ortadan 3 numaralı Cinderella dışından 1 numaralı Afemya. İçeriden de 6 numaralı La Muneca'nın atakları var. 200'e doğru 4 numaralı Adeline Bowman önde. Bariyer dibinden 6 numaralı La Muneca dışarıdan 3 numaralı Cinderella'nın Afemya'nın atakları var. İçeriden La Muneca geldi. Son 100'e girilirken liderliği farkı da 2,5 boya kadar çıkartan 6 numaralı La Muneca kazandı. 4 numaralı Adeline Bowman ve 3 numaralı Cinderella ikincilik için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Afemya 4. 8 numaralı Trophy Girl de 5. oldu. 6 numaralı La Muneca Erhan Aktuğ'la kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate girdik ve Galatasaraylı taraftarlar diyorlar ki abi Galatasaray'da haber yok mu? O haberde Anadolu Ajansı'nda Emrah Oktay'da vardır diye düşünüyoruz. Sevgili Emrah'cığım hoş geldin Radyo Gol'de yayınımıza.
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Neler yapıyorsun? Esmerleştin mi, bronzlaştın mı Emrah?
1: Evet abi, sezon bittikten sonra takım kampta ben de diğer biliyorsun biz Anadolu Ajansı'nda Galatasaray'ı iki muhabir takip ediyoruz. Diğer arkadaşımız kampta. Ben de bir sezonun o yorgunluğunu yeni sezon öncesi bir ufak bir tatil yaptık.
0: Yani siyahi biraz, futbolcu kontenjanında yer bulabilir misin kendini? O kadar yanabildin mi?
1: Olmaz, biraz daha böyle Afrikalı, Kuzey Afrikalı futbolcu kontenjanında bulabilirim belki. Evet,
0: zaten Ugo Çukwu geldi diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Peki Galatasaray tarafındaki bilgileri bize aktarabilir misin sevgili Emrah Oktay?
1: Abi tabii ki birçok isim var. Aslında bundan 15 gün önceye göre daha fazla ismin konuşulduğu bir transfer gündemi var. Ama yine de somut bir gelişme yok. Hala menajerler arasında görüşmeler, kulübün yetkilendirdiği menajerlerin futbolcularla yaptığı görüşmeler var. Hala basına yansımamış ama kulübün ilgilendiği futbolcular var. Onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yönetiminde biliyorsun şu anda sosyal medyada ciddi bir baskı var. Çok fazla transfer
0: başkanın da açıklamaları var.
1: Evet, Sayın Başkan Dursun Özbek de sakin olunması gerektiğini, bu işi geçmiş 4 yılda nasıl üstesinden geldikleri gibi yine üstesinden geleceklerini düşünüyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Hatta dün divan kurulu toplantısı vardı. Orada Icardi ve Osimhen'in Eylül'de geldiğini söyledi ama şu yani bizim atasözlerimiz de var. Papaz her zaman pilav yemez diye. Evet, bir olur, iki olur ama üçüncüye böyle bir fırsat çıkar mı? Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da artık bir transfer piyasasında çok ciddi rakamlar konuşuluyor.
0: Yani burada Eylül'de mi Galatasaray transferi yapacak demek istedi sana göre?
1: Bence bunu demek istemedi. Yine Eylül'ü bekleyeceği anlamı çıkmaması lazım. Ama sürenin olduğunu, yani son gün ne kadar o süreyi kullanacaklarını söyledi. Tabii ki istedikleri oyuncular, şimdi baktığımızda Rafael Leao'nun adı geçiyor. İşte bir ara Cemal Musiala oldu olmadı. Biliyorsun basında sevgili arkadaşımız Burhan Can çok net bir şekilde bu işin olduğunu söyledi. Yine kulüp kaynakları bu işin olmadığını, böyle bir anlaşmanın olmadığını dile getiriyor ısrarla. Yine aynı şekilde Can Uzun tarafı o transferin devam etme süreci şuna da bakmak lazım. Tabii ki burada Leao'nun alındıktan sonra biliyorsun Leao bir kanat oyuncusu. Burada 10 numaraya bu kez U23 kontenjanı veyahut da yerli oyuncu alternatifi olmak zorunda. Bu da Can Uzun ve Cemal Musiala isimlerini ön plana çıkarıyor.
0: Peki Leao'nun sözünü kestim, çok özür diliyorum da sevgili Emrah. Fenerbahçe ile ismi geçiyor, bir yandan da Galatasaray ile ismi geçiyor. Yani son durum ne? Leao hangi kulübe daha yakın?
1: Şu anda bir kulübe yakın olduğunu söylemek güç, Galatasaray'ın daha yüksek bir oyuncuya yıllık ücret teklifi var. Icardi'den çıkıldığı için 10 milyon avronun Leao'ya kullanılması söz konusu. Fenerbahçe'nin de daha düşük bir yıllık ücret, 7-8 milyon teklif ettiği Fenerbahçeli basın mensubu, yani Fenerbahçe'yi takip eden basın mensubu arkadaşlarımızın haberlerinde görüyoruz. Galatasaray'ın 10 milyon euroya kadar Leao'ya verebilecek durumda. Bonservis olarak da baktığımızda ikisi de hemen hemen aynı bonservis miktarlarını verecek gibi duruyor. Ama burada Galatasaray'ın isteği, çünkü Galatasaray bunun tadını aldı. Özellikle devre arasında Noah Lang, Sacha Boey, Aspiria'dan kolayca çıktığı için eğer tutarsa bu transfer satın almayı düşünüyor. Kiralık şeydi akıllı. Burada Milan'ı ikna etmek lazım. Tabii ki talibi varsa bir oyuncunun, burada iki talip olduğu için Milan'ın kulübünün eli çok kuvvetli. Sanki istediğini kabul ettirecekmiş gibi duruyor ama oyuncunun tavrı da tabii ki belirleyici olacaktır ama bence iki kulübe de yakın, aynı mesafede duruyor şu anda Leao.
0: Dinleyicilerimizden Şeref Bey diyor ki Emrah Bey'e sorabilir misiniz hocam? Niaga kiralanacak mı? Son durumu nedir?
1: Kiralansa bile Eylül ayına kadar Galatasaray bu oyuncudan faydalanmaya veyahut da takımda görmeye çalışacaktır. Burada şunu söylemek lazım. Orta saha rotasyonunda 8 numarada Sara, Niaga ve Torreira var. Baktığımızda çünkü Ogucuklu bir 6 numara, 8 numara olarak değerlendirmemek lazım. Mario Lemina'nın da bundan sonraki Galatasaray kariyerinde özellikle stoper rotasyonunun ve işte Leslie Ogucuklu'nun olmadığı dönemlerde 6 numaranın sahibi olacağını düşünüyorum. O yüzden burada 3 oyuncu var. Niaga'nın tutulma ihtimali var ama kiralanması da muhtemel olabilir. Tabii ki bu şartlara bağlı.
0: Evet. Yunus Bey bir mesaj yollamış. Emrah kardeşim hoş geldin. Yıllardır Galatasaray içeriden tabiri caizse içimizdeki İrlandalılar ne kadar temizlendi. Gerçi onların bazılarına teşekkür etmek isterim. Galatasaray kaostan bu başarılara getiriyorlar. Lakin Galatasaray'da iletişim olsun, fikir ayrılıkları olsun çıkmaz da diye düşünüyorum. Değerli görüşlerini alabilir miyim? Demiş.
1: Ben bir çıkmaz olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki fikir ayrılıkları Galatasaray için hiçbir zaman rahatsızlık oluşturan şeyler değil. Yani Galatasaray'da geçmiş dönemlerde de Galatasaray demokrasisinin de bir parçası. Ama fikir ayrılıkları olsa da Galatasaray'da son sözü her zaman başkan söyler.
0: Evet.
1: Yani farklı fikirler olabilir, farklı düşünceler, tartışmalar, içeride tartışmalar da olabilir ama son sözü her zaman Sayın Başkan Dursun Özbek söyleyecek. Burada iyi de kötüyü de bence Sayın Başkan Dursun Özbek'e bağlamak lazım. Eleştiri de Sayın Başkan Dursun Özbek'e yapılmalı. Övgü de Sayın Başkan Dursun Özbek'e yapılmalı. O yüzden böyle içimizdeki İrlandalılar şeyine katılmıyorum ifadesine. Tabii ki başarılı olan insanlar var, başarısız olan insanlar var. Kendi kulüp içi siyaset Galatasaray'da çok sert işler. Ama sonuç olarak baktığımızda herkes Galatasaray'ın başarısı için çabaladığını düşünüyorum. Tabii ki genel olarak söylüyorum bunu. Arada kendi menfaatini düşünenler olabilir ama onun da çok uzun süreli kulüp içinde barınamayacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden o ifadeyle katılmıyorum İrlandalılar ifadesine.
0: Emrah Oktay şunu sorayım. Icardi'ye bir veda maçı düzenlenecek. Icardi'den cevap bekliyoruz demişti. O konuyla ilgili bir görüşme var mı?
1: Dün Icardi yurt dışı çıkış yasağı olduğunu açıkladı. Yani biraz kaotik bir durum var Icardi tarafında. O yüzden özellikle devam edilmediği için de Icardi tarafında bir hayal kırıklığı olabilir. Ama şu an için herhangi bir şey yok. Kulübün böyle bir isteği vardı. Bu da tabii ki nerede olabilir? İşte pazar günü Ren maçı var. Sonra Villarreal maçı var. Bunlardan birisi olabilirdi. Ama Icardi'ne henüz bir dönüş olmadı. Şu an için de böyle bir gelişme yok.
0: Yine dinleyicilerimizden mesaj var. Hatip Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Emrah Bey'e sorabilir misin? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu var. Onu niye kullanmıyor? Yıllık 10 milyon veriliyor. Fenerbahçe 8 milyon verirken Galatasaray 10 milyon veriyor demiş. Herhalde Leao'yu kastediyor.
1: Evet. Yani burada Şampiyonlar Ligi kozu Galatasaray'ın tabii ki var. Diğer tarafta Fenerbahçe'de eleme oynuyor. Onlar da mevcut kadrosuyla bu elemeleri geçeceğini düşünüyor. Yani o Leao baktığı zaman kağıt üzerinde Fred'i, Greenwood'u, diğer futbolcuları, işte Akesi, Skriniar'ı olan, kalesinde Ederson olan bir kadroda da oynamak isteyebilir. Burada Şampiyonlar Ligi tabii ki bir Galatasaray açısından bir koz ama diğer tarafta Fenerbahçe'nin de kozları var tabii ki. Burada iş yani Milan'la anlaştıktan sonra kulüpler, biraz önce bahsettiğim gibi, ondan sonra tekrar Leao'ya kalacak. Yani burada ikisi de aynı mesafede derken hangisi anlaşırsa o alacak anlamında değil. Sonuçta yine Galatasaray'ın artılarına baktığımız zaman Galatasaray'ın da çok fazla artısı var. Fenerbahçe'nin de artısı var. Oyuncuyu ikna etmede hangisi daha başarılı olacaksa. Bazen işte mesela Fenerbahçe'de yönetici Sayın Cihan Kamer İtalya'ya gitti. Bazen oyuncuyu bu bile etkileyebilir. Yani daha fazla kıymet verilmesi, daha fazla önem verilmesi, işte onun için çaba harcanması. Sonuç olarak evet 2 milyon euro bizler için çok çok büyük bir para ama bu futbolcular zaten bu paraları kazanıyorlar. Orada duygusal şeyler, işte insani taraflar biraz daha ağır basabilir. Nasıl geçmişte Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetinde Fenerbahçe'nin daha yüksek ücret teklif ettiği oyuncular Galatasaray'ı tercih etmişse, insani olarak başka şeyler devreye girmişse, burada Fenerbahçe'de özellikle Cihan Kamer'in oraya gitmesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirmiş olabilir. Bu ihtimaller arasındadır. O yüzden son güne bakmamız lazım tabii ki.
0: Emrah, son olarak dün Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Dedi ki Galatasaray hedefi yalnızca ligde şampiyonluk değil, Avrupa'da da yeniden ses getiren bir Galatasaray oluşturmak istiyoruz dedi ya. Burada neyi kastetti?
1: Evet. Burada şunu kastetti abi. Bu sezon Galatasaray son 16 tur oynadı. Galatasaray için başarı bunu bir adım daha ileri taşımak. Yani çeyrek final olursa yarı finale çıkmak. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde finali oynamak veyahut da kupayı almak herkes ister ama gerçekçi olarak baktığımızda artık Premier Lig'de orta sıra takımlarının bile 100 milyon eurolar vererek oyuncu aldığı bir ortamda, Türk futbolunun bu özellikle yabancı kuralıyla beraber çok fazla rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Burada bu sezon geride kalan sezonla alakalı. Evet, Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu oynadı. Eğer şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynamasaydı Galatasaray'daki eleştirilerin dozu çok daha ağır olurdu. Yani evet, insanlar şampiyonluk için mutlu oldu ama sezonun başarılı olarak tamamlandığı hissiyatını veren şey aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki performanstı. O yüzden evet, 5 sene üst üste şampiyon olma hedefi var. Bir rekor, kendi rekorunu kırmak istiyor Galatasaray ama diğer tarafta taraftarı tatmin edecek şey Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Aslında bu kadar çok transfer istenmesinin sebebi de o. Yani Galatasaray'ın baktığımızda birkaç oyuncu takviyesiyle Süper Lig'de şampiyonun en büyük adayı olabilir. Ama Galatasaray tarafı bu oyuncuların A plus olmasını, çok kaliteli futbolcular olmasını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyı hedefliyor. Yoksa daha düşük profilli transferleri Galatasaray

0: transferi Haziran ayı sonunda yapıp kampa tam kadro gidebilirdi. Evet. Burada işte Bruno Fernandes'ler geçti, Kamavinga'ların adı geçti. Diğer tarafta Turam'ın adı geçti. İşte bakıyoruz şu anda Can Uzun, Leao, Musiala adı geçen isimlerin hepsi dünya piyasasında hala çok talibi olan, hala
1: karşılığı olan, değil mi? Piyasası
0: karşılığı olan isimler, piyasası olan isimler. Burada Galatasaray daha bir alt seviye oyunculara yönelseydi şu an herhangi bir sorunu transferle alakalı bir şey olmayabilirdi. Evet. Ama o Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için A-plus oyunculara yöneldiği için süre alan, zaman gerektiren transferler yapıyor Galatasaray.
1: Evet. Emrah Oktay, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'ndan bizi kırmadın. Galatasaray'la ilgili çok değerli bilgiler paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Lemi Çelik aramış, Trabzonsporlu eski futbolcu, onu da az sonra döneceğim. Eğer beni duyuyorsa tekrar da arayabilir. Instagram'dan Hasan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Emre Şen kardeşe çok teşekkür ediyorum. Mücahit Bayrağı söylemiştik. Instagram'dan takip alan Alparslan Dalkıran'a çok teşekkürler. Vakana 99 Cem Ateş'e çok teşekkürler ve en son olarak da Zekeriya Caniklioğlu'na teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Tamer Bey diyor ki, Tamer Irmak, hocam yetiştim mi? İyi yayınlar. Yetiştiniz ama geç kaldınız. Evet, 1 saat 20 dakika kadar. Fernandes transferini sormuşlar. Çetin Bey, Galatasaray'da kaos her zaman başarı getiriyor demiş. O da yorumunu iletmiş. Hüseyin Mecit, Emre abi bir sorabilir misin? Dursun Özbek dün ne demek istedi? Futbolcu almayacak mı, alacak mı? Evet, bu soruların hepsini de cevabını aldık. Abim bile mesaj yollamış. Onu sonra okuyacağım artık. Bir de video göndermiş. Peki, sizlerden gelen WhatsApp'tan mesajlarla devam edelim. Nahit Bey diyor ki, Çağatay Hocam, biraz önce Beşiktaş'ın 11'ini saydın ama Udokai yok. Neden acaba? Bir de Beşiktaş eğer elenirse ne oluyor? Devam mı ediyor, eleniyor mu diye bir soru sormuş. Beşiktaş'ta tabii biraz önce söyledik, Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı için, bir de tatilde olduğu için izinli, ama Udokai kırmızı kart cezalısı, bu bilgiyi verelim. Endidi de sakat olduğu için oynamıyor. Ve şöyle bir bilgi verelim. İlk maçta hatırlarsanız Midland maçında kırmızı kart gören Etim vardı. O da bugün olmayacak. Beşiktaş elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. O da Bohemian Balkani'ydi galiba, yanlış olmasın. Bu eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş zaten bir dinleyicilerimiz de bir yandan yazıyor. Eğer Beşiktaş burada turu geçerse, kazandığı zaman ya da berabere kaldığı zaman, inşallah ki öyle olur tüm Türk temsilcilerimiz. Üçüncü turda Kralov-Tromsø eşleşmesinin galibiyle oynayacakmış. Kralov-Tromsø eşleşmesinin galibiyle oynayacakmış. Zaten bu maçta bildiğim kadarıyla 1-0 sonuçlanmıştı ama rövanşı da var. Birazcık yurt dışına gideceğiz. Polonya'ya bağlanmıştık ama şimdi Nurgül Günaydın'a mikrofonlarımızı uzatacağız. Acaba bakalım yurt dışında sevgili Nurgül Trabzonspor tarafında bizlere hangi bilgileri aktaracak? Tabii WhatsApp'tan aradığım için orada internet inşallah çekiyordur. Wi-Fi üzerinden de benim aramamı görüyordur sevgili Nurgül Günaydın. Çünkü Trabzonspor'da 18 yaşında bir golcüye imza attırmıştı. Sevgili Nurgül Günaydın, hoş geldin yayınımıza. Nerelerdesin yurt dışında?
2: Evet, şu anda maçı bekliyoruz. Salzburg'a geldik sabah erken saatlerde, biraz da dolaşalım dedik. Bir geldik, bütün gazeteci arkadaşlarımız buradaymış.
1: Salzburg nasıl? Evet. Nasıl bir yer? Bize anlatır mısın biraz?
2: Salzburg, yani daha önce de gelmiştik Trabzonspor'la birlikte geldiğimiz dönemlerde, yine gelmiştik. Biraz bilinen bir yer bizim için, bizim açımızdan söylüyorum. Hı-hı. Trabzonspor bu civarda kamp yaptığı dönemlerde İzmir'de kamp yapmıştı en son. Yine gelmiştik buralara. Ama tabii hem biraz vakit geçirmek hem otel ortamından biraz uzaklaşmak için erken geldik. Bazı arkadaşlarımız işte alışveriş fırsattan istifade ederek işte çocuğuna, eşine, herkes birilerine bir şey almaya çalışıyor. Tabii ben de onların arasındayım. Açık konuşmak gerekirse çok fazla açılmadan tabii ki. Ama tabii fiyatları da güzel, fena değil. Öyle bir dolaşıyoruz çok fazla yük yapmadan. Hafif, yükte hafif olsun, pahada da hafif olsun diye böyle bir dolaşıyoruz. Maç saatine kadar bu civardayız.
1: Sevgili Nurgül, günaydın. Yurt dışından bağlandığın için de ayrıca ben sana teşekkür etmek istiyorum. Çok incesin, her zamanki gibi inceliğini gösterdin. Bugün 18.30'da HT Spor Nak'ten yayınlanacak Trabzonspor Alsak evet. maçını. Trabzon 18 yaşında bir golcüye imza attırdı.
2: Evet. Şimdi Tongo.
1: Evet, oyuncunun birçok talibi de vardı Nurgül. Mitongo evet. Muteba'nın. Bu konuyla evet. ilgili neler söylemek istersin? Çok da uygun yani, hani 3 milyon euro gibi herhalde bildiğim kadarıyla bir
2: evet gerçekten fiyat aldı. Hatta şunu dün ben öğrendim. Türkiye'den de bir kulübün daha talipli olduğunu, Trabzonspor'un bir tık daha fiyatta üzerine çıkarak oyuncuyu transfer ettiğini öğrendim ben. Hatta beni Türkiye'den birisi aradı dün. İşte oyuncuyla ilgili. Hani bizim için de kapalı kutu şu anda. Neden böyle söylüyorum? İşte Agosto'yu biliyorsunuz, transfer olduğu zaman da Erzurum'da kampa geldiği zaman işte çok bilinen bir isim değildi. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray'a baktığımız zaman, Beşiktaş'a baktığımız zaman daha çok yıldız isimleri transfer edince, Trabzonspor böyle ismi çok duyulmayan oyuncular kadrosuna katınca acaba işte soru işareti oluyor, kapalı kutu oluyor. Ama Agosto için de biraz öyle düşünmüştük aslında. Ben dün beni arayan kişiye de aynı şeyi söyledim. Bana çok iyi bir oyuncu olduğunu, hatta Agosto'dan daha bir tık daha bir kademe daha iyi bir oyuncu olduğunu izleyince göreceksiniz şeklinde bir ifadede bulundu. Ben de açıkçası çok merak ettim. Tabii hani çok fazla bir maçı ya da oynadığı maç karşılaşma olmadığı için bakamadım ben. Burada da çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Dün zaten Mitongo'nun gelişi vardı sabah erken saatlerde, hemen ardından da bize özel röportaj verildi kampta basın mensuplarına, kampı takip eden basın mensuplarına. O yüzden çok fazla oyuncuyla alakalı şey yapamadık. Dediğim gibi iyi bir oyuncu olduğu yönünde bize de istihbaratlar geldi. Bekliyoruz Agosto'dan da daha iyi bir oyuncu dendi. Belki bugün süre alır mı? Hani çok ihtimal vermiyorum ama maçın sonlarına doğru belki Fatih Hoca oyunun sonlarına doğru gidişata göre oyuncuya bir şans verebilir diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz bugün.
1: Sevgili Nurgül, günaydın. Tabii Trabzonspor'u en yakından takip eden gazetecilerden bir tanesin. Merak ettiğim için özellikle bir soru sormak istiyorum sana. Seni bu kamp döneminde en çok etkileyen futbolcu ya da futbolcular, kampın ya da maçların yıldızı ya da yıldızları var mıydı sana göre?
2: Yani şöyle, bizim takip ettiğimiz iki tane antrenman açıldı bize. Tabii hazırlık maçını da izledik. Konuştuğumuz insanlar da var, konuşuyoruz neler oluyor neler bitiyor diye. Kabral'ın, Aral Şimşir'in, Savyoğlu'nun kampın bana göre şu ana kadar gerçekten en çalışkan isimlerinden, belki de en iyileri diye ifade edebilirim. Özellikle Aral Şimşir'in inanılmaz derecede takıma uyumu, adaptasyonu, istekli görüntüsü, hatta antrenmanlarda gerçekten çok iyi görüntü sergilediği yönünde. Tabii Onana ile ilgili de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz bu sezon yeniden Trabzonspor formasını giyinecek. Hatta şunu söylemiş, As Başkan'la konuştuk. Bu sezon çok çok daha iyi bir performans göstereceğim, ben daha da üzerine çıkacağım şeklinde. Hemen şunu da ifade edelim. Onana bir kilo vermiş olarak kampa da katıldı. Ben bununla ilgili bir haber de yaptım hatta. Fiziğiyle dikkat çekiyor şu anda. Fit bir Onana var. Buradaki yoğun kamp dönemi, kamp süreci de oyuncuların fiziksel anlamda gelişimlerine çok katkı da sağlayacak. Çünkü oldukça iyi bir kamp süreci geçiriyor. Çift antrenmanla yoğun tempo olmasına karşın oyuncuların bana göre şu anda çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ifade edebilirim.
1: Saviola Trabzonsporlu taraftarlar tarafından bayağı bir beğenildi geçen maç sevgili Nurgül Günaydın. Ben de özellikle sağ bekte Kuzey çok genç. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misin?
2: Altyapı yani oyuncusu mu? Açıkçası yani şöyle bana da çok soru geldi ama yani doğruyu söylemek gerekirse çok çok fazla izleyip de hani gözlem yapma şansım olmadı. Yani inanın özelden bana onunla ilgili çok soru geldi. Ama tabii o kadar hani çok fazla süre almadığı için antrenmanlarda da tabii daha çok bize açık olan bölümde oyuncular işte ısınma çalışması, 5'e 2 topla çalışma derken bize bölüm kapanıyor. O yüzden çok fazla bir gözlem şansı olmadı. Belki biraz daha izlemek gerektiğini düşünüyorum. Evet çok konuşuluyor. Onunla ilgili çok şeyler söyleniyor. Ama ben biraz daha izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çok oyuncu gördüm ben. Yani o kadar çok kampa geldik ki genç oyuncuları yani sadece o değil. Bundan önce de çok fazla genç oyuncu takip etme şansımız oldu. Ama tabii biraz daha izlemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Bugünkü 11 için beklentin yani gerçek 11 hani Fatih Hoca'nın oynatmak istediği 11 mi olacak yoksa yine tüm futbolcular değerlendirilecek yani, mi diye düşünüyorsun?
2: Tabii ki Nurgül? Yine aynı şekilde olacak. Oyuncularını görecek Hoca. Yani oyuncularını görecek. Ben ilk maçtaki gibi olacağını düşünüyorum. Tabii yine as oyuncular hani işte 13'ü ya da işte belki ilk yarıda değil de ikinci yarıda oynatabilir onu ama yani genç ağırlıklı bir kadroyla da çıkabilir ilk yarıda ama bütün oyuncularını görmek isteyecek diye düşünüyorum çünkü bu hazırlık maçları çok önemli.
1: Evet, bundan sonra da bir hazırlık maçı daha olacak zaten.
2: Orayı anlayamadım, tekrar alayım.
1: Sonra bir hazırlık maçı daha var herhalde.
2: Evet,
1: pazar günü
2: son hazırlık maçı takımın 2 Ağustos'ta da hazırlık maçını oynadıktan sonra Türkiye'ye dönecek Trabzonspor.
1: Evet, sevgili Nurgül Günaydın çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimizden bir tanesi hatta ismini de vereyim. Bora Bey diyor ki Orhan Çıkrıkçı hocaya selamı iletirse Nurgül Hanım çok sevinirim. Lüleburgaz'dan hemşerimiz diyor. Orhan Çıkrıkçı hocaya.
2: Tabii ki iletirim tabii ki.
1: Dedemi tanır diyor Orhan Çıkrıkçı. Ahmet Bey belediye başkanıydı diyor dedem Yusuf Köse. Ahmet Bey belediye başkanıymış. Dedem de Yusuf Köse demiş. Dinleyicimizi de kırmamış olduk. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nurgül Günaydın.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Salzburg'da herkese selamlar olsun.
2: Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ne kadar güzel sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız. Yurt dışında da olsalar, kamplarda da olsalar, ne şartlarda olursa olsalar. Bize bağlanıyorlar. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Serdar Sarı da yazmış. Tabii ki ona da mesaj atıyorum. Hocam yarın yapma şansımız var mı demiş. Serdar Sarı da yarın alalım yayınımıza. Yine Instagram'da mesajlarınıza bakalım. Takibe bakalım. Orhan Silahtar çok teşekkür ediyoruz. Yine takip ettiği için. Gelen mesajlardan da baktık. Sizlerden gelen diğer telefona bakıyoruz. Trabzon seneye 100 transfer yapacak demiş. Hasan Bey böyle bir bilgi paylaşmış. Ertuğrul Bey diyor ki Galatasaraylı futbolcuların vücut dili çok kötü. Aynı zamanda benim televizyon öyle gösteriyor bilmiyorum ama Sara, İlkay Gündoğan epey kilolu gözüküyorlar. Bir de son hazırlık maçında Yunus 20 dakikada şut çekiyor. Yerde nefes nefese yığılıp kalıyor. Bu benim dikkatimi çekti demiş. Enes Bey diyor ki hem dinleyicilerimiz hem de gazeteci arkadaşlarım bazıları yaptığı yorumlara baktığımızda Fenerbahçe'nin 2 Avrupa maçı keza Galatasaray'ın 2 tane yaptığı hazırlık maçına bakarak çok keskin yorumlar yapılıyor. Fenerbahçe yine eskisi gibi İsmail Kartal ligin ilk haftasında yok devre arasında gider Galatasaray bu oyunla Ekim'de Kasım'da havlu atar. Okan Buruk istifa eder gibi yorumlar çok erken ve çok yanlış demiş. Bunu da paylaştık. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Diyor ki dün Osterwalde kırmızı kart da verebilirdi. Hakem demiş ki gerçekten çok tehlikeli girdi. Diğer dinleyicimizin de sorularını zaten sormuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da bir bağlantım daha olacaktı değil mi? Bir ya da iki. Ona da bakayım. O da sürpriz olsun. Radyo Gold'desiniz. Lütfen ayrılmayın. Kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında 4 Büyük Gündem programına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: Atlar hazır. Yarış başlamak üzere. Start verildi. Yarış başladı. 11 numaralı büyük atak çıkışta. 2-2,5 boy kadar oyalandı. Süratli başlar gibi oldu koşu. Bayutku liderliği alıp farkı 1,5 boy kadar çıkarttı. 6 numaralı Taşpınar ikinciliğe girerken 3 boy kadar geride. 4 numaralı Ribaro üçüncülükte dışında. 10 numaralı Vetcian 1 boy kadar geride. 12 numaralı Çöl Kraliçesi. Onun dışında 2 numaralı Sakarbaşı Kızı 1 boy kadar geride. 5 numaralı Akkareda 1,5 boy kadar geride. 9 numaralı Gazneli içeride. 7 numaralı Atlı Fırtına 2 boy kadar geride. 3 numaralı Dede Batur. Onun dışında 1 numaralı Eşay grubun sonunda 2 boy geride. 11 numaralı Büyük Atak. 8 numaralı Bay Utku kaçıyor. Fark 1,5 boy kadar ikincilikte. 6 numaralı Saçpınar dışarıda. 10 numaralı Vetcihan üçüncülükte. İçeride 4 numaralı Ribaro dördüncülükte gidiyor. Onun dışında 2 numaralı Sakarbaşı Kızı 1,5 boy kadar geride. 12 numaralı Çöl Kraliçesi dışta. 9 numaralı Gazneli ortalarında. 5 numaralı Akareda'nın dışta. 1 numaralı Eşay 1 boy kadar geride. 7 numaralı Atlı Fırtına. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Dede Batur. Yine son sırada 11 numaralı Büyük Atak var. Bay Utku 1-1,5 boy farkları liderliğini koruyor. 6 numaralı Taşpınar yine ikincilikte 2,5 boy kadar geride. 4 numaralı Ribaro dışında 10 numaralı Vetcihan 2 boy kadar geride. 2 numaralı Sakarbaşı Kızı iç kulvarda. 12 numaralı Çöl Kraliçesi dışta yine 9 numaralı Gazneli içeride. Akareda ortada 1 numaralı Eşay 1,5 boy kadar geride. 7 numaralı Atlı Fırtına dışarıda. 3 numaralı Dede Batur bariyer dibinde. Son sırada 11 numaralı Büyük Atak sırasıyla viraj dönülmek üzere. 8 numaralı Bay Utku liderliğini koruyor. Taşpınar yine ikincilikte 3 boy geride. 12 numaralı Çöl Kraliçesi sırasıyla düzlüğe çıktı atlar. Bay Utku'nun liderliği devam ediyor. 6 numaralı Taşpınar'ın gayretleri var. Dıştan 12 numaralı Çöl Kraliçesi'nin daha geriden Atlı Fırtına ve Eşay'ın dışarıdan Dede Batur'un da gayretleriyle 200'e yaklaşılıyor. Bay Utku önde kalmaya çalışıyor. 7 numaralı Atlı Fırtına, 12 numaralı Çöl Kraliçesi dışından da 3 numaralı Dede Batur geliyor şimdi. Atlı Fırtına geldi. Bay Utku'yu yakaladı. Bu kez dışından da Dede Batur geliyor. Son 100 metre Atlı Fırtına asfalt önde. Dede Batur'un atakları sürüyor. Dede Batur geliyor ve kazanıyor. 7 numaralı Atlı Fırtına ikinci. 8 numaralı Bayutku üçüncü. 12 numaralı Çöl Kraliçesi dördüncü. 1 numaralı Eşay da beşinci oldu. 3 numaralı Dede Batur Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Trabzonspor'a da Nurgül Günaydın'a da bağlandık ve mikrofonun diğer ucunda da şimdi Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Lemi Çelik var. Hocam merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Lemi hocam neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Aslında bir şey yapmıyorum. Yaz modu.
0: Tatil modu.
1: Tatil modu. Denize çıkmıyoruz. Denizi seviyoruz. Evet. Denizleri seviyoruz. Bu yüzden denizdeyiz.
0: Peki takımlarımızın Avrupa mücadelelerini de takip ediyorsundur hocam.
1: Evet.
0: Lemi Çelik'e göre dört büyük takım transfer konusunda hangi takımlar doğruyu yapıyor sence? Daha doğru olan transfer politikası hangi takımı daha çok beğendin? Doğru bir strateji anlamında.
1: Birincisi en çok beğendiğim stratejik ve planlama olarak Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler.
0: Vallahi aklıma geldi hocam, sözünü kesiyorum ama bak şu an aklıma geldi. Geçen senede hatta bağlanmıştık. Geçen programlarda da bağlanmıştık. Samet'i almalı diyordun Trabzonspor ve en sonunda Samet'i aldı vallahi.
1: Tabii Samet bir milli futbolcu ve bir de yerli, yani çok avantajları var. Samet Trabzon'da büyüdü, ben ailesini tanıyorum. Samet'in ne kadar çok Trabzonspor sevdalısı olduğunu, ailesinin nasıl bir Trabzonsporlu olduğunu biliyorum. Aynı Mustafa gibi canı gönülden oynayacağını, tam kapasiteyle oynayacağını, Trabzonspor için varını yoğun ortaya koyacağını bir defa yürek olarak biliyorum. Bunun yanında da şunun için çok Samet'i önemsedim, alınmasını istedim. Bir milli futbolcu. Stoper'de lazım mı? Lazım. Hı hı. İhtiyaç mı? İhtiyaç. Bunun yanında şimdi düşünün ki Samet 2 metrelik 1.95'lik bir futbolcu. Bir de Onaçu var. Düşünün ki Trabzonspor'un atacağı hücumdaki tüm yüksek toplarda Onaçu'yla Samet'i kim tutacak?
0: Ama kanadı yok şu anda. Bir sağ kanat oyuncusu yok.
1: Oraya geleceğiz. Ondan sonra düşünün ki Trabzonspor'a atılan hava yüksek toplarda, hava toplarda

kendisi en zor takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Midtjylland'ın. Çünkü burada bu turda güçlü rakiplerden bir tanesi. Ve kadrosu hiç fena bir kadro değil. Özellikle işte tecrübeli oyuncu Christensen, Osorio bence çok iyi oyuncu. Philip Billing çok tecrübeli bir oyuncu. Kalecileri Olafsson bence ilk maç çok iyiydi. Görüntüsü de öyleydi ki işte yani bir kurgu içinde oluşabilmiş bir takım görüntüsü verdi bende Midtjylland. Diğer yandan Beşiktaş açıkçası ilk maçta Olaitan'da çok fazla fırsat buldu. Bence Olaitan orada bir iki tanesini atsaydı bugün daha rahat bir rövanş maçı oynayabilirdi Beşiktaş. Yani 2-3 kere %100'lük pozisyonlardan yararlanamadı. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum genel anlamda. Çünkü hem deplasmanda hem 1-0'ın rövanşı net bir skor alamamışken hem de dediğimiz gibi yani diri görünen, kompakt şekilde savunma yapabilen, çünkü rakip 10 kişi kaldı, onu da unutmamak lazım erken dakikada ve uzun süre Beşiktaş'a dayanmaya çalıştı. Oradaki kompakt yapıyı da gördük. Şimdi 11'i 11'de kendi evinde bence biraz daha ofansif anlamda Beşiktaş'ı zorlayacaktır Midtjylland. Ama bu tabii bence Beşiktaş'ı da bazı avantajları beraberinde getirecek. Çünkü ayakları yere basarak başlayacak bir Beşiktaş olmasını bekliyorum. Ben açıkçası biraz daha dengeli başlayacağını, sonradan Midtjylland'ın yüklenmesinin ardından o geçişlerde ekstra fırsatlar bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle ilk maçta ben Mourinho'yu çok beğendim. Hocanın Mourinho'dan istedikleri ve Mourinho'nu sahaya yansıttıkları bence tam anlamıyla paralel şekilde ilerledi bu karşılaşmada. Bu önemli bir dokunuş. Çünkü ceza sahası içinde ekstra olmak, ceza sahası içine çok oyuncuyla gitmek, bu geçiş hücumlarında da dahil. Bunu sıkça gördük. Mourinho'da o ceza sahası koşusunu atan oyunculardan bir tanesiydi. Orada hoca Vaclav Černý'i biraz daha çizgiye basan, genişlik veren oyuncu. Mourinho'yu da oradaki hattan Olaitan'la beraber ceza sahasına yolladığı oyuncu oldu Mourinho. Burada çok bence dengeli de bir sistem olmuş oldu. Olaitan ve Mourinho fırsatlar buldu. Yararlansalardı farklı skordan bahsederdik. Diğer taraftan tabii bence İlhan'dan bahsetmek gerekiyor. İlhan da orada diğer tarafta, yani Vaclav Černý ve Mourinho tarafının tersinde biraz daha içeride konumlanan oyuncusu, kanat oyuncusu statüsünde. Adam eksiltebiliyor. Dar alanlarda bence becerikli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Şut tehdidi ve pas tehdidi yetenek setinde bence var, ama oradaki karar verme durumları ve daha ilk bu seviyedeki maçlarını oynadığını da unutmazsak çok değerli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Orada Rıdvan'la beraber onlar da orayı oynamaya çalıştılar. Mourinho biraz daha iç koridorda, Rıdvan da genişlik veren sol tarafta oyuncuydu. İçeride ilan kalmıştı. Bu maçta tabii muhtemel 11'de çoğu yerde Outtara görünüyor. Onu da görmek lazım. Bence çizgide belki de Rıdvan'dan daha verimli olabilir. Çünkü Rıdvan artık fiziksel olarak da maçın ikinci yarısına düşmeye başlamıştı. Burada da bir Outara ile başlanıp hani onun durumuna bakılabilir. Çünkü çizgi oyuncusu olarak daha atlet bir oyuncu. Biraz daha bence temposu yüksek bir oyuncu. Orada İlhan'ın Argi yanına genişliği veren oyuncu olarak koymak yararlı olabilir Beşiktaş adına. Orkun muhteşem bir gol attı. Bence Salih'le uyumları çok iyi. Daha demin bahsettin işte arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken diye. Biz de arkadaşlarımla beraber izlediğim bir karşılaşmaydı. Maçtan önce şöyle söyledim yani Beşiktaş'ta arkadaşlarım. Bence Salih bugün bize sanki 15 senedir Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi hissettirecek dedim. Ya o tarz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum dedim. Ki bence maçın artık 15. 20. dakikasında bunu birçok Beşiktaşlı hissetmiştir diye düşünüyorum. Orada bir uyum yakalanmış. Salih de çok başarılı bir performans verdi. Bence orada Orkun'la beraber uyumları gayet iyi. Dediğim gibi Olaitan'ın fiziksel gücü çok yüksek. Orta sahada da o fiziksel tarafı çeken taraf biraz daha Olaitan gibi görünüyor. Beşiktaş iyi anlamda bence bir ilk maç sınavı verdi. Tabii ki daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ama asıl sınavı bugün vereceğini düşünüyorum. 11-11 deplasmanda oynayacağı bir karşılaşma. İyisiyle kötüsüyle bence bu turu kesinlikle atlaması gerekli. Tabii eklemeler de takıma devam ediyor. Yani Trossard'ı da düşündüğümüzde bu takımda daha farklı bir şeyler oynayabilir. Vincenzo Italiano da buradan farklı bir durum çıkarabilir. Onun da kenardaki durumu çok konuşuldu tabii. Enerjik bir teknik adam. Onun da Beşiktaş'a ben aslında ilk görüntü olarak biraz işte hani aynı Salih'te dediğim gibi uyumlu olabileceğini düşündürdü bana kendisinin Beşiktaş'a. O enerjiyi geçirdi. Tabii daha çok erken bunları konuşmak için. Stoperler problemli Beşiktaş'ta, onu söyleyelim. Bugün de bence yine

0: sıkıntılı nokta stoperler olacak. Orada Calova Emirhan'ın muhtemel 11'de başlaması bekleniyor ama işte Beşiktaş'ın oraya net bir transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki rotasyona baktığınızda Emrecan Uzunan, Calo, Emirhan Topçu, Udokay hala kadroda. Yasin Özcan belki oynayabilir. Sol bek stoper Agbadu. Yani bence burada net bir ikili bulamıyorum ben. Özellikle birbirini tamamlayacak seviyede. Biraz daha işte ayakları temiz, hava toplarında etkili. Bence orada bir lider stoper ihtiyacı var. Tabii Leo Paredes'ti yanılmıyorsam, Brezilyalı stoper. Onun ismi fazlasıyla geçiyor. Leo Pereira, çok özür diliyorum. Dün ufak bir sakatlık yaşamış sanırım, haberlerde, dış basında da gördüğüme göre. Yani o tarz bir stoper, özellikle sol ayakla liderlik edebilecek, topları Salih'le, Orkun'la geçişlerde daha net buluşturabilecek, zaman zaman uzun paslarla o hattı kırabilecek bir oyuncu en geride stoper olarak bence Beşiktaş'ın oyununu da yukarı çıkartacak oyuncu profillerinden bir tanesi olur. Oradaki süreci izleyeceğiz. Genel anlamda ben bu Beşiktaş'ın bu akşam şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok tehlikeli bir maç. Bence keyifli de bir maç olacak. Ama geçiş fırsatlarına Beşiktaş baskı yediği anlarda doğru kullanırsa bence gayet rahat bir şekilde maçı ve turu alarak ülkemize dönecektir diye düşünüyorum ben.
1: Ömercan Özmen'le yayındayız ve çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Galatasaray'ın transfer gündemini de konuşarak devam edeceğiz. Bu arada Galatasaray demişken, belki Beşiktaş'tan Galatasaray'a Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında, İtalyan basınına verdiği röportajda, daha doğrusu basın toplantısı değil, hemen basın toplantısına gidiyor aklımız. Çünkü maçtan önce dün konuştu. Ama İtalyan basınına verdiği röportajda Galatasaray'a zorluk çıkarmalıyız, 4 yıldır üst üste şampiyon oluyorlar sözleri de dikkat çekiciydi. Belki bir nebze onunla bağlarız oraya. Ama aranın ardından Ömercan Özmen'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti. Reklam.
4: Kulağınızdan reklam. Sesi eksik olmuyor.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Mobil Şubeyi indirin. Dünya

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezde kaldığımız yerden sizlerle birlikteyiz ve ne ile geleceğiz demiştik? Beşiktaş'ı Galatasaray'a Vincenzo Italiano'nun İtalyan basınına vermiş olduğu, ya adı da çok güzel, Vincenzo Italiano. Ömercan Özmen.
1: Kesinlikle. Az önce
0: yine onunla bağlarız dedim. Reklama gidince Ömercan'la da şöyle bir konuştuk. Adı da çok iyi. Hani söylerken böyle bir gol atsa da söylesek, ya da işte Vincenzo Montella da bunu yaşamışızdır mutlaka. Tabii sen, evet. Ben, benim nesil biraz, bizim nesil biraz oraya çok fazla yetişemedik. Çok fazla yetişemedik en azından. Belki ucundan kıyısından. Ama yani hakikaten öyle. Neyse, işin diğer tarafındayız. Galatasaray'a zorluk çıkarmalıyız diyor Vincenzo Italiano. 4 yıl üst üste şampiyon oldular diyor. Diğer tarafta yönetim de iyi transferlerde kararlı gibi Beşiktaş'ta. Bununla hem Beşiktaş'ı son kez konuşalım hem de Galatasaray'ın transfer gündemine bağlayalım isterim.
1: Açıklamayı doğal buluyorum. Yani Vincenzo Italiano tabii 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Bu gerçeği görerek aslında bizden daha farklı bir bakış açısıyla teklifi kabul ediyor ve Beşiktaş'ın başına geçiyor. Yani orada Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'la beraber yaratmak istediği hikaye 4 yıllık bir hegemonyanın yıkılması üzerine kurulan bir hayal ve başarı hikayesi olacak. O yüzden hocanın böyle konuşması normal. Tabii Salah ismi çok konuşulmuştu. İşte Trossard bence çok hem winner hem yüksek profilde bir oyuncu. Oraya eklemeler Beşiktaş'ta. Ben de merakla bekliyorum. Yani aslında her sezon Beşiktaş'ı merak ettiğim bir sekans var benim. Bence sen de farkındasın. Geçtiğimiz sezonda işte birkaç transfer gelmeye başladı. Allah Allah. Yani bu takım sanki birbiriyle çok uyumlu. Benim kafamda düşündüğüm oyunu oynayabilir mi? Hani böyle birleştirmeye çalışıyorduk. Bu sezon biraz daha bence yüksek görüyorum bunu. Çünkü kadrodan geçtiğimiz senelerden kalan oyuncular üzerine yapılan eklemeler ve daha gelecek olanlarla Beşiktaş en çok da Vincenzo Italiano'nun durumuyla ilgili, yani geleceğiyle ilgili meraklarımla beraber beni heyecanlandıran takımlardan bir tanesi. Tabii ki ülkemizin çok büyük takımları hep şampiyonluğa oynaması beklenen Beşiktaş, ama işte Italiano'nun bu açıklaması da, zorluk çıkartmalıyız açıklaması da gösteriyor ki bunların hepsi birlikte bir süreç. Ama bir zirve mücadelesi olursa da Beşiktaş tabii ki oranın en büyük adayıdır diyelim.
0: Galatasaray'da transfer gündeminde ne var ne yok dedik son 10 dakikalık bölümde aşağı yukarı, Ömercan Özmen.
1: Ya tabii en çok meşgul eden durum Musiala olmuştu Galatasaray cephesinde transferi. Orada hala aynı belirsizlik sürüyor. Bir taraf bekleyişini sürdürüyor, diğer taraf artık yani hem Dursun Başkan hem işte Bayern Münih tarafı hem oyuncunun işte avukatı, menajeri, herkes bu ilgiyi doğrulamadı, yalanlamış bir durumda görünüyor. Orada neler olacak ilerleyen süreçte göreceğiz. Bir yandan Can Uzun var. Can Uzun süreci çok uzun zamandır resmi bir teklife tabi olmayan süreç. Bu da bence Galatasaray için çok can sıkıcı bir durum. Çünkü ilgi olduğu çok açık. Yani bu zaten Alman kaynaklarda bunu doğruluyor ama bir türlü o resmi girişimler gerçekleşmiyor Galatasaray'da. Bu da beraberinde yönetimsel anlamda bir kriz mi var, maddi anlamda bir kriz mi var durumlarını, sorularını beraberinde getiriyor. Artık bugün 30 Temmuz, Ağustos'a gireceğiz ve yaklaşık 20 gün, belki 20 günden daha az bir süre sonra Süper Lig başlamış olacak. Galatasaray eklemelerini hala yapmadı. Bu da bence büyük bir problem ki kesinlikle bir hücuma dönük orta saha oyuncusu, bir 10 numara bence Galatasaray'a gerekiyor. İşte bu Can Uzun mu olur, Musiala mı olur bilemiyorum. Bugün son günlerde konuşulan isim de tabii ki Reinders. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle Euro'da, bir önceki geçtiğimiz Euro'da 24'te izlemekten çok keyif aldığım, gole çok yakın bulduğum bir orta saha oyuncusu Tijani Reinders. O profil Galatasaray'a uygun mu? Bence çok uygun da bir profil olur. Tabii çok yüksek maliyetli bir oyuncu ve şu anda 2030'a kadar Manchester City ile sözleşmesi var. Yaklaşık piyasa değeri 50-60 milyon arasındaki oyunculardan bahsediyoruz ama tabii burada bir belki kiralık, belki sonradan satın almalı bir durum yaşanabilir. Çünkü biliyorsun Manchester City'de Pep sonrası biraz daha farklı bir yapılanmaya geçecek gibi duruyor. İşte orada değişiklikler, orada kadroda yapılanmasında farklılıklar olabilir ki 135 milyon euroya Elliot Anderson gibi bir ismi aldılar orta sahaya. Onu da unutmamak gerekiyor. Galatasaray adına doğru isimlerden biri olacağını düşünüyorum Reinders'in. Çünkü hem 8 numara hem 10 numara, zorlasanız 6

0: numara orada çok kaliteli katkı sağlayacaktır. Ben 8-10 arasında oynadığı, yani ekstra ceza sahasına giren oyuncu rolünde oynadığı pozisyonları çok beğeniyorum Reinders'in. Galatasaray'ın da böyle bir hem bence orta saha oyuncusu kalitesine hem de gol sayılarına da etki edebilecek, biraz daha yaratıcı, orada belki bir Mertens performansını anımsatacak bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray 30 Temmuz itibariyle bence biraz ağırdan alıyor. Tabii başkan da, hoca
1: dün,
0: da acele
1: dün başkan da başkan da dün tepki verdi. Beni bu tarz yaklaşımlar etkilemez dedi. Hatta özet vermeyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in tam açıklamasını, dün divan kurulu toplantısındaki o tam açıklamasını notlarımın arasında tutuyordum. Radyo Gol'de WhatsApp hattımızın hemen Belgsayar sohbetinde, yani benim ekli olduğum o WhatsApp hattına hemen ulaşmaya çalışıp o görseli bulabilirsem notu sizlerle paylaşayım. Evet, buldum. Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem. Ne yaptığımı biliyorum. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. Ben transfer yapmayacağım mı dedim diyor Dursun Özbek. Bir nevi haklı olarak geçen yılları da hatırlatıyor ve aynı zamanda etkilenmem diyor. Diğer tarafta transfer yapmayacağım demedim ki diyor.
0: Şimdi bence burada şunu konuşmak gerekiyor.
1: Neyi konuşalım?
0: Dursun Özbek ve Galatasaray'dan da bağımsız. Yani doğru yol, bildiğim yoldan şaşmıyorum ve beni eleştiriler, sosyal medyada yazılanlar etkilemiyor. Başkan tabii ki etkilememesi gerekiyor. Sayın Başkan'ın bunları söylemesinden doğal bir şey yok. Ama doğru olan mıdır bu? Geçmiş sezonlardan bu zamana kadar gelinmiş bu planlamalar, yapılanmalar. Yani bence bunun tartışılması gerekiyor. Takımlar kampa giderken, yeni sezona hazırlanırken, ön eleme turlarında maçlara başlamışken, sezona 15 gün, 20 gün varken transferler eksik denildiğinde eleştirileri kulağa kapatıp duymamak mı doğru olan, yoksa ya bizim bu planlamalarımız, geçmişten gelen yanlışlarımızı biz neden devam ettiriyoruz deyip daha erken hareketlenmek, belki geçtiğimiz içinde bulunduğumuz sezondan yaz transfer dönemini planlamak, anlaşmaları yapmak mı doğru olan? Bence bu ayrımı yapması gerekiyor Sayın Dursun Özbey'in. Tabii ki sosyal medyadaki eleştirileri de kulağını bazen kapaması gerekiyor. Tabii ki büyük transferler yapmak isteyecektir, büyük işte maddiyat, bunlar doğru şeyler. Bunları anlayabiliyorum. Ama bir yandan da geçmişte yapılan yanlışları sanki o zamandan da biz hep doğruyu yaptık. Tabii ki 4 sene şampiyon olmuş bir takım başkanı bunları söyleyebilir, bu güvende olabilir. Ama sadece hatırlatmak adına söylüyorum. Geçmişte yapılanlar da doğru değil. Bugün bence bu kadar geç kalınmış bir transfer politikası da çok doğru değil. Yani büyük isimler için sabırlı olmak lazım düşüncesi var mesela. Yani biraz akşam pazarına kalmak var transferde. Bence bu sezon Galatasaray'ın yaptığı yanlışlardan birisi oluyor bu gidişat. Öyle düşünüyorum açıkçası. Yani başkan öncekilerden de evet örnekler verdi. Doğru, haklı olduğu yanlar da var. Yani çok önemli oyuncular da son günlere doğru geldiler ama bence Galatasaray'ın rotasyon planlamasında da hatalar var. Yani sadece büyük transfer olarak düşünmemek lazım. Yani Türk rotasyonu, işte içeride Kaan Ayhan'ın durumu, Abdülkerim Bardakçı'nın durumu, genç oyuncuların durumları, bunların planlaması ve yerine ekleme yapılacaksa ekleme, gönderilecek oyuncuların gönderilmesi gibi durumların yapılması gerekiyor. Ama yani başkan Sané'yi getiren başkan da Dursun Başkan, o zaman da Sané erkenden indiğinde demişti ki ben Türkiye'de işte futbol izlemeye başladığımdan beri bu kadar erken gelen bu kadar büyük bir transfer hatırlamıyorum. Helal olsun demiştim. Yani bunlar da bence göz önünde bulundurulmalı. Ve Galatasaray'ın geç kaldığını düşünen kimsenin ben art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çok normal bir düşünce yapısında olduğunu düşünüyorum. Kendim de Galatasaray'ın transferde geç kaldığını net şekilde söyleyebilirim.
1: Peki Ömercan Özmen, Galatasaray'da sadece konuşacaklarımız bunlarla sınırlı kalmıyor tabii ama hali hazırda bir transferin Beşiktaş kadar, Trabzonspor kadar, bir nebze Fenerbahçe kadar hızlı ilerlemediğini görmekte haliyle sınırlı tutuyor konuşulacakları. Sen eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Neler söylersin son bölümde Galatasaray'a ilişkin?
0: %100 katılıyorum. Yani bir kere resmi girişimlerin yaşanmadığı bir Galatasaray transfer dönemi izliyoruz. Yani bize gelen, tabii şimdi benim şu candan yola çıkarak bakıyorsunuz. Çok uzun sürelerde ilgilendiğiniz bir oyuncu, resmi teklif yapmıyorsunuz. Yani sürekli bir nabız yoklama durumu var. Günler ilerliyor. Diğer taraftan işte Musiala meselesi hangi koyun ak, hangi koyun kara, yani aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Musiala'nın avukatı bana no fake news diye cevap verdi. Bütün süreci anlattığımda böyle bir şey yok dedi. Diğer

0: taraftan işte Rangers konuşuluyor. Yine yüksek maliyetli bir oyuncu. Manchester City ile bir temas, resmi temas olduğuna dair bir şey yok. Resmi bir şeyler biz haberini almadıkça, resmi bir teması Galatasaray Spor Kulübü duyurmadıkça, harekete geçmedikçe bunları konuşmamız çok normal olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ile ilgili eklemek istediğim son bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında bahsettiğimiz şeyler dışında yok. Yani Galatasaray evet dediğin gibi transferde yavaş kaldığı için biraz daha konuşmak üzerine daha kısa süreler alıyor. En sonunda gönderdiği oyuncuları göndermek istediği oyuncuları gönderip transferi de tamamladığında bir kadro planlamasına yine seninle beraber bakarız. Nelerin eksik olabileceğinden, nelerin doğru olduğundan, hangi oyuncuların nasıl konumlanması gerektiğinden bahsedebiliriz tabii ki. Peki. Ama şu anlık bu kadar diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum Ömercan Özben. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli bir yayın oldu.
1: Kesinlikle.
0: Dinleyicilerimize sana da teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Spor yazarı, kıymetli kardeşim, gazeteci kardeşim Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirdik. Sizlerden gelen mesajlarda okuyamadığımız mesaj var mı yok mu diye şöyle bir kolaçan ediyorum. Instagram'dan yazan dinleyicilerimiz var. Buradan yazmayan, oradan da ulaşan dinleyicilerimiz oluyor. Tabii onun yanında bizlere WhatsApp hattımızdan gelen birçok konu, birçok mesaj var. Onlarda da okuyamadıklarımızı hızlıca okuyalım isterim. Delfin Yunus'tan ben çok güzel teşhisleriniz var demiş. Selamun aleyküm müdürüm, hoş geldin demiş. Onu da eklemiş. Dursun Özbek işini bilir demiş. Kaan Ayhan yerine genç yetenek oynatsa arada Okan Buruk eleştirmek istiyorum demiş. Delfin Yunus'tan bunları söylemiş. Peki. Yayınlar Santfor, Pivot, Forvet ayrımlarını tam olarak bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye golcü lazım. Gol atabilecek bir oyuncu lazım. İki maç, iki duran top, devamı yok diyor. Ve maçlar da Gornik'le yani. Onu da ekleyeyim. Katılıyorum size Sezer Bey. Yayınlar İsveç'ten Latif ben. Bu arada Polonyalı futbolcunun hakemin formasını çektiğini de unutmayalım. Bu da net kırmızı kart demiş. Latif Bey ama işte herkes işine geldiği gibi yorumluyor ya. Şimdi bu da konuşulması, o da konuşulması gereken bir şey ama şimdi tutup da rakip takım taraftarıysanız haliyle size Osterwolde'nin görmediği kırmızı kart ya da görme ihtimalinin olup görmediği diyeyim kırmızı kart daha böyle bir cezbedici gelir. Daha böyle sanki Çorum Galatasaray maçının Fenerbahçe Gaziantep maçlarının oynandığı bir haftayı eleştiriyormuş gibi Avrupa'da devam edeceğiz etmeyeceğiz kısmına değil de onu eleştiriyormuş gibi konuşursunuz. Daha böyle bir 4 yıldır üst üste şampiyon olan ve son 2 yıldır aşağı yukarı öyle hatırlıyorum. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme gibi bir şansı elde eden Galatasaray özelinde. Hani eleştiriyorsunuz ve o takımı tutuyorsunuz ya. Bunları Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Başakşehir'inden Sivas'ına kadar 4 yıl önceye gidin. Rıza Çalınbaylı Sivas'ına kadar buralarda alınan konferans, UEFA, Şampiyonlar Ligi hiç fark etmiyor. Buralarda alınan bu ülke puanlarına borçlu olduğunu unutuyorsunuz ya. İşte orada ip kopuyor bende. Orada da az önce dinleyicimizi eleştirdiğim gibi eleştiriyorum. Oralarda çok fazla kalamıyorum ben yani böyle. Ya işte öyle düşünmeyelim, şöyle olur, böyle olur gibi sessiz sakin pozitif yorumlarda kalamıyorum. Mesajlar için teşekkür ediyorum. Her birini okuyamıyorum. Ferhat Bey'den mesaj gelmiş. Ona teşekkürlerimi ileteyim. Serdar Bey aynı şekilde size teşekkürlerimi iletiyorum. İsmail Hoca takmış kafayı Asensio'ya diyor. Berk dostum dinlemeye devam demiş Cihat Bey. Hem Instagram'da hem burada yalnız bırakmayanlardan. Sağ olsun, var olsun. Delfin Yunus'ta ne iş yapıyor abi? Ne zaman radyoyu açsam mesaj yazıyor demiş Hilmi Bey. Delfin Yunus'ta ile tanışın. Instagram'dan ekleyin Delfin Bey'i. Güzel mesajlarını sizlere de iletsin. Her daim yalnız da bırakmıyor. Dinleyici dayanışması oluyor. Delfin abiyi her merak eden onunla çok iyi bir dost olarak çıkmıştır. Öyle söyleyeyim. Radyo Gol frekanslarında da daimi dinleyenlerimiz böyle her daim bizi yalnız bırakmaz ve mutlu eder. Onun için de ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Ben Berk Sayar, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte oldum ve hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı Avrupa Kupaları özelinde, Galatasaray'ı da transfer gündemi özelinde Ömercan Özmen'le değerlendirdik. Konu önerilerinizi, aynı zamanda gündem başlıklarında öne çıkarmamızı istediklerinizi ya da eleştirilerinizi, olumlu olumsuz aktaracağınız fikirleri, görüşleri bana Instagram Sayarberk hesabından ulaşarak yazabilirsiniz. Instagram Sayarberk'ten de lütfen takip edin diyeyim. Twitter'da da Sayarberk, Instagram'da da Sayarberk. Adım soyadım tam tersi şekliyle yine yazarak ulaşabileceğiniz şekilde Instagram'da da mesajlarınızla, takiplerinizle beni bana ulaşabilirsiniz diyeyim hızlıca. Ve Fehmi Kurtuluş az sonra sizlerle olacak. Saatler 18-20 arasını gösterinceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
9: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri, ben Fehmi Kurtuluş. Her perşembe olduğu gibi yine 17-18 saatleri arasında sizlerle birlikteyim. Günün öne çıkan maçlarını yorumlayacağız, analizleri sizlere ileteceğiz. Hangi kombinler bugün biraz daha başarılı olur sizlere aktaracağız. Eğer sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar veya görüş almak istediğiniz kuponlar 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Bugün yine kıymetli konuğum Rahmi Şehirli bizlerle birlikte olacak. Rahmi, 42 tane maç var konferans liginde. İkisi başladı. Sözü sana hızlıca vereyim. Belki bir canlı ihtimali varsa onu da değerlendirelim. Söz sende, buyursunlar. Hoş geldin.
10: Fehmi merhaba, hoş bulduk. Evet, Escaldes Vaduz maçı ve
9: Tobol
10: maçı Anamez var. Takipteyim şu anda. Ben de aktım. Bir yandan da ikinci maçı açmaya çalışıyordum. Canlı olursa mutlaka ileteceğim buradan da. Baya keyifli bir bülten var.
9: Tabii.
10: Sabırsızlanıyorum ben de. Yani güzel bir akşam olur umarım.
9: Umarım kazançlı bir akşam olur ama perşembe bültenlerine aman dikkat diyoruz. Hele ki senenin bu zamanları tam takımlar hazır olmayabiliyor. %100 hakim olamayabiliyoruz takımlara. Her zaman yaptığımız uyarıyı yapalım. Bilinçli oyun. Lütfen yatırdığımız miktarlara dikkat edelim. Bu oyunun keyif kısmında kalalım. Keyif kısmından, keyfimizi kaçıracak miktarlardan uzak duralım, keyif kısmında kalalım diyelim. Ve bugün Avrupa Ligi bülteni çok güzel, Konferans Ligi bülteni çok güzel duruyor kağıt üstünde baktığımız zaman. Tabii ki temsilcilerimizin maçlarıyla başlayacağız. UEFA Avrupa Ligi Midland Beşiktaş maçı. Ya ilk maç Rahmi, gerçekten ben skora çok üzüldüm. Kaçan pozisyonlara çok üzüldüm. Daha farklı bir skoru görebilirdik ama 1-0 gibi bir skorla şu an Danimarka'ya gidiyor Beşiktaş. Açıkçası kağıt üstünde kazanmış bir avantajı gibi görünse de Midland deplasmanı bence 1-0 skor çok yeterli bir skor değil. Keşke biraz daha farkı açabilseydik. İsim verip hedef göstermek istemiyorum ama Beşiktaşlı taraftarlarımız beni anlayacaktır. Olaytan tabiri caizse biraz saçmaş yoldurdu ilk maçta. Kaçırdığı özellikle bir pozisyon var ki izledin diye düşünüyorum.
10: Evet.
9: Kale ve kendisi vardı sadece. Ama topa gelen topa vuramadı maalesef. Ve baktığımız zaman da 1-0 bir skor. Oranlar açısından baktığımızda 3.09'a kadar düştü Beşiktaş'ın oranı. Midland 1.77'deydi, 1.85'e yükseldi. 3.36 civarında Beşiktaş'ın oranı vardı, o da 3.09'a kadar düştü. 2.5 üstün oranı 1.46'ya indi. Karşılıklı gol var 1.40'larda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Gol barajı aşılır gibi geliyor bana ama sen neler aktaracaksın?
10: Tabii Fehmi, şimdi geçtiğimiz haftaki maçı hep beraber izledik. Saçmaç yolduran çok pozisyon, evet, gerçekleşti. Ama şunu da unutmayalım. Tabii ki Midland 16. dakikada Friday Ubi Etim'in gördüğü kırmızı kartta, nereden bakarsak bakalım 80 dakika kadar 10 kişi oynadı.
9: Evet.
10: Ve mecbur olarak oyun içerisinde taktik değişmek zorunda kaldı. Yani ofansif oynuyor Midland takımı. 3-4-3 gibi bir dizilişle oynuyor aslında Midland takım ama o bu eğitimin çıkmasıyla birlikte taktik değişimi gerçekleşti oyun sırasında. Tabii ki maça hakim olan Beşiktaş'tı. Bu

0: yani ben de çok isterdim parkta art basını. Ama zor bir maç olacağının göstergesi aslında bu oranlar. Beklenen oranın düşmesini de anlayışla gösterebiliriz. Çünkü kağıt üzerinde hem avantajlı skor hem de Beşiktaş yani Türkiye'de şu anda ciddi anlamda en çok oynananlar listesinde de yukarıda olduğu için bir yüklenme var Beşiktaş'a. Ben dün Midland Teknik Direktörü Mike Thulberg'in basın toplantısını takip ettim sevgili Fehmi.
1: Evet.
0: Hatta bu basın toplantısı aslında bir konferans olarak değil de ilk etapta kulüp tesislerinin orada yapılan bir açıklama yaptı. Yani tabii ki o da hani stattaki atmosfere hayran kaldığını dile getirdi. Muazzam bir atmosfer vardı diye dile getirdi. Danimarka'da daha güçlü bir taraftar topluluğun önünde oynamanın bir farkı var. Kendi stadımızda oynayacağız ama taraftarımız arkamızda olacak dedi o da. Ve şunu dile getirdi aslında. Biz daha önce Premier Lig ekiplerine karşı da oynadık. Nottingham Forest'i iki kez mağlup ettik. Roma'da maç yaptık. Takımda önemli bir bölümü milli takımlarda forma giyiyor. Bu tür atmosfere alışkın bir takımım var diye dile getirdi ve elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Hatta orta saha oyuncusu Philip Billing'e de bir mikrofon sundular. O da hani yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımın en deneyimlisi benim. Ama çok genç arkadaşlarımız var. Uluslararası bütün kulüpler ilgileniyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Yani onlar da aslında bu maçın hani kağıt üzerinde her ne kadar Beşiktaş favori olsa da onlar da bir şeyler yapabileceğini farkındalar. Tahmin olarak gelecek olursak sevgili Fehmi, ben Midland'ın istediği skoru aslında aldığını düşünüyorum İstanbul'dan. 10 kişi oynamalarına rağmen ki Beşiktaş'ın sayısız atağı vardı. Hafta sonu da kazandılar. Sönderski karşısında kazandılar. 3-2'lik bir galibiyet aldılar. Ben
1: Evet.
0: ilk yarıdan Midland'ın skora katkı vermesini, Midland'ın gol atmasını bekliyorum. Sevgili Fehmi, bu müsabaka özelinde.
1: Açıkçası ilk yarı Midland golüne itiraz edemeyeceğim. Çünkü baktığımız zaman sevgili Rami, dinleyiciler de ve futbol severler de biraz bu oyunun içinde olan herkes bilecek ki Midland takımı son yıllarda buralara oynayan ve alışkanlık haline getiren bir takım hüviyetinde geldi. Ve baktığımız zaman tempolu oyun oynuyorlar. İyi de bir oyun oynuyorlar. Sadece mesela bazı takımlar var ki kendi liglerinde başka bir takım olmadığı için sivrilip işte her sene burada birinci elemede, ikinci elemede gördüğümüz bazı takımlar var ama sonrasında hiçbir şekilde hatırlamadığımız takımlar bunlar. Baktığımız zaman onlardan biri değil Midland. Gittikçe gelişen ve büyüyen bir ekip. Oyun anlamında söylüyorum. Baktığımız zaman da ben geçen hafta YouTube yayınında şöyle bir şey söyledim. Katılacaksın diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in ve Beşiktaş'ın çektiği kurallara baktığımızda en zor kurayı Beşiktaş çekti aslında. Midland'ı ben istemezdim şahsen. Hatta şöyle de bir durum söz konusu. Geçen sezon senin önderliğinde Midland'ın kornerleriyle bayağı bir yürüdük. Hatta hatırlarsan geçen, yanlış mı hatırlıyorum, daha doğrusu hatırlatırsan çok seveceğim. Midland geçen sene grup aşamasında lider miydi yoksa ikinci miydi? Orada bir yerde bitirdi değil mi grup aşamasını Midland?
0: Galiba ben de lider diye hatırlıyorum. Çünkü sansasyonel skorlar aldı ve çok etkili, efektif bir oyun da gösterdi aslında. Ben de öyle
1: Evet.
0: hatırlıyorum sevgili Fehmi.
1: Ya baktığın zaman bugün kornerler yok mesela. Kapalı korner tercihlerini göremiyoruz. Muhtemelen tabii ki Midland yapısından kaynaklı risk merkezi açmamış olabilir. Saygı duyuyoruz buna da. Ben de ilk yarı evet ev sahibi golünü karşı çıkmamakla birlikte ben açıkçası gol barajının aşılmasını beklediğim bir maç. 1.46 oranı var 2.5 üstü. Bizi zor bir maç bekliyor temsilcimizi.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bakalım neler olacak. Yani 2.5 üstü de bence görürüz gibi geliyor. Mesela Midland ilk yarı bir tane atarsa maçı aman ben rölantiye alayım da işte oyunu soğutayım, durdurayım, uzatalım, penaltılara gidelim değil de seyircisi ve sahasında temposuna devam edecektir. Bu da golleri beraberinde getirebilir. Beşiktaş öne geçerse Midland'ın oyun yapısı bozulması kaynaklı Beşiktaş yine skoru arttırabilir. Yani her anlamda hele bir de maç 1-2-0'a gelirse bir taraf adına mutlaka 3. golde bir noktada çıkacak diye düşünüyorum ben kendi adıma. Kolay bir maç değil. Gönlümüz, desteğimiz Beşiktaş'tan yana. Yine aynı şekilde Başakşehir'den yana. Tüm temsilcilerimiz şu turları geçsin. Artık yavaş yavaş

0: Avrupa sahnesinde bizler de 6 takım, 7 takımla var olalım. Sabahki yayında da söyledim. Mayıs ayı gelince İngiltere Ligi'ni konuşuyoruz işte, aman o FA Cup'ı aldı. 9. gidecek. Öteki bir şey daha kazandı, 10. da gidecek. İtalya'ya bakıyorsun, yine bir sürü takım, Almanya bir sürü takım gönderiyor. Abi biz de buralara 6-7 takımla katılabilecek potansiyelde bir ülkeyiz. Umarım gelecek yıllar Türk futbolu bu anlamda gelişir, ilerler ve çok takımla Avrupa sahnelerinde oluruz diye ümit edelim. Peki özel ve takım bahislerinden gözüne çarpan bir şeyler var mı? Takım faulleri olsun, offside'lar, taç atışları, isabetli ya da isabetli genel şutlar, bir şey söyleyecek misin?
1: Sevgili Peymi, maçın hakemi John Brooks İngiliz Federasyonu'ndan. Bu hakemi ben şöyle hatırlıyorum. Çok fazla faul çalan bir hakem aslında. Kartlara biraz daha böyle yüksek değil tabii ki kartları. Kırmızı kart neredeyse yok denecek kadar az ama oldukça faul çalan bir hakem. Yani maçın faulleri bu bağlamda benim gözüme çarpıyor. Skor da birazcık ortada olduğu için daha önceki haftalardaki, geçen haftaki yayınlarda da söyledim hatırlarsan. Yani 1-0'lık skorlar tur kapısının hala açık olduğu skorlardır ki oldukça zorlu bir müsabakaya çıkacak temsilcimiz. Midtjylland'ın olası turu geçmesi durumunda da zaten Kasper Dolberg'i açıklamalarını bekliyorum ben de. Hollanda ve Telegraph gazetesi de dile getirdi. Onlar da muhtemelen belki maç sonrasında o resmi açıklama yaparlar. Yani ileriye bir hücumcu daha katılacak. Tekrar gelecek olursam bu bilgi sonrasında John Brooks'un ben faulleri çalacağını düşünüyorum. Faullere bakabiliriz bence özel tercihler olarak.
0: Güzel. 11 Midland faulü 1.43, 13-2-11 şeklinde gidiyor. Beşiktaş'ın biraz daha agresif ve karşılayan bir tempoyla önde ve orta sahada kalabalık olarak karşılayacağını düşünüyorum ben. 13 Beşiktaş faulü 1.66. Bunu da yine aktarmak isterim. Faul anlamında. Şutlarda da bence Beşiktaş tarafında bu sefer bir fırsat var gibi geliyor bana da Rahmi. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Tekrar Beşiktaş tarafına şutlar mı?
0: Evet, Beşiktaş tarafında şutlar isabetli olabilir. Şimdi genel şutlar 11, Beşiktaş şutu 1.50. Beşiktaş'ın 4 isabetli şutu da 1.76. Yani Orkun başta olmak üzere çok da böyle hani 11 şut çekip böyle gelip pat diye böyle rastgele şut atacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. En azından 90 dakika boyunca 4 kez rakip kaleyi yoklar. 1.76 bana çok cazip geldi. Bilmem, katılır mısın?
1: 1.76 oranı var. Ben biraz daha Midland tarafındayım şutlar konusunda sevgili Fehmi. Bunun iki nedeni var. İlk nedeni kendi iç sahasında oynuyor olması. Skora gol ya da gollere ihtiyacı olacak olması. Tabii ki gole ihtiyacı var ilk etapta. Maçı uzatmaya götürebilmesi için en az bir gole ihtiyacı var. Ve tabii ki iç sahanın vermiş olduğu o avantaj. Çünkü son maçta 10 kişi oynadıkları için aslında tam yüzünü gösteremedi Midland takımı. Zorlu bir ekip. Umarım 4 şut Beşiktaş'ın senin söylediğin 1.76 4 şutun en az ikisi 3'ü gol olur. Skoru alıp giden taraf oluruz. Çünkü temsilcilerimizin gerçekten bu aşamaları rahat açması gerekiyor sevgili Fehmi.
0: Evet, gerçekten dediğin de çok doğru. Bu arada Vaduz 1-0 önde Escaldes deplasmanında. Tobol maçı da 0-0 devam ediyor. Onun da anonsunu yapmış olalım. Peki oyuncu özelinde herhangi bir tercihin olacak mı? Ya da eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Beşiktaş maçında?
1: Yani Beşiktaş maçı özelinde ekstra olarak ekleyebileceğim bir şey yok. Oyuncu tercihlerinde de yine belki Orkun Kökçü'nün varsa kaleyi bulan şutu değerliyse 1.42 kadar düşük bu orandan almam sevgili Fehmi. Biz çünkü
0: Evet.
1: hatırlarsan 1.66'dan
0: Evet.
1: falan almıştık. Bu orandan
0: Evet.
1: değerli olduğunu düşünmüyorum Orkun'un.
0: Peki o zaman UEFA Avrupa Ligi bülteninden biraz yavaş yavaş devam edelim. Senin bizim temsilcimizin dışında en dikkat çeken maçın hangisi UEFA Avrupa Ligi'nde? Oradan devam edelim istersen.
1: Tabii ya bugün aslında senin de söylediğin gibi bülten o kadar kalabalık ki elimize atacağımız çok fazla maç var ama bunlardan bir
0: Evet.
1: tanesi bence Anderlecht-Hamarby maçı Fehmi.
0: Çok güzel.
1: Saat 21.30'da başlayacak müsabaka. İlk maçta ben Hamarby'ye çok aşırı derece güvenmiştim. Hamarby'nin en az iki golünü Hamarby 3 atarsa şaşırmam diye söylemiştim. 1-1 bitti müsabaka. Hamarby son dakikalarda buldu golü ama Anderlecht çok şanslıydı. Anderlecht ilk dakikalarda bulduğu golde skorun üzerine yatmaya çalıştı ama onun o golden sonra hep hamar bir ataklarını gördük. Hamar bir Anderlecht'ten bence çok çok daha efektif ve iyi bir takım. Anderlecht'in gerçekten sadece ismi kaldı. Kadrosu çok çok zayıf. Kendi lig standartlarının da biraz altında, öyle söyleyeyim. Gerçekten ismi kaldı artık. Hammarby'nin ben olası bir galibiyetine ya da tur atlamasını bekleyebilirim Fehmi.
0: Hammarby tarafındasın, Anderlecht açısından diyorsun. Ya aslında dediğin gibi Anderlecht eski şatafatını bana da biraz kaybetmiş gibi geliyor açıkçası. Bu konuda çok itiraz edemeyeceğim sana. Hammarby tarafında olmanı da gayet anlaşılır görüyorum. Açık konuşmak gerekirse bilgisayarlara baktığımızda 0-0 ve 1-0 demiş Anderlecht maçına. Hatta affedersiniz, Beşiktaş maçını anons etmedim. Hemen onu da anons edeyim. Midland Beşiktaş maçında da hem bilgisayar hem de Zlatan'a 1-1 skor iletmiş. Yapay zeka algoritmaları bu şekilde bir skor iletmiş. Ama Anderlecht tarafında olmamızı da gerektiren gerçekten çok böyle büyük bir şey de yok gibi geliyor bana da. Ben de seninle burada aynı fikirdeyim ya Rahmi.
1: Ya Fehmi, aslında Anderlecht'in ben çok büyük bir atak yapmasını bekliyordum. Şöyle hatta hani Tottenham'ın bir ara bir yapılanması vardı. Milyarder bir yatırım geliyordu vesaire durumları vardı. Aynı durum aslında Anderlecht'te de oldu. 2018 yılında bir milyarder Mark Cookie kulübü devralmıştı. Ama onun devralmasıyla başlayan çok kötü bir süreç devam etti. Yani sık sık teknik direktör değiştirdiler. Scouting'de sürekli değişiklik yaptılar. Kulüp yönetiminde sürekli değişiklik yaptılar. Ki bu değişiklikler futbol aklını yönlendiren departmanların zayıflamasına, yüksek maliyetler ve yanlış oyuncu tercihlerine neden oldu. Ve takım sportif kalitesi ciddi anlamda düştü. Bu sırada da rakipler bayağı bir yükseldi. Club Brugge, Genk gibi kulüpler ekonomik ve sportif olarak çok çok yükseldi. Saint-Julien hatta, bunlara onu da katabiliriz. Union Saint-Julien'i de katabiliriz. Sürpriz bir çıkışlar yapan takımlar oldu. Anderlecht'in ligdeki hakimiyeti tamamen sona erdi bence şu durum itibariyle. O yüzden karşımıza alabileceğimiz bir durum var. Zaten oranlar da gösteriyor. Yani 2-0, 3-0, 4-2-68 deplasmanda olan bir takıma 2-68 çok da yüksek bir oran değil aslında. O yüzden Hammarby'nin bir sürpriz olmayacaktır galibiyeti benim açımdan.
0: O zaman notlarımızı böyle bu şekilde bir alalım. Dikkate alalım Anderlecht. Kolay kazanamayacak gibi, yani kolay kazanmaktan ziyade Hammarby kaybetmeyecek gibi diyelim. Daha doğru olacak. Bu şekilde notumuzu alalım. Yine bu akşamın maçlarından Ferencváros Twente maçı var. Ki ilk maç itibariyle biraz böyle bir Twente kendisini bir soruna soktu diyebilirim. Yani bir problem içinde şu an Twente. 2-1 mağlubiyet de geliyor deplasmana. Macaristan deplasmanı ve daha doğrusu Ferencváros deplasmanı bence 2-1 ile gelinecek bir deplasman değil. Hani bazı takımlar, mesela Benfica kendi gücüyle doğrultusunda baktığımızda Sengalen'e evet yenildi geldi şimdi Portekiz, ama Twente kendisini bu probleme bence sokmasaydı çok iyiydi. Bu maçta da ben bir karşılıklı gol var, üstüne de combo ya doğru gideriz gibi geliyor bana. Yine 2.5 üst tercihi, gollerin yanıltmasını beklemediğim bir maç olacak. Çünkü baktığımızda 2-1 skor her iki taraf içinde bir oyunun gidişatına göre risk oluşturabilecek bir pozisyonda. Örneğin Twente birden skoru 1-0 ve 2-0'a getirse hemen Ferencváros iç saha refleksine girecek. Ferencváros bir gol atsa zaten dezavantajlı olan Twente oyun yapısını değiştirecek. Ben yine gol barajı aşılır diye düşünüyorum. Dünkü Lech Poznan-Aarhus maçını hatırladım birden. 4-1 rövanşında neler yaşandı o maçta da gerçekten Rahmi.
1: İnanılmaz bir maçtı gerçekten.
0: Yani her şeye gebe bu turlar. O yüzden hani karşılıklı gol vardan ziyade 2.5 üst 1-1 de kalmaz. Yani 1-1'e gelse bile şu maç skor dezavantajından dolayı Twente yüklenmek ve gol bulmak durumunda. Öte yandan Ferencváros da hani o boşlukları değerlendirebilir, geçişleri oynayabilir diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
1: Fehmi, aslında ilk maça nazaran bu maç çok daha keyifli geçecek. Geçtiğimiz hafta da hatırlıyorsan bu müsabaka için üst tercihini iletmiştim ben. Ama orada

0: tabii ki Ferencvaros'un atacağı gol olursa bu maç üste gider diye söylemiştik. Onlar tam tersini yaptı. Bayağı beklentilerin dışına çıktı. Ya şimdi bilmem katılır mısın bana? Ben de sana şöyle gelmek isterim. Twente biraz daha böyle nasıl diyeyim? Topu sahip, yani topu elinde tutan bir takım bence Twente. Ferencvaros'ta biraz daha böyle hücum oyunları ve kontra atak yapan bir takım ki zaten bununla birazcık bu istediği golleri aldı diye söyleyebilirim. Yani Ferencvaros'un Avrupa'da çıktığı 3 maçta 7 golü var. Onlar da hafta sonu açılış maçında yanlış hatırlamıyorsam sevgili beyim 4 gol gördüler kalesinde. Twente bence tam bir deplasman takımı. Yani ligde de hatırlıyoruz bunu. Herhalde 3'ünü falan kaybetti. 3-4 tanesini falan kaybetti ligde. Yani tam bir deplasman takımı. Ben de burada böyle birazcık daha Twente tarafındayım. Yani belki maçı uzatmaya götürür bir şekilde.
1: Valla uzatmaya 1-0'la da gitmez, gidecekse yine orası bir 2-1
0: Katılıyorum.
1: görürüz
0: Katılıyorum.
1: gibi geliyor bana.
0: Katılıyorum. Katılıyorum.
1: Gol barajı bence aşılır. Güzel. Bu maçta da böyle benzer fikirlerdeyiz. Peki devam edelim. Yine temsilcimiz diyebileceğimiz CSKA Sofya Karabağ. Karabağ bugün CSKA deplasmanında geçen hafta üzdü kendisine güvenen bahis severleri diyelim. CSKA Sofya'da kolay bir deplasman olmayacak. Onlar da bir yatırım aldı, bir şeyler yapılıyor gibi hatırlıyorum. 0-0'ın rövanşı. Bir gol bütün dengeleri bozar. Hele bir de ilk yarıdan çıkarsa gol barajları alt üst olabilir, ama o gol çıkar mı, yoksa o temkinli oyun devam eder mi? Nasıl bir maç bekliyorsun CSKA Sofya Karabağ maçında?
0: Fehmi, şimdi Sofya tarafıyla başlayayım. Tabii şimdi Derry City maçını falan orada başarılı tahminlerimiz oldu ama bu maçta birazcık daha farklı bir konseptle çıktılar. Tamamen böyle kapanan bir oyun tarzını düşündüler. Yani Karabağ söyleyecek zaten çok bir şey yok. Son yıllarda Avrupa kupalarında grup aşamalarına düzenli katılıyor. Bir deneyim var, ciddi anlamda bir deneyim var hem de. Ama onların da savunma disiplini hep böyle bir problemliydi geçtiğimiz seneki oyunlarında. Ama bu maçta onlar da biraz savunma disiplinini ön plana tuttular. Gol yemeyelim diye kaleyi kapatmaya çalıştılar. Ben yine alt diyeceğim sevgili Peymi bu müsabakaya. Yani kısır döngü bu maçı da bence az gollü geçebileceğini gösteriyor bence. Taraf tercihi olarak... Yani Karabağ'a gitmek istesem de yani Karabağ galibiyetiyle belki az gollü de diyebilirim ama benim elim alta gidiyor Fehmi.
1: Alt tercihini ön plana çıkartıyorsun. 1.51'de oranı var. 2.5 altın.
0: Evet.
1: Peki devam edelim dilersen.
0: Tabii.
1: PAOK Dinamo Kiev maçı var. Yine bugün dikkat çeken maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. PAOK Dinamo Kiev, aslında Dinamo Kiev tarafından baktığımızda herhalde bahis severlerin çok böyle sevdiği, tuttuğu bir takım değil Dinamo Kiev.
0: Evet.
1: Çok ters maçları var. İlk maçı da 3-2 PAOK kazandı. Rövanşta neler bekliyor bizi sence?
0: Valla bu maçta Kiev'i çözebilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çok ciddi anlamda yani Ukrayna temsilcisi ne yapacağını çözemiyoruz. Tabii orada dinamikler çok farklı. Mevcut siyasi durumlar. Avrupa Kupası'nı kendi sahasında oynayamama olaylarından tut da bu tür takımlarda biliyorsun işte iç saha maçlarında Polonya'da falan yapıyorlar. Taraftar desteğinden uzak kalıyorlar. Birçok varyasyon var ki onların da bir önceki turdaki ilk maçında sayısız şut çektiler kaleye. Stadyumun elektrikleri falan kesildi. Enteresan şeyler geliyor Kevin başına. Yani tabii 3-2'lik skor, mağlubiyet yani teknik direktör Kostyuk yani genç bir kadro var. Takım yaş ortalaması çok genç. 25 civarında takımın yaş ortalaması. Yani kurt ekiplere karşı birazcık bocalıyor ki o maçlardan bir tanesi. PAOK da çok sert bir takım. Yani oradaki futbol iklimini ele alırsak. Ben karşılıklı golleri görebileceğimizi düşünüyorum Fehmi. İlk maçta 5 gollük bir senaryo gerçekleşti. Yani savunmada ciddi açıklar bıraktı her iki tarafta. PAOK kendi sevgisi.

0: önünde kontralarla ceza kesilecektir. Ben KG var tercihinin ideal olacağını düşünüyorum.
1: Güzel. KG var tercihi de oran 1.49. Benzer düşünüyoruz. Burada da sana muhalefet edeceğim ya da ekleyeceğim herhangi bir şey yok açıkçası. Bir yandan da bakıyorum. Çok da maç var. Çok da oyalanmak istemiyorum aslında bir maçta. Hadi gel Benfica Sen Galeri'de istersen
0: Evet.
1: biraz konuşalım.
0: Tabii.
1: Gerçi 1 dakika sonra da reklama gideceğiz. Seni de bölmeyeyim. Hatta saatlerimiz 17.30'a geldi. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Böyle bir dünya.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
13: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford Etkili Servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 Garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
11: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
1: Reklam bitti.
0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
14: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Tobol'da gol yedi. Escalles'te gol yedi. Şu an oynanan canlı iki müsabakada da Konferans Ligi'nde deplasmanların birer sıfırlık üstünlüğü var sevgili Rahmi. Evet. Nasıl oyun? Peki canlıda bize herhangi bir fırsat var mı? Tobol maçında özellikle orada bir 2.5 üstlere doğru gider mi? Var mı orada bir imkan ya da 3.5 üstler? Ev sahibi 1.5 üstler? Bir şeyler görüyor musun orada?
15: Escaldes maçı birazcık daha ataklı geçiyor sanki. O maçı birazcık daha sevdim Tobol maçına göre. Ama tabii ilk yarılarda bir bitmek üzere birazcık daha bir izleyeceğim bakalım Fehmi.
14: Tamam o zaman, süper. Peki devam edelim. Bülten bayağı bir kalabalık dedik. Benfica Saint-Gallen. Baktığımız zaman Benfica bir skor dezavantajıyla geliyor gibi görünüyor ama çok da böyle bir durum oluşacak gibi de değil aslında kağıt üstünde. Var mı herhangi bir notun? Ne çıkartalım buradan? Ben ilk yarı 1.5 üstün çok yanıltmayacağını düşünüyorum ama katılır mısın?
15: Apeymi, bu maça her yönüyle bakıyorum. Oranlar hep beni tıkıyor. Yani maç sonu birinin zaten oranı yok. Ev sahibi kazanır ve 2.5 üst dediğimiz zaman oran yok. Yani her taraftan oran bizi kilitliyor. Ama benim bu maçla ilgili yani alabileceğim tek tercih olsa Sengalli'nin ilk maçta Benfica savunmasının savunma boşluklarından yani bayağı bir yararlandığını gördüm. İyi değerlendirdi. Bu maçta da gol bulma potansiyellerinin ben olduğunu düşünüyorum. KG var 1.81 oranı var. Yani burada biraz orana gittim, farkındayım. KG var 1.81 oranda. Ama maç sonu 1 ve KG var da yine ekstrem tercih olarak değerlendirilebilecek alternatif seçim olur.
14: 1 ve var 2.25 oranı var. Evet. Karşılıklı gol var. 1.81 ilk yarı 1.5 üstte 1.67 oranda. Bunu da yine aktarmış olalım. Maccabi Tel Aviv var. Pafos maçları var. Tromsø deplasmana gidiyor ama senin herhangi bir eklemek istediğin maç var mı? Biraz konferans ligi diyelim mi?
15: Konferans ligine de geçebiliriz. Maccabi Tel Aviv sadece not olarak şeyi söyleyelim istersen Fehmi. Bugün 1-0-2 ekstra dergimize de Maccabi Tel Aviv bütün tahtalarda değerlendirildi Şerif karşısında. Şerif iyi başlamadı Avrupa'ya. Yani evet. Haziran ayında da güzel maçlar yaptı aslında. Galibiyetler de aldı. Ama Avrupa arenasında kötü skorlar oluyor. Maccabi Tel Aviv galibiyeti bütün tahtalarda değerlendirilmiş durumda. O bilgiyi verebiliriz istersen sadece.
14: Peki. Güzel. Dediğin gibi. Ya ben Şerif'in gerçi böyle başlangıcını da açıkçası biraz şaşırdım ya. Beklemediğim bir durumda.
15: Çok şaşırdım ben de.
14: Yani bu buralarda görmeye alışkın olduğumuz bir takım. Genelde de peşine takılıp başarılı tahminlere gidiyorduk hep ama bu sezon biraz bizi hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Bunlar da olabiliyor. Peki konferans ligi. Sevgili Rabbi, konferans ligiyle biz senin bir benim maçım yok. Herkesin maçı var. 40 tane maçla bülten kalabalık ya. İki tanesinde şu an canlı oynanıyor. Neler söylersin? Yani burada biraz da yine temsilcimizden başlayacağız. İnterturku evet. Başakşehir'le başlayacağız ama daha sonrasında biraz böyle bir seçerek gideceğiz. Eğer mesajlarınız olursa tabii ki sizin sorularınıza da öncelik verelim. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri tekrar hatırlatalım. 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Inter Turku Başakşehir ilk maçın 1-1 bitmesi herhalde büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Hem Başakşehir camiasında hem futbol severlerde hem biz iddia severlerde diyebiliriz herhalde. Böyle bir skoru beklemiyorduk. Şimdi hem 1-1 skorla hem de yapay çimin olduğu bir stada gidip bir maça çıkacak Başakşehir. Biraz dezavantaj oldu gibi ama yine kadro derinliği, kadro kalitesine baktığımızda Başakşehir'in aslında bir şekilde turu geçmesini bekliyorum. Ne dersin?
15: Fehmi tabii şimdi ilk maçta Başakşehir ezici bir top üstünlüğüne sahipti. %70'lere varan bir topa sahip olma durumu vardı. Yani isabetli pas, isabetsiz 500 tane pas yaptı isabetli. Yani çok iyi rakamlar bunlar aslında ama 1-0'lık yenilgi sırasında 54. dakikada geldi gol. Yani 1-1'i yakalamak çok önemliydi. Tabii burada fizik gücü ve hazırlık durumu çok önemli. Yani Finlandiya'da ligler Nisan ayından ayında başladı. Veikkausliiga'da Nisan ayından beri devam eden bir durum.

söz konusu. Inter Turku'ya ciddi bir maç ritmi kazandırdı bu. Onlara çok büyük bir avantaj sağladı bu. Başka bir şeye bakacak olursak da onlar yani sezon başı kampından daha yeni çıktılar. Taktiksel olarak hazırlı değiller. Uyumu da sağlayamadılar henüz. Az önce söylediğin gibi son ikim olayı, yani şimdi Veritas Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ve bu son ikim ciddi anlamda bu tür takımlara dezavantaj sağlıyor. Çünkü pas hızını, top

0: hem topa sahip olarak daha fazla topa sahip olacak tarafın ben Başakşehir olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ona pas hatalarına zemin hazırlayacağını düşünüyorum bu duruma. Duran toplar çok önem kazanacak Başakşehir tarafında. Tabii kontratak yakalanınca Inter Turku da bunları iyice değerlendirecektir. Kadro kalitesi farkı var. Söylediğin gibi ciddi anlamda bir kadro kalitesi farkı var. Inter Turku 5 milyon euro, 5,5 milyon euro civarında mütevazi bir bütçeye sahip. Başakşehir 80-90 milyon euroya yaklaştı tahminimce. En son baktığımda öyleydi. Ben müsabakada az gol olacağını düşünüyorum Fehmi. Yani tam böyle TGS 2-3 ve 2,5 alt arasındayım. Böyle 1-1 de 0-2, 1-2 yani böyle TGS 2-3 golle 2,5 alt arasındayım. Belki sen de beni ikna edersin vereceğin bir sözle.
1: Ya ben deplasman 1,5 üst tarafındayım. Başakşehir'in biraz böyle Kuopion sabah maçı gibi bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bir şekilde ben Başakşehir'in hem kadro kalitesi hem de oyun gücüyle bugün 2 gole ulaşacağını düşünüyorum. Atacağı bir gol hangi yarıda olursa olsun Inter Turku'nun elenme ve son şansı açısından baktığımızda burada açık vereceği ve geçişi de başarılı bir şekilde yapabilecek bir takım Başakşehir. Ben deplasman 1,5 üst şu an 1,63 oranı var. Yanıltmamasını beklediğim tercihlerden bir tanesi. Evet, Inter Turku liginin yavaş yavaş sonuna gelmiş. Belli bir fizik kaliteye sahip bir ekip, buna itirazım yok ama kolay da bir maç olmayacak tabii ki.
0: Evet.
1: Sonuçta son şansı, yani buradan sonrası yok açıkçası her iki takım içinde. Ama ben dediğim gibi biraz kadro kalitesi ve derinliğine baktığımda biraz daha açıkçası Başakşehir tarafındayım. Bir golün hangi yarıda olursa olsun ikiyi de beraberinde getireceği inancındayım Rahmi.
0: Anladım. TGS 3'e gidiyor benim kafamda. Aşağı yukarı
1: Bak,
0: kafamızda
1: 2-3'e de
0: oturmuş oldu
1: itiraz
0: maç.
1: etmem ama erken bir gol ortalığı çok karıştırır gibi geliyor bana. Ama 2-3 gole de
0: Çok sıkıntı son
1: 1,84
0: iki.
1: oranı var. Ben itiraz etmeyeceğim. Yani 2-3 golü de göreceksek senin bir 1-1 skor korkun baskın anladığım kadarıyla.
0: Ya ben şundan dolayı korkuyorum Fehmi. Son için gerçekten çok büyük dert. Yani özellikle böyle efektif top oynamayı başarabilen Başakşehir tarzındaki takımlar için. Çünkü gerçekten pas istediğiniz gibi gitmiyor. Top kontrolünü istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Dediğim gibi Başakşehir mutlaka bununla ilgili bir önlem almıştır ama o tür zeminlerde oynamak çok çok kolay değil. Umarım temsilcimiz istediği başarılı skor alır.
1: Umuyoruz temsilcimize de başarılar dileyelim. Peki baktığımız zaman evet, 40 maçtan hangisini seçerek devam edelim sevgili Rami? Başakşehir'den sonra bu arada algoritmalar da bilgisayar 0-0, Zlatna 0-1 demiş Başakşehir maçına. Bunu da yine aktarmış olalım. Senin öne çıkarttığın Konferans Ligi'ndeki bir maçta Levadia Tallinn Göteborg maçı diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: İstersen buradan devam edelim, ne dersin?
0: Tabii ki yani Göteborg'dan başlayalım. Yani İsveç futbolunun efsane kulüplerinden biriydi Göteborg. Yani sportif başarısızlıkların yani arka arkaya gelmesi sonrası finansal yönetimsizlik de buna eklenince tam anlamıyla bir krizin eşiğindeler. Nakit krizin de eşiğindeler. Kasa resmen boşaldı Fehmi. Yani mali raporlar geçtiğimiz hafta yine baktım hafta sonu. Yani mali raporlar berbat durumda. Ekonomiden sorumlu yöneticisi takımın Sjørgen hani Göteborg'un kasasındaki nakit miktarı geriledi. O da bu açıklamayı yaptı. Yani 3,8 milyon kron diye açıkladı ama o da 300 bin euroya falan denk geliyor. 330 bin euroya falan denk geliyor. Yani Göteborg kalibesindeki bir kulübün yani operasyonel giderleri bile ucuzluğuna karşılanıyor. Yani çok ciddi anlamda krizdeler. Bugün yayında da konuştuk. Hani Göteborg'un finansal krizi aşması için bu tür turnuvalarda başarı göstermesi gerekiyor dedin. Evet haklısın ama küçülmeye gitti kulüp. Yani o kadar çok bütçe açığı var ki. Oyuncu satışları giderleri, transfer nettosu yani bütçedeki açıklar 16 milyon kron zarar açıkladı kulüp. Ciddi bir zarar açıkladı. Bu açığı kapatmak için radikal kararlar aldı. Personel maaşlarını düşürdüler. İdari pozisyonları, boşta çıkan idari pozisyonlar yeni alım bile yapmamalı.

0: kararları aldılar. Düşün yani, o kadar küçülmeye gittiler. Oyuncu kadrosunu daralttılar. Ciddi anlamda bir küçülme var. Neden bunu detaylı anlatıyorum ki? Göteborg ismi, o isim olarak bizim çok bildiğimiz bir takım. Yani Avrupa kupalarında falan çok ismini duyduğumuz bir takım, ama burada durum biraz farklı. Yani ilk maçın taktiksel analizinde ben Levadia Tallinn'den zaten bekliyordum bir şeyler. Wender 33'te 45'te atmıştı golleri. Ben yine Levadia tarafındayım Fehmi. Çok da güzel bir oranı var Levadia Tallinn'in. Maç sonu 1. Yani Levadia Tallinn'in aslında yenilmezliği bile ideal bir oranda mıdır bilmiyorum. Bakmak istiyorum ona bir. Sen de belki bana yardımcı olursun. Hemen bir bakayım.
1: Levadia
0: 2.66
1: Tallinn'in
0: oranı var.
1: 2.66 oranı var.
0: 1.45, 1.44, 1.45 civarlarında Levadia Tallinn'in yenilmezliği, ama bu orandan ben Levadia Tallinn'in galibiyetine de gidebilirim. Fehmi, sabah daha yüksekti sanki ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: 2.66'daydı gene galiba ya
0: Öyle
1: rahmi.
0: miydi? Öyle
1: Ben de
0: miydi?
1: öyle hatırladım sanki. Şu an sabah baktığımızda da buradaydı sanki.
0: Yani maça KG var oranına verilen 1.35'lik oranın Levadia Tallinn'in zaten risk yönetimi tarafından gol bulmasının çok yüksek ihtimalli olduğunu da göz önüne alırsak, ben Levadia Tallinn'in bu orandan galibiyetine denenebileceğini düşünüyorum Fehmi.
1: Güzel. Yani günün en dikkat çekici durumlarından bir tanesi. Bir yandan da dediğin çok doğruydu aslında. Yani Göteborg gibi bir takımın bu noktaya düşmesi gerçekten üzüntü verici. Öte yandan baktığımız zaman da hatta geçen Efe abi söyledi galiba ligde işte beğenmiyorsanız gelmeyin minvalinde açıklamalar yapmış teknik adam.
0: Aslında şöyle Fehmi, yani teknik adam birazcık daha yapınca eleştiriler yapıyor. Kulüp de arkasında durmak zorunda. Kulüp de arkasında duruyor. Hocaya güveniyoruz diye. Hatta açıklama da yaptı. Göteborg'un kaptanı da suçu üzerine aldı. Hata bizde. Biz sorumluyuz oyuncu olarak. Yönetimin bir suçu yok diye. Bunu yapmak zorunda yönetimde. Çünkü hocayı göndermek de bir maliyet. Onun yerine yeni bir hoca bulmak da maliyet. Yani mecburlar şu anda bu hocaya.
1: Evet, senin bahsettiğin durumlardan dolayı hocaya da gerçekten büyük bir muhtaç
0: Durumdalar.
1: durumdalar gerçekten baktığımızda. Şöyle bir bakıyorum. Peki Şikendi'ye bravo maçı. Kuzey Makedonya ekibi, Slovan ekibi Bravo'yu ağırlayacak. İlk maçta
0: Evet.
1: 2-1 kaybetti ama çok böyle silik bir performans da ortaya koymadı diye düşünüyorum. Ve şu an bu akşam da Kuzey Makedonya'da ağırlayacak Bravo'yu. Ben yine böyle bir 2-1 skor kaynaklı, biraz da takımların hani birbirlerine çok da üstünlüğünün ağır bir şekilde olmadığını düşündüğümden 2,5 gol barajının yine aşılacağı bir maç olarak görebiliriz kanaatindeyim. Senin bu maçla ilgili var mı görüş ve düşüncelerin?
0: Burada biraz tersi düştük galiba. Ben de birazcık gollerin kısır olmasını beklediğim bir müsabaka olarak düşündüm. O da şeyden kaynaklı, Skandia'dan kaynaklı. Son maçta bayağı bir ciddi anlamda topa sahipti Skandia takımı. Yani Bravo'nun dalgalı bir form grafiği var. Yani evet, yani skora falan baktığımız zaman ya da sergilediği oyun ikna edici miydi değil miydi tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak, biraz daha ben gollerden biraz çekindim Fehmi ya. Burada bir şey yaptık galiba, ters düştük galiba.
1: Valla ben Şikendi'nin ilk yarıdan perdeyi açacağını beklediğimden kaynaklı maç orada da kalmaz gibi geliyor. 1.47'den ilk yarı Şikendi'ye golündense 2-1 skorla birlikte iç saha biraz daha böyle tempo devam eder ve 2 ve 3. golleri de izleriz gibi geliyor bana. Hangi tarafın tabii ki 3 golü de Şikendi'den beklediğim gibi de bir yanlış anlaşılma olmasın. Toplamda 3 golü izleriz gibi bir düşünce içerisindeyim. Fark etmez. Farklı düşünüyor olabiliriz. Tabii bu da çok doğal. İkimiz de maçları yorumluyor, okuyoruz. Senin gözünden farklı, benim gözümden farklı bir sonuç çıkabilir. Peki yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ama senin mutlaka bunu değerlendirelim dediğin maçlar varsa istersen seri bir şekilde ben sana bırakayım mikrofonu.
0: Fehmi, Katowice-Zilin maçı var bugün saat 21.30'da oynanacak olan müsabaka. Ben burada,
1: Zilina. Hı.
0: evet, Zilin maçı, MSK Zilin maçı, Katowice maçı. Bu müsabakada ben 2.5 üst gol barajının açılabileceğini düşünüyorum.
1: Hı.
0: Koper-Runavik maçı var. Yine 21.45'te bugün oynanacak olan müsabaka. Şu anda bu maç benim eğer hava durumu, hava şartları normal olsaydı günün en değerli seçimlerinden biri olarak aktaracağım maçlardan biri olacaktı Fehmi. 2.5-3 tercih olarak ama müsabaka saati 35 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var ki 21.45'te oynayacak olan bir müsabakadan bahsediyorum. İnanılmaz bir sıcak ve nem olacak zannedersem müsabakada. Bu maçı da böyle bir takipte kalacağız. Eğer erken goller gelirse o gollerin devamı da gelir diye düşünüyorum Fehmi.
1: Güzel.
0: Bir de tabii şimdi hep üstlerden falan bahsediyoruz ama Balkanya maçı, Balkanya Bohemians maçı. Ben bu müsabakada da yine gollü bir maç bekliyorum Fehmi. Bohemians tarafından gol ve goller gelebilir Balkani cephesine. Ludogorets Hapoel Tel Aviv bugün uzak durmak istediğim maç. Hatta şöyle söyleyeyim, üst oynayacakları uzak durmasına en azından uyarabilir. Çünkü alt bekliyorum bu müsabakada ben Fehmi. Ajax Vojvodina var. Burada var mı Fehmi senin görüşün? Onu bir kısa bir sorsam ya, sana.
1: Ajax Vojvodina tur bitmiş diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Hı-hı. O yüzden de hani bir deneme yapılacaksa belki ilk yarı 1.5 üst ama.
0: Evet orada skor bitmiş artık. Doğru söylüyorsun.
1: O da hani geçen sene Ajax bir kötü sezon geçirdi. Seyircisi önündeki ilk resmi maçta hani ilk yarıdan bir sezonun ön fragmanını izletmek isteyebilir diye düşünüyorum. Ajax maçında ama çok böyle bulaşılması gereken bir maç gibi değil bence Rahmi ya. Onu da anladım, söyleyebilirim. Vallahi yavaş yavaş sona da geldik Rahmi. Varsa eklemek istediğin alayım. Değilse son, yavaş yavaş veda edeceğiz.
0: Son olarak bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi dışında İsveç'te 2. Lig Güney Gotland tarafında Karlskrona Noza bir maçı var Fehmi. Saat 20'de oynanacak bu müsabaka. Şu anda MBSS 3'te ama güzel bir durum. Bu maç canlıya düşecek 20'de. Ben ev sahibinin 2 gol atmasını bekliyorum. Şu anda 1.40 ama canlıdan bekleyip bunu alırsak tekli olarak alabiliriz. Ve oran da yükselmiş olur. Ev sahibinin gollü galibiyeti, hatta öyle söyleyeyim. Ev sahibi gollü galibiyeti benim bugünkü son önerim olsun Fehmi.
1: Tamam, çok teşekkür ederim Rahmi. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Güzel bir yayındı gene, kalabalık bülten seçerek ilerledik. Umarım kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir gün geçirirsiniz. Kazançlı günler dileriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
6: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın. Yani yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
7: Ve Ake.
6: Yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerim, sordum ben, bir sorun yok mu? Ben hayatımda şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye? Ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Szymanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numarasından baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail Hoca bana yeter, ben turu alayım. Yani doğru, tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
8: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani,
6: ama
8: ikinci yarısında bir fark görmedim.
6: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır çok kısa bir süre olsa, vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
8: Yani belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
6: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
8: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla.
6: Oğuz. Santifor mu?
7: Evet. Yani hayır ya, yani en azından Oğuz'u
6: ya da illa

0: bir santrafor değişik. Sen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santrafor gibi oynatırsın en önde. Hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
1: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki, buyurun.
1: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
0: Greenwood'la
1: Musaba.
0: Musaba.
1: Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii, şeyini
0: yani hani
1: görüyoruz.
0: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadığı takım Fenerbahçe'nin.
1: 5-0.
0: Böyle 5-0'lar. Deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak. Şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım. Ya
2: şöyle.
0: Santfor ne yapacağız? İşte sol önünü ne yapacağız?
2: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devresinde.
0: Ben en son öyle bırakayım Olcan'a. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
2: Evet.
0: Onunla bitireyim ben.
2: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Oğuzcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunu ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama. Yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
1: Yok.
2: Bu etkiledi mi sence?
1: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
2: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı.
1: Şimdi,
2: İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
1: Evet.
2: İkinci yarının en net pozisyonu.
1: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio. Ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar benim öyle bir bakış açım yok dese de ben Asensio'ya biraz... taktığını düşünüyorum yani. Kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takımı açık ara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
2: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
1: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
2: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Tamam, bir diye
1: daha
2: düşünüyordur herhalde.
1: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli? Yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
0: De şöyle diyorsun.
1: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
0: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
2: Geleceğim
0: Asensio
2: oraya.
0: Asensio artık daha iyi durumda.
2: Aynen.
0: Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
2: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu, konuşamadık.
0: Orada maç öncesi maç rating...

0: reytinglerinde, yani reyting diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 reytingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
1: Peki.
0: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a gel, bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivedi olan ne? Hemen orta sahaya İsmail şey, hoca şunu düşünmüş.
1: Bence orta sahaya İsmail'i
0: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
1: Burada da değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
2: Oyun
1: anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
2: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
0: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeyeceğim.
1: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
0: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
1: Olabilir.
0: O zaman bir şey diyemem. Haklıdır derim yani.
1: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bu sorulara da yanıt verecektir.
0: Çünkü ben gerçekten yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Kemente attıysan benim için yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyle derse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte, yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
2: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
1: Çıkarmazdım. Peki.
0: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu. Belli. Değiştirebilirsiniz.
1: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
0: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya baktık. Onu dersen bu bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil profiliyle bence.
2: O zaman oyuncu aldırması lazım.
0: Yok Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
2: Kaç maç oynayacak abi Fred?
0: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda Asensio oynar diyor.
2: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
0: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
1: Temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
0: Tabii ki gelişecek.
1: Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
0: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın yok. İçinde.
1: Ya bir hafta sonra Stuttgart maçı var.
0: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Ya biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
2: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
0: Sen öyle düşünüyor.

0: Bunu geçen hafta söyledim ben sana.
1: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
0: Böyle düşünüyor zaten.
1: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
0: Sinirlenme sen.
1: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
0: Tabii ki öyle.
1: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
0: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
1: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun.
2: Ya... Evet var.
0: Ne var?
2: Vedat var. Vedat oynayacak.
0: Vedat oynayacak.
1: Biz bu takımda Leão, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
0: Nadiren.
1: Ha burada bir
0: problem. İç saha oyununda görürüz.
2: Ben planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
0: düşünüyorum. Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
1: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
0: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
1: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta gördüğüm İsmail Hoca bunu söyledi.
0: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
2: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
0: Hocanın hani herkes genelde.
2: Durumdayız zaten.
0: Buktan gidelim. Emsallerden gidelim.
2: Peki.
0: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadiç, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istiyor. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada... Hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santfor ve o 10 numara olması lazım.
2: Bu bir hak mıdır? Haktır.
0: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağın gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
2: Bugünkü oyundan hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
1: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme.
2: Hız oynayamadı yani.
1: Top dolaştırma, topu ayakta tutma.
0: Hücum planında yok ki.
1: Kanat ve bek organizasyonları.
0: Hayır hücum planın ne? Bakalım maça. At! Savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Talisca kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de. O bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yer ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün 29'u mu kaçı?
2: 29.
0: Ya daha tamam daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
2: Ya şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence... Oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ikinci ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
1: Hiç.
2: Gördüğüm.
1: Daha geriye gitmiş
2: yani olabilir onu, mi? Yani onu yapmak için.
0: İkinci yarı daha kötüydü.
2: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarın başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada bir ritim tutturamadım.
1: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talisca'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Gündüz'ü daha geride konumlanıyorken hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
0: Büyük bir problemdir.
1: 20 uzun top. Her hava topunun her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8'i isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak.

0: olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attı bir top. 20 tane ölü top demek. Aslında yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onuaç varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
1: Zaten bu arada...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda gündemi konuşacağız. Erkan Tiryaki ve Serkan Çetiner Haber Masası'nda bizlerle birlikte olacak. Bu arada Başakşehir'in Inter Turku maçı 11'i belli oldu. Muhammed kalede Başakşehir'de, Onur Emin, Bağ, Opera, Berat Umut, Yusuf Şumrodov, Brnić ve Schalke 11'i var Başakşehir'de. Tabii Avrupa'da sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, temsilcilerimizden Başakşehir'in de Inter Turku maçının rövanşını oynayacağını hatırlatalım, sizlerle paylaşalım. Karşılaşma özelinde 1-1'lik maçın rövanşında deplasmandayız. Deplasmanda Finlandiya'dayız. Inter Turku karşısındayız. Orada 11'imizi bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Operi, Emin Bayram, Bağ, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Brnić, Şumurodov ve Schalke 11'in olduğunu sizlerle paylaşayım. İlk 11'e baktığımda durum böyle. Nuri Şahin'in takımında 19'a başlayacak maçın ilk yarısında ben dakika skor yaparak zaman zaman orayı hatırlatacağım sizlere. Ama ağırlıklı gündemimiz 4 büyükler olacak tabii. Diğer tarafta da saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş-Mişlant maçı için, düzeltiyorum, rövanş maçı, Mişlant-Beşiktaş maçı için dakika skorda sizlerle olan Can Genç detayları sizlere aktarıyor olacak. Kıymetli mesai arkadaşım, sevgili kardeşim o mikrofonda olacak. Ama dünü konuşarak Zabze karşılaşması sonrasında turla döndüğümüz günü konuşarak başlayalım isterim. Erkan Tiryaki ile orayı değerlendireceğiz. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ne diyorsun dünkü tura ilişkin? Çok da eleştiriler vardı. Diğer tarafta bu oyun Sturm Graz maçında neye götürür Fenerbahçe'yi? Aynı zamanda sen eleştire olan tarafta mısın? Yani eleştirel bakan tarafta mısın? Yoksa tur geldi, öyle bakmak gerekiyor diyen kısımda mısın? Daha ılımlı tarafta mısın?
1: Can'la da dün konuştuğumuz zaman olumlu ve olumsuz tarafları var. Olumlu taraftan bakmak lazım. Sadece maçın özelinde değil, olumlu tarafı sezonun ilk maçları. Yani buralarda kötü oynama lüksün olabilir ama kötü oynama lüksünün sonucu işte yıllar önce Galatasaray'ın, Trabzon, Fenerbahçe'nin, Ardar benzer elenmeler olmaması için veya işte Fenerbahçe'nin Young Boys, yine Aykut Hocaman'la kötü oynayıp elendiği turlar da olmuştu ve Polonya temsilcisi de bu sürprizi yapabilecek. Evet, bizim ayarımızda veya Süper Lig'de ilk ona giremeyecek bir takım. Küme düşmemeye belki oynayacak veya küme düşme hattından biraz üzerine, o kadar da şey yapmayalım Polonya şampiyonasını, ilk onu zorlamaya çalışacak bir takım seviyesinde bir takım. İlk ona da giremez de muhtemelen de işte düşme hattının biraz üstünde olur. Sonuçta Fenerbahçe ayarında değil ama ilk resmi maçlarını oynuyorsun. Yeni bir sistem, tamamen geçen yıl kadro tamamen aynı olsa da Nathan Ake dışında bütün 11 aynıydı. 10 oyuncu da aynıydı Fenerbahçe'de. Tamamen İsmail Hoca'nın Tedesco'dan sistemi çok çok farklı. Bir teknik adam İsmail Hoca. Büyük bir ihtimalle kamp döneminde de hem Topuk ailesine hem o Suriye'de kamp döneminde takımına bu oyun felsefesini oturtturmaya çalıştı ki İrfan Can Kahveci, Fred dışında da Osterwolde, bir de takımın onu tanıdığını da söyleyemeyiz. İlk 11 oyuncularının onu tanıdığını da söyleyemeyiz. Bambaşka bir takım çünkü aradan geçmiş 2 yıl 3 yıl geçmiş. O yüzden kötü oynarken turu atlamak, olumlu taraftan bakmak gerekir. Rakibin senden neredeyse 2-3 hafta önce sezonu açmış. Polonya Ligi'nde maçlar başlamış. Geçen yıl Polonya Ligi'ni 2. sırada bitirmiş. Avrupa futbolunun, Orta Avrupa futbolunun biraz da Doğu Avrupa'ya da yakınlar. Onlara göre Doğu Avrupa, bize Batı da. Doğu Avrupa, Orta Avrupa arasında sıkışmış bir bölge Polonya. Oranın futbolu. İnatçılığı üzerlerinde vardı. O yüzden bir de bizden, dediğim gibi 3 hafta önce açmış ve Dünya Kupası'na oyuncu göndermemiş bir takım. Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu Dünya Kupası'ndaydı ya da kendi milli takımlarındaydı hazırlık etabında. O yüzden baktığımız zaman kötü oynarken turu cebe koymak büyük bir avantajdır. Olumlu taraftan buradan bakabiliriz. Az önce senin de belirttiğin gibi Fenerbahçe turu geçmesine avantaj olarak bakabiliriz ama oynanan futbolu acımasız eleştirmektense, yani ben 2-3 haftadır yayınlarımızda oynanan futboldan ziyade İsmail Hoca'nın açıklamalarını, çünkü takımın üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca'nın açıklamalarını eleştiriyordum. Çünkü İsmail Hoca şunun bir kere farkına varması lazım. 99 puan alarak şampiyon olamamasının ana sebebi, saha içinden bahsediyorum, tamamen futboldan. Kimisi de hakem hatası, haklılar, başka şeyler vesaire vesaire. Ben tamamen futbola odaklanmış bir yorumcu, bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de 99 puan alarak şampiyon olamamasının temel faktörlerinden birisi İsmail Hoca'nın iletişimi, rakip üzerinde baskı kurma iletişimini, hakemler üzerinde baskı kurma iletişimini, kendi takımını bir tık üst seviyeye çıkaracak moral motivasyon seviyesine.
0: Katılıyorum, bölüyorum, balla kesiyorum ama bir diğeri de mesela rakibinin senden daha fazla puan alması. İlla futbolun içinde kalacaksak.
1: İşte onu söyleyecektim. Bir puan veya iki puanlık farklılıklar buradan çıkar zaten. Ya yani bir puanla iki puanla şey yapıyorsan, ya ben 3 hafta önce Konya Spor'u yenseydim, onu yenseydim de bu işin içinde olmakla beraber, az önce futbol dışı dedim ya, aslında diyebilirler ya saha içinde değil iletişim içi. Hayır, saha içindedir iletişim içi de. Maç sonu yaptığınız açıklamalar da oyunun içindeki, saha içindeki şeylerdir. Diğer kısımlardan, hakem hatalarından vesaire bahsetmiyorum. Baskı kurmak da bu işin içindedir. Bunları yapamadığı için ana faktörlerden birisi de 99 puanla şampiyon olamamasının sebebiydi. Veya götürüyorum sizi 2014 yılına. Kurşunlanma olayından sonra, evet, her teknik adamın, ya bugün dünyanın en iyi iletişimine sahip teknik direktörü, işte Pep Guardiola veya Klopp da gelse belki o süreci yönetemezdi, yani ölümden döndüler. Ama sonuçta o iletişimi sağlamak da o anki teknik direktörün ve kulüp başkanının görevi. O yüzden hocanın orada çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Orada tabii ki Aziz Yıldırım ve yönetiminin de, ya arkadaş siz, çok eski geçmişe döndüm de, işte Fenerbahçe oynamazsa bedelini öder kısmının bedelini ödedemediniz. Onu da net bir şekilde söyleyeyim, gerekirse sahaya da çıkmayacaktınız. Ne yapacaklar, küme mi düşüreceklerdi Fenerbahçe'yi? Şampiyonluğun kaybedilmesinin faktörlerinden birisi o günkü iletişiminde futbolcuların motivasyonunun artırılamaması. Dediler ya işte, futbolcular gitmek istedi, şu oynamak istemedi filan. Sonuçta hazırlayamamakta. İkinci döneminizi zaten saymıyorum. Üçüncü döneminizde de o basın toplantıları. Şimdi bir de İsmail Hoca'nın ilk üç döneminde, dün canlı yayınımızda da söyledim Berk. Biz ilk döneminde işte Volkan Demirel, Emre Belezoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, en önemli yani takımın üzerindeki söz sahibi isimler yerli oyunculardı. İkinci döneminde de aynı şekilde, üçüncü döneminde de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci üzerinden kurulmuş bir iletişim şeyi vardı. Yani yerli oyuncuların hakimiyeti vardı. Bu sefer bambaşka bir yere geldi İsmail Hoca. Tamamen çok tecrübeli, geldikleri takımlarda kaptanlık yapmış, uluslararası seviyesi çok yüksek. İşte Şikrinyar gibi, Neyten Ake gibi, Gendouzi gibi, N'Golo Kante gibi Fransa milli takımının kaptanlığını yapmış, Chelsea'nin kaptanlığını yapmış, Talisca gibi, yani başına, yani iyi yönetemezseniz sonuç alamayacağınız bir oyuncu, işte birçok genç yaşta kendini Manchester'da kanıtlamış, Greenwood gibi, yani üst seviyelerde oynamış. Çok kaliteli, evet, 4 kayıt Musa Sol gibi oyuncular da vardı ama işte o dönem Volkan Demirel'lerin şeyi, bir de onlar bambaşka karakterli oyunculardı. İletişimi iyi sürdüremezseniz, kendinizi iyi anlatamazsanız, Asensio gibi sıkıntı yaşayacağınız yabancı oyuncular da var. Bu yabancı oyuncuların sıkıntılı olduğunu söylemiyorum. Çok karakterli, çok düzgün yabancıları var Fenerbahçe'nin. Şikrinyar gibi, Asensio gibi vesaire vesaire. Benim anlatmak istediğim, onu vurgu yaparak söyleyeyim, üzerlerinde buranın patronu benim, teknik direktörü benim. Mutlaka saygı duyuyorlar ama saygıyı üst seviyeye çıkartabilecek iletişimden bahsediyorum. Hocanın da İngilizcesinin iletişim kuracak kadar olmadığını bildiğimiz için ve 4 kaydıyla da biliyorsun, yardımcısıyla da, tercüman aracılığıyla kritik konularda, yani normal günlük sohbeti tamam yapabiliyordur ama teknik konularda tercüman konusuyla yapıyor. Bunlar olmadığı için iletişim konusunda ilk 3 yılından daha da zor bir yılda. Olumsuz tarafı burada Fenerbahçe'nin. İşte Asensio mesela, yani mutlaka yani bir duyum olarak söylemiyorum. Yani kusura bakma, İrfan Can Kahveci ile beraber dün kötüydü. Fizik olarak zaten yeterli değil. Bunu hoca iyi anlatamadı. Ama 45. dakikada İrfan Can Kahveci ile beraber iki maçta hiçbir şey yapmayan ve herkesin şu anda Fenerbahçelilerin işte Kerem gibi görüyor herkes İrfan Can'ı. Kabul ettirmesi lazım bir kez daha. Kanıtlaması lazım İrfan Can'ın kendisine. İrfan Can Kahveci'nin 45. dakikada oyunda çıktığı yerde Asensio aynı kaderi yaşamamalı. Bunu da yönetebilmesi lazım da. 55'te alırsınız Asensio'yu oyundan. Zaten Asensio, Talisca iki hücum presi yapmayan oyuncuyla başlamak ne kadar doğruydu? Yani siz bunu böyle anlatabilirsiniz ya. Ben bugün Asensio'yu oynatmadım ama hücum presi şimdi 1-0'ın avantajı var. Ateşli bir taraftar önünde oynayacağız. Biz de tam olarak takım olarak, kapasite olarak, fizik olarak çok güçlüyüz. Rakibimiz bizden 3 hafta önce sezonu açtı. Asensio oynatmadığınız zaman sorulacak ya Asensio. Asensio Talisca ikilisinde hücum pres gücünün zayıf olmasından dolayı rakibin arkadan oyun kurmaması adına biz bugün bu tercihi yaptık diyebilirdiniz. Diye işte Asensio hazır değil, hazır olmadan oynatmam, buranın patronu benim şeklinde iletişimden ziyade. İşte Asensio'yu sırf oynatmak için oynatırsınız 45. dakikada oyundan almanızdan belli. Oyuncuyu 10 dakika daha oyunda tutmanız lazım. İrfan Can Kahveci ile aynı kaderi yaşatmamanız lazım. Çünkü İrfan çok formsuz. Fizik kondisyon olarak bir yıldır büyük bir ihtimalle işte Emre Hoca'nın antrenmanları çok kuvvetlidir ama yeterince antrenman almadı. Çünkü hedef takımda değildi. Küme düşmemeyi oynayan bir takımdaydı son haftaya kadar. İşte milli takımda da zaten ağır bir antrenman olmaz ki zaten Montella da kullanmadı. Sırf arkadaşlık ortamı için veya geçmişten olan bağdan dolayı daha fazla hak eden oyuncu varken 2025-2026 sezonundaki performansıyla İrfan Can Kahveci çağrıldı. Bunlar hep Fenerbahçe taraftarını rahatsız eden kısımlar. Şimdi sahanın içine girdiğimiz zaman Fenerbahçe Gorni'ye karşı İşte kimse İspanya futbolu beklemiyor. Fransa karşısında öndeyken %80'le hala toplu oynuyordu. Ama Gorni'ye karşı bugün baktım son 25 dakika %75'e %25 toplu oynayamazsınız. %75 topu rakibe bırakamazsınız. Maç 1-1 mi? Onların delirmesi lazım. Ya biz topu nasıl alacağız da hücum yapacağız diye düşünmesi lazım. Şeyle oynamıyorsunuz. Türkiye'de Başakşehir'le veya deplasmanda zor deplasmanlardan birinden bahsedeyim. Neyse aklıma Bursa geldi inşallah seneye. Süper Lig'e çıkarlar. Zor bir işte ya gençler birliği işte bu yılın hala en zayıf kadrosu var. Son 10 dakika Süper Lig'de 3 puanla başlayayım diye topu rakibe vermek değil. Gornik'le oynuyorsunuz ve topu sizden almak için Avrupa'da oynuyorsunuz. Kafayı yemeleri lazım. Gole ihtiyaçları var ya. %70'e %30 sizin oynamanız lazım. Topu çevirmeniz lazım. İleride top tutabilmeniz lazım. Buna göre hamleleri yapmanız lazım yedek kulübesinden. Buna göre hamleleri yapmanız lazım. Musaba'yı işte tabii yani şu an Greenwood'un Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var mı? Yani herhalde kıyametin kopması. Yeni transfer olduğu için yine ironi yapıyorum. Yok. Musaba'nın da Fenerbahçe'de kalma ihtimali yok aynı oranda.
0: Bu arada Fenerbahçe'de İmkan... geldiği gibi giden oyuncular da oluyordu ya. Bu Ali Koç döneminde.
1: Ya o işte şey.
0: Kimdi
1: işte, onlar? Şey vardı. Stoper Kulker vardı mesela. Yer açamamıştı Fenerbahçe. En uygun, en az maaşı o aldığı için onu göndermişlerdi. Maaşını da Fenerbahçe ödemişti. Fenerbahçe ödemişti maaşını da zaten. Şimdi Musaba'nın %100 gidiyor. Yani şu an 10+4 ya yabancı kontenjanı. Evet. 15+4 olsa da Musaba'yı tutamıyorsunuz. O derece yani. 15'e çıkartsalar bile tutamıyorsunuz. Musaba %100 gidecek. Ve sizin dün ki oyuna girdikten sonra bir pozisyona girdi. İleri hatta 2 dakika 1-2 dakika yedi. Fena da oynamadı. Etkili oynadı. Şeyini yapmayayım. Haksızlık yapmayayım. Ama kurtarıcı olarak sezonun kaybettiğiniz anda belki de görevinizin bile tehlikeye gireceği maç. Bazen ilk maçlar sizin için en kritik maçlardır. Sezonun en önemli maçıdır. İlk maç.

0: daha bu ikinci maç. İkinci maç sizin için en önemli maç olabilir. Kurtarıcı olarak siz Musaba'yı, ya daha doğrusu kurtarıcı derken maçı çevirme anlamında değil, maçı bitirmesi için Musaba'yı oyuna alıyorsanız siz plan programınızı yapmamışsınız. Çok kötü demektir. Ha, elimde vardı, kullandım. Ne var? Son gün gidene kadar kullanacağım. Bu çok doğru bir mantık. Evet. Ama zaten kadroda olması bile veya onun yerine bir alternatifin olmaması bile Fenerbahçe için sıkıntılı bir durum. Buna taraftar zaten 12 yıldır şampiyon olamayan bir camianın bu tarz plansızlıklara bence sabrının çok fazla olmadığını görüyoruz. Zaten bu yüzden şey oldu. Ne derler? Çok fazla eleştiri oldu. Diğer kısım, yani Bartu ilk maçın iyilerindendi. Yani bu maçta hiç kullanmıyorsunuz. Tamam, İsmail aldınız. Fred 90 dakika sahada kalmamalıydı. Fred'in yerine Bartu girmeliydi. Son bölümde örneğin. Şimdi dün anladık çok net bir şekilde. Yani ben bunu bir hafta önce duyum demeyeyim. Yani hafif bir duyum olarak almıştım da yani zor demiştim. Ki hala zor. Satamazsınız çünkü. Yani yılda 12 milyon euro veremez başka bir kulüp. Sadece kendisi fedakarlık yapmak isterse gider. Anladığım kadarıyla Ederson Livakovic ikilisi, zaten Livakovic kesin gidecek de, Ederson'u da gönderir, Fenerbahçe yerli kaleciyle devam edecek.
1: Livakovic eski kulübüne dönüyor gibi bir haberler var.
0: Evet. Zagreb'de dün ölenmiş herhalde bu arada.
1: Hırvat basınında görmüştüm.
0: Evet, yani Ederson'dan da çıkma fikri var Fenerbahçe'nin. Yabancı kontenjanına bir tanesini oradan açalım fikri var. Tarık ve Mert'le devam ederiz. Fırsat olursa Berke'yi alırız ama çok mantıklı değil. Çünkü şimdi Leao ya da başka bir oyuncuya da 30-40 milyon euro arası Fenerbahçe para ayırdığı için Berke'yi de 30 milyon euroya pek alabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden Tarık ve Mert'le devam etmek hem Şampiyonlar Ligi seviyesinde inşallah ben kalacağına yürekten inanıyorum Fenerbahçe'nin, ya da Avrupa Ligi'nde bu kadro şampiyonluğu oynaması lazım. Eğer hele Avrupa Ligi'ne giderseniz elenir. Yani bu kadro yine, yani gruptan zaten çıkar, yine Mart ayını falan görür. Son 16, son 32'yi zaten görür. Son 16 belki çeyrek final görür. Yani maç 60'a yakın maç oynayacaksınız. Mert Günok'la Tarık da geçen yıl fena oynamadı ama Mert Günok'la devam etmek, sadece ona güvenerek, 38 yaşında olacak Ocak ayında, ki dün çok iyi oynadı. Zaten iyi bir alternatif kaleci ve Fenerbahçe tarihinde yeri olan bir kaleci olduğu için aldınız. Ama Fenerbahçe olmazsa olmaz dediği sezonu rakiplerinden birisi, ki geçen yıl lige 3. sırada bitirdi. Rakipler, onlar da başarılı olamadı. Rakiplerinden biri, ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadroda düşünmediği bir kaleciyle sezonu tamamlayamaz. Yani Mert'i çok seviyorum, çok başarılı ama işin gerçeği Ederson kalitesinde. Ederson kalitesinde de oldu. Ne oldu geçen yıl? Belki de şampiyonluğu kaybettirdi Fenerbahçe'ye. Galatasaray maçındaki kırmızı karta boşa çıkışı bir önceki maçta. Başka bir konu. Başka bir konu. İsim olarak o tarz bir yapılanmanın içinde olmanız lazım. Ederson'dan çıkmak da bu arada kolay değil. Çünkü bu maçta da Ederson'un oynamaması tamamen bizim aklımıza onu getirdi. Çünkü yok, kalecinin hazır olup olmaması çok önemli değildir. Ederson'un neye hazır olmayacak? Zaten Fenerbahçe ile sezonu tamamladı. Son 2 hafta gitti. Yani oynamadı gerçi son 4 hafta. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'ndaydı. Bir hafta tatil yapıp geldi yani adam. 1,5 yılın, son 1 yılın 11 ayı zaten 11,5 ayı kamptaydı yani, takım antrenmanlarındaydı. O yüzden Ederson
1: Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Erkan Tiryaki, bir anons yapayım. Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Çünkü biraz uzun konuşmuş olduk. Yine haliyle sesten tanımayanlar da olabileceği, radyosunu yeni açanlar olabileceği için Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Fenerbahçe'nin turu atlamasını, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna Sturm Graz'la eşleşerek devam etmesini, 3. elemede Sturm Graz'la karşılaşacağı bölümü konuşuyoruz ama daha çok konuştuğumuz kısım da oyun kısmı tabii. Erkan Tiryaki, söz tekrar sende.
0: Ya dediğim gibi yani dünkü maçta okuduklarımız bunlar. Sturm Graz kısmını sormuştun. Onu da şey yaparak, evet, belki sorularla devam edersin. Sturm Graz
1: çok mesaj 2000, var.
0: Evet, 2015 ya da 2010 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Sturm Graz'da eşleşmiş. Aykut Kocaman'ın ikinci dönemiydi. O maçta ben de işte Fenerbahçe muhabiri zamanım. Graz mükemmel bir yer. Zaten Galatasaray'da uzun yıllar Graz'da kamp yapmıştı. Graz'a gitmiştim ben de. İnanılmaz ateşli bir taraftarı var. Yani bizim Ankara Gücü Bursaspor taraftarı gibi düşün. İnanılmaz bir taraftarı var.

0: Orada santroforsuz bir oyun oynamıştık. Genç bir çocuk oynamıştı. Fenerbahçe'de tutunamamıştı zaten. Ondan sonra Ahmet Can mıydı? Öyle bir şeydi. Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı orada. Alper Potuk oynamıştı ondan sonra. Yani ikinci yarıda Alper Potuk santrofora geçmişti. Onun golüyle herhalde kazanmıştı Fenerbahçe. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok zordu. Sonra Türkiye'de de 1-1 bitmişti maç yani. Çok zorlanmıştı. Şutun Buraz bizden daha hazır. Daha önce sezonu açmış. Dediğim gibi Dünya Kupası'na çok fazla oyuncu göndermemiş. Ama az önce dedim ya ilk 10'a giremez Gornik diye. Şutunguraz çok rahat ilk 10'a gider. İlk 5'i zorlayacak bir takım Türkiye Ligi'nde. Daha yani ilk 5'e de giremez de işte 5 ile 10. sıra arasında bitirir. Bu örnekleri veriyorum ki rakiplerin ciddiyeti tanımayanlar için anlaşılsın. Kültürü olan bir takım Avusturya takımı. Bu oyun Şutunguraz'a yetmez. Ama Fenerbahçe bu oyunu da oynamayacaktır. Greenwood dönecektir, Vedat Muriç dönecektir muhtemelen. Yeni transfer işte Lea olur ya da başka birisi olur. Ben bu tura çok beklemiyorum. En azından ilk maça yetişmez. Fenerbahçe'nin ama şu Sungurazı hele ilk maçta yani iki farkla oraya gitmesi lazım. Avusturya'ya gitmesi lazım. Hücum hattında çok güçlü takım. Dün Gornik'in son 25 dakikada yaptığı o baskı %70'e %30 toplu oynama, rakip yarı alanda toplu oynama üstünlüğünü Şutunguraz'a verdiğiniz anda size 15 dakikada 2 gol atabilecek bir takım. Çok net söyleyeyim. Fenerbahçe çok şanslıydı dün. Yani karşısında dediğim gibi Süper Lig'de ilk 10'a giremeyecek. 15, 10, 11 ile 16, 15. sıra arasında küme düşme hattının biraz üstünde ligi bitirebilecek bir takımla sezon başında karşılaştığı için çok şanslıydı çünkü Fenerbahçe bu tarz takımlara karşı topu bu kadar son 15-20 dakikada skoru koruma psikolojisine giderse işte İsmail Kartal'ın ya hücum futbolu oynatmak istiyorum tezi zaten çürümüş olur. Ama acımasız eleştirilerin sebebi özellikle sosyal medya veya işte bizler de yapıyoruz. Nedeni İsmail Hoca özelinde veya şey değil 12 yılın vermiş olduğu çok büyük bir hasret, başarısızlık. 19 yıl tabii 2008 yılı 18 yılın vermiş olduğu Şampiyonlar Ligi hasreti. Şampiyonlar Ligi hasreti sürekli Şampiyonlar Ligi'ne yapmış, sürekli Şampiyonlar Ligi'nden ön elemede elenmenin vermiş olduğu hayal kırıklığı ve sinir Fenerbahçe taraftarını dün haklı olarak çok fazla eleştiri etti ve sonuna kadar da haklılar. Yani artık saymak istemiyor Fenerbahçe. 18 yıl değil 19 yıldır gidemiyoruz. 19 yıl değil 20 yıldır gidemiyoruz. 10 yıl değil 11 yıldır. 11 yıl değil 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Sayımına artık girmek istemiyor. Ondan dolayı eleştirilere hoşgörüyle yaklaşması lazım. Camianın ve futbolcuların, teknik heyetin taraftarı anlaması lazım.
1: Gelen birçok mesaj var Erkan Tiryaki, ama onlardan önce şöyle bir araya gidelim isterim ben. Diğer tarafta Başakşehir'in Inter Turku maçını bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra başlayacak maç. Beşiktaş'ın yine bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Midtjylland rövanşını bekliyoruz. İki maçında rövanş olacak. Tıpkı dün Fenerbahçe'nin rövanşta deplasmana gittiği gibi. Diğer tarafta bunları beklerken, bunları konuşurken Fenerbahçe gündemini de konuşmaya devam edeceğiz. İlk etapta Fenerbahçe gündemini tamamlayarak reklamdan sonra döneceğiz Erkan Tiryaki ile beraber. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle. Erkan Tiryaki ağırlıklı olarak eleştiri yorumları var. Yorumlarına öyle
0: normal,
1: söyleyeyim.
0: Normal, çok normal.
1: 0212 273 10.
0: 18 yıldır, yani bu arada iki kere hak etmesine rağmen, 2011 yılında hak etmesine rağmen gönderilmemiz TFF tarafından. 2 yıl sonra da yine Ersun Yanal döneminde şampiyon olup hak etmesine rağmen gönderilmemesi. 2 kere hak etmişti yani Fenerbahçe. 18 yıl değil aslında. 2014'te evet, hak ederek alınmamıştı. 10 yıldır, 12 yıldır aslında bekliyor Fenerbahçe ama sahaya 18 yıldır çıkamıyor.
1: Peki.
0: Taraftarın sabrı yok artık. Haklılar.
1: Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Reklam bitti.
6: Berksay'la haber masası devam ediyor.
7: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Erkan Tiryaki mesajlarla devam edecektik. Gelen mesajları şöyle hızlıca okuyacağım. Demiş ki... Kimdir o? Hemen bakalım. Aykut Bey. Müdürüm İsmail Hoca'dan umutlu mu müdürüm? Bir sorar mısın demiş. Winner Hoca'ya dönme ihtimali.
8: Ben İsmail Hoca'yı, ben Fenerbahçe'de onu da söyleyelim. Fenerbahçe'de şu anda Türkiye'de ya evet genç hocalar var. Özellikle İlhan Palut gibi. Ama işte o sabır gösterilir mi gösterilmez mi bilmiyorum ama tecrübesiyle büyük takım tecrübesiyle bence ya benim fikrim 2-3 hocadan birisi işte. Kimisi Ersun Yanal, kimisi Aykut Kocaman, kimisi İsmail Kartal der. Ben sadece İsmail Kartal ve Aykut Kocaman derim. Buraya koyarım. Evet. Başarılı olabileceğini. Çünkü camiada top oynamış, camianın içinden gelmiş. Kesinlikle hak ettiği yerde. Ama sonuçta 3 yıl Fenerbahçe'de çalışmış teknik direktör olarak. Antrenör zamanlarını saymıyorum. 3 yılda sadece bir kupası var. O kupada zaten tek maç. İşte Ersun Yanal'ın takımı şampiyon olup Galatasaray'la oynama hakkı kazanmıştı. Sezonun ilk maçı ve penaltılarla kazanmış. Onu çok yani onun 2-3 kere Türkiye Kupası'ndan elenmiş. Konferans Ligi'ni kazanabilecekken Olympiakos'u eleyememiş. Şampiyon olamamış. İkinci gelişinde şampiyon olması imkansızdı. Trabzon 17-18 puan öndeydi. Ama 2 kere şampiyon olamamış ve fırsatlar eline geçmiş. Hem 99 puanlık sezonda hem o Trabzon-Rize arasındaki kurşunlanma olayı sırasında 2 kez eline fırsat geçmiş. Öyle veya böyle olamamış. Türkiye kupalarından çok rahat. Bir kere Ankara Gücü'ne elenmiş çeyrek finalde. Bir kere Kayserispor'a elenmiş. Başarılı olamamış. O yüzden açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki o dönemki hatalarından ders çıkartarak bu yıl ben Fenerbahçe'yi başarıya götüreceğine inandığım için eleştirileri yapıyorum zaten.
7: Ve mesajlara bakmaya devam edeceğim hızlı hızlı sen konuştukça ben mesajlara geçeceğim ardı ardına. Daha sezonun 1-2 maçında takımın 10 numarasıyla sorun yaşarsanız tercih ettiğiniz futbolcular benim adamım kafasıyla seçilirse... İsmail Kartal çok fazla o kulübe de durabilir gibime gelmiyor demiş.
8: Bu Alex arkadaş... nerede? Hı-hı. Asensio nerede? Karşılaştırmayı yaptığım zaman insanlar bunu söyleyecek %100 haklılar. Peki. Ama devir değişti. Asensio şu an sizin en pahalı oyuncularınızdan birisi, en kreatif oyuncularınızdan birisi ve gerçekten 10 numarada şu an şimdi Talisca ne 10 numara ne santrafor ne 8 numara. Kariyerine 6 numara olarak başladı Benfica'da. Beşiktaş'a geldi 8 numara oynadı. İlk 6-7 hafta 8 numara oynadı hatırlayın. Evet. Daha sonra 10 numara oynadı. Hiç santrafor oynamadı. Tembel bir oyuncu olduğu için yaş ilerledikçe Arap Yarımadası'nda santrafor oynamaya başladı. O da Ronaldo gelene kadar da Fenerbahçe.

daha çok santrafor pozisyonunda oynamaya başladı. O yüzden tam bir 10 numara değil, Fred 10 numara değil. Fenerbahçe'de tek 10 numara pozisyonunda iki yönlü oynayan, ki Alex kadar da şey değildir yani. Çok açık ve net söyleyelim. Alex keşke olsa da oynasa, keşke. Ama onun döneminin futbolu değil artık. 2012-2013'ten sonra onun döneminin Alex tarzı bir futbolcu yok şu anda sahalarda. Ondan dolayı Diego Ribas'ı erken bırakmak zorunda kaldı aklımıza.

0: bıktık ya. Biz yani gerçekten bu şu dönemlerin bir an önce geçmesini, bir ligin başlamasını ve kapanmasını istiyoruz. Okan Hoca da böyle diyordu ya. Şu lig bir transfer sezonu kapansa da rahatlasak diye. Sanki biz zorluyoruz yani. İtek Aka Lemine'yi aldırdık. Fena mı ettik? İtek Aka.
1: Selam Berk, iyi yayınlar. Serkan Çetiner'e muhasebeci misin diyeceğimize, yayıncı kuruluş kontratımız bitti. Bizden 3 kat fazla para istiyorlar. Buraya bakmak lazım demiş. Galiba Digiturk arıyor ve dinleyicimizden 3 kat daha fazla. Ben bu kontratlar vesaire deyince biraz da yayıncı kuruluşa gelince iş, yayın gelirleri kısmına bakıyorum. Yayın gelirleri kısmında Az Yıldırım'ın eleştirisi geliyor aklıma. Bein Sports'a seçim döneminde gidip orada ona ilişkin de Bein Sports yöneticilerine bunu aktardığını söylemişti Az Yıldırım ve çevresi. O geldi aklıma ama o değil tabii. Digiturk tarafında da. Ya o yine bir şey diyeceğim. Önceden lüks gibiydi ilk zamanlarında yayıncı kuruluş. İşte şimdi değil mesela, ondan ziyade ben buradan operatörlere, GSM operatörlerine bir seslenmek istiyorum. Benim en yüksek kalemim, hani bu faturalar anlamında elektronik kısma baktığında, interneti, telefonu, ev telefonun varsa, şimdilerde pek kalmasa da ev telefonun varsa onu, onun yanında Digiturk'ün yanında işte daha farklı şeyler alıyorsan, işte bugünün platformlarında Netflix'ten tut farklı farklı şeylere, birçok faturalandırılan detaylara hepsini say abi. Digiturk burada biraz şey kalırdı, lüks kalırdı diğerlerine göre. Onun bağlanması bile mesela farklı bir şeydi yani. Ama şuraya geleceğim. Şimdi GSM operatörleri önüne geçti abi bunun. Yani bir fatura ödüyorum bazen ve onu ben eğer fatura taahhüte dökmezsem iki Digiturk faturası geliyor bana GSM operatöründen. Kullandığım bir operatörden. Yani çok zorlandığımız bir şey değil belki, hani kullandığımız operatörün verdiği faturalandırma, ama ya az çok tahmin edersiniz söylediğim fiyatı da, tamam. Ama evet. Yazık günah abi. Yani önceden böyle değildi bu iş.
0: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben birhanelerin böyle çay bahçelerinin köşesinden o zaman
1: zararlıdır.
0: Sine 5 vardı. Yani oralardan maç izleyip diyordum yani. Evde öyle memur çocuğusun. Öyle Sine 5'ler falan abi. Sadece toplu izleme yerlerinde olurdu.
1: Tabii.
0: Bir de ütopiklerde olurdu yani. Parası ütopik iş adamları, zenginlerde olurdu. Yoktu yani.
1: Mahallede tabii. Önemliydi abi. Orada var, burada var, burada var.
0: Abi tabii.
1: Sayardın.
0: Orada böyle kenardan izlerdim.
1: Tabii canım. Esnaf olarak da.
0: Kovardı. Ben oraların çocuğuyum. Ben Hacı'yı, Tugay'ı orada izlerdim yani. Topu elimizde topla böyle kenardan kafamızı sokardık ki maça bakardık yani. Böyle o birhane kokusunu hiç unutmam yani. Nostaljidir. Herkes 90'ların bütün şeyleri bilir bunu yani.
1: Evet.
0: Yani ve oradan geldi. Önce sesi kıstılar. Hatta bir ekran böyle şeydi, çizgiliydi.
1: Doğru.
0: Sonra sesi kıstılar. Sonra sese bir şey attılar. Ondan sonra zaten iş başka markalara gitti. Ama ben bunun Aziz Yıldırım'la düzeldiğini gördüm. Yani 450 milyon dolara çıkıyor.
1: Son kısımlardayız bu arada.
0: Evet, son. İnşallah Aziz Yıldırım gene görevde yani. Yani başkandan sadece transfer değil, bu konuyu da el atmasını istiyoruz.
1: Bir Galatasaraylı olarak istiyoruz diyorsun bir de.
0: Ya tabii Türk futbolu kazanmıyor yani.
1: Peki.
0: Yani bunu da yapabilecek güçte bu şeyde olan, ne denir, aurası olan başkan şu anda görevde yani. Eskisi gibi yapacaktır. Biraz ısınıyordur ama şu anda başkanlığa. Ama bu konuya da el atmadan geçmeyecektir. Çünkü hakikaten çok komik rakamlar yani. Hani 150 milyon euro. Bak Osimhen'i konuşuyoruz. 100 milyonlar havada uçuşuyor ya. Bu ligin değeri bu değil. Ha, çok kaçak yayın var. Onun önüne geçemiyorlar bence.
1: İnsanlar hata yapar, yapa yapa doğruyu bulurlar. Dursun Başkan en iyi kadroyu kuracaktır. Bekleyelim görelim demiş. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz demiş. Son 4 yıl örnek göstermiş yani bunu diyerek. Gürbüz Önder. Son yani, yorum buna.
0: Gürbüz Bey çok güzel. Evet ama biz sonuçta son 3 yıl, geçen yılı saymazsak son 3 yıl Avrupa'da çok kötü başarı gösterdik. Bu yılda son 16'ya kaldık ve beni iştahlandırdı bu an. Bunun olduğunu gördüm. Yani Liverpool'u içeride yenebiliyorsak, iyi 2-3 transfer yaparak Liverpool'a deplasmanda da kafa tutabileceğimizi gördük. Taraftar bunu anlatmak istediği taraftarın bu. Yoksa ben yemişim zaten ligde şampiyonum diyorlar. Ya öyle bir şey olamaz. Bir, sana zaten takımlar iyi transferler yapıyorlar artık, bak herkesin aklı başında. Bir de Avrupa'da da transfer yapılıyor. Sen kadron benim iyi dersen,

0: aslında sen kendini kandırıyorsun. Sen unutma ki son haftalarda gemiyi limana yanaştıramadın. Beceremedin yani. Bak peki. Sen yani Samsun'dan 4 yedin ve bu akıllarda hala. Yani bu ekşi tat geldi. Ve bunun düzeltmeleri gerekiyor. Yok abi. Hiç. Peki. Orada değil.
1: O zaman teşekkür edeceğim Serkan Çetiner son kısımda.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Yorumcumuz Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz oldu. Galatasaray'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Başakşehir'e detaylandırdığımız uzun bölümler oldu. Fenerbahçe'yi neden onunla konuşmadık? Çünkü uzun uzadıya Erkan Tiryaki ile değerlendirdiğimiz bir bölüm vardı. Kahvehanede araya perde çekerlerdi maç izleyenler. Önde izlemeyenler arkadaydı demiş. İzleyenler önde, izlemeyenler arkadaydı demiş. Kolay gelsin Berk Sayar demiş. Onu görmedim de özel olarak bunlar için ben biraz da hangi dönemin çocuğuyum biliyor musunuz mesela? Hangi dönemin genciyim? Özel olarak bu maçların yayınlandığı salonlar oluşmaya başlamıştı o dönemde. İşte kahvehanede perde çekerler, kahvehanede bir bölüm ayırırlar, kahvehanede ayrı ayrı bir nokta belirlerler dönemi biraz daha benim artık benden önceye mi denk geliyor, benden sonraya mı? Gerçi yer yer zaman zaman semt semtte değişir o iş de. Bizim için benim hatırladığım işte birkaç mekan vardı mahallemizde. Bu mekanlar da öyle işte ya giriş kat ya işte giriş katın altı bugünün o emlakçılarının süslemeleriyle bahçe katı olarak bildiğimiz ama bodrum olarak da geçmişten bugüne süre gelen aslında öyle adı o olan yani. Ama bugünün emlakçılarına baktığında bahçe katı efendim diye size güzelledikleri o yerlerden birinde olurdu bu işler. Oralarda ticari Digitürk'ü görürdün ve girer izlerdin. İşte belli bir ücretini verirdin. Mekan onun için ayrılmış olurdu. Mekanın çok da güzel bir buzdolabı olurdu. Ya buzdolabı dediğim işte ticarethanelerde olan, bakkallarda olan ürünleri koyup camdan da şeffaf bir şekilde görebildiğin, canının çektiği portakalıyla, mandaliniyle ya da ne bileyim limonuyla birçok şeyi canına çektiren ürünlerde olurdu gözler. Oraya bir giderdin yani. Onu hatırlarım. O dönemi hatırlarım. O dönemde esasında biz de mahalle kültüründe maçları izleyerek büyüdük diyelim. Peki teşekkür edeceğim. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Programın da son kısmına geldik ama programın son kısmına geldik dediğimiz noktada Can Genç'e aktarıyorum. Az sonra mikrofonumu ona devredeceğim ama orada sizleri Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla, Salih Özcan'ın açıklamalarıyla baş başa bırakayım, öyle aktarayım. Neler söylediler dün Beşiktaş'ta maç özelinde, maç öncesinde. Salih bugün 11'de. Zaten bu da az çok tahmin edilebilen bir durumdu ki orta alanda. Bakalım İşland karşısında nasıl göreceğiz Beşiktaş'ımızı, temsilcimizi. Başarılar dileyim şimdiden tekrar bugün boyunca yaptığımız gibi. Can Genç de dakika skorda maç içinde, devre arasında ve maç sonunda sizlere eşlik edecek. Italiano ve Salih Özcan'ın açıklamalarındayız. Öyle tamamlıyoruz.
2: Yenmek için her şeyi yapacağız.
3: Evet. İlk karşılaşmada topa sahip olan bir Beşiktaş gördük. Hücum oynayan bir Beşiktaş, hücum olan bir destek var bir Beşiktaş gördük. Burada kişisel olarak performansında da %98 pas isabeti oranıyla oynadın. Üçüncü bölgede %100 pas isabeti oranıyla oynadın. Yarınki mücadelede de hem takım olarak hem bireysel olarak böyle bir abilerim olacak Beşiktaş'ın. Hücum oynayan, öne oynayan bir Beşiktaş mı izleyeceğiz? Yoksa skoru korumaya özel müsaade bir Beşiktaş mı?
2: Ya bence ikisinden de bir şey yapmamız lazım. Yani ortayı bulmamız lazım. Hele ilk dakikalarda gerçekten o kontrolü bizim elimize almamız lazım, maçın kontrolünü. Çünkü biz hazırız, biliyoruz da Midyaland gelecek ve illaki bir gol atmaya diye maça öyle girecekler. Ama biz dediğim gibi kontrolü bizim elimizin altına almamız lazım, sakin diştirmemiz lazım ve bizim gol şanslarımızı da atmamız lazım. Son maçtaki gibi değil.
4: Çağdaş Bey.
5: Salih ilk maçtan sonra herkes senin için şu yorum yaptı, yani çoğunluk.
4: Mikrofon al.
5: 40 yıldır sanki çok uzun zamandır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi dediler senin için, olumlu anlamda. Sen bu uyumu nasıl sağladın çabuk bir şekilde Beşiktaş'a?
2: Ya açıkçası kendimi gerçekten çok rahat hissettim. Evimde gibi hissettim kendimi. Yani takım da, takıma da orada gerçekten teşekkür etmem lazım. Kampta olsun, ilk antrenmanlarda olsun beni çok iyi karşılaştılar ve maçın iyi gitmesi de ona sebebi var. Takım da gerçekten iyi bir durumda, kaliteli bir takımımız. Ona da yarın inşallah bir damga.

0: ve vuracağız.
1: Sizin de Sadi Uğurlu'nun son soru.
2: 1-0. Her ne kadar avantaj gibi gözükse de ortada bir skor bir açıdan da. Yarın için sen de orta saha oyuncusun, çok kilit bir nokta. Yarın maçın belirleyici anları ve mevkileri sence neresi olur?
0: Ya açıkçası gol yememeye bakmamız lazım. Savaşacağız ve dediğim gibi son maçtaki gibi bizim şansları da atmamız lazım. Son maçta o biraz eksikti ama dediğim gibi yarın da maçı bizim elimize almamız lazım ve ondan sonra yeneriz inşallah.
1: Salih, teşekkür ederiz. Sağ olun. Topan bize katıldığın için Salih uğurlayabiliriz. Hocamızla devam edebiliriz. Yarınki mücadeleyle ilgili hocamızın gelen düşünceleri ve görüşlerini alalım. Sonra sorulara.
3: Kabalist, Sevdiye'yle, Kırdomani.
4: Varlıyım.
3: Sen.
4: Ciao Salih. No, allora, buonasera a tutti. Normale che domani per noi è una partita importante. Ci teniamo a rifare una partita di grande livello, di grande valore come abbiamo fatto l'andata. Abbiamo questo minimo vantaggio che ci siamo guadagnati in casa e domani sappiamo che è difficile, sappiamo che è molto dura. Qui è un campo davvero molto complicato, però ci giocheremo le nostre chance, ci giocheremo quello che vogliamo tutti, cioè il passaggio del turno, come lo vogliamo noi, lo vorrà anche il nostro avversario, però abbiamo voglia di fare una grande partita e mi auguro che domani sia così.
3: Evet, herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Yarın bizim için çok çok önemli bir gün. Tekrar geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. İyi bir seviyede maç çıkarttık çünkü. Değerli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunları tekrar etmek istiyoruz. Çünkü elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık ve şimdiki deplasman maçında da işimiz zor aslında. Çünkü evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Birazcık karışacak işler. Ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu çok geçmek istiyoruz. Tabii ki de rakibimiz de çok geçmek istiyor. Ama yarın umarım biz başarılı taraf oluruz.
4: Ma tutti questi numeri che hai detto sono numeri belli, numeri importanti, però c'è da dire che abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Domani partiremo in 11 contro 11, sarà diverso. E il nostro avversario ha da rimontare un gol, il nostro avversario penso abbia un atteggiamento, condurrà una partita con un atteggiamento molto aggressivo, quindi penso che venga fuori una partita molto diversa da quella dell'andata. Poi sappiamo di avere questo vantaggio, dobbiamo cercare di giocare con la testa, sapere che il pericolo è sempre dietro l'angolo, stare attenti a tutto e cercare di essere concreti nel momento in cui abbiamo l'opportunità di fare gol. All'andata non siamo stati così freddi e bravi sotto porta, speriamo domani di costruire situazioni da gol e di riuscire a essere bravi e difendere bene, perché abbiamo questo vantaggio, lo dobbiamo difendere in tutti i modi.
3: Evet, bu demin söylediğiniz istatistikler, bütün sayılar çok güzeller, aynı zamanda çok da önemliler. Ama şöyle bir şey vardı, biz maçı 70 dakika, 75 dakika boyunca 11'e 10 oynadık. Bu yüzden daha farklı maç ortaya çıktı. Yarınki maça ama 11'e 11 başlayacağız ve bambaşka bir maç olacak o yüzden. Rakip takım da 1-0 geride bitirdi. O yüzden onlar daha ofansif olacaklar, daha agresif bir karakter ortaya koyacaklar bu maç ve daha farklı olacak o yüzden maç. Şu anda avantajımız var ama bunun için de akıllı olmamız gerekiyor. Bu avantajlarımızı tutmamız için daha akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor ve daha bitirici olmamız gerekiyor kale önünde. Çünkü İlk maç

0: bence çok iyi şanslarımızı kullanamadık. O soğukkanlığa sahip değildik kale önünde. Ama yarın tekrar aynı şekilde gol üretip, gol şansına girip bunları gole çevirmek istiyoruz. Yarın umarım bu avantajımızı koruyup turu atlayan taraf oluruz.
1: Ali Yanaşlı'nın oynadığı ajansı kendi seyirciler daha önceden maçlarda 2 maç 3 maç üst üste aynı 11 ile çıkmaması da biliniyordu. Yarın da bu geleneği sürdürecek mi?
2: Ma mai, mai non è una parola un po' esagerata. Diciamo che giocando negli ultimi anni tante partite, avendo sempre l'impegno europeo, ti obbliga un po' a ruotare, a mescolare, a far giocare gente fresca che non ha minuti e cercare di coinvolgere tutto il gruppo. Domani io credo che tanti della partita di giovedì scorso saranno in campo, vediamo se stiamo tutti al 100%, domattina faremo l'ultimo risveglio e penso che la maggior parte dei ragazzi che hanno vinto giovedì hanno questo vantaggio di poter ripetersi, poter rifare una grande prestazione e mi auguro che si possa venire fuori da qui con un risultato positivo perché veramente ci teniamo tutti ad andare avanti.
0: Asla bence birazcık abartılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son yıllarda oynadığım zamanlarda hep üç kupada oynadım. Avrupa olsun, lig olsun, İtalya kupası olsun. O yüzden hep rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden de hep elimde daha az süre oynayan oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Daha taze oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Ve aynı zamanda benim amacımdan biri de oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Bu yüzden hep bu yaptığım bir şey doğru. Ama yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü tekrar sahada olacak. Yarın sabah tekrar bir son kararı vereceğim artık. Bu kararın ardından da bence geçen hafta sahada iyi işler çıkartan arkadaşlarımız tekrar şans bulacaklardır. Ve umarım yarın bizim için çok pozitif bir gün olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız.
1: Cengiz Malkın Millet Gazetesi. Hoca kafasında maçı oynadığı zaman yarın maçın hangi bir şey etkileyecek? Orta saha mı, defans mı, forvet mi? Nasıl bir oyun bekleyecek? Hangisinde oyunun kaderini hangi neresi belirleyecek?
2: Ma in testa credo che tutti noi abbiamo la partita da giocare davvero con grande cuore, con grande intensità, con grande qualità. Perché l'ho detto già ai ragazzi, domani sarà dura, quindi grande equilibrio, dobbiamo difendere bene, dobbiamo cercare di avere grande personalità, di contrastare questo avversario, perché secondo me è un avversario che in casa gioca bene, che mette in difficoltà tutti, quindi essere equilibrati, difendere tutti insieme, cercare di, ripeto, avere anche noi le possibilità di fare gol. E quindi una partita che mi auguro venga fuori con quello che stiamo costruendo. Grande intensità, grande organizzazione, grande identità. Siamo ancora all'inizio, quindi mattoncino dopo mattoncino e cercheremo, mi auguro domani, di vedere ancora un passo avanti della crescita che vogliamo ottenere.
0: Evet, maçı aslında çoğumuzda kafamızda oynuyoruz, doğru. Ama ben oynadığımda kafamda hep kaliteli ve yürekten oynayan bir Beşiktaş hayal ettim oynadığım zaman da kafamda. Yarın zor olacak. Burada bence en önemli kelime denge olduğunu söyleyebilirim. Savunmayı da yapmamız gerekiyor. Ama evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Fiziksel bir takıma karşı oynayacağız ve onlara karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. O yüzden tekrar ediyorum. Yarın en önemli kelime bence denge olacaktır. Yarın gol atma şansımız da olabilir. Ama yarın biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Nedir bu? Şiddetli oyun istiyoruz. Kimliğini gösterebilen bir Beşiktaş istiyoruz. Çünkü daha şu anda başlardayız. Ve sanki bir ev yapıyormuşuz gibi düşünün. Ve biz her gün yeni bir tuğla koyuyoruz. Ve bu evi inşa ediyoruz. Ve bu da birazcık zaman alacaktır. Ama umarım çalıştığımız şeyler yarın sahada görebiliriz.
3: Şöyle kampın kapanışında
4: hocam. Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Ben de ne zaman hangi tarihte hazır oluruz tam bilmiyorum demişti kampın kapanışında. Ancak geçen hafta çok iştahlı Beşiktaş izlemiştik. Biz o ideal hocanın kafasındaki o Beşiktaş'a ne kadar uzaklıktayız?
2: Ma questo non lo so perché sapete tutti è possibile avere una squadra già formata, già collaudata, già pronta dopo un solo mese di lavoro. Devo dire la verità, siamo stati capaci di disputare una grande partita con tutte le difficoltà che abbiamo avuto e sono convinto che piano piano. Per esempio abbiamo ancora Trossard che si deve aggregare al gruppo. Penso che questa squadra verrà ancora rinforzata con qualche innesto importante. Quindi secondo me è ancora distante la squadra che abbiamo in testa nel senso di condizione fisica, di identità, di quello che vogliamo essere, perché mancano giocatori, perché ne arriveranno altri e perché è ancora presto.
0: Bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü bir aylık çalışmayla gerçekten bu iş kolay değil ve ben de şu anda ne zaman hazır olabileceğimizi bilmiyorum. Bu bir gerçek. Ben size gerçeği söylüyorum. Geçen hafta bence iyi bir maç çıkarttık. Kapasitemiz buydu ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün zorluklara karşı özellikle iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki yavaş yavaş biz daha da gelişeceğiz. Özellikle fiziksel olarak gelişeceğiz. Aynı zamanda daha mesela Trossard transfer ettik ama daha bizim aramıza katılmadı. O da bizim aramıza katılacak. Daha sonra yeni transferler de katılacak aramıza ve bambaşka bir takım olacak. Daha takım ne zaman hazır olur bilmiyorum fiziksel olarak. Ve özellikle kimliğin oturması ne zaman olur ben de gerçekten kestiremiyorum. Çünkü daha erken aramıza da oyuncular katılacak ve bu da zaman alacak bir işlem.
5: Se non vuoi aggiungere niente finiamo.
2: Grazie.

0: Berk Sayar'da Haber Masası sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

Herkese selamlar sevgili Ertürk Yönen'in en genç radyosu, Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Bugün Midtjylland Beşiktaş karşılaşmasında ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki değerli meslektaşım, değerli dostum Berk Sayar sizlere ilk 11'i aktarmıştı ama belki radyolarını yeni açanlar vardır. Beşiktaş'ın ilk 11'ini en azından bir kez daha tekrar etmiş olalım istiyorum. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyor. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsünü görüyoruz ki aslında ilk baktığım kaynaklarda Ottara yazıyordu ama şu anda Rıdvan'ı görüyorum. Sol bekte. Orta alanda Salih, Olaitan, Orkun üçlüsü. Kanatlarda Çerni, İlhan Fakalı. İleride ise Yang Yuoh görev yapıyor. Tabii ki Beşiktaş'ın enlerini konuşacağız. İlk maç bana sorarsanız çok ümit vericiydi Beşiktaş adına. Tabii ki birçok detayı konuşacağız ama bir yayın attığımızda hatırlatalım istiyorum. 0212 273 10'dan bizlere tabii ki mesajlarınızı gönderip sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Fikirlerinizi açığız. Kuponlarınıza dahi açığız. Yani birçok şeyi yorumlarım. Tabii ki dilim döndüğünce bu arada dikkat etmemiz de lazım. Emirhan Topçu'yla da uzaklaştırıyoruz. 6. dakikanın içindeyiz. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Birçok kez skoru da hatırlatmakta

fayda görüyorum yolda giden dinleyicilerimiz. Zaman zaman sadece zaten bizleri maça yetişmek için kullanan dinleyicilerimiz açısından da olabildiğince hatırlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman da tabii ki birçok dinleyicimiz var. Evlerinde, iş yerlerinde bizi dinliyorlar. Bizden maçı takip etmeyi tercih ediyorlar. Sağ olsunlar tabii ki herkes bu konuda. Tüm mesaj atanlar, tüm yazanlar, tüm dinleyenlere teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada bir kez daha kalemizde tehlike var. Uzaklaştırmalıyız derken Mourinho'yla da uzaklaştırıyoruz. Gerçekten yani İnönü'deki maçta ilk 7 dakikada bizim baskımız daha iyiydi ama şu anda Midtjylland'de iç saha taraftarıyla beraber, iç sahadaki performansıyla beraber şu anda aslında iyi başlayan taraf olduğunu söyleyelim. Ya ilk 10-12 dakika geçmeden de istatistik bilgisi paylaşmayı da pek doğru bulmuyorum. Biraz daha en azından otursun bu istatistik bilgileri. Ondan sonra tabii ki çok daha detaylı paylaşırız. Beşiktaş'ımıza da başarılar dileyelim bir kez daha. Dün Fenerbahçe belki iyi bir oyun olmasa da turlamayı başardı. Aynı zamanda tabii ki bir gözümüzde Inter Turku Başakşehir karşılaşmasında, orada gerideyiz bu arada. İlk maç 1-1 bitmişti. Hatta maalesef ikinci golü de yiyor Başakşehir. Şu anda tabii ki yayında biraz daha Beşiktaş endeksli bir yayın yapacağız ama önümdeki akıllı veri tabanında Inter Turku'nun ikinci golü geldiğini haberini görüyorum. Valla beklemediğimiz bir durum. Başakşehir'in bu kadar aslında kendinden skala olarak düşük bir takıma karşı böyle bir performansla eleniyor gibi olması hepimizi üzüyor. Ne kadar çok takımla Avrupa'da temsil edersek ülkemizi, bu bizim açımızdan çok daha iyi oluyor ülke puan açısından. Ama durum herhalde orada çok çok da iyi gözükmüyor. Umarız Beşiktaş yüzümüzü güldürür diyelim. Ya da Başakşehir'den güzel bir geri dönüş hikayesi sizlere tabii ki aktarmak isterim. Ben Can Genç, olabildiğince tüm bilgileri, maç anındaki kritik pozisyonları yüksek tansiyonlu anlatımlarla beraber sizlere dinletmeye çalışacağız. Tabii ki ilk maçta Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'de Etim kırmızı kart görmüştü. Bugün kadroda yok. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bugün o yüzden de esasında biraz daha sistem değişikliğine giden bir Midtjylland görüyoruz gibi. Saha içinde doğrusunu söylemek gerekirse bir üçlü savunma ve bir beşli orta saha hattı görüyorum. Belki de bu sistem değişikliği biraz daha Midtjylland'e yaramış gibi yorumlayabiliriz. Ama Beşiktaş'ın deplasmanda tabii ki skor avantajı olduğu için daha kontrollü olması son derece makul. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. 0212-273-10-10'dan tüm mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Tanju Bey yazmış. Beşiktaş maçlarında genelde mesajlarını gönderir zaten. Tanju Bey'le de başlayalım mesaj turumuza. İyi yayınlar demiş. Beşiktaş inşallah güzel futboluyla turu geçip bir üst tura yükselecek. Başarılar demiş. Valla inşallah. Yani maç başlangıcında tabii ki rakibimiz fena başlamadı. Bu arada yani şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Midtjylland'le Gornik'i aynı seviyede görmek bence birazcık doğru olmayacaktır. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin normal sezonunu üçüncü bitiren bir takımdan bahsediyoruz. Ve gerçekten iyi bir takımdan bahsediyoruz. Yani Midtjylland karşısında Beşiktaş'ın oynadığı oyunu 1-0'ı överken de 2-3'ü bulamamasının da ne kadar aslında sıkıntı yaratabileceğini de konuştuğumuz o evrede doğrusu söylemek gerekirse hakikaten Beşiktaş'ın değerli bir oyun oynadığından bahsetmeye çalışıyorduk. Bütün onları konuşurken bugün de olabildiğince kontrollü bir oyunda bekliyorduk zaten Beşiktaş'tan ki nitekim savunma disiplini üst düzey bir başlangıç olduğunu söyleyeyim. Haykut Bey yazmış. Can Bey, baktım sitede ilk 11 piyasa değerleri 83'e 94 milyon euro. Yani yakın değerler. Doğru mu demiş? Danimarka kulüplerinde bu kadar para var mı ki demiş. Ya konu oradaki o sitelerdeki durum oyuncuları yüksek bedelleri transfer etmek değil. Genç oyuncular ki o sitelerde genç oyuncuların değerleri biraz daha hormonlu dersek yanlış olmayacak. Daha yüksek gösteriliyor. Ki yani Danimarka futbolunun oyuncu fabrikası diyebileceğimiz takımlarından bir tanesi Midtjylland. Özellikle birçok oyuncuyu Avrupa piyasasında kuzeyden gelen birçok oyuncunun esasında yetiştiği yerden bahsediyoruz. Ve belli bir sistemin oturduğu gerçekten de iyi yönetilen bir kulüp olduğunu söyleyebilirim Midtjylland adına. Ya ilk maçta da tabii 10 kişi kaldıklarından dolayı ki bizim için çok daha iyi bir şey ama 10 kişi kalmalarından da dolayı bizim aslında işimize gelen bir durum söz konusu.

bulmuştu. Michelin adına bu oyunun düşüklüğü. Bu arada tabii ufak da olsa bir klima sesi geldi sizlere ama klimamızı da bir şekilde açmış olduk. O sesi de duyduysanız belki komik gelmiş olabilir ama onu ayarlamaya çalışıyordum aynı zamanda. Şaka bir yana yani gerçekten ilk maç ben aşırı beğendim Beşiktaş'ı. Bu arada Beşiktaş geliyor, sağ kanada doğru aktarırsak tehlikeli olabilir. Emirhan Topçu doğrudan ceza sahası dışından denedi. Belki orada Černý'i görebilse bir tehlike olabilirdi. Daha net bir tehlike olabilirdi demiş olayım. Ya bu iki bedeller normal o yüzden. Yani hormonlu dedim ben, biraz daha genç oyuncu olmalarından kaynaklı. Yoksa bir oyuncuya gidip 30 milyon euro vermiyor Michelin. Yani tarz olarak öyle bir takım değil. Ama 30 milyonlar kazanabilme potansiyelinde bir takım. Özellikle yani ben bu transfer penceresinde şu anda takımın ileri hattında yer alan Franculino'nun minimum 30 milyon euroya bir yere transfer olacağını düşünüyorum. Yani bu sene olmasa da seneye olacak. Yani böyle bir oyuncu da barındırıyorlar. Ama dediğimiz gibi yani Gornik'le eş değer bir takımla oynamıyor Beşiktaş. Yani Fenerbahçe mesela Midtjylland'da oynasa dünkü oyunu bir tık daha tolere edebilirdik. Ama Beşiktaş'ın oynadığı takım çok daha net, Avrupa'da da kendini ispat etmiş bir takım ve ya yani geçtiğimiz sezon Nottingham'a elenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Turnuvanın en yüksek bütçeli takımı, 600 milyon eurolara yakın bütçesi olan Nottingham'a elendi. Midtjylland şanssız kura ile elendi. Yoksa yani çok daha net başarılı bir Avrupa takımı görmüş olabilirdik. O yüzden de Beşiktaş'ın bugün daha makul bir oyunla oynamasını çok doğal karşılıyorum ki zaten ilk 7-8 dakikadaki o kötü dilimi de atlattık bizim adımıza. Şu anda oyunu biraz daha dengeledik diyebiliriz. 13. dakikaya da giriyoruz. Bu arada bir gözümde Başakşehir maçında dakikalar 54, orada 2-0 gerideyiz. 2 gol gerekiyor maçı uzatabilmek adına Başakşehir karşılaşmasında. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Şöyle bakılınca Beşiktaş'ın 11'ini zaten sizlere aktarmıştık ama Michelin'in daha fazla topa sahip olduğu, %73'e 27 olan bir tablo. Michelin 5 şut çekti, Beşiktaş 1, ama şunu da söyleyelim, isabetli bir şut yok. Arka arkaya savunmadan seken şutlar vardı. Yani Beşiktaş'ın oyunu biraz daha dengelediğini söylemek mümkün. Ki bir serbest vuruşta kazanıyoruz. Yang Yoh yerde kalmıştı. Sol ayak bileğini tutuyor. Hatta hala da kalkmış değil. Umarız ciddi bir durum yoktur. Güney Koreli oyuncu da ki evet, Murillo da arkadaşını kaldırdı. Yaklaşık 30 metre civarından bir serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Ki o noktada da Orkun gibi bir oyuncu sahip olması Beşiktaş'ın elini epey rahatlatıyor. Bakalım doğrudan kaleyi mi deneyecek, yoksa içeride bir arkadaşına mı bir serviste bulunacak Orkun? İki kişilik bir baraj var. Murillo da aslında o bölgeye doğru gitti. Organizasyonun parçası olabilir Murillo. Orkun şöyle içeriye baktı. Doğrudan kaleyi denedi. Kaleciyi aslında şaşırtmaya çalışan bir vuruş, ancak yan ağlarda kalıyor Orkun'un vuruşu. Arkada da Franculino'ya dikkat etmemiz lazım. Bir kontratak şansı yakalayabilirler. Franculino'dan önce orada Rıdvan, bir elle oynama itirazı var Franculino'nun ama orada net bir şekilde devam kararı geldi karşılaşmanın hakeminden. Bu sefer de atak yönünü sağ kanada doğru çeviriyor Michelin'i. Bir kez daha uzaklaştırdık Jalo'yla. İkinci şanstan denemelerinde de Osorio'yla başarılı olamıyor Michelin'i. İlk maçta da Jalo bir an bizi korkutmuştu sakatlığı dolayısıyla. Oyundan çıktığı evrede ama bugün sahada görüyoruz Thiago Jalo'yu. Ki buradan şu mesajı da anlamamız mümkün. Yani Agbadu'nun oyuna girdikten sonraki performansı ilk maçta çok çok iyi değildi. Emirhan, Jalo ikilisiyle hocanın devam edeceğinin sinyallerini alıyorum. Yani Agbodo evet biraz daha geç katıldı ama yine de bu ikiliyi özellikle ilk maçta çok dengeli görmüştük. Bugün de ilk 15 dakikada iyi sınav veren bir ikili olduklarını söyleyelim. Tabii ki maçın kalanında göreceğiz ama Jalo'yu özellikle ilk maçta ben çok beğenmiştim.
Bu arada Osorio'nun Rıdvan'dan kaptığı bir top vardı. Rıdvan'ın yerde kaldığı bir pozisyon olmuştu. Evet, faul kararı da geldi. Geç bir düdük olsa da Beşiktaş başlayacak. Şu anda da aynı zamanda maç sonunda Emre abiyle bir bağlantı yapacağız. Emre Eren'le bir bağlantı yapacağız. Maç içinde de Emre abiyi de şu anda bir başka spor kanalında yorum yaparken görmekte hakikaten keyifli oldu. Emre abinin yüzünü görerek bir öndeki ekranımda Beşiktaş'ın maçını görüyorum. Bir arkada Emre Eren'i görüyorum. Hakikaten komik bir an oldu benim adıma. Emre abiye de iyi yayınlar dileyelim buradan. Kendisi de tabii bizi dinlemiyordur. Malum tabii soda sohbet ediyor ama enteresan bir durum oldu. Neyse, evet, mesajlara biraz da döneyim istiyorum. Can Selam iyi yayınlar demiş Mehmet Bey. Başakşehir her zaman Avrupa'da daha başlamadan eleniyor. Ülke puanı için çok kötü oluyor. Ben federasyon başkanı olsam gerçekten Başakşehir'i göndermem Avrupa'ya demiş. Ya vallahi güzel isyan ya Mehmet Bey, hakikaten yani çok iyi bir isyan. Bilmiyorum, bende de şey bir algısı yok Başakşehir'in, yani böyle Avrupa'da çok önemsiyor işte, orada gerçekten kendini paralıyor iyi bir şey yapmak adına. Abi yok yani, rotasyon yaptığını hatırlıyorum bir sene. İşte ne bileyim, çok aslında elemesi gereken takımları eleyemediğini hatırlıyorum ama o bölgede mesela atıyorum o elemelerde belki bir Anadolu takımımız olsa şehir seferberlik ilan ediyor. Yani onu görmek hakikaten çok daha güzel oluyor. Orayı çok daha fazla önemsiyor. Oyuncu grubundaki mentali de görmemiz o konuda. Yani o mental hakikaten çok daha hazır oluyor. Bilmiyorum yani, Başakşehir Kulübü'nün bu konuda bence belli şeyleri değiştirmesi gerektiğine ben de inanıyorum. Ya Inter Turku gibi bir takım karşısında Başakşehir'in ilk maçta kendi sahasında berabere kalmasının ardından ikinci maçta da 2-0 geride olması bence kabul edilemez. Ya tabii ligi başlayan bir takım Inter Turku, sonuçta Finlandiya Ligi yazında oynanan bir lig, Finlandiya Veikkaus Liga. Ama yine de yani iki takım arasındaki seviye farkı çok bariz. Orası için de mesela Başakşehir'i çok rahat eleştirebiliyoruz. Gornik karşısında Fenerbahçe elese de eleştirebiliyoruz. Yani Michelin Beşiktaş maçında seviyeler birbirine benzer. O yüzden kelime seçimlerine çok daha dikkat etmemiz gereken bence bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Ve birazcık daha kontrollü bir oyunun çok daha tolere edilebilir olduğuna inanıyorum. Ki... yani ilk 7-8 dakikayı atlattık, 19. hatta 20. dakikaya da geldik maçta. Bir an bile konsantrasyonu bırakmamak lazım. Özellikle Midtjylland gibi bu kadar diri bir takıma karşı konsantrasyonu bir an bile bırakmak sıkıntı olabilir. Ama Vincenzo Italiano oyununda ciddiyetin bozulacağını ben öngörmüyorum. Yani hocanın Spezia dönemini çok iyi hatırlarım. Yani çok, belki de İtalya futbol piyasasına ilk çıktığı yeri hatırlıyorum. O Spezia takımı küme düşmekten son anda kurtulmuştu ama ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Yani ben hocayı çok özel seven birisiyimdir. Vincenzo Italiano hakkında konuşuyorum. Yani sonraki işte İtalya'daki diğer maceraları hakkında herkes zaten hemfikir. Yani birçok şeyde çok başarılı olduğunu hemfikir hocanın, ama yani Fiorentina ve Bolonya'sından bahsediyorum. Oralarda tabii ki Avrupa başarıları da var. Yani ileriye gitme potansiyeli olan bir teknik adamdı ama yani o Spezia dönemini hayatım boyunca unutmayacağım o takımın. Gerçekten çok özel bir işti. Bilmiyorum, o dönem İtalya Serie A'yı çok daha fazla izliyordum. Yani 2019-21 yılları arasından bahsediyorum. O dönem biraz daha işim gereği Serie A'yı izlemek durumundaydım. Şu anda yani geçen sezon mesela Serie A'dan kaç tane maç izledim diye şöyle bir kendime sorduğumda 5-6 tane maçtan fazla izlememişimdir. Ya total sezondan bahsediyorum. Yani Juventus'un 5-6 maçından değil. Çok çok az izliyorum ister istemez. Bir de şeyle çok, yani bizim Süper Lig'deki 4 büyüklerin maçlarıyla o kadar fazla kesişiyor ki Serie A maçları, en azından tepe maçları. O yüzden de zaten haliyle izleyemediğim bir lig haline geliyor. Ama yani o Spezia takımındaki Vincenzo Italiano'yu, o performansı hiçbir zaman unutamam. Hatta bir dönem en sevdiğim teknik adamlardan bir tanesiydi. Ya onu da söylemiş olayım. Birazcık koruyacağım hocayı. Yani hocayı kolay kolay yedirmeyeceğim. Şu an zaten herkes övüyor ama mutlaka Beşiktaş'ın da belli bir yerde düşüşe geçeceği bir alan olacaktır. Orada da hocayı ekstra koruyacağıma dair buradan Radyo Gol dinleyicilerine söz vermiş olayım. Tabii sohbet sohbeti açıyor. Birçok şeyi de konuşabiliriz. Maç içinde de şunu söyleyelim. Yani Beşiktaş'ın son derece kontrollü olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
Midtjylland'in ilk 7-8 dakikada böyle şok bir golle maça başlama isteğini zaten çok net gördük. Arka arkaya 4-5 tane şut geldi. İsabet olmadı çünkü savunma çok iyi bir şekilde yardımlaştı. Çok iyi bir şekilde bütün alanları kapadı. Ama yine de ondan sonra dengelediğimiz bir oyun olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, Can izlemek yerine seni dinlemeyi tercih ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz bu arada. İsminizi bilmiyorum, yazarsanız aşırı mutlu olurum. İsminizle hitap etmek isterim. WWW diye çıkıyor isminiz yani. Bu arada Castillo sol kanattan ceza sahamıza doğru girdi. Uzaklaştırmalıyız. Billing vuran kişi, ancak Nübel'e kolay bir top geldiğini söyleyelim. Hocanın ilk 11 tercihini ben doğru buldum. Yani ilk maç işleri, birçok şeyi doğru yapan 11'i tercih etmek son derece makul. Onu bir kez daha vurgulamış olayım. Yani zaten henüz kadronun tam hali olmadığı da ortada Beşiktaş'ta. Ama nitekim hele hele dünden sonra Beşiktaş'ın oynadığı ilk maçtaki oyunun çok değerli olduğunu çok fazla vurgulamaya çalışacağım. Radyolarını yeni açanların her zaman varlığı olacağı için mutlaka biri ilk defa duyuyor olacaktır. Nübel'le de uzun oynamayı tercih ediyoruz. Açıkçası orta alanda Olay İtan ve Orkun'un mutlaka çok fazla top kazanması gereken bir maç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şöyle söyleyelim. Çok fazla kısa başlamayı tercih etmeyeceğiz. Zaman zaman uzun vuracağız zaten. O savunmadan veyahut da bizim hücum oyuncularımızdan bir tanesinden seken topta o orta sahada kalan topu kazanma mücadelesi çok kritik olacak. Çünkü orada kazandığımız topla bir şekilde karşı kaleye deplese olabiliriz ki bugün kontra atakların önemi çok daha fazla temsilcimiz Beşiktaş için, onu söyleyelim. Yani ilk maçtaki o yüksek high line dediğimiz rakip kaleye çok yakın bir yerden presi başlattığımız bir şemayla oynamak hata olabilirdi. Hocanın da ezbere bazı şeyleri yapmadığını da bugün görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ederim bu arada, güzel bir mesaj yazmışsınız. Mete Bey yazmış, Mete Bey'e de bir hoş geldin diyelim. Şu belediye futbol olayının kaldırılması lazım demiş. Milyon dolarlar harcandığına göre futbolda demiş. Havaya giden paralar amatör şubelere yatırılsın, salonlar yapılsın. Belediyenin futbolla çok da fazla bir işi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çarçur edilmesin paralar demiş. Vallahi Mete Bey, yani bu belediye, yani şöyle diyeyim. Evet, birçok örnekte dediğinizde haklısınız. Katılırım bu arada. Yani tabii ki altyapıdır, işte salondur, belli başlı oyuncu gelişimidir. Bunlara yatırım yapmak çok daha önemli. Ama burada genelleme de yapmak istemiyorum. Yani bazı belediyelerin de fena çalışmadığını söyleyeyim. Yani bazı belediye takımlarının özellikle. Yani aklıma şu anda çok spesifik bir örnek gelmedi ama. Yani direkt işte belediye kötüdür, şu iyidir gibi ya siyah ya beyaz gibi bir yorum yapmak istemedim. Ama şöyle söylemem lazım. Yani tabii ki Başakşehir yerine orada bir Göztepe görseydik çok daha şeffetli bir oyun oynayacaktı Göztepe, yani bence Inter Turku'ya karşı. Çok da iyi yönetilen bir kulüp. Veyahut da Samsun Spor görseydik hakikaten yani geçtiğimiz sezonlarda gördük Konferans Ligi'nde, hakikaten ileriye doğru gitmeyi hedefleyen gayet de başarılı bir grafik. Yani en azından grup etabında çok çok iyiydi yani Samsun Spor. Yani düşünüyorum mesela o Adana Demirspor'un ya son anda elendiği turu hatırlıyorum. Orada da çok net bir yani bir ruh vardı. Ama şu anda mesela atıyorum Başakşehir, zaten taraftarı da çok fazla olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Yani içeride bir berabere kalmışsınız. Ben bugün açık söyleyeyim, Başakşehir maçı olduğunun farkında bile değildim abi. Ya çok sonradan anladım Başakşehir maçının olduğunu. Hatta bir anda işte buraya gelmeye çalışıyordum. Aa, Başakşehir maçı bu saatteymiş dedim ve bir anda yani içine çekmiyor. Ya da yani o kadar hani taraftarsızlığa alışılmış ki yani bir böyle bir beklenti de yok. Evet tamam, kulüp kendine göre bence fena da yönetilmiyor finansallar olarak, belli bir hizada ama yani çok net bir şekilde daha iyi temsil eden bir takım olmasını ben de tercih ederdim, açık söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Can Bey bir maşallah deyin, İtalyano'ya nazar değdireceksiniz. Bak sizden biliriz demiş. Bir dinleyicimiz yazmış. Bakın kim yazmış, bir ismiyle hitap edelim. Ömer Bey yazmış. Ya şöyle tabii ki maşallah diyelim. Yani bir oyunla da
hocanın çok yukarıya çıkar, yani bir oyunla da mesela gördüğümüz sadece bir tane örnek var Beşiktaş'ta. Fazla yukarı çıkardığımı farkındayım ama hocayı çok fazla maçını izlediğim için zaten bu tarz doğru bir yabancı teknik adamın geldiği zaman ben ekstra övmeyi tercih ediyorum. Bunun da sebebi çok malum, yani yabancı bir teknik adamın ömrü zaman zaman çok kısa olabiliyor bizim ülkemizde. Çok çabuk yıpratılabiliyor. En azından bu konularda yani ben teknik direktörün pasaportunun çok önemli olduğunu düşünenlerden değilim. Saha içindeki icraata bakan kişilerdenim. O yüzden de hele hele böyle bir hakkaniyetsiz bir durum olduğu için de genel sosyal medyada da genel medyadaki birçok kişide de o yüzden de yani gördüğüm iyi bir şey olduğu zaman bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Aman maşallah demesin can kardeşim, en son maşallah deyince Aslani 3 dakika sonra kırmızı görmüştür. Harbi öyle ya, Aslani olayında bayağı patladık. Ben bir de Aslani'nin başarılı olacağını düşünüyordum, onu da söyleyeyim. İlk transfer edildiğinde şu cümleyi kurmuştum. Yani Beşiktaş'ın orta sahasında farklı bir hava katabileceğine inandığım bir oyuncuydu ama bu sefer de yanıldık. Yani her seferin der dediğimiz şey de tutmuyor. Mesela yanıldığım çok güzel bir detaydır. Mete Bey teşekkür ederim bu güzel hatırlatma için. Bu arada 28. dakikadayız. Durum 0-0. Rakip bir serbest vuruş kazandı. Ancak çok çok da tehlikeli bir bölge gibi değil. Yani yaklaşık bir 40-45 metreden kısa başlayacaklarını tahmin ettiğimiz bir serbest vuruş kazandıklarını da söyleyelim. Durum 0-0 şu anda. İlk maçın avantajıyla zaten skor olarak öndeyiz. Bu skorla veyahut da herhangi bir beraberlikle de turlayabiliyoruz. Tabii ki bir galibiyete turluyoruz. Tek farklı bir mağlubiyet maçı uzatmaya taşıyacağının bilgisini de radyolarını yeni açanlar için aktarmış olalım. Tabii ki dileğimiz normal 90 dakikalık sürede şu işi bitirmek. Ki yani Beşiktaş'ın sonraki turlardaki ihtimallerine de baktım. Bir daha bu kadar zor bir takımla eşleşme şansı yok Beşiktaş'ın. Yani bu yoldaki en zor takım Midtjylland. Yani Avrupa Ligi'nin yolunda ki Konferans Ligi'nde çok daha iyi bir takım gelme olasılığı playoff'ta var. Ama Avrupa Ligi'nde yok. Midtjylland'ı elediği takdirde Beşiktaş 3. ön eleme turunda Tromsø ve birinin galibiyle Hradec olması lazım. Tam emin değilim, onu kontrol ederim biraz sonra bakarım. Ama Tromsø Hradec galibiyle oynayacak. O maç da belki bitmiş olabilir bilmiyorum ama en son öyleydi yani baktığım habere göre. Yani orada bir de hesaplara bakılınca Avrupa Ligi playoff'unda nispeten rakipler biraz daha kolay gibi gözüküyor. Şu yüzden yani neden Konferans Ligi'nden daha kolay Avrupa Ligi playoff'u diyecek olacaklar vardır. Konferans Ligi oynayacak neredeyse sadece yanlış hatırlamıyorsam 2-3 takım haricinde bütün takımlar playoff'a giriyorlar Konferans Ligi'nde. Ve o playoff turu hakikaten çok zor olabiliyor Konferans Ligi'ne katılım playoff'u. Ama Avrupa Ligi'nde ister istemez ligin belli başlı kontenjanlarından dolayı işte diyelim ki büyük liglerde 5. 6. işte bizim liglerimizde 4. Gibi takımlar, 3. 4. gibi takımlar veyahut da işte daha büyük ligler, daha ufak liglerde de lig 2.'cilerinin olduğu çok geniş bir havuz var Avrupa Ligi'nde playoff turu için konuşuyorum. O Avrupa Ligi'nin playoff'una zaten çok net böyle çok az bir kontenjanda takım katılıyor. Konferansın playoff maçlarının sayısı geldiği zaman o tarihler yaklaşık 20 Ağustos haftası olsa gerek. O hafta çok net bir şekilde bu dediğim zaten herkes tarafından bir şekilde görülecek. Şu anda tabii ki eşleşmeler ortada olmadığı için de o tabloyu göremiyoruz. Ama bu bilgiyi de bir kez daha aktarmak istedim. Ya tabii ki yani futbol isimle kazanılmıyor. Futbol tabii ki oyunla kazanılıyor ama yani yine de belirtmek istedim. Sonuç olarak Midtjylland'dan daha iyi bir takımla Beşiktaş oynamayacak. Bu turu geçmesine karşılık sadece eğer olumsuz bir senaryo olursa da diyelim. Orayı da konuşmak bence her zaman lazım. Eğer olumsuz bir senaryo olursa da o zaman 3. ön eleme turu yine nispeten rahat bir takım olacak gibi gözüküyor Beşiktaş adına ama playoff'u biraz daha rahat olacak. Biraz daha zor olacak, özür dilerim, Konferans Ligi'nin. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Şöyle bakıyorum. Dinleyicimiz ismini vermemiş ama Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe fazla ümit vermedi demiş. Oraya gireriz, orayı konuşacağız mutlaka. Hiç merak etmeyin. Orayı bayağı detaylıca ele alırız aralarda. Bu konuya gelmeden önce bir iki tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra biraz daha Fenerbahçe konusuna gireriz.
Evet bence de demiş Can demiş. Maşallah dede. Girer girmez kırmızı görmüşsün demiş. Vallahi hoca çok celalli bu arada. Çıkar kırmızı görür sonra benden bilmeyin. Adam ilk maç yani Vincenzo Italiano adamın basın toplantısında şey soruldu ya. Hocam koşu mesafenizi ölçtürmeyi düşündünüz mü diye bir soru soruldu. Hakikaten adam hiç yerinde durmadı yani. Ya celalli herif. Bu arada dikkat etmemiz lazım. Franculino'ya direkten dönüyor. Ayağının dışıyla çok çok jenerik bir vuruş Franculino'dan. Kalemizde ilk net ve büyük tehlikeyi atlatıyoruz. Dakikalar 32. Bunu da vurgulayalım. Nedim Bey yazmış. Başakşehir'in ne oynadığı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz diye. Vallahi izlemiyorum. İzlemediğim maç hakkında çok fazla bir şey söyleyemem. Çünkü Beşiktaş'a şu anda daha fazla kanalizeyiz. Ama yani tablo iyi değil. Yani 2-0 geride adamlar. Bilmiyorum. Yani çok büyük hayal kırıklığı. Ha birbirinin üzerine 2-0. Yani Inter Turku gibi takıma karşı. Diyecek bir şey yok yani. Sonuç ortada. Dünya Kupası'nda kaç tane aslında Shomurodov gibi mesela bayağı kaliteli oyunculara da sahip bir takım Başakşehir. Kadroyu da korumaya başardılar. İşte ilk maç Emin Bayram golü attı. Emin Bayram'ı transfer ettiler ki Emin Bayram da bence çok çok yerinde bir ekleme. Ama işte Nuri Şahin zaman zaman pozitif futbollar oynattı geçen sezon ligin ikinci yarısında. Ama bu Avrupa işinde yoklar abi yani. Diyecek hiçbir şey yok. Avrupa işinde iyi değiller. Bu arada kalemize bir tehlike daha var. İyi kapatmamız lazım. Bir kez daha orta sahamızdan katkı alıyoruz. Orkun'un savunmaya desteği burada çok önemliydi. Dakikalar 33. Michelin 0 Beşiktaş 0 olduğunu hatırlatalım. Valla Nedim Bey yani Başakşehir üzerine ne denir bilmiyorum. Hayal kırıklığı denir yani. Çok net bir hayal kırıklığı var burada. Ya umarız bir geri dönüş olur. Yani. Ne diyelim? Diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe konusunda da şunu söyleyeyim. Yine tam mesela Beşiktaş çok zor bir kura. Michulent demiştik. Bence Sturm Graz da çok kolay bir kura. Ya Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla beraber belki yine zor gözükecek ama yani Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesi için olabilecek en iyi kura geldi Fenerbahçe'ye. Bunun da bir kez daha altını çizmek isterim. Tabii ki yani birçok olasılık vardı ama olasılıklar içerisinde bana sorarsanız en zayıf takım geldi. Ya Sturm Graz karşısında da Fenerbahçe'nin dünkü oyunu yani muhtemelen Gornik'ten bir kalibre üstün herhangi bir takımı yenemez ama yine de Sturm Graz'da hele hele bu kadar iyi gözükmeyen bir evrede temsilcimiz Fenerbahçe adına bence lokum gibi kura adeta. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Yani mesela geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Feyenoord'la eşleşmişti. Yani Feyenoord karşısında aslında çok sükseli bir galibiyetle Fenerbahçe turlamıştı ama yani geçtiğimiz sezonki o belki formsuz gözüken Feyenoord'a karşı dünkü Fenerbahçe'nin oyunu bence kazanamayabilirdi. Yani 5-2 kazanan Fenerbahçe'nin o iç sahadaki o coşkulu oyununu hatırlıyorum. Dünkü oyun eğer oynanmış olsaydı kazanamayabilirdi yani. O yüzden çok net ve büyük cümleler kurmamak gerekiyor her şey. Her zaman bunu söylemeye çalışırım. Yine de söylüyorum. Sturm Graz hakikaten en belki de isteyeceğimiz kuraydı. Evet, Norwich'ten mesaj gelmiş. Bakıyorum kim yazmış? Emre Bey yazmış. Emre Okatan yazmış. Bu arada maçın ilk sarı kartı da şöyle bakıyorum tam mesajı okurken olmuştu ama rakibimizde bir oyuncunun elle oynaması kaynaklı olduğunu söyleyelim. Rakibimiz ilk sarı kartı görüyor. Yanlış görmediysem Sorensen savunmanın solunda görev yapan oyuncu. Sorensen olduğunu görüyorum. Belki de yanlış görüyorum, bilmiyorum. Şöyle bakılınca mesaja dönelim. Norwich'ten selamlar demiş. İngiltere'den gelmiş mesajımız. Tüm Türkiye'deki dinleyenlere seslenmek istiyorum demiş. Beni rahatsız eden konu sosyal medya olsun, Fenerbahçe taraftarı olsun. İsmail Hoca'yı çok ağır ve seviyesiz eleştirdiğini düşünüyorum. Eleştiriler bence çok çok üzücü demiş. Lütfen empati yapın. Bu insanın ailesi ve dostları da var. %100 haklısınız bu konuda. Yani bir eleştiri yaparken zaten bir kişinin ailesini
varan bir eleştiri yapmak hiçbirimizin haddine değil ve yapılmaması da gerekiyor. Şöyle demiş, eleştiri yaparken düşünün, hocanın belki de iletişimle alakalı bir problemi var. Evet, yani iletişimle alakalı çok net bir problemi var zaten. Yani bunun sadece şeyi değil. Devam edelim tabii ki mesajı. İsmail Hoca umarım başarılı olur ve Fenerbahçe şampiyon olur demiş. Bu arada İsmail Hoca umarım başarılı olur, onu da söyleyelim. %100 katılırım. Ya İsmail Hoca'yı eleştirmek bence dün nezdinde birçok kişinin çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncu grubunu bence daha fazla eleştiriyorlar. İsmail Hoca'nın da eleştirilecek çok tarafı var bence. Emre Bey, bu konuda yani İsmail Hoca'yı hani yeni geldi gibi bir köşede bırakalım, eleştirmeyelim gibi bir şey bence yapılmaması gerekiyor. Yani sosyal medyada Kerem'e yazılanlar, efendim Fred'e yazılanlar vesaire vesaire. Yani bireysel kaliteleri bu kadar fazla olan bir kadronun da bu kadar çekinik bir oyun oynadıysa bence burada İsmail Hoca'nın da eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki eleştiri seviyeli olmalı. Tabii ki hakarete varan bir eleştiri yapılamaz. Yani sonuç olarak Temmuz ortasındayız. Temmuz sonuna doğruyuz. Takımların en iyi formunda olmaması da son derece açıklanabilir. Buna da katılırım. Ama dünkü oyun İsmail Hoca'nın bence sahaya yansıttığı futbol görüşü anlamında çok ciddi sıkıntılar barındırıyordu. Ama bu eleştirileri tabii ki bir kişinin ailesine, efendim hiçbirimizin haddine değil. Yani sosyal medyada anonim yazan insanların bile haddine olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten o insanlar hepimize zaten ağzına geleni yazıyorlar. Bunun da bir an önce önüne geçilmesi lazım. Ama İsmail Hoca da bence eleştirilmesi gereken bir yerde eleştirilmeli. Ki dün konusunda da ya skor hiç önemli değil. Zaten Fenerbahçe turu geçip eleştiriyoruz. Fenerbahçe kazansa da ben aynı şeyi konuşacaktım. Ben bu kadar çaresiz bir Fenerbahçe oyunu, hele hele bu kadar düşük profil bir takıma karşı pek kabul etmiyorum yani açıkçası. Şöyle bakmak istiyorum mesajlarımıza. Abi, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin olası diğer rakibinin ismi neydi demiş. Hearts'tı. Ama Hearts olmayacak yani. Sturmgrass'la oynayacak Fenerbahçe. Hearts İskoçya Ligi'ni son anda ikinci bitirmişti ki müthiş bir peri masalı olabilirdi Hearts'tan da geçtiğimiz sezonda. Hatta orada playoff sistemi var. Playoff'un son maçında 1-0 öne geçip maçı öyle vermişlerdi. Çok dramatik bir maçtı. İskoçya'da uzun yıllar sonrasında belki de ilk kez Celtic veya Rangers'dan başka birisi şampiyon olacaktı. Hearts o takım, onu da söyleyelim ki çok da fikrim olan bir takım değil. Ama yine de hatırlatmayı yapmış olayım en azından sizler için. Şöyle bakıyorum, rahmetli İlhan Cavcav'dan bahsedilmiş. Allah gani gani rahmet eylesin bir kez daha. Avrupa kupalarına katılmak demiş. İstediğini yol ve otel paraları çok tutuyor diye hatırlıyorum. Başakşehir için de böyle bir durum olabilir mi? İlk turda adaya veda ediyorlar demiş. Ya şöyle, mümkün değil öyle bir şey. Yani yol ve otel paraları çok tutuyordan dolayı Başakşehir gibi koskocaman bir camianın elenme isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Ki artık yani bu tip organizasyonlardan kazandığınız, yani bir maçta berabere kalsanız bile sizin birçok şeyiniz karşılanmış oluyor. Hatta hayli hayli karşılanmış oluyor. Maç giderleri falan vesaire vesaire. Ya bu şey gibi bir durum değil. İşte zamanında kupa zaten bizim oyuncuların şeyini karşılamıyor gibi bir tartışma vardı ya. Avrupa karşılıyor. Konferans Ligi de karşılıyor bu arada. Onu da söylemiş olayım. Ben ruhsuzluk olarak yorumluyorum. Bilmiyorum, belki çok daha teknik bir yorum yapabilecek, çok daha iyi yorumlayacak kişiler var. Sonuçta izlemediğim bir maçı yorumluyorum. O yüzden futbolu yorumlayamam. Şu anda belki Başakşehir çok iyi futbol oynuyordur ama Beşiktaş'ı izliyorum. Inter Turku Başakşehir maçıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Yani ben kabul edemiyorum bu ruhsuzluğu. Yani ben mesela spor sektöründen birisiyim, işte yorum yapan bir arkadaşınızım ya da bir kardeşinizim vesaire vesaire. Ama ya ben bugün Başakşehir maçının olup olmadığını bugün öğrenmemeliyim. Yani benim sosyal medyada da karşıma çıkmalı. Benim bu kadar futbolla alakalı sürekli bir şey okuyan bir adam olarak benim karşıma bununla alakalı bir şey çıkmalı yani. Ya bu bile başlı başına bir sıkıntı. Çünkü ruh yok. Ruhun olmadığı yerde de zaten sonuç bu şekilde gelir yani. Yani sonuç bu olur yani. Benim en büyük eleştirim bu yani. O yüzden çok da şey diyemeyeceğim. Ya Başakşehir'in öyle bir şey yani yol parası, otel parasıyla alakalı bir sıkıntı yaşayacağını asla düşünmüyorum. Hearts mı daha iyi, Graz mı daha iyi? Vallahi bence Graz bir tık daha iyi gibi sanki Hearts'a göre.
Ama yine de ya bunlar şey takımlar değil abi yani. Ya Midtjylland bile değil bu iki takımda. Yani Midtjylland çok daha elle tutulur bir takım. Ya tabii oturup da Graz'ın 10 tane maçını izlemedim. O yüzden de çok net yorumlar yapamam ama ya kadroya bakıyorum. Ya sayısız maç izleyen bir arkadaşınızım ve yani ben kadrodan hiçbir oyuncu tanımıyorum abi. Yani Graz kadrosundan bir tane oyuncu tanımıyorum. Ya mutlaka yani maçlar yaklaşınca ben de oturup izleyeceğim, bir şeyler öğrenmek için en azından sizlere daha nitelikli bir yayın yapmak isteyeceğim. Ama yani bu kadar da hiç tanımadığım, yani Şampiyonlar Ligi 3. öneleme seviyesinde hiçbir oyuncusunu dahi tanımadığım bir takım hiç görmedim. Bu benim eksikliğim de olabilir tabii ki. %100 öyle de bir şey söylerseniz asla aksini iddia edemem. Ama ya Fenerbahçe takımının, bu kadronun, bu bütçenin belki iyi, yani belki iki maçın birinde iyi sonuç alamayabilir. Buna da kabulüm ama Gornik maçının, ikinci maçının zihniyetinin kabul edilemez olduğunu düşünüyorum.

Beşiktaş'ın çok üstün, yani kendisinden çok daha düşük profil iki takımla oynayacağını bir kez daha vurgulayayım. Midtjylland Beşiktaş seviyesi civarında bir takım. O yüzden çok da net bir şekilde ya işte hep bunu ayrıştırmaya çalıştım yayının başından bu yana. İşte Gornik'le, Sturm Graz'la eş tutamayacağım bir takım benim Midtjylland. O yüzden de çok net bir başarı var burada. İlk maçta da galibiyet var, ikinci maçta da galibiyet var. Evet, oyunun doğal akışında 11'e 10'a dönülmüş bir durum olabilir. Beşiktaş bundan faydalanmış da olabilir. Ama sonuç olarak o kırmızı kartları da göstermeyi başaran takım Beşiktaş'tı. Orada adam geçerek, orada en azından mesela Oh'un orada sıyrılmasıyla beraber bunu başardı. Yani Beşiktaş gösterdi sonuçta bu kırmızı kartı rakibe. O yüzden de ben burada Beşiktaş'ı bir kez daha takdir etmek ve tebrik etmek istiyorum. Herkesin huzurunda. Dikkat edelim. Yani şurada gol yemezsek bence çok güzel olur. Gol yemeden Beşiktaş'ın kazanması biraz savunma attığı için de özgüven açısından da hocanın bu girdiği yüksek perdeden girişi de devam ettirmek adına bence kıymetli olacaktır. Evet, rotasyona yönelik hamleler de geldi Beşiktaş'tan ki önümdeki akıllı ekrandan da kontrol ettiğim üzere zaten Hacı Ahmetoviç Olaytan yerine oyuna girmişti. Mustafa Erhan Ekimoğlu, Yasin Özcan ve Taylan Bulut oyuna girerken Yang Yuoh, İlhan Fakılı ve Amir Murillo kenara geldi. Taylan Bulut sağ beke, Yasin Özcan anladığım kadarıyla sol öne ki muhtemelen Rıdvan'la arkalı önde oynayacaktır ki sarı kart gördü Yasin Özcan. Ve Mustafa Ekimoğlu da hücuma geçti. Bu arada evet, sol önde şu anda Yasin Özcan'ı görüyoruz. Çok ilginç bir tercih. Yani sol stoper oynayabilme potansiyeli olduğunu gördüğüm ki oyuncunun aslında en iyi olduğunu düşündüğüm mevki sol stoper olmasına rağmen oyuncuyu çok uzun bir müddet sol önde gördük. Hala da sol önde oynamaya devam ediyor Rıdvan'ın önünde. Vallahi ilginç. Şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Bunu Emre Eren'e soracağım. Sol öndeki yani bu nasıl bir deneme diye. Çünkü çok mana veremedim. Vardır hocanın düşündüğü bir şey mutlaka. Yani biz tabii buradan, ben bir futbol sever olarak ne bileyim hasbelkader kendime göre yorumluyorum ama yani oyuncuyu hiç sol ön görmedim. Hatta çok ilginçtir. Bundan yaklaşık bir sene önce bir Şampiyonlar Ligi maçı izlerken işte bir Göktürk'te bir yerdeydim. Göktürk Kemerburgaz arasında bir yerde, böyle kalabalık bir yerde maçı izliyordum. Yasin Özcan'ın altyapıdan çok yakın bir dostuyla tanıştım. Hatta üzerine bayağı sohbet ettik işte. Yani ne oynar? Hatta Aston Villa transferi yaptı vesaire vesaire. Yani potansiyel ne? İşte Kasımpaşa oyununu düşündük. Biraz üzerine bayağı sohbet ettik oyuncunun. Bana dedi ki yani sol bek oynar, sol stoper oynar dedi. Bence en iyi sol bek oynar ama dedi. Ben de dedim ki ben hiç katılmıyorum. Bence sol stoperde daha iyi gözüktü yani bana, en azından fizik yapısıyla alakalı dedi. Bugün mesela sol önde, yani hiç o günkü sohbette de konuştuğumuz hani hiçbir sol ön gibi bir durum yok da oyuncuyla alakalı. Şu anda şaşırdığım için de biraz üstüne gitmek istedim bu konunun. Bu organizasyonu bilmiyorum ben. Akıllı TV'den bilmem ne yaptım. Akıllı ekran sayılır mı acaba? Bana takılmışsınız. Şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi radyoda bizim sistemimiz tabii ki önümüzde çok akıllı bir alet, bir cihaz var. Ve birkaç tane ekranımız var tabii ki. Hem radyonun gösterdiği bir akıllı ekran var, hem maçı izlediğimiz bir ekranımız, hem arkada büyük bir ekranımız ve aynı zamanda önümüzdeki mesaj ekranımız var. Yani 3 ekrandan birden kullandığımız için de burada direkt bilgisayara bakıyorum gibiden ziyade her zaman akıllı ekran diye bunu vurguluyorum. Çünkü zaten aletin kapsamı yani herhalde benim aklımdan çok daha fazla çalışıyor gibi düşünüyorum. Yani ben tabii çok geveze olduğum için bir şekilde kıvırıyorum ama yani şu aletler bayağı kapsamlı duruyor. Yani lebiderya aletler, hakikaten şu aletlerin %5'inin özelliğini bile belki bilmiyorumdur. Acayip acayip özellikleri vardır.
Ben de mesela ilk baktığımda hayretle bakmıştım alete böyle. Şu anda biraz daha hani bana böyle yakın geliyor ama hani her tarafta bir tuş var. Bir tuşa basarsam ne olacak hakkında en ufak bir fikrim yok.

Onu da söylemiş olayım. O yüzden akıllı ekran diyorum. Kendisinin benden daha akıllı olduğunu düşündüğümden dolayı Aykut Bey, onu da söyleyeyim. Bu arada bahsettiğiniz voleybol mu? Voleybol Nations League gibi bir şey olsa gerek. Değil mi? VNL herhalde Voleybol Nations League olabilir. Valla başka bir açılım bulamadım. Ve voleyboldur. Siz de zaten hani birazcık spor konusunda gurme bir insansınız Aykut Bey. Yani bunu çok net mesajlarınızdan da biliyorum. NL, yani L-League'dir herhalde. N de Nations'dır ya da. Yani herhalde öyledir. Ya da National mı? Bilmiyorum. Neyse, o konuya çok takılmayalım. Birazdan tabela yanacak ki. Evet, 3 dakikada bir uzatma var. Vallahi turladık gibi ya. Can Göztepe'nin yeni kalecisinin ismi. Hadi gel de telaffuz et demiş. Deniyorum. Voleybol Uluslar Ligi. Evet hocam demiş. Evet iyi. Yani ben de bir şekilde anlamaya çalıştım. Bunun telaffuzunu bilmiyorum. Gugeashvili falan mı acaba? Gugeashvili. Şaşvili. Aşvili zaten çok var Gürcistan, yani Gürcü oyuncularda. Gugeashvili gibi bir şey olsa gerek. Çok zor ya. Kesin yanlış söylüyorumdur bu arada ama. Ya ilk denemeye göre bence kabul edilebilir. Yani şimdi bu sezon Göztepe maçında mutlaka olacağız yayında. Umarım şöyle diyelim. Göztepe kalecisi çok devleşmez. Biz de mesela Beto çok güzeldi Göztepe'de. Kalede Beto falan filan diyorduk. Ama işte bu arkadaşın ismini söylemek bize de bir tık zor olacak. Evet, yani bu arada 2 dakika kaldı. Biz de gülüyoruz, eğleniyoruz. Hikaye de şu. Normal şartlarda tabii ki çok fazla cıvımıyoruz. Bu tarz böyle saçmaladığımız evreler olmuyor. Maç sonları zaten olmuyor ama maç olmuş zaten 2-0. İlk maç 1-0. Keyfimiz yerinde. 2'de hahi yapalım. 2'de gülelim, eğlenelim ben de istiyorum. Onun dışında tabii ki kritik anlarda, kritik skorlarda herhangi bir cıvıma veyahut da labalik söz konusu bile olamaz yayınlarımızda. Sadece skorun getirdiği, artık maçın da bitmesine 1 dakika kaldı. Birazdan da ben de böyle bir 2-3 dakika soluklanırım. Ondan sonra da maç sonu yayınına gümbür gümbür gireriz. Orada zaten çok net bir şekilde konuklarıma sorular iletmeye çalışan, konuklarımın sizlerin sorularını konuklarıma iletmeye çalışan ve açıkçası futbolu da çok net konuşmaya çalıştığımız programlar yapmaya çalışıyorum. Özellikle ligimizde ki maçlardan sonra ister istemez tabii ki hakem bizlere her zaman soruluyor. Ben çok fazla hakem yorumlamayı sevmememe rağmen programlarımızda çok net bir şekilde hakem yorumuna da yer veriyoruz. Yorumcularımıza bu konuda her zaman sorularımızı iletiyoruz ama ben bir tık daha orada orta yollu kalmaya gayret ediyorum. Çünkü dört büyüklerin maçlarında da ben varım. Bir gün işte çok net bir yorum yaparsam öteki gün işte sen şucusun, sen busun, sen bu takımlısın gibi yorumlar oluyor. Ama burada işimi ben de en iyi şekilde yapmaya çalıştığım için oralarda bir tık daha orta noktada kalmaya çalışıyorum. Yani eğer çok bir şey çok barizse hakemle alakalı, o zaman tabii ki ben de yorumlarımı sakınmıyorum ama yani böyle gri pozisyonlar olsun, o zaman tabii ki çok değerli yorumcularımız var. Onlara bırakıyorum ve onlar aslında pozisyonu tasvir edip pozisyondan emsalleriyle beraber yorumlatmayı sağlayan kişiyim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin soruları da bizler adına çok kritik. Evet, maç da bitti. Kazandık. Turu geçiyoruz. Üçüncü ön eleme turuna adımızı yazdırıyoruz. Bu da çok güzel oldu. Bu arada Beşiktaş deplasman taraftarında alkışlamak lazım. Hakikaten 90 dakika desteği bırakmadılar. İlk maç 1-0 bence maçın hakkı değildi. 2-3 olabilirdi. Bugün de deplasmanda 2-0 kazanarak aslında net bir şekilde, görkemli bir şekilde 3. ön eleme turuna adımızı yazdırıyoruz. Çok kısa bir aranın ardından maç sonu yayınıyla geri döneceğim.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann. Fransız futbolunun son zamanlarda çok sayıda yetenek çıkarttığını biliyoruz. Bunlardan birisi de Antoine Griezmann. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerinde formasını giyen Griezmann, futbol yetenekleriyle ön plana çıkmayı her zaman başardı. Ama onu diğer Fransız yeteneklerden ayıran bir özelliği vardı. Antoine Griezmann, yaptığı gol sevinçleriyle çok sayıda futbol severin, hatta futbolla alakası olmayan insanların bile sevgisini kazandı. Popüler video oyunu Fortnite'tan esinlenerek yaptığı gol sevinçleri tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Take the L dansıyla birçok kez gündem olan Antoine Griezmann, bununla sınırlı kalmayıp her geçen gün repertuarına bir yenisini ekledi. Hala insanlar acaba bu kez nasıl sevinecek merakıyla Griezmann'ın maçlarını izleyip gol atmasını temenni ediyor.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki çok özel konuklarımla ben Can Genç sizlere maç sonu yayınında eşlik edeceğim. Alper Üstündağ bizimle beraber olacak. Biraz sonra tabii ki Alper abiye de sözü bırakacağım ama Beşiktaş ikinci ön eleme turunda Midtjylland karşısında iki maçı da kazanarak turlamayı başardı. Alper abinin ardından Emre Eren bizlerle beraber olacak. Dolu dolu bir yayınımız olacak. Tabii ki sonrasında Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına da gideceğiz ama Alper abiye bir hoş geldin diyelim. Alper abi hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can.
5: Açıkçası abi keyifliyiz. Doğrudan da şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş adına bu 180 dakikayı şöyle bir genel yorumla başlamak istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak ama şöyle bir genel yorumlarsa Alper Üstündağ neler söylemek ister?
6: Eldeki kadro dar. Ama dar kadroyla sen eğer sihirbazlık yapıp turu geçebiliyorsan bu bir teknik direktör başarısıdır. Önce konuşmama böyle başlamak istiyorum. İtalyan hocayı tebrik etmek lazım. Yani elde yeni transferler daha dahil olmadan ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz, taktiğimizi oturtmaya çalışıyoruz, takıma alışmaya çalışıyoruz, takım bize alışmaya çalışıyor derken Allah muhafaza UEFA'dan elenme gündeme gelebilirdi. Ki bana göre ilk karşılaşmada 10 kişi karşısında bence Beşiktaş'ın kendi saha ve taraftar avantajını kullanıp sadece Messi tarzı gol atan kaptan Orkun Kökçü ile 1-0'lık galibiyete sevinmek yerine 3-0'ı 4-0 yakalayabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Ama 10 kişi karşısında 1-0'lık galibiyet alması Beşiktaşlı'yı tedirgin etti rövanşta, deplasman anlamında. Çünkü kolay bir takım değil. Danimarka temsilcisi Mişlant herkese ters gelen de bir takım. Kolay gibi gözüken zor bir ekip. Ki ben gerçekten rövanşın kolay geçmeyeceğini, sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası.
5: Doğru.
6: Ki bence maç da öyle başladı. İki tane direkleri var. Bir dış ayak direk var. Aslında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek vermek için stadı tamamen doldurmuş ama orada yanan o meşale ve dumanları bir anda Beşiktaş savunmasını ambele etti. Yani zaten Mikan Beşiktaş'ı ablukaya almak için başladı maça. Oradaki Rıfis dumanı bir anda savunmayı dağıttı. Dikkat edersen daha birinci dakikada gol kaçırdı.
5: Doğru.
6: Ve o gol eğer filelerle buluşmuş olsa 1-0 yakalasa Mişland şu an başka bir senaryoyu da konuşabilir oluyorduk. Yüzüz. Ama sonuçta keşkelerle, ahlarla, vahlarla, ohlarla geçmiyor. İlk yarı bence Mişland'ın oynadığı ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı bir mücadele izledik. İlk yarı eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Mişlan, ikinci yarıda da eline gelen fırsatları değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani gece ile gündüz farkı vardı ilk yarı ile ikinci yarı arasında. Beşiktaş ikinci yarı daha toparlanmış şekilde sahadaydı ve futbolunu İtalyan hoca takımına en iyi şekilde oynattı. Taktik anlamında, sistem anlamında daha başarılı bir ikinci yarıda Beşiktaş vardı sahada. Ki beklenmedik bir isimden aslında gol geldi. Oyuna girdikten sonra Raşit'in ayağından Beşiktaş golü buldu.
7: Doğru.
6: Belki de Raşit sattığı bu golle İtalyan hocaya "Hocam beni göndermek istiyorsun ama ben buradayım" mesajını da verdi açıkçası. O çok istekliydi. Ben gerçekten yani nazar değmesin tabii ama Türk futbolu adına da çok sevindirici bu durum. Yani Muslera gerçeği vardı biliyorsun Galatasaray'da ve Muslera hakikaten oynadığı oyunla inanılmaz bir yani geriden takımını çok iyi adapte edebiliyordu. İyi de bir kaptandı Muslera. Şimdi Nübel'e bakıyorum sevgili Can, yani Nübel'e bakıyorum, yani Nübel de inanılmaz bir futbol oynuyor. Yani geriden libero gibi sağa oynuyor, sola oynuyor, ortaya oynuyor, ileri oynuyor, kalesinde devleşiyor. Yani Nübel bence Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden bir tanesi bu sene. Ve bence Beşiktaş takımının kaleci anlamında yıllardır yaşadığı zorluğu, sıkıntıyı Nübel'le Beşiktaş çözmüş gibi gözüküyor.
7: %100 katılıyorum.
6: Şimdi artık Beşiktaş önüne bakacak. Yani evet, ikinci ön eleme bitti. Yani ikinci ön elemede takılabilir miydi Mişlant'a? Takılabilirdi. Ama siyah beyazlar İtalyan hocanın sihirbazlığıyla diyelim, oyunu çözmeyi başardı ve Hüredeş takımıyla eşleşmeyi başardı üçüncü elemede.
5: Yani açıkçası tabii ki Alper abi çok net bir şekilde katılıyorum bütün yorumlarına. Yani çok çok güzel okudum bence 180 dakikayı. %100 katılırım. Altına imzamı da atarım abi. Yani Hradeç takımı ve çok kısa bir yorum ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım bu arada. Hradeç takımı ve önümüzdeki yol, yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yoluyla alakalı. Rakiplerin nispeten daha kolay olduğu, kağıt üzerinde konuşuyorum. Midtjylland'in çok çok iyi bir takım olduğunu bugün yayınlarda da çok fazla anlatmaya çalıştım. Ki çok güzel anlattın zaten Alper abi. Yani her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Hatta aramızda sohbet ederken de Alper abi, yani maçta her şey olabilir. Bak Can, dikkat et. Yayın akışını ona göre ayarlayalım. Mert'in şeyi konuştuğumuz bir şeyde olmuştu. Abi Nübel yorumu aldık ama yani şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş taraftarlarına ben devre arasında sorduğumda ilk yarı hakkında bana şunu söylediler. İyi ki Nübel diye bir kalecimiz var dediler. Ve birkaç tane transfer olması gerektiğini söylediler. Yani bugünkü oyun tabii ki belli şeyleri gösterdi ama yine de bugünkü pozitif oyuna rağmen Beşiktaş'ın hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünür Alper Üstündağ diye sormak istiyorum.
6: Öncelikli olarak Beşiktaş taraftarından ben bir özür diledim. Hı hı. Ama Beşiktaş taraftarı artık bu olayı devam ettirmemesini rica ediyorum. Çünkü anlamsızlaştı. Yaptıkları yorumlar çok anlamsızlaşmaya başladı. Yani ben bir şey paylaşıyorum. Salah yedekte miydi? Salah oynayacak mıydı? Niye sakat mıydı? Gibi böyle. Yani absürt espriler de çok yakışmıyor artık. Yani biz basın mensubuyuz. Yani bugün sen de basın mensubusun sevgili Can. Hatalar olabilir. Bilgiler verilebilir. İstihbaratta yanıldığımı, kandırıldığımı özür dileyerek paylaştım ben Beşiktaş taraftarıyla. Şimdi özür diledikten sonra artık olayı daha devam ettirmenin bir maksadı yoktur.
5: Aynen öyle abi.
6: Anlamı yoktur.
5: Aynen öyle.
6: Salah gelse ne olur artık, gelmese ne olur. Ben bilgiyi verdim, yanıldım. Özür diledim. Ya artık bir durun ya. Yani artık bir durun. Buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir Salah yorum alıyorum. Ya üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor.
5: Yani
6: şimdi diyorsun ki, şimdi bak diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diyesim geliyor mesela.
5: Haklısın abi.
6: Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaşlılığımı da anlattım. Beşiktaş değerlerini çok iyi bildiğimi de söyledim. Ve özür de diledim sevgili Can.
5: Daha ne olsun ya abi zaten. Aynı istihbarat, yüzden... benzer bir istihbarat bana da geldi abi. Senin sesin tabii ki çok daha fazla duyurabildiğin için belki bazı kanallar vasıtasıyla. Biraz esasında bütün üzerimizdeki bize de söylenecek lafları sen göğsünde yumuşatmak durumunda kaldın abi. Onu da söyleyeyim.
6: Ben artık göğsümde yumuşatmak istemiyorum ama bütün haklısın spor yazarları, bütün spor muhabirleri salak Beşiktaş'ta dedi. Doğru. Yani ben ıslak imza atıldı, salı geliyor, perşembe maçı seyredecek dediğim için mi suçlu ilan ediliyorum? Ya bu kadar olmaz ama ya. Yani artık bir insanın nabzı da var yani. Doğru. Ya bir iş uzatmanın anlamı yok.
7: %100.
6: Özür dilemek erdemliktir.
7: %100.
6: Eğer bir insan özür dilemişse hatasını kabul etmiştir ve olay bitmiştir artık.
7: Aynen öyle, kapanmıştır.
6: Bir anlamı yok. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Biz tası tarağı toplayıp mesleği mi bırakalım sevgili Can? Onların dediğini.
7: Estağfurullah abi. Estağfurullah.
6: Onların, yani bugüne kadar bir sürü insan yanılmış ya. Bırakın Alper Üstünday'ı ya. Bırakın Alper Üstünday'ı. Biraz da o spor muhabirlerine, o spor yazarlarına biraz yüklenin ya.
7: Doğru.
6: Özür diletebildiniz mi onlara? O muhabirlere, o spor yazarlarına özür diletebildiler mi? Ben soruyorum buradan Beşiktaş taraftarına. Beni dinleyen Beşiktaş taraftarına lütfen bunu paylaşım yapsın Twitter'da. Özür diletebildiler mi diğerlerine?
7: Yani güzel şeyleri konuşalım Alper abi.
6: Diye. Hayır, ben özür diledim diye. Başımı eğdim diye mi sorun oluyor sevgili Can? Ben bunu anlayamıyorum yani.
5: Abi ben yine de şöyle bütün tepkileri çekmek pahasına şunu demek istiyorum. Ben haklının acelesi olmadığını düşünüyorum. O yüzden de biraz bekleyelim bakalım demek istiyorum bu konuyla alakalı.
6: Masumun üzerine yüklenmek kolaydır. Ama artık tadı kaçtı. Lütfen.
7: Evet.
6: Salah da sizin olsun. Salah'ın imzası da sizin olsun. Yani Salah'ın menajeri suçsuz. Salah'ın transferini basına sızdıran yönetim suçsuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Salah deyip kıvıranlar suçsuz. Yani ben özür diledim, ben suçluyum, öyle mi? Peki. Boynum kıldan ince. Beşiktaş'ın sol stopere ihtiyacı var.
7: Peki.
6: Beşiktaş'ın bir tane santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş iyi yolda. İtalyan hoca çok iyi bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir sihirbaz. Yani kaleciyi nasıl iyi bulduysa Beşiktaş, santraforu da o şekilde bulabilir. Vlahovic. İtalyan hocanın da eski öğrencisi olduğu için Beşiktaş'a çok yakın gibi ama tabii ki ben artık bundan sonra transfer haberleri vermek yerine sevgili Can yorumlamayı tercih ediyorum.
5: Abi peki yorumlatırız abi, sana bu arada çok güzel bir mesaj geldi Mehmet Bey'den, bunu hani söylemek istedim. Sevgili Alper Üstündağ, biz çok seviyoruz. Ben Galatasaraylı olduğum halde yorumculuğuna ve yorumlarına bayılıyorum. Ve bir kez daha sana teşekkür etmek istemiş Mehmet Bey.
6: Ya ben teşekkür ederim. Bakın ben Fenerbahçeli tarafından da, Galatasaray tarafından da, Trabzonsporlusu tarafından da, Türk futbolunda yıllardır bilinen bir isim zaten. Hata yapılabilir. Hata insanlara mahsustur. Evet, bir istihbarat aldım ve istihbaratta kandırıldım sevgili Can. Yani bu kadar basit.
5: Hepimizin başına geliyor. Hepimizin başına geliyor abi.
6: Taraftarların duygusuyla oynamak için hiçbir şey yapmadım ki. Yani %100. Bu çok abartıldı bu konu yani.
5: Abi belki şundan dolayı olmuştur. Şimdi sen tabii ki çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarısın ve gerçekten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğunu en iyi bizler belki biliriz ama belki de yani dinleyiciye o kadar geçmiş ki senin abi çok iyi bir Beşiktaşlı olduğun. Abi Alper abiden de hani böyle bir Alper abi de yanıldığı zaman o yüzden belki böyle birazcık daha yükselmiş olabilirler gibi yorumlamak istiyorum. Bilmiyorum, belki biraz daha Polyanlıcı olarak bakıyorum olaya ama.
6: Ya sevgili Can, güvenlerini boşa çıkarmak istemediğimi defalarca
7: evet.
6: Tekrarladım.
7: %100.
6: Beşiktaş camiasında çok iyi işler yaptığımızı herkes bilir.
7: %100.
6: Ama lütfen yani böyle trollerin gazına gelip, yani düşmanlarımızın gazına gelip de Alper Üstündağ'ı bir kere de üzerine silmeye çalışmasınlar. Ya o kadar böyle absürt, o kadar abuk subuk mesajlar geliyor ki üzücü oluyor. Artık tamam, bitti. Defter kapandı. Ben özür diledim, kapandı defter ya.
5: Aynen öyle abi.
6: Yani
5: kapanmış.
6: Lütfen, yani beni takip etmek istemeyen de etmesin. Lütfen. Hı-hı. Yani artık yorumlar hukuka doğru taşınmak üzere sevgili Can.
5: Peki
6: yani
5: abi.
6: Bu işin sonu hukukta. Bu işin doğru. Sonu hukukta bitirde bu olacak yani.
5: Doğru. Çok haklısın abi. Peki şöyle aslında birazcık sağ içine dönmek istiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ın savunma hattında Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü oynadı bugün.
6: Evet.
5: İki maçta da aslında bu dörtlüyü gördük ve 180 dakika boyunca Beşiktaş savunması aslında gole kalesini kapamaya başardı. Burada bu savunma dörtlüsüne mi sadece paye çıkarmalıyız? Kaleci haricinde konuşuyoruz. Yoksa orta sahanın savunmaya katkısını da mı konuşmalıyız diye sormak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında savunma hattına bir hamle olması gerektiği yani konuşuluyor. Sol bek hamlesi oldu, o Attara geldi. Sol stoper konuşuluyor ki herkesin dilinde bir sol stoper olması gerektiği konuşuluyor ama Alper Üstünağ nasıl düşünüyor? Yani bu 180 dakikadaki bu savunma hattına nasıl
8: nasıl yorumlar yapmak ister, yoksa orta sahanın çok ciddi bir katkısı vardı da savunmanın belki yapabileceği olası hataları göstermedi mi diye sormak isterim abi.
6: Bence Beşiktaş'ta bir kere Rıdvan'dan da Emirhan'dan da olmaz. Yani sevgili Can, yani Beşiktaş eğer büyük bir hedef koyuyorsa, şampiyonluğu ortaya koyuyorsa, UEFA Avrupa Ligi'nde yolun sonuna kadar gidebilmeyi hedef koyuyorsa, yani bu isimler Rıdvan ve Emirhan olmaz. Yani Rıdvan'ın ve Emirhan'ın yerine, yani oraya Uattara diye bir adam alındı sol beke ama 4 ay forma giymemiş, sakatlıktan çıkmış. Ne olduğu belli değil. Yani iyi bir sol beke bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. İyi bir sol stopere de ihtiyacı var. Yani bu artık Agudu'nun yanında mı olur, Jalon'un yanında mı olur? Yani ama oraya iyi bir sol stoper. Yani böyle Beşiktaş'ın eskiler çok iyi bilir. Biliyorsun ki Ronaldo vardı Beşiktaş'ta savunma oynayan. Guerra Ronaldo. Ronaldo tarzı böyle, yani toplayan, topu yani orta sahaya taşıyan, geriyi toparlayan bir böyle teknik bir libero tarzı, ama sol stopere ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek.
7: Katılırım.
6: Santafor bölgesinde de Beşiktaş'ın çok büyük açıklar var gibi duruyor ama o aslında daha genç ve o istekleri karşılayamıyor. Ama mücadeleci, hırslı, bana göre bir santrafor geldiğinde onun iyi bir yedeği olabilecek bir isim. Orta sahaya baktığımızda yani sağda Murillo çok iyi. Murillo'yu çok beğeniyorum. Yani Salih Özcan, Orkun Kökçü zaten çok formda kaptan. Bunlar konuşulacak şey değil. Çerni biraz daha bu sene Sergen Hoca'ya nazaran İtalyan Hoca'yla toparlamış görünümü veriyor. Yine keza Beşiktaş'ın hani belki böyle çok böyle etkili değilmiş gibi gözüküyor ama Rashica da oyuna girdiği zaman sevgili Can, yani Can'la başla oynayıp bir şeyler yapabilme mücadelesi veriyor. Bu çok önemli. Yani bir de İlhan Fakı'ydı galiba, değil mi?
8: İlhan Fakılı. Fakılı. Evet.
6: İlhan Fakılı da yani Beşiktaş'ın bence hakikaten ileride böyle kanatta mı oynuyor, forvet arkası mı oynuyor, yani o Beşiktaş'ta en beğendiğim isimlerden bir tanesi o. Beşiktaş'ın bence Nübel'den sonra en iyi transferlerinden biri de İlhan Fakılı. Bunu da es geçmemek lazım. Yeri gelmişken söylemek lazım. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Beşiktaş iyi yolda. Ha, toparlama süreci. Şimdi İtalyan Hoca diyor ki toparlama süreci biraz zaman alacak. Taktik anlamında, sistem anlamında, alışma anlamında, ama Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Yani bu da çok önemli bir soru. Yani Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Beşiktaş'ın bence bir an önce taktiksel anlamda, sistemsel anlamda toparlanması gerekiyor. Bir an önce yayılması gerekiyor. Bir an önce sezona hazır hale gelmesi gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledim. Dar kadroyla.
8: Evet.
6: Cümlemi belki başını dinlemeyenler, hani yayının başını dinlemeyenler
8: olabilirler.
6: Dar kadroyla sihirbazlık yapan İtalyan hocanın başarısıdır bu dedim.
8: Doğru.
6: Yani dar bir kadro var. Daha Avrupa'da listelerin tam verilmediği, yeni transferlerin listeye yazılamadığı bir atmosferdeyiz. Yani Beşiktaş kadrosunu yavaş yavaş tamamlamaya başladığında, aldığı oyuncular, özellikle Trossard'ı koyduktan sonra, bir santrafor transferi yaptıktan sonra Beşiktaş daha derli toplu bir havaya bürünecektir. Yani ben Beşiktaş'ın yani açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum senin.
8: Bilmiyorum, ben katılırım abi bu arada. Yani ya Michelin'de eleyen, iki maçta da kazanan bir takım eler abi, yani eleyebilir. Ben, gayet
6: yani
8: iyi.
6: Çek takımları pek Türk takımlarına ters gelmez. Ben açıkçası Tromsø gelseydi korkardım. Çünkü Tromsø Norveç, biliyorsun.
8: Tabii.
6: Norveç takımları da çok enteresan şekilde Türk takımlarına ters geliyor. Yani eğer Tromsø gelseydi senaryo daha farklı yazılabilirdi. Ama bence Hradec Beşiktaş'ın tam dişine göre, Beşiktaş burada da yoluna galibiyetler alarak devam edecektir. Bunu da yaz kenara, yayınlarda yine
8: söylerim. Yazdım. Not alıyorum Alper abi. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu maçta da yedek oturan bir Agbadu vardı. Ya hocanın yeni tercihi olarak aslında sağ stoperde bu sezon işin Jalo'yla mı gideceğini biz anlamalıyız. Agbadu'nun böyle bir gitme ayrılma durumu sence ortaya çıkar mı diye sorayım abi.
6: Ya Agbutu yani aslında saçlarını falan da kestirmiş. Takıma adaptasyonu sağlamış şekilde geldi. Biraz transfer teklifleri de var Agbutu'ya açıkçası. Biraz kafa karışık gibi görünüyor. Yani menajer oyunlarına gelmemesi lazım. Ama ben bugün hani baktığımda bana Beşiktaş'ı analiz et dediğinde yani şunu söyleyebilirim, yani bir kere mücadele, istek, enerji sahada kendini gösterdi. Yani bunu çok net söyleyeyim sana. Bak Murillo, Çerni, Orkun, O, Salih, Jalo, Nübel, yani hangi birini sayayım? Yani bugün Beşiktaş gerçekten iyiydi. Olay tam bence ileriye dönük değil de defansif olarak iyiydi. Katılır mısın bilmiyorum.
8: Ben yüzde yüz katılırım. Defansif olarak katılırım abi. İleriye dönük sadece asisti var abi benim, dikkat ettiğim.
6: Asisti de çok iyiydi ama.
8: Asist çok iyiydi.
6: Yani zaten Fakılı yani acayip, yani potansiyelli bir oyuncu. Bir de yaptırdığı penaltı çok kaliteli. Yani o penaltıyı mesela aldıktan sonra Mişlant'ın iyice oyun gücü düştü.
8: Yüzde yüz.
6: Tabii biraz daha zamana ihtiyacı var Fakılı'nın. Bence Emirhan, Rıdvan, yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Açıkçası savunmada çok güven vermiyor bana. İyi mücadele ediyorlar evet ama bence Beşiktaş'ta oynayan takımlar şöyle bir baktığında Emirhan ve Rıdvan'ı eğer tespit ederse bir teknik direktör, Beşiktaş'ın devamlı sol kanadına doğru oynayabilirler. Bu da Beşiktaş için çok büyük bir negatif ortam doğurur.
8: Yani şöyle mi demeliyiz Alper abi, lafını balla kesiyorum, özür de diliyorum ama evet 180 dakika gol yemedi Beşiktaş ama Emirhan ve Rıdvan için, bu yanlış anlaşılmasın, bence oraya kesinlikle hamleye ihtiyaç var mesajını mı çıkarmalıyız abi?
6: Kesinlikle, çünkü sallanıyorlar sevgili Can. Yani orada yani özellikle ilk 30 dakika, 50 dakika, yani belki de 70 dakika çok sallandılar. Yani 2-0 yakalayana kadar çok etkili geldi Mişlan. Yani rakipler diyorum ya, orayı analiz eden iyi bir teknik direktör Beşiktaş'ın soluna doğru oynayacağız diyebilir. Yani oraya çözüm lazım. Oraya kesinlikle bir çözüm lazım. Çünkü orada zafiyetler var. Yani santrafor bölgesinde bana göre beceriksizlik de hakim. Yani oh dediğim gibi daha genç. Sırtı da dönük oynuyor. Ama yani oyunda gole giden bir pozisyonda olmuyor. Yani Sergen Hoca döneminde biraz daha yakaladıklarını içeri sokan bir oh seyrediyorduk ama İtalyan Hoca'nın oyun tarzında daha sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor. Tabii dediğim gibi az önce de söyledim. Trossard geldikten sonra oyunu biraz daha çözen bir Beşiktaş seyredeceğiz. Belki santrafor bence şart, belki değil şart. Yani Trossard oyunu çözer dedik ama iyi bir santrafor gelirse Beşiktaş gol yollarında çözebilir. Bana göre kesinlikle bir savunmaya bir sol stoper lazım. Bir de iyi bir serbest oynayacak açıkçası bir orta saha lazım.
8: Peki.
6: Yani hani o kadar Muhammed Salah'ın ismini söyledik. Yani bir Muhammed Salah gelse bütün her şeyi, bütün problemleri orada çözecek görünümü veriyordu ama yani o da Remy Abbas kriziyle beraber karşı karşıya bıraktı Beşiktaş'ı. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bir sol stopere, bir santrofora, yani bir de serbest oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı var açıkçası. Yani bugünkü oyun bir kez daha bize bunu gösterdi.
8: Harfiyen katılırım. Bence teşhis çok doğru. 180 dakikanın analizinde her ne kadar takım gol yememiş olsa da ben teşhisin çok çok doğru olduğunu düşünüyorum Alper abi. Ağzına sağlık diyorum. Hakikaten çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
6: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Biraz arada tabii gerildim böyle.
8: Olur abi, normal mesela. Hepimizin gerildiği, yükseldiği anlar olabiliyor. Bence hiç sorun yoktu abi burada.
6: Ya Beşiktaş taraftarından ricam, artık yani şu Salah olayını bir kapasınlar. Yani özürümüzü de kabul etsinler. Çünkü bu olay böyle devam ettiği müddetçe yani ben de sağlıklı şekilde bilgilerimi aktaramıyorum. Ama tasa tarağı toplayıp dükkanı kapamayacağız, bunu bilsinler.
8: Aynen öyle abi. En güzel mesajı da sonda verdin Alper abi, ağzına sağlık.
6: İyi yayınlar diliyorum sevgili Can. Herkese iyi akşamlar.
8: Çok sağ ol abi. Tamam. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Emre Eren'e bağlanacağız. Tabii ki Emre Eren de bugün bizlere yorumlarıyla katılacaktır diye düşünüyorum. Emre abi de hazırsa biraz sonra da hatta alacağız kendisini, ki Beşiktaş ilk maçın 1-0 kazandı. İkinci maçı 2-0 kazanarak esasında çok çok iyi de bir görüntü verdi. Özellikle 11-10 dilimlerde rakibin üstüne gitmesi gereken dilimlerin hepsinde Beşiktaş'ı etkili gördük. Emre abi de biraz sonra müsait olacaktır tabii ki kendisi. De yayına alacağız. Müsaitliği olduğu zaman Emre abinin de tabii ki o da çeşitli canlı yayınlarda olduğunu bugün bizlere hatırlatmıştı. Müsait olduğunda Emre abiyi müsait olduğunda kendisini de alacağız yayınımıza tabii ki. Onu da söyleyelim ki Emre abi de müsaitmiş zaten. Birazdan da zaten ses kontrolümüzü yapıyoruz o sırada ama gayet de iyi geliyor gibi. Emre abi bizimle beraber. Emre abi hoş geldin.
6: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkür ederim ki ben de göz ucuyla abi yayınını takip ettim ama tabii ki ister istemez ben de maçı yorumladığım için dinleyemedim ama gerçekten birkaç dinleyicimiz dinlemiş. Emre abi de çok güzel yorumluyor dedi. Birazcık müşteriyi kaybettik abi. Onu da baştan söyleyeyim.
6: Doğrudur.
8: Abi her şeyden önce tebrik ediyorum.
6: Ya gerçekten ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum sevgili Can. Yani ilk 45 dakika geceyle gündüz gibi bir maç oynadı Beşiktaş. Hı hı. Özellikle ilk 45 dakika özelinde rakibin çok ciddi bir baskısı. Orta alandaki çok rahat geçişleri Beşiktaş'ı ürküttü biraz ama savunma anlamında maçın başından sonuna kadar çok doğru durabilen bir savunma kurgusu vardı. Ben aslında şunu söylemiştim geçen hafta. Hı hı. Evet, Vincenzo Italiano ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesini çok doğru oynayabilen, çok doğru oynatabilen bir teknik adam var ama ben kararımı bu maç sonunda vereceğim demiştim.
8: Doğru.
6: Savunmada Beşiktaş ne yapacak? Yani özellikle deplasmanda savunma güvenliğini elde tutabilecek mi? Burada SOS verebilecek mi? Burada rakibe alan ve zaman verebilecek mi diye çok düşündüm ama bunun sonucuna baktığım zaman özellikle ikinci 45 dakikada hocanın Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir dokunuşunu hissettim. Dokunuşunu gördüm. Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında bir teknik adamın geceyle gündüz gibi bir futbol oynatmasını çok enteresan bir şekilde gördüm. Kutluyorum. Takımı kutluyorum. Teknik direktörü kutluyorum. Olaytan'ı kutluyorum. Oh'u kutluyorum. Orkun'u kutluyorum. Nübel'i kutluyorum. Şalo'yu kutluyorum. Emirhan'ı kutluyorum. İki Bek'i kutluyorum. Yani açıkçası tüm Beşiktaş camiası gerçekten önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki çünkü turu biraz daha zayıf bir rakiple oynayacağız. Ve playoff'ta da işte önemli bir takım çıkabilir ama playoff'u kaybetsen bile konferansta kalabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın çok önemli bir 90 dakikada çok önemli bir galibiyete turu geçmeye ihtiyacı vardı. Bunu başaran bütün oyunculara, bütün oyuncu grubunu gerçekten kutluyorum sevgili Can.
8: %100 Emre abi, yani harfiyen katılırım hakikaten. Yani 180 dakikadaki mücadele, özellikle savunmanın ve orta sahanın özverisi, 3. bölgede yapılan ilk maçta özellikle işler hakikaten kusursuza yakın. Yani ben de inanamadım. Bu kadar iyi bir oyun beklemiyordum iki maçta birden. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki olumsuzu da konuşmak istiyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarıma da devre arasında arada sohbet ederken sordum ama şimdi İtalyan oyununda çok yüksek pres ya da direkt stoperlere basan bir takım görmeyi hayal ediyorduk. Ama ilk 45 dakikada görmeyince bunu makul mü karşıladıklarını veyahut da yani bu İtalyan'ı eksi mi yazar diye sormaya çalışmıştım. Çünkü şu yüzden soruyorum. Şimdi deplasmanda skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. İlk maçta skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. Yani maça başlangıç planında İtalyan'ın bir tık daha kontrollü olması anlaşılabilir mi Emre Eren'e göre? Veyahut da bir tık daha Beşiktaş'ın daha önde oynaması mı gerekirdi diye ilk 45 dakika adına bunu sormak çok istiyorum abi.
6: Bence anlaşılabilir bir oyun sistemi koydu. Çünkü içeride çok iyi bir oyun oynamışsın. Çok büyük bir eforla oynamışsın. Bir hafta önce galibiyeti de kazanmışsın, hatta maçı 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da yakalamışsın ama maalesef bunları değerlendirememişsin. İkinci maçın özeline baktığımız zaman, bir teknik adam gözüyle baktığım zaman, yani bu teknik adamın oyunu ikinci bölgede tutması, savunma anlamında o güvenliği kaybetmemesi son derece doğaldı ama tek atladığı nokta şuydu: oyunun tamamıyla üstünlüğü Midtjylland'a geçti. Yani bu oyun potansiyeli Midtjylland'a geçti ama teknik direktör Vincenzo Italiano ikinci yarıda öyle bir hamle yaptı ki, oyun hamlesi yaptı. Yani oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi yaptı. Dedi ki, biz dedi büyük takımız, biz dedi bunu bir hafta önce 60-65 dakika çok rahat oynadık.
8: Doğru.
6: Rakibi bu şekilde beklersek rakip bize pozisyon yaratacak ve sıkıntı yaratacak. Biz gidip önde basacağız, biz bu maçı kazanacağız hedefiyle çıktı ve bence oyuncular da bunu harfiyen yerine getirdiler. Kutlamak lazım. Yani bazen teknik adamlara buralarda, bu nüanslarda bir şans vermek lazım. Yani belki oyunu ikinci bölgede tutabilseydi Beşiktaş, orada oyunun hakimiyetini ele alabilseydi rakip bu kadar üzerimize gelemezdi. Ama merkezden, özellikle merkezden çok net ataklar yaptılar. Ne oldu? Niye merkezden bu kadar atak yaptılar? Çünkü Çerni ile İlhan Bakırlı'nın kenar çizgisine bastığını gördüğü için rakip. Yani rakip orada üstünlüğü ele aldı ama ikinci yarı ne yaptı Vincenzo Italiano? İki tane kenar açığını içeriye çekti ve o merkezi kapattı.
8: Doğru.
6: Ondan sonra da baskılarla çok sonuca çok doğru bir şekilde gidebildi. Yani o yüzden ben burada özellikle ikinci 45 dakikada oyun gücünü bu kadar ön tarafa çıkartabilen teknik direktörü kutlamak gerektiğini düşünüyorum.
8: %100 abi. Peki şunu soracağım. Tabii ki takımın yeni transferlerini ama ikinci kez bir resmi maçta göreceğe çıkan yeni transferlerini spesifik olarak sormak istiyorum. İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Alexander Nübel demek istiyorum. En azından biraz yorumları almak istiyorum. Çünkü iki maç, yani sonuçta bir maçta sonra tabii ki yorumladık ama iki maç bir veridir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki farklı anlayışla oynanan maçlarda da bu oyuncuları gördük. Emre abi nasıl yorumlamak ister bu üç oyuncuyu?
6: Kaleci Nübel zaten Türkiye'de gerçekten kendi rüştünü ispatlayacak bir oyun oynayacağını gelmeden önce söylemiştim.
8: Doğru.
6: Bunu Digifutbol'da söylemiştim. Bunu Radyo Gol'de söylemiştim. Bunu A Spor'da söylemiştim. O fikrimin sonuna kadar arkasındayım. Bir kere arkada çok güven veriyor. Bu çok önemli. Yani bir takım kurgusu için, stoperler için, kenar bekleri için böylesine önemli bir kalecinin arkada durması takım için mutlaka bir puan yazar. Ben kutluyorum kendisini. Salih Özcan ilk maç özelinde 65-70 dakika muhteşem bir performans ki oyun tabii ki düştü. Son 20-25 dakikalarda. Bugün de o baskıya cevap verememesi ilk 45 dakikada biraz soru işaretleri yarattı mı? Yarattı ama ikinci yarıda o baskıyla birlikte Salih Özcan çok güzel üçlüleri yapabildi. O üçgenleri çok doğru yapabilmek çok önemlidir 6 numaralarda.
8: Kesin.
6: Bunu çok doğru başardı. Oyunun kontrolünü ele aldığı zaman Beşiktaş çok doğru sızma paslarla ve oyunu rahatlatabilecek pozisyonlara soktu. Bence Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. İlhan Fakıllı ile ilgili de 20 yaşında Fransa'da Clermont'tan geldi. Yani Fransa Ligi çok sert bir ligdir, ikinci ligi. Oralarda oynamak çok kolay değildir. Bir Türk asıllı oyuncunun da orada kendine yer bulması bence çok değerli ve önemliydi. İki maç özeline baktığımız zaman özellikle kontra kısmında Beşiktaş'a çok yardımcı olabilecek bir özelliğini gördüm. Hı-hı. Ama tabii ki o bölgede Trossard oynayacağı için hani çok iyi bir yedek olabilecek ama zaman zaman forma şansı bulduğu zaman özellikle maçın 60. 70. dakikalarından itibaren o arkaya atılacak koşularda çok ciddi problem yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni var. Oyuncu geçmeye çalışıyor. Artı takım savunmasına yardımcı oluyor. En büyük özellik de bu. Bence çok doğru bir transfer olduğunu o da ispatladı.
8: Kesin katılıyor.
6: Özellikle A Spor'da 65. dakikada şunu söylemiştim yayında. Dedim ki rakip biraz daha öne geldiği zaman şimdi işte İlhan Fakıllı'yı kullanmak lazım dedim. Tam 2 dakika sonra
8: penaltı yaptı.
6: Olaytan'ın attığı o pozisyonda ceza alanının içine girip çok ters güzel bir çalım atıp Christiansen'in foul yapmasına neden oldu ve penaltı kazandırdı. Bence Beşiktaş için yeni yapılan transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını çok net bir şekilde bize gösterdi.
8: Çok net katılırım abi İlhan konusunda. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçlarda hamle olarak belki rakip çok üstüne geldiği anlarda o kontra tehdidi olarak hakikaten İlhan çok iş yapabilir. Ben de çok katılırım abi bu yoruma. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak en yüksek bedelle transfer edilmiş Agbadu iki maçta da ilk 11'de tercih edilmedi ve Calo da aslında iyi de gözüktü. Demek yanlış olmayacaktır. Yani hocanın burada sağ stoperde herhangi bir ekstra bir değişim olmayacağı koşulda Calo'yu birinci stoper olarak mı gördüğünü söyleyebiliriz ve Agbadu'nun böyle bir koşulda yedek olabileceğini mi veyahut da bir teklifin mi olduğunu sormak istiyorum Emre abi sana.
6: Aslında Agbadu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Aslında benim görüşüm şuydu. Agbadu ve yanına çok değerli bir stoper ama şu iki maçta gördük ki Emirhan'la Calo gerçekten doğru bir ikili olduklarını bize gösterdiler. Defansif anlamda çok fazla hata yapmadılar. Özellikle ilk maçta daha fazla pozisyon hatası vermişti Beşiktaş. İki tane net pozisyona girmişti rakip. Arkaya atılan toplarda ama bugün özeline baktığımız zaman hem Jalı hem Emirhan görevlerini sonuna kadar doğru bir müdahalelerle yaptılar. Ama ilerleyen haftalarda tabii nasıl olur? Beşiktaş ama o bölgeye mutlaka çok özellikli bir sol bek düşünüyor. Yani böyle bir transfer olursa da şaşırmam ama baktığımız zaman bugün forma Jalo'nun ama yarın Jalo olabilir. Bazen yani hata yapabilir. Savunmada gerçekten o istenilen performansa ulaşamazsa Agbadu bu takımın çok değerli ve önemli oyuncularından biri olacaktır. Ben halen sezona Agbadu'nun başlayacağını düşünenlerdendim ama bu maç özeline baktığımız zaman gerçekten Jalo'nun performansını da beğenmemek mümkün değildi.
8: Doğru.
6: Ben kendisini de tebrik ediyorum. Bu iş böyledir. Futbolda iyi olanlar kalır. Kötü olanlar maalesef gider. Hatırlayacak olursan Galatasaray'da bir Nelson Abdülkerim ikilisi vardı hatırlayacak
8: doğru,
6: olursan.
8: Doğru.
6: Ama Sanchez bunu alternatif olarak alınmıştı. Davinson'un bir sene sonra kötü gidişatının neticesinde Davinson formayı aldı ve aldı yürüdü gitti. Yani bu tarz atraksiyonlar olabilir. Hoca evet Jalo'yu çok beğeniyor. Çok önemsiyor. Hatta ufak bir sakatlığına rağmen iki gün antrenman almamış ama bu maçta da oynatmış. O yüzden şu anda forma bunların ama Beşiktaş'ta rekabet devam edecektir. Agbodu da bence Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamak çok kolay bir hadise değildir.
8: Doğru.
6: Ön alan oyununu çok doğru oynayamıyor diye düşünüyor şu dönemde ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Agbodu'ya da şans gelecektir. O şansı değerlendirmek de bence Agbodu'nun elinde. Ama tabii bir kriz çıkar mı bundan sonra Agbodu ben niye oynamıyorum deyip işte kulüp bakar mı onu bilemiyorum ilerleyen günlerde. İzleyip göreceğiz sevgili Can.
8: Emre abi şimdi tabii ki şöyle bir iki tane daha sorum kaldı. Onları da sormak tabii istiyorum ki hazır aklımdayken. Yani Vaslav Çelmin'in esasında biraz dalgalanan bir grafiği var. Yani bir gün hakikaten bu adam çok acayip bir adam diyoruz. Bir gün diyoruz ki ya bugün gününde değil sanki diyoruz. Yani bugün bilmiyorum, radyodaki birçok dinleyicimizin de yorumunu aslında katmaya çalışıyorum şu anda soruma, ama Vaslav Çerni'yi çok fazla beğenmeyen kişi vardı bugün nezdinde, ama ilk maçta da ben mesela yeri geldiğinde çok da beğenmiştim. Yani Vaslav Çerni'deki standart nedir? Bu standartta hocanın ortaya çıkarabileceği Vaslav Çerni'nin potansiyeli nasıl olarak görür Emre Eren?
6: Vaslav Çerni özellikli ve önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman. Ama bugün son paslarda, o finallerde doğru işler yapamadığını gördük. Bir de atletik özelliği biraz düşük. Vaslav Çerni'yle oynadığınız zaman oyunu 40 metrede oynamanız lazım. Ama oyunu 70 metrede, 80 metrede oynamak istiyorsanız onun o enerjisinden, o atletizmden maalesef faydalanamıyorsunuz ki oyundan çıktığı anda Raşit'sa bir koşu attı defansın arkasına ve golü buldu. Yani gönderilecek Raşit'sa golü buldu mesela. Hani Vaslav Çerni'nin biraz daha performans olarak üzerine koyması lazım. Biraz daha o yeteneklerini ön plana çıkartması lazım. Biraz daha Beşiktaş'a faydalı olacak bir görüntü içerisinde olması lazım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu kararı son verecek teknik direktördür. Zaten o bölgeyi biliyorsun, Muhammed Salah'a çok konuştuk 15 gündür. Yani o bölgeye Muhammed Salah olsaydı, solda Trossard olsaydı, ileride de Vlahovic tarzında bir santrafor olsaydı, gerçekten sevgili başkan Serdar Adalı'ya seslenmek istiyorum. Gerçekten sayın başkanım, yani bu teknik direktöre iyi bir kadro verin ya. Ya bu adam bunu hak ediyor ya. Ya bu takım oynayacak. Bu takım şampiyonluğa da oynayacak. Bu takım UEFA'da çok önemli işler de yaratabilecek özelliğe sahip. Önemli oyuncularımız var. Ama işte baktığımız zaman mesela kadro kalitemiz çok değerli ve önemli olmasa da bir hocanın bir takıma dokunuşunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
8: Kesin. Peki abi şunu soracağım. Yani aslında medyada çok fazla şöyle haberler görmüş. İşte Salah geldi geliyor ama Salah defteri de rafa kalktı haberler de görmeye başladık. Yani öyle bir gelişme olma ihtimali hala daha var mı? Çünkü kimi haberlerde bunu iddia ediyor. Yani sonuç olarak Muhammed Salah'la alakalı da biraz sorularım var açıkçası. Var mı bir duyumumuz veyahut da bir olma durumu hala daha söz konusu mu Emre abi? Onu sormak
6: istiyorum. Vallahi Beşiktaş dosyayı kapatmadı. Beşiktaş diyor ki biz bir teklifle bulunduk. Artık bundan geri dönüş Salah'a ait diyor. Salah belki de bu maçı izledikten sonra Beşiktaş kadrosuna yararlı olabileceğini düşünüp de o taraftarla birlikte bir bütünlük yaratabilir mi? Önümüzdeki hafta içinde bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ya tabii ki benim gönlüm Salah'ın Beşiktaş'a gelmesinden yana ya.
8: Tabii.
6: Salah kendi rüştünü ispatlamış. 442 maçta 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış. Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş bir kenar oyuncusu ya. Santrafor da değil yani. Hani Beşiktaş'a geldiği zaman ben hayal edebiliyorum yani o gücün ne kadar büyük bir hal alacağını düşünebiliyorum.
8: Ya İnönü yanar öyle bir şey olsa herhalde sana ya Salah gelir.
6: Müthiş olur yani, bilmiyoruz, halen haber bekliyor Beşiktaş kulübü. Yani Salah'ın menajerinden de Salah'tan da kesinlikle bu şartları kabul etmiyoruz söylemi asla olmadı. Tabii herkes bekleyiş içerisinde, olursa çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Çünkü hani bazı yorumcular şey diyor, Salah 40 milyon euro maliyeti var 2 yıllık diyor. Ya bence bu 40 milyon euroyu çok rahat bir şekilde çıkartabilecek özelliklere sahip.
8: Önümüzü ilikleriz, İnönü'ye gideriz abi.
6: Tabii abi, yani şimdi şöyle söyleyeyim. En az 250-300 bin tane forma satarsın Salah'tan. Salah'ın şortunu satarsın, tozluğunu satarsın, bardağını satarsın, şapkasını satarsın. Reklam değeri olarak da kullanabilirsin. Çünkü çok değerli ve önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da bu tarz liderlere çok ihtiyacı var. Bu maçta bunu gördük. Mesela Çerni'ye gelen pozisyonlar Salah'a gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik bugün.
8: Kesin. %100 abi. Peki şunu da sorayım. Hazır çok fazla konuşulan isimler üzerinden de gitmek istiyorum. Yani orta saha için Vlok ismi çok konuşuldu. Sol stoper için Leo Pereira isimleri çok konuşuldu. Herhangi bir somut gelişme var mı? Yoksa ilgi artık devam etmiyor mu? Yeni isimler mi ortaya çıkacak? Aslında son dönemdeki gelişmeler nasıl bu konuda Beşiktaş'ta?
6: Vallahi Pereira'nın bir sakatlığı mevzu bahis. Biliyorsun son oynadığı maçta bir sakatlık hadisesi var. O yüzden biraz geride kaldı Beşiktaş bu konuda. Ama Jeff Chabot ismi çok gündemde. Spenza'dan eski öğrencisi olduğu için çok iyi tanıyor sol stoper. Bu oyuncuyla ilgileniyorlar. Yani bu oyuncu biter mi bitmez mi bilmiyorum ama hocanın bu oyuncuya karşı çok ciddi bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Stuttgart'ta oynuyor şu anda. O da önemli bir stoper ama tabii bazen bir stoper aldığınız zaman o ön alan baskısını doğru yapmanız lazım. Arkaya atılan toplarda o stoperin ağır olmaması lazım ama biraz ağır tarzında bir söylemler var oyuncuyla ilgili. Tabii bunu kararını teknik direktör Vincenzo Italiano ve Serdar Adalı yönetimi verecektir. Çok doğru bir transfer politikasıyla başladı Beşiktaş. Hiç beklemediğimiz gibi yani Midtjylland maçında iki maçta da performans ortaya koyan bir oyun sergiledi. O yüzden Beşiktaş camiası bu iki maçtan dolayı çok mutlu. Bunun üzerine Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş'ın istediği tarz bir santrofor, istediği tarz bir kenar oyuncusu, istediği tarz bir stoper, istediği tarz bir 6-8'e uygun hem ofansı hem defansı çok doğru yapabilecek bir oyuncu transferi yaparsa yani inan bana Beşiktaş o Galatasaray ile Fenerbahçe bareminin arasına girer ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olduğunu onu söylemek istiyorum.
8: Vallahi inşallah abi, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. 180 dakika boyunca ben çok keyif alarak bir Beşiktaş izlediğim için bütün Beşiktaş camiasında bu oyunu kesinlikle vesile olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emre abi, hakikaten bir kez daha tebrik ederim ve çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
6: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Seni de takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz.
8: Sevgiler abi.
6: Aynı şekilde devam etmek dileğiyle.
8: Sevgiler abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
6: Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
8: Emre abi de sağ olsun, hakikaten çok kıymetli katkıda verdi bize, tıpkı Alper Üstündağ'ın verdiği gibi. Kendisiyle de çok kıymetli bir bağlantı yapmıştık, hem Alper Üstündağ hem Emre Eren'e hem bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun, teknik direktörün tabii ki basın toplantısına gideceğiz. Bu arada kısa bir basın toplantısı oldu, yani yaklaşık bir 5 dakika, onu da söyleyelim. Chabot konusunda biraz yorum yapmak isterim ki Beşiktaş gündeminde benim de okuduğum bir isimdi, hatta çok fazla konuşmadım ama çok izlediğim bir isim. Ben Emre abiye katılıyorum. Bir kere çok ağır bir oyuncu. Yani teknik adamın neden çok fazla istediğini anlayabiliyorum. Çünkü belli başlı işleri çok çok keskin ve çok çok iyi yapabilen bir adam. Yani savunmadan topu çok iyi çıkarabilen. Çok sert. Ki olabildiğince eğer bir tık daha bizim ligde yani kart gördükten sonra biraz kendini saklayabilirse, o mesela her maç bir sarı kartlık hareket yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim, sertliğini, ayağının iyi olduğunu söyleyeyim. Birçok işte bu metrikler, savunma metrikleri sayılara vurunca oyuncunun çok iyi olduğu ortaya çıkıyor ama ağır bir oyuncu ve biraz da Agbadu gibi, yani ister istemez nasıl diyelim, zaman zaman çok dramatik bir hata yapıp bütün yaptığı iyi şeyleri unutturabilecek potansiyelde bir isim olduğunu, yoksa zaten geçmiş yıllarda Chabot, şu anda 26-27 yaşında olsa gerek, geçmiş yıllarda zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi 15-20 oyuncusu olarak gösteriliyordu ama bu hatalar dolayısıyla aslında bir tık daha belki en iyi 20 oyuncu arasına girememiş, ki şu anda en iyi 50 stoperden bir tanesi de değil bana göre. Hatalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Emre abinin söylediği ağır vurgusu çok çok önemli. Ağır vurgusunda da kesinlikle katılırım. Bunların yanında da konuşulan bir isim olduğu için ve Spezia'yı da, o Spezia takımını, İtalyano'nun 19-21 Spezia'sını çok fazla izlemiş birisi olarak da Chabot hakkında olumsuz yorumlarımı da söylemek isterim. O takımın belki lig sıralamasında, yani o ikinci senesinde çok iyi bitirmediğinin farkındayım ama o takım İtalya'nın en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sene zaten o lige çıktığı Spezia'nın ilk senesi bütün belki de Serie A'yı takip eden herkesin eğer bir makale yazacaksa Spezia hakkında yazmasına sebep olan bir takımdı. Benim de çok çok yakından takip ettiğim hem bir teknik adam Vincenzo Italiano, ki çok çok da iyi başladı. Hakikaten kendisini kutlamak isterim. Chabot konusunda da Emre Eren'e %100 katılıyorum. Alper abinin de yorumlar çok çok değerliydi ki bence sentez çok doğruydu. Şöyle bir sentez vardı. Savunma hattındaki 4 ismi aslında sormuştum Alper Üstündağ ve Emirhan konusunda ve Rıdvan konusunda rakip takımların orayı hedef alabileceğini aslında altını çizdi. Her ne olursa olsun iki maçta gol yemeyen bir ikili olsa da mutlaka transferin altını işaretledi ki buna da imzamı atarım. Hatta şunu da söylemek istiyorum ki yani ister istemez tabii ki Beşiktaş takımına bakılınca bugünkü oyun ve ilk maçtaki oyunda çok fazla şey eleştirmek haksızlık olur. Neden bu kadar fazla transfer istiyorsunuz diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Hatta şöyle bakayım, şöyle bakıyorum. Bak Zihni Bey mesela yazmış, daha iki maç oldu, hocayı da arşa çıkardınız demiş. Ya olabilir yani, düşe de bilir hoca, mutlaka sezon içi düşüşler de olabilir. Yani ama yine de doğru bir takım kurulursa, Emre abinin de söylediği gibi, Emre Eren'in söylediği gibi, yani doğru bir takım kurulursa, Serdal Başkanım diye aslında orada çok iyi niyetli bir şekilde Emre abinin söylediği şey, doğru bir takım kurulursa bu adam hakikaten enteresan işler yapabilir gibi bana da geliyor. Bilmiyorum yani Zihni Bey, ister istemez tabii ki Beşiktaş formasıyla iki kere gördük adamı ama benim çok özel olarak izlediğim bir teknik adamdı. Tabii ki Beşiktaş'a uyumu nasıl olacak, bunu ilerleyen süreçte çok daha net görürüz. Ama yine de hocayı kutlamak lazım diyorum. Sipahi Bey yazmış. Çerni iyidir demiş. Çerni bence de iyidir. Ama Çerni'nin dalgalanması demek istiyorum. Yani bir maç iyi, bir maç aslında biraz daha ortaya çıkmaması. Yani Beşiktaş gibi kafayı oynayan, her kulvarda kafayı oynamaya hedefleyen bir takım için bence birazcık kaldırılamaz. Oraya da konuşulan, iddia edilen isimler varsa Çerni'nin kesinlikle kadroda kalması gerektiğini. Çünkü hem 10 numarayı yedekler, zaman zaman ilk 11'inde oynar, zaman zaman sağ önde oynar. Hakikaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki birazdan Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına gideceğiz ki Rıdvan Yılmaz da konuşuyormuş. Hatta ilk bir Rıdvan Yılmaz'a gidelim. Rıdvan'ın ilk bir açıklamalarını dinleyelim sıcağı sıcağına. Ondan sonra da Vincenzo Italiano'ya döneriz.
9: Tabii ki de.

0: gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
1: Teşekkür ederiz.
2: Evet, Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Kısa ve öz açıklamalar vardı. Tabii ki oyuncu röportajları oldukça sizlere gideceğiz. Şöyle bakılınca da Vincenzo Italiano da hazırmış. Peki Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısına gidelim. Bakalım İtalyan teknik adam neler söylemiş.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo riusciti ad ottenere stasera, passaggio del turno contro una squadra difficile e penso che tra andata e ritorno siamo stati capaci di due prestazioni di alto livello e siamo stati premiati. Ripeto, abbiamo battuto una squadra forte che l'anno scorso in Europa League ha fatto bene, che era avanti come preparazione e come pre-season nei nostri confronti. E quindi grande merito ai ragazzi, bravi, e sono contento perché non era facile.
4: İyi akşamlar. Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım. Daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek.
3: Ma ci aspettavamo la partenza forte del nostro avversario, è stato un primo tempo dove siamo stati bravi a non subire gol, anche un po' fortunati, e nel secondo penso che dopo aver messo a posto qualcosa, nel senso dovevamo essere un po' più aggressivi, dovevamo giocare un po' più la palla, l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a creare situazioni da gol, abbiamo vinto qualche duello in più in mezzo al campo, abbiamo rifornito di più gli attaccanti e abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello. Quindi ci sta di soffrire, ci sta di arrivare qui e non avere sempre il dominio delle partite, però bravi anche in questo i ragazzi e in Europa vedrete che sarà complicato contro tutti. Soffrire ci può stare, dominare sempre non si può fare secondo me, però passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
4: Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da ilk gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofans oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
5: Sorusu olan var mı?
3: Sulla prossima partita che inizieremo a studiare già da domani l'avversario, che sono convinto sarà difficile come sempre in Europa, è un avversario che ha vinto entrambe le partite contro in questo turno qui preliminare. Quindi andremo di nuovo in trasferta, inizieremo con la trasferta, ci dobbiamo preparare bene. Se l'affrontiamo con questo atteggiamento qua, con questa attenzione, con questa qualità, possiamo fare bene anche nella prossima partita. Ma sono convinto che questa partita ci darà grande fiducia, la prepareremo bene.

0: bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
1: Basın toplantımız sona ermişti. Teşekkür ederiz.
2: Thank you.
3: Thank you.
4: Evet, Beşiktaş teknik adamı Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını dinledik. Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında satır arasında şunu söylemesi bence en değerli kısımdı. Avrupa'da kolay maç yok. Yani biz tabii ki burada kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz vakitte Midtjylland'in önünde yani Hradec'in daha düşük profil bir takım olduğunu vurguladık ama esasında basın toplantısının ana metni olarak, ana metninin esasında en kilit cümlesi olarak hiçbir kolay maçın olmadığını Avrupa'da altını çizdi İtalyan teknik adam ve üzerine de şunu söyledi: eğer bugünkü karakteri gösterirsek, eğer bu 180 dakikadaki özveriyi, bu yardımlaşmayı gösterirsek kazanabiliriz, kazanmaya yakınız gibi aslında yorumladı İtalyan teknik adam, ki bence çok doğru da bir teşhisti. Oyuna da ne kadar doğru baktığını ben zaten saha içinde bunu çok net anladım, kendi adıma söyleyebilirim. Birçok kişi tabii ki şunu da söylemekte çok da haklıdır. Yani iki maçla bir kişiyi zirveye çıkarmamak lazım cümlesine katılırım. Hatta bu cümleyi her zaman da söylemeye çalışırım. Sadece ve sadece teknik adamın çok fazla maçını, çok fazla deneyimini görme fırsatını yakalayan ve bayağı da dikkatli takip eden birisi olarak teknik adamın, yani Vincenzo Italiano'nun çok başarılı başlaması da beni de bir futbol sever olarak çok çok mutlu ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hakikaten 180 dakikada gerçekten iyi bir takıma karşı harika bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
8: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
9: Não sei, merhaba, günaydın, galera. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e equipa também para nos conhecer melhor. Mas já tínhamos conhecido, porque não tem assim jogadores novos, e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
8: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
2: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niagara'ya teşekkür ediyoruz.
9: Rica ederim abi.
2: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Evet. Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
8: ¿Cuál fue el factor que vos escogió Galatasaray como
9: como mi equipo?
8: Como mi equipo y cómo aconteció todo ese proceso de transferencia.
9: Proceso de transferencia es un bocado muy longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
8: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
7: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
8: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
9: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
8: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
7: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
8: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
9: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Eu estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
8: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
2: Niaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
8: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
9: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
8: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin ve destekten dolayı çok müteşekkirim.
2: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
8: Muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode brincar com nós.
9: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
8: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
8: O que significa İlkay para você?
9: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
8: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
7: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
8: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
9: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o míster me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
8: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
7: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
8: A maioria das pessoas te considera como meio defensivo. Mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
9: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu medo defensivo, mas depende também da formação do míster. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com três já consigo ir mais para a frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para a frente. Mas é mais naquele de ajuda, voltar a defender e é isso. É muito claro.
8: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü var oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
7: Bu top kaybetme.
8: O bölgedeki oyuncu. CSS meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites. Se sempre diferença com perder menos bolas no meio campo.
9: É verdade, tem sido razão. É verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
8: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
2: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
8: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
9: Para mim... Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
8: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Sağ içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
8: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que que dança com você?
9: Comigo. Agora. Agora danço.
8: Quem pode acompanhar-te em dançar?
9: No clube.
8: Você dança bem?
9: No clube, acho que é Mário Lemina. Mário Lemina,
8: muito bem.
2: Jan Armando?
9: Agora estou a ensinar Jan Armando.
8: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişiye.
2: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niyaga nasıl profilde bir oyuncu olacak?
8: Agora todos sabemos que tem um potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
9: Dois anos.
8: Em que nível?
9: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
8: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa aradığında takımı hayalini kurduğum şey bu.
7: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika

0: Amerika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
1: Antes do jogo do Monza,
2: é,
1: você tem uma conversa com o Osimhen, se isso não é privado, que pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, a África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz. E ele me ajuda muito, aconselha-me muito. Desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem. É um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei. E antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial. E ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu só trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele. Mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre. Ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer. Como eu vejo, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu vejo, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
0: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele. Nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
0: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Às vezes nos treinos vimos os vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
0: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, ele saiu campeão na Galatasaray e também jogou para o Inter. Ele.
2: Em ele?
1: Ele.
2: Tá, para o Mister. Sim.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Burgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no do Kemal Burgaz.
2: Se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. é boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir andı o. Ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de. İdolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidney'in idolü.
4: Hatta onu dünya, dünyada takip ettiği orta saha.
1: Futbol mundial, futbol meyok. No nombrou Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinho'yu çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. É por isso que eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estádio, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim, öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
0: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
0: entre onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
2: Me?
1: Ou surpresa?
2: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se se é sério, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Você jogando console, jogo do computador?
2: Futebol, jogo futebol com ele. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditar em... E se jogamos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum, onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
4: Son bir iki soru, çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Vai ser a última pergunta, porque tá chovendo e os atletas estão dizendo deixa ele.
4: Só
1: çok beğendim.
0: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Giden durduk ama bu kolu, o mais forte, o kolu mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais, as duas coisas.
2: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
4: Dinamizmi?
2: Evet, skalar dinamik. Eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim. Bunu söyleyebilirim.
2: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
0: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca. Se você gosta, o prato mais te gusta.
2: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, okay, assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual a sua mensagem para os adeptos?
2: Os adeptos. Primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só a eles, a todos os que me apoiam durante essa caminhada. E especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes. E vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo. Vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo. E aqui, principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendilerine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
0: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki çok özel konuklarımla ben Can Genç sizlere maç sonu yayınında eşlik edeceğim. Alper Üstündağ bizimle beraber olacak. Biraz sonra tabii ki Alper abiye de sözü bırakacağım ama Beşiktaş ikinci ön eleme turunda Midtjylland karşısında iki maçı da kazanarak turlamayı başardı. Alper abinin ardından Emre Eren bizlerle beraber olacak. Dolu dolu bir yayınımız olacak. Tabii ki sonrasında Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına da gideceğiz ama Alper abiye bir hoş geldin diyelim. Alper abi hoş geldin.
9: Merhabalar sevgili Can.
7: Açıkçası abi keyifliyiz. Doğrudan da şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş adına bu 180 dakikayı şöyle bir genel yorumla başlamak istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak ama şöyle bir genel yorumlarsa Alper Üstündağ neler söylemek ister?
9: Eldeki kadro dar. Ama dar kadroyla sen eğer sihirbazlık yapıp turu geçebiliyorsan bu bir teknik direktör başarısıdır. Önce konuşmama böyle başlamak istiyorum. İtalyan hocayı tebrik etmek lazım. Yani elde yeni transferler daha dahil olmadan ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz, taktiğimizi oturtmaya çalışıyoruz, takıma alışmaya çalışıyoruz, takım bize alışmaya çalışıyor derken Allah muhafaza UEFA'dan elenme gündeme gelebilirdi. Ki bana göre ilk karşılaşmada 10 kişi karşısında bence Beşiktaş'ın kendi saha ve taraftar avantajını kullanıp sadece Messi tarzı gol atan kaptan Orkun Kökçü'yle 1-0'lık galibiyete sevinmek yerine 3-0'ı 4-0'ı yakalayabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Ama 10 kişi karşısında 1-0'lük galibiyet alması Beşiktaşlı'yı tedirgin etti. Rövanşta deplasman anlamında. Çünkü kolay bir takım değil. Danimarka temsilcisi Mişlant herkese ters gelen de bir takım. Kolay gibi gözüken zor bir ekip. Ki ben gerçekten rövanşın kolay geçmeyeceğini, sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası.
0: Doğru.
9: Ki bence maç da öyle başladı. İki tane direkleri var. Bir dış ayak direk var. Aslında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek vermek için stadı tamamen doldurmuş ama orada yanan o meşale ve dumanları bir anda Beşiktaş savunmasına ambele etti. Yani zaten Mikhanov Beşiktaş'ı ablukaya almak için başladı maça. Oradaki Rıfis dumanı bir anda savunmayı dağıttı. Dikkat edersen daha birinci dakikada gol kaçırdı.
7: Doğru.
9: Ve o gol eğer filelerle buluşmuş olsa 1-0 yakalasa Mişland şu an başka bir senaryoyu da konuşabilir oluyorduk. Ama sonuçta keşkelerle, ahlarla, vahlarla, ohlarla geçmiyor. İlk yarı bence Mişland'ın oynadığı, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı bir mücadele izledik. İlk yarı eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Mişland, İkinci yarıda da eline gelen fırsatları değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani geceyle gündüz farkı vardı ilk yarı ile ikinci yarı arasında. Beşiktaş ikinci yarı daha toparlanmış şekilde sahadaydı. Ve futbolunu İtalyan oyuncu takımına en iyi şekilde oynattı. Taktik anlamında, sistem anlamında daha başarılı bir ikinci yarıda Beşiktaş vardı sahada. Ki beklenmedik bir isimden aslında gol geldi. Oyuna girdikten sonra Raşit'in ayağından Beşiktaş golü buldu.
0: Doğru.
9: Belki de Raşit attığı bu golle İtalyan hocaya "Hocam beni göndermek istiyorsun ama ben buradayım" mesajını da verdi açıkçası. Oh çok istekliydi. Ben gerçekten yani nazar değmesin tabii ama Türk futbolu adına da çok sevindirici bu durum. Yani Muslera gerçeği vardı biliyorsun Galatasaray'da ve Muslera hakikaten oynadığı oyunla inanılmaz bir yani geriden takımını çok iyi adapte edebiliyordu. İyi de bir kaptandı Muslera. Şimdi Nübel'e bakıyorum sevgili Can, yani Nübel'e bakıyorum, yani Nübel de inanılmaz bir futbol oynuyor. Yani geriden libero gibi sağa oynuyor, sola oynuyor, ortaya oynuyor, ileri oynuyor, kalesinde devleşiyor. Yani Nübel bence Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden bir tanesi bu sene. Ve bence Beşiktaş takımının kaleci anlamında yıllardır yaşadığı zorluğu, sıkıntıyı Nübel'le Beşiktaş çözmüş gibi gözüküyor.
7: %100 katılıyorum.
9: Şimdi artık Beşiktaş önüne bakacak. Yani evet ikinci ön eleme bitti. Yani ikinci ön elemede takılabilir miydi Mişlant'a? Takılabilirdi. Ama siyah beyazlar İtalyan hocanın sihirbazlığıyla diyelim. Oyunu çözmeyi başardı ve Gredeş takımıyla eşleşmeyi başardı 3. elemede.
7: Ya açıkçası tabii ki Alper abi çok net bir şekilde katılıyorum bütün yorumlarına. Yani çok çok güzel okudum bence 180 dakikayı. %100 katılırım. Altına imzamı da atarım abi. Yani Hradeş takımı ve çok kısa bir yorum ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım bu arada. Hradeş takımı ve önümüzdeki yol, yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yoluyla alakalı. Rakiplerin nispeten daha kolay olduğu kağıt üzerinde konuşuyorum. Midtjylland'in çok çok iyi bir takım olduğunu bugün yayınlarda da çok fazla anlatmaya çalıştım. Ki çok güzel anlattın zaten. Zaten Alper abi yani her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Hatta aramızda sohbet ederken de Alper abi yani maçta her şey olabilir. Bak Can dikkat et, yayın akışını ona göre ayarlayalım. Mert'in şeyi konuştuğumuz bir şeyde olmuştu. Abi Nübel yorumu aldık ama yani şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş taraftarlarına ben devre arasında sorduğumda ilk yarı hakkında bana şunu söylediler. İyi ki Nübel diye bir kalecimiz var dediler. Ve birkaç tane transfer olması gerektiğini söylediler. Yani bugünkü oyun tabii ki belli şeyleri gösterdi ama yine de bugünkü pozitif oyuna rağmen Beşiktaş'ın hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünür Alper Üstündağ diye sormak istiyorum.
9: Öncelikli olarak Beşiktaş taraftarından ben bir özür diledim. Ama Beşiktaş taraftarı artık bu olayı devam ettirmemesini rica ediyorum. Çünkü peki, anlamsızlaştı. Yaptıkları yorumlar çok anlamsızlaşmaya başladı. Yani ben bir şey paylaşıyorum. Salah yedekte miydi? Salah oynayacak mıydı? Niye sakat mıydı? Gibi böyle. Yani absürt espriler de çok yakışmıyor artık. Yani biz basın mensubuyuz. Yani bugün sen de basın mensubusun sevgili Can. Hatalar olabilir. Bilgiler verilebilir. İstihbaratta yanıldığımı, kandırıldığımı özür dileyerek paylaştım ben Beşiktaş taraftarıyla. Şimdi özür diledikten sonra artık olayı daha devam ettirmenin bir maksadı yoktur.
7: Aynen öyle abi.
9: Yoktur.
7: Aynen yani öyle.
9: Salah gelse ne olur artık, gelmese ne olur. Ben bilgiyi verdim, yanıldım. Özür diledim. Ya artık bir durun ya. Yani artık bir durun. Buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir Salah yorum alıyoruz. Ya üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor. Yani şimdi diyorsun ki, şimdi bak diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diye isim geliyor mesela.
10: Haklısın abi.
9: Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaşlılığımı da anlattım. Beşiktaş değerlerini çok iyi bildiğimi de söyledim. Ve özür de diledim sevgili Can.
10: Daha ne olsun ya abi zaten. Aynı istihbarat, benzer bir istihbarat bana da geldi abi. Senin sesin tabii ki çok daha fazla duyurabildiğin için belki bazı kanallar vasıtasıyla. Biraz esasında bütün üzerimizdeki bize de söylenecek lafları sen göğsünde yumuşatmak durumunda kaldın abi, onu da söyleyeyim.
9: Ben artık göğsümde yumuşatmak istemiyorum ama bütün haklısın spor yazarları, bütün spor muhabirleri Salah Beşiktaş'ta dedi. Doğru. Yani ben ıslak imza atıldı, salı geliyor, perşembe maçı seyredecek dediğim için mi suçlu ilan ediliyorum? Ya bu kadar olmaz ama ya. Yani artık bir insanın nabzı da var yani. Ya bir iş uzatmanın anlamı yok.
10: %100.
9: Özür dilemek erdemliktir.
10: %100.
9: Eğer bir insan özür dilemişse hatasını kabul etmiştir ve olay bitmiştir artık.
10: Aynen öyle,
9: kapanmış. Uzatmanın anlamı yok. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Biz tası tarağı toplayıp mesleği mi bırakalım sevgili Can? Onların dediğini.
10: Estağfurullah abi. Estağfurullah.
9: Bunların, yani bugüne kadar bir sürü insan yanılmış ya. Bırakın Alper Üstünday'ı ya. Bırakın Alper Üstünday'ı. Biraz da o spor muhabirlerine, o spor yazarlarına biraz yüklenin ya.
10: Doğru.
9: Özür diletebildiniz mi onlara? O muhabirlere, o spor yazarlarına özür diletebildiler mi? Ben soruyorum buradan Beşiktaş taraftarına. Beni dinleyen Beşiktaş taraftarına lütfen bunu paylaşım yapsın Twitter'da. Özür diletebildiler mi diğerlerine?
10: Yani güzel şeyleri konuşalım Alper abi.
9: Diye. Hayır, ben özür diledim diye. Başımı eğdim diye mi sorun oluyor sevgili Can? Ben bunu anlayamıyorum yani.
10: Abi hani ben yine de şöyle bütün tepkileri çekmek pahasına şunu demek istiyorum. Ben haklının acelesi olmadığını düşünüyorum. O yüzden de biraz bekleyelim bakalım demek istiyorum bu konuyla alakalı.
9: Masumun üzerine yüklenmek kolaydır. Ama artık tadı kaçtı. Lütfen.
10: Evet.
9: Salah da sizin olsun. Salah'ın imzası da sizin olsun. Yani Salah'ın menajeri suçsuz. Salah'ın transferini basına sızdıran yönetim suçsuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Salah deyip kıvıranlar suçsuz. Yani ben özür diledim, ben suçluyum, öyle mi? Peki. Boynum kıldan ince. Beşiktaş'ın sol stopere ihtiyacı var.
10: Peki.
9: Beşiktaş'ın bir tane santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş iyi yolda. İtalyan hoca çok iyi bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir sihirbaz. Yani kaleciyi nasıl iyi bulduysa Beşiktaş, santraforu da o şekilde bulabilir. Vlahovic İtalyan hocanın da eski öğrencisi olduğu için Beşiktaş'a çok yakın gibi ama tabii ki ben artık bundan sonra transfer haberleri vermek yerine sevgili Can yorumlamayı tercih ediyorum.
10: Abi peki yorumlatırız abi, sana bu arada çok güzel bir mesaj geldi Mehmet Bey'den, bunu hani söylemek istedim. Sevgili Alper Üstündağ, biz çok seviyoruz. Ben Galatasaraylı olduğum halde yorumculuğuna ve yorumlarına bayılıyorum. Ve bir kez daha sana teşekkür etmek istemiş Mehmet Bey.
9: Ya ben teşekkür ederim. Bakın ben Fenerbahçeli tarafından da, Galatasaray tarafından da, Trabzonsporlu tarafından da, Türk futbolunda yıllardır bilinen bir isim zaten. Hata yapılabilir. Hata insanlara mahsustur. Evet, bir istihbarat aldım ve istihbaratta kandırıldım sevgili Can. Yani bu kadar basit.
10: Hepimizin başına geliyor. Hepimizin
9: ben
10: başına geliyor.
9: Ben Beşiktaş taraftarların duygusuyla oynamak için hiçbir şey yapmadım ki. Yani %100. Bu çok abartıldı bu konu yani.
10: Abi belki şundan dolayı olmuştur. Şimdi sen tabii ki çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarısın ve gerçekten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğu da en iyi bizler belki biliriz ama belki de yani dinleyiciye o kadar geçmiş ki senin abi çok iyi bir Beşiktaşlı oldun. Abi Alper abiden de hani böyle bir Alper abi de yanıldığı zaman o yüzden belki böyle birazcık daha yükselmiş olabilirler gibi yorumlamak istiyorum. Bilmiyorum, belki biraz daha polyanlacı olarak bakıyorum olaya ama.
9: Ya sevgili Can, güvenlerini boşa çıkarmak istemediğimi defalarca
10: evet,
9: tekrarladım.
10: %100.
9: Beşiktaş camiasında çok iyi işler yaptığımızı herkes bilir.
10: %100.
9: Ama lütfen yani böyle trollerin gazına gelip, yani düşmanlarımızın gazına gelip de Alper Üstündağ bir kere de üzerine silmeye çalışmasınlar. Ya o kadar böyle absürt, o kadar abuk subuk mesajlar geliyor ki üzücü oluyor. Artık tamam, bitti. Defter kapandı. Ben özür diledim, kapandı defter ya.
10: Aynen öyle abi. konu
9: yani
10: kapanmış.
9: Lütfen yani beni takip etmek istemeyen de etmesin. Lütfen. Hı-hı. Yani artık yorumlar hukuka doğru taşınmak üzere sevgili Can.
10: Peki
9: yani
10: abi.
9: Bu işin konu hukukta. Bu işin doğru. Hukukta bir de bu olacak yani.
10: Doğru. Çok haklısın abi. Peki şöyle aslında birazcık sağ içine dönmek istiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ın savunma hattında Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü oynadı bugün.
9: Evet.
10: İki maçta da aslında bu dörtlüyü gördük ve 180 dakika boyunca Beşiktaş savunması aslında gole kalesini kapamaya başardı. Burada bu savunma dörtlüsüne mi sadece paye çıkarmalıyız, kaleci haricinde konuşuyoruz, yoksa orta sahanın savunmaya katkısını da mı konuşmalıyız diye sormak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında savunma hattına bir hamle olması gerektiği yani konuşuluyor. Sol bek hamlesi oldu, o Attara geldi. Sol stoper konuşuluyor ki herkesin dilinde bir sol stoper olması gerektiği konuşuluyor ama Alper Üstünağ nasıl düşünüyor? Yani bu 180 dakikadaki bu savunma hattına nasıl yorumlar yapmak ister, yoksa orta sahanın çok ciddi bir katkısı vardı da savunmanın belki yapabileceği olası hataları göstermedi mi diye sormak isterim abi.
9: Bence Beşiktaş'ta bir kere Rıdvan'dan da Emirhan'dan da olmaz. Yani sevgili Can, yani Beşiktaş eğer büyük bir hedef koyuyorsa, şampiyonluğu ortaya koyuyorsa, UEFA Avrupa Ligi'nde yolun sonuna kadar gidebilmeyi hedef koyuyorsa, yani bu isimler Rıdvan ve Emirhan olmaz. Yani Rıdvan'ın ve Emirhan'ın yerine yani oraya Uattara diye bir adam alındı sol beke. Ama 4 ay forma giymemiş, sakatlıktan çıkmış. Ne olduğu belli değil. Yani iyi bir sol beke bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. İyi bir sol stopere de ihtiyacı var. Yani bu artık Agudu'nun yanında mı olur, Calo'nun yanında mı olur? Yani ama oraya iyi bir sol stoper. Yani böyle Beşiktaş'ın eskiler çok iyi bilir. Biliyorsun ki Ronaldo vardı Beşiktaş'ta savunmayan. Guerra Ronaldo. Ronaldo tarzı böyle yani toplayan, topu yani orta sahaya taşıyan, geriyi toparlayan bir böyle teknik bir libero tarzı. Ama sol stopere ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. Santrafor bölgesinde de Beşiktaş'ın çok büyük açıklar var gibi duruyor ama o aslında daha genç ve o istekleri karşılayamıyor. Ama mücadeleci, hırslı, bana göre bir santrafor geldiğinde onun iyi bir yedeği olabilecek bir isim. Hı hı. Orta sahaya baktığımızda yani sahada Mourinho çok iyi. Mourinho'yu çok beğeniyorum. Hı hı. Yani Salih Özcan, Orkun Kökçü zaten çok formda kaptan. Hı hı. Bunlar konuşulacak şey değil. Çerni biraz daha bu sene Sergen Hoca'ya nazaran İtalyan Hoca'yla toparlamış görünümü veriyor. Hı hı. Yine keza Beşiktaş'ın hani belki böyle çok böyle etkili değilmiş gibi gözüküyor ama Şitsa da oyuna girdiği zaman sevgili Can, yani Can'la başla oynayıp bir şeyler yapabilme mücadelesi veriyor. Bu çok önemli. Yani bir de İlhan Fakı'ydı galiba değil mi?
10: İlhan Fakılı. Fakılı. Evet.
9: İlhan Fakılı da yani Beşiktaş'ın bence hakikaten ileride böyle kanatta mı oynuyor, forvet arkası mı oynuyor, yani o Beşiktaş'ta en beğendiğim isimlerden bir tanesi. O Beşiktaş'ın bence Nübel'den sonra en iyi transferlerinden biri de İlhan Fakılı. Bunu da es geçmemek lazım. Yeri gelmişken söylemek lazım. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Beşiktaş iyi yolda. Toparlama süreci. Şimdi İtalyan Hoca diyor ki toparlama süreci biraz zaman alacak. Taktik anlamında, sistem anlamında, alışma anlamında, ama Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Yani bu da çok önemli bir soru. Yani Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Beşiktaş'ın bence bir an önce taktiksel anlamda, sistemsel anlamda toparlanması gerekiyor. Bir an önce yayılması gerekiyor. Bir an önce sezona hazır hale gelmesi gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledim. Dar kadroyla.
10: Evet.
9: Cümlemi belki başını dinlemeyenler, hani yayının başını dinlemeyenler
10: olabilirler.
9: Dar kadroyla sihirbazlık yapan İtalyan hocanın başarısıdır bu dedim.
10: Doğru.
9: Yani dar bir kadro var. Daha Avrupa'da listelerin tam verilmediği, yeni transferlerin listeye yazılamadığı bir atmosferdeyiz. Yani Beşiktaş kadrosunu yavaş yavaş tamamlamaya başladığında, aldığı oyuncuları özellikle Trossard'ı koyduktan sonra, bir santrafor transferi yaptıktan sonra Beşiktaş daha derli toplu bir havaya bürünecektir. Yani ben Beşiktaş'ın yani açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum senin.
10: Bilmiyorum, ben katılırım abi bu arada. Yani Michelin'de eleyen, iki maçta da kazanan bir takım eler abi, yani eleyebilir. Gayet iyi.
9: Çek takımları pek Türk takımlarına ters gelmez. Ben açıkçası Tromsø gelseydi korkardım. Çünkü Tromsø Norveç biliyorsun. Tabii. Norveç takımları da çok enteresan şekilde Türk takımlarına ters geliyor. Yani eğer Tromsø gelseydi senaryo daha farklı yazılabilirdi. Ama bence Hradec Beşiktaş'ın tam dişine göre, Beşiktaş burada da yoluna galibiyetler alarak devam edecektir. Bunu da yaz kenara, yayınlarda yine
10: söylerim. Yazdım. Not alıyorum Alper abi. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu maçta da yedek oturan bir Agbadu vardı. Ya hocanın yeni tercihi olarak aslında sağ stoperde bu sezon işin Calo'yla mı gideceğini biz anlamalıyız. Agbadu'nun böyle bir gitme ayrılma durumu sence ortaya çıkar mı diye sorayım abi.
9: Ya Agbadu yani aslında saçlarını falan da kestirmiş. Takıma adaptasyonu sağlamış şekilde geldi. Biraz transfer teklifleri de var Agbadu'ya açıkçası. Biraz kafa karışık gibi görünüyor. Yani menajer oyunlarına gelmemesi lazım. Ama ben bugün hani baktığımda bana Beşiktaş'ı analiz et dediğinde yani şunu söyleyeyim.

0: dikkat ettik.
1: Asisti de çok iyiydi ama.
0: Asist çok iyiydi.
1: Yani zaten Fakılı yani acayip yani potansiyelli bir oyuncu. Bir de yaptırdığı penaltı çok kaliteli. Yani o penaltıyı mesela aldıktan sonra Mişlant'ın iyice oyun gücü düştü.
2: %100.
1: Tabii biraz daha zamana ihtiyacı var Fakılı'nın. Bence Emirhan Rıdvan yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Açıkçası savunmada çok güven vermiyor bana. İyi mücadele ediyorlar evet ama bence Beşiktaş'ta oynayan takımlar şöyle bir baktığında Emirhan ve Rıdvan'ı eğer tespit ederse bir teknik direktör Beşiktaş'ın devamlı sol kanadına doğru oynayabilirler. Bu da Beşiktaş için çok büyük bir negatif ortam doğurur.
0: Yani şöyle mi demeliyiz Alper abi, lafını balla kesiyorum özür de diliyorum ama evet 180 dakika gol yemedi Beşiktaş ama Emirhan ve Rıdvan için bu yanlış anlaşılmasın, bence oraya kesinlikle hamleye ihtiyaç var mesajını mı çıkarmalıyız abi?
1: Kesinlikle, çünkü sallanıyorlar sevgili Can. Yani orada yani özellikle ilk 30 dakika 50 dakika yani belki de 70 dakika çok sallandılar. Yani ikisini yakalayana kadar çok etkili geldi Miştan. Yani rakipler diyorum ya, orayı analiz eden iyi bir teknik direktör Beşiktaş'ın soluna doğru oynayacağız diyebilir. Yani oraya çözüm lazım. Oraya kesinlikle bir çözüm lazım. Çünkü orada zafiyetler var. Yani santrafor bölgesinde bana göre beceriksizlik de hakim. Yani oh dediğim gibi daha genç. Sırtı da dönük oynuyor. Ama yani oyunda gole giden bir pozisyonda olmuyor. Yani Sergen Hoca döneminde biraz daha yakaladıklarını içeri sokan bir oh seyrediyorduk ama İtalyan Hoca'nın oyun tarzında daha sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor. Tabii dediğim gibi az önce de söyledim. Trossard geldikten sonra oyunu biraz daha çözen bir Beşiktaş seyredeceğiz. Belki santrafor bence şart, belki değil şart. Yani Trossard oyunu çözer dedik ama iyi bir santrafor gelirse Beşiktaş gol yollarında çözebilir. Bana göre kesinlikle bir savunmaya bir sol stoper lazım. Bir de iyi bir serbest oynayacak açıkçası bir orta saha lazım.
0: Peki.
1: Yani hani o kadar Muhammed Salah'ın ismini söyledik, yani bir Muhammed Salah gelse bütün her şeyi, bütün problemleri orada çözecek görünümü veriyordu ama yani o da Remi Abbas kriziyle beraber karşı karşıya bıraktı Beşiktaş'ı. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bir sol stopere, bir santrofora, yani bir de serbest oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı var açıkçası. Yani bugünkü oyun bir kez daha bize bunu gösterdi.
0: Harfiyen katılırım. Bence teşhis çok doğru. 180 dakikanın analizinde her ne kadar takım gol yememiş olsa da ben teşhisin çok çok doğru olduğunu düşünüyorum Alper abi. Ağzına sağlık diyorum. Hakikaten çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Biraz arada tabii gerildim böyle.
0: Olur abi, normal mesela. Hepimizin gerildiği, yükseldiği anlar olabiliyor. Bence hiç sorun yoktu abi burada.
1: Ya Beşiktaş taraftarından ricam, artık yani şu Salah olayını bir kapasınlar. Yani özürümüzü de kabul etsinler. Çünkü bu olay böyle devam ettiği müddetçe yani ben de sağlıklı şekilde bilgilerimi aktaramıyorum. Ama tasa tarağı toplayıp dükkanı kapamayacağız, bunu bilsinler.
0: Aynen öyle abi. En güzel mesajı da sonda verdin. Alper abi ağzına sağlık.
1: İyi yayınlar diliyorum sevgili Can. Herkese iyi akşamlar.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Emre Eren'e bağlanacağız. Tabii ki Emre Eren de bugün bizlere yorumlarıyla katılacaktır diye düşünüyorum. Emre abi de hazırsa biraz sonra da hatta alacağız kendisini. Ki Beşiktaş ilk maçın 1-0 kazandı. İkinci maçı 2-0 kazanarak esasında çok çok iyi de bir görüntü verdi. Özellikle 11-10 dilimlerde rakibin üstüne gitmesi gereken dilimlerin hepsinde Beşiktaş'ı etkili gördük. Emre abi de biraz sonra müsait olacaktır tabii ki kendisini. De yayına alacağız. Müsaitliği olduğu zaman Emre abinin de tabii ki o da çeşitli canlı yayınlarda olduğunu bugün bizlere hatırlatmıştı. Müsait olduğunda Emre abiyi müsait olduğunda kendisinde alacağız yayınımıza tabii ki. Onu da söyleyelim ki Emre abi de müsaitmiş zaten. Birazdan da zaten ses kontrolümüzü yapıyoruz o sırada ama gayet de iyi geliyor gibi. Emre Eren bizimle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim ki ben de göz ucuyla abi yayınını takip ettim ama tabii ki ister istemez ben de maçı yorumladığım için dinleyemedim ama gerçekten birkaç dinleyicimiz dinlemiş. Emre abi de çok güzel yorumluyor dedi. Birazcık müşteriyi kaybettik abi. Onu da baştan söyleyeyim.
1: doğrudur.
0: Abi her şeyden önce tebrik ediyorum.
1: Ya gerçekten ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum sevgili Can. Yani ilk 45 dakika geceyle gündüz gibi bir maç oynadı Beşiktaş. Özellikle ilk 45 dakika özelinde rakibin çok ciddi bir baskısı, orta alandaki

0: çok rahat geçişleri Beşiktaş'ı ürküttü biraz ama savunma anlamında maçın başından sonuna kadar çok doğru durabilen bir savunma kurgusu vardı. Ben aslında şunu söylemiştim geçen hafta. Evet, Vincenzo Italiano ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesini çok doğru oynayabilen, çok doğru oynatabilen bir teknik adam var ama ben kararımı bu maç sonunda vereceğim demiştim. Savunmada Beşiktaş ne yapacak? Yani özellikle deplasmanda savunma güvenliğini elde tutabilecek mi? Burada SOS verebilecek mi? Burada rakibe alan ve zaman verebilecek mi diye çok düşündüm ama bunun sonucuna baktığım zaman özellikle ikinci 45 dakikada hocanın Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir dokunuşunu hissettim. Dokunuşunu gördüm. Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında bir teknik adamın geceyle gündüz gibi bir futbol oynatmasını çok enteresan bir şekilde gördüm. Kutluyorum. Takımı kutluyorum. Teknik direktörü kutluyorum. Olaytan'ı kutluyorum. Oğlu kutluyorum. Orkun'u kutluyorum. Lübel'i kutluyorum. Şalo'yu kutluyorum. Emirhan'ı kutluyorum. İki Bek'i kutluyorum. Yani açıkçası tüm Beşiktaş camiası gerçekten önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki çünkü turu biraz daha zayıf bir rakiple oynayacağız. Ve playoff'ta da işte önemli bir takım çıkabilir ama playoff'u kaybetsen bile konferansta kalabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın çok önemli bir 90 dakikada çok önemli bir galibiyete turu geçmeye ihtiyacı vardı. Bunu başaran bütün oyunculara, bütün oyuncu grubunu gerçekten kutluyorum sevgili Can.
1: %100 Emre abi, yani harfiyen katılırım hakikaten. Yani 180 dakikadaki mücadele, özellikle savunmanın ve orta sahanın özverisi, 3. bölgede yapılan ilk maçta özellikle işler hakikaten kusursuza yakın. Yani ben de inanamadım. Bu kadar iyi bir oyun beklemiyordum iki maçta birden. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki olumsuzu da konuşmak istiyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarıma da devre arasında arada sohbet ederken sordum ama şimdi İtalyan oyununda çok yüksek pres ya da direkt stoperlere basan bir takım görmeyi hayal ediyorduk. Ama ilk 45 dakikada görmeyince bunu makul mü karşıladıklarını veyahut da yani bu Vitaliano'yu eksi mi yazar diye sormaya çalışmıştım. Çünkü şu yüzden soruyorum. Şimdi deplasmanda skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. İlk başta skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. Yani maça başlangıç planında Italiano'nun bir tık daha kontrollü olması anlaşılabilir mi Emre Eren'e göre? Veyahut da bir tık daha Beşiktaş'ın daha önde oynaması mı gerekirdi diye ilk 45 dakika adına bunu sormak çok istiyorum abi.
0: Bence anlaşılabilir bir oyun sistemi koydu. Çünkü içeride çok iyi bir oyun oynamışsın. Çok büyük bir eforla oynamışsın. Bir hafta önce galibiyeti de kazanmışsın, hatta maçı 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da yakalamışsın ama maalesef bunları değerlendirememişsin. İkinci maçın özeline baktığımız zaman, bir teknik adam gözüyle baktığım zaman, yani bu teknik adamın oyunu ikinci bölgede tutması, savunma anlamında o güvenliği kaybetmemesi son derece doğaldı ama tek atladığı nokta şuydu: oyunun tamamıyla üstünlüğü Midtjylland'a geçti, yani bu oyun potansiyeli Midtjylland'a geçti ama teknik direktör Vincenzo Italiano ikinci yarıda öyle bir hamle yaptı ki, oyun hamlesi yaptı. Yani oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi yaptı. Dedi ki, biz dedi büyük takımız, biz dedi bunu bir hafta önce 60-65 dakika çok rahat oynadık.
1: Doğru.
0: Rakibi bu şekilde beklersek rakip bize pozisyon yaratacak ve sıkıntı yaratacak. Biz gidip önde basacağız, biz bu maçı kazanacağız hedefiyle çıktı ve bence oyuncular da bunu harfiyen yerine getirdiler. Kutlamak lazım. Yani bazen teknik adamlara buralarda, bu nüanslarda bir şans vermek lazım. Yani belki oyunu ikinci bölgede tutabilseydi Beşiktaş, orada oyunun hakimiyetini ele alabilseydi rakip bu kadar üzerimize gelemezdi. Ama merkezden, özellikle merkezden çok net ataklar yaptılar. Ne oldu? Niye merkezden bu kadar atak yaptılar? Çünkü Çerni ile İlhan Bakırlı'nın kenar çizgisine bastığını gördüğü için rakip. Yani rakip orada üstünlüğü ele aldı ama ikinci yarı ne yaptı Vincenzo Italiano? İki tane kenar açığını içeriye çekti ve o merkezi kapattı.
1: Doğru.
0: Ondan sonra da baskılarla çok sonuca çok doğru bir şekilde gidebildi. Yani o yüzden ben burada özellikle ikinci 45 dakikada oyun gücünü bu kadar ön tarafa çıkartabilen teknik direktörü kutlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: %100 abi. Peki şunu soracağım. Tabii ki takımın yeni transferlerini ama ikinci kez bir resmi maçta göreceğe çıkan yeni transferlerini spesifik olarak sormak istiyorum. İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Alexander Nübel demek istiyorum. En azından biraz yorumları almak istiyorum. Çünkü iki maç, yani sonuçta bir maçta sonra tabii ki yorumladık ama iki maç bir veridir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki farklı anlayışla oynanan maçlarda da bu oyuncuları gördük. Emre abi nasıl yorumlamak ister bu üç oyuncuyu?
0: Kaleci Nübel zaten Türkiye'de gerçekten kendi rüştünü ispatlayacak bir oyun oynayacağını gelmeden önce söylemiştim.
1: Doğru.
0: Bunu Digi Futbol'da söylemiştim. Bunu Radyo Gol'de söylemiştim. Bunu A Spor'da söylemiştim. O fikrimin sonuna kadar arkasındayım. Bir kere arkada çok güven veriyor. Bu çok önemli. Yani bir takım kurgusu için, stoperler için, kenar bekleri için böylesine önemli bir kalecinin arkada durması takım için mutlaka bir puan yazar. Ben kutluyorum kendisini. Salih Özcan ilk maç özelinde 65-70 dakika muhteşem bir performans ki oyun tabii ki düştü. Son 20-25 dakikalarda. Bugün de o baskıya cevap verememesi ilk 45 dakikada biraz soru işaretleri yarattı mı? Yarattı ama ikinci yarıda o baskıyla birlikte Salih Özcan çok güzel üçlüleri yapabildi. O üçgenleri çok doğru yapabilmek çok önemlidir 6 numaralarda.
1: Kesin.
0: Bunu çok doğru başardı. Oyunun kontrolünü ele aldığı zaman Beşiktaş çok doğru sızma paslarla ve oyunu rahatlatabilecek pozisyonlara soktu. Bence Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. İlhan Fakıllı ile ilgili de 20 yaşında Fransa'da Clermont'tan geldi. Yani Fransa Ligi çok sert bir ligdir, ikinci ligi. Oralarda oynamak çok kolay değildir. Bir Türk asıllı oyuncunun da orada kendine yer bulması bence çok değerli ve önemliydi. İki maç özeline baktığımız zaman özellikle kontra kısmında Beşiktaş'a çok yardımcı olabilecek bir özelliğini gördüm. Hı. Ama tabii ki o bölgede Trossard oynayacağı için hani çok iyi bir yedek olabilecek ama zaman zaman forma şansı bulduğu zaman özellikle maçın 60. 70. dakikalarından itibaren o arkaya atılacak koşularda çok ciddi problem yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni var. Oyuncu geçmeye çalışıyor. Artı takım savunmasına yardımcı oluyor. En büyük özellik de bu. Bence çok doğru bir transfer olduğunu o da ispatladı.
1: Kesin katılıyorum.
0: Özellikle A Spor'da 65. dakikada şunu söylemiştim yayında. Dedim ki rakip biraz daha öne geldiği zaman şimdi işte İlhan Fakıllı'yı kullanmak lazım dedim. Tam 2 dakika sonra
1: penaltı yazdı.
0: Olaytan'ın attığı o pozisyonda ceza alanının içine girip çok ters güzel bir çalım atıp Christiansen'in foul yapmasına neden oldu ve penaltı kazandırdı. Bence Beşiktaş için yeni yapılan transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını çok net bir şekilde bize gösterdi.
1: Çok net katılırım abi İlhan konusunda. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçlarda hamle olarak belki rakip çok üstüne geldiği anlarda o kontra tehdidi olarak hakikaten İlhan çok iş yapabilir. Ben de çok katılırım abi bu yoruma. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak en yüksek bedelle transfer edilmiş Agbadu iki maçta da ilk 11'de tercih edilmedi ve Calo da aslında iyi de gözüktü. Demek yanlış olmayacaktır. Yani hocanın burada sağ stoperde herhangi bir ekstra bir değişim olmayacağı koşulda Calo'yu birinci stoper olarak mı gördüğünü söyleyebiliriz ve Agbadu'nun böyle bir koşulda yedek olabileceğini mi veyahut da bir teklifin mi olduğunu sormak istiyorum Emre abi sana.
0: Aslında Agbadu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Aslında benim görüşüm şuydu. Agbadu ve yanına çok değerli bir stoper ama şu iki maçta gördük ki Emirhan da Jalo gerçekten doğru bir ikili olduklarını bize gösterdiler. Defansif anlamda çok fazla hata yapmadılar. Özellikle ilk maçta daha fazla pozisyon hatası vermişti Beşiktaş. İki tane net pozisyona girmişti rakip. Arkaya atılan toplarda ama bugün özeline baktığımız zaman hem Jalo hem Emirhan görevlerini sonuna kadar doğru bir müdahalelerle yaptılar. Ama ilerleyen haftalarda tabii nasıl olur? Beşiktaş ama o bölgeye mutlaka çok özellikli bir sol bek düşünüyor. Yani böyle bir transfer olursa da şaşırmam ama baktığımız zaman bugün forma Jalo'nun ama yarın Jalo olabilir. Bazen yani hata yapabilir. Savunmada gerçekten o istenilen performansa ulaşamazsa Agbadu bu takımın çok değerli ve önemli oyuncularından biri olacaktır. Ben halen sezona Agbadu'nun başlayacağını düşünenlerdendim ama bu maç özeline baktığımız zaman gerçekten Jalo'nun performansını da beğenmemek mümkün değildi.
1: Doğru.
0: Ben kendisini de tebrik ediyorum. Bu iş böyledir. Futbolda iyi olanlar kalır. Kötü olanlar maalesef gider. Hatırlayacak olursan Galatasaray'da bir Nelson Abdülkerim ikilisi vardı hatırlayacak
1: doğru,
0: olursan.
1: Doğru.
0: Ama Sanchez bunu alternatif olarak alınmıştı. Davinson'un bir sene sonra kötü gidişatının neticesinde Davinson formayı aldı ve aldı yürüdü gitti. Yani bu tarz atraksiyonlar olabilir. Hoca evet Jalo'yu çok beğeniyor. Çok önemsiyor. Hatta ufak bir sakatlığına rağmen iki gün antrenman almamış ama bu maçta da oynatmış. O yüzden şu anda forma bunların ama Beşiktaş'ta rekabet devam edecektir. Agbadu da bence Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamak çok kolay bir hadise değildir.
1: Doğru.
0: Ön alan oyununu çok doğru oynayamıyor diye düşünüyor şu dönemde ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Agbadu'ya da şans gelecektir. O şansı değerlendirmek de bence Agbadu'nun elinde. Ama tabii bir kriz çıkar mı bundan sonra Agbadu ben niye oynamıyorum deyip işte kulüp bakar mı onu bilemiyorum ilerleyen günlerde. İzleyip göreceğiz sevgili Can.
1: Emre abi şimdi tabii ki şöyle bir iki tane daha sorum kaldı. Onları da sormak tabii istiyorum ki. Hazır aklımdayken. Yani Václav Čelný'nin esasında biraz dalgalanan bir grafiği var. Yani bir gün hakikaten bu adam çok acayip bir adam diyoruz. Bir

0: Diyoruz ki ya bugün gününde değil sanki diyoruz. Yani bugün bilmiyorum, radyodaki birçok dinleyicimizin de yorumunu aslında katmaya çalışıyorum şu anda soruma, ama Václav Černý'i çok fazla beğenmeyen kişi vardı bugün nezdinde, ama ilk maçta da ben mesela yeri geldiğinde çok da beğenmiştim. Yani Václav Černý'deki standart nedir? Bu standartta hocanın ortaya çıkarabileceği Václav Černý'nin potansiyeli nasıl olarak görür Emre Eren?
1: Václav Černý özellikli ve önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman. Ama bugün son paslarda, o finallerde doğru işler yapamadığını gördük. Bir de atletik özelliği biraz düşük. Václav Černý'yle oynadığınız zaman oyunu 40 metrede oynamanız lazım. Ama oyunu 70 metrede, 80 metrede oynamak istiyorsanız onun o enerjisinden, o atletizmden maalesef faydalanamıyorsunuz ki oyundan çıktığı anda Raşit'sa bir koşu attı defansın arkasına ve golü buldu. Yani gönderilecek Raşit'sa golü buldu mesela. Hani Václav Černý'nin biraz daha performans olarak üzerine koyması lazım. Biraz daha o yeteneklerini ön plana çıkartması lazım. Biraz daha Beşiktaş'a faydalı olacak bir görüntü içerisinde olması lazım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu kararı son verecek teknik direktördür. Zaten o bölgeye biliyorsun Muhammed Salah'a çok konuştuk 15 gündür. Yani o bölgeye Muhammed Salah olsaydı, solda Trossard olsaydı, ileride de Vlahovic tarzında bir santrafor olsaydı, gerçekten sevgili başkan Serdar Adalı'ya seslenmek istiyorum. Gerçekten sayın başkanım, yani bu teknik direktörü iyi bir kadro verin ya. Ya bu adam bunu hak ediyor ya. Ya bu takım oynayacak. Bu takım şampiyonluğa da oynayacak. Bu takım UEFA'da çok önemli işler de yaratabilecek özelliğe sahip. Önemli oyuncularımız var. Ama işte baktığımız zaman mesela kadro kalitemiz çok değerli ve önemli olmasa da bir hocanın bir takıma dokunuşunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Kesin. Peki abi şunu soracağım. Yani aslında medyada çok fazla şöyle haberler görmüştük. İşte Salah geldi geliyor, ama Salah defteri de rafa kalktı haberler de görmeye başladık. Yani öyle bir gelişme olma ihtimali hala daha var mı? Çünkü kimi haberlerde bunu iddia ediyor. Yani sonuç olarak Muhammed Salah'la alakalı da biraz sorularım var açıkçası. Var mı bir duyumumuz veyahut da bir olma durumu hala daha söz konusu mu Emre abi? Onu sormak istiyorum.
1: Vallahi Beşiktaş dosyayı kapatmadı. Beşiktaş diyor ki biz bir teklifle bulunduk. Artık bundan geri dönüş Salah'a git diyor. Salah belki de bu maçı izledikten sonra Beşiktaş kadrosuna yararlı olabileceğini düşünüp de o taraftarla birlikte bir bütünlük yaratabilir mi? Önümüzdeki hafta içinde bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ya tabii ki benim gönlüm Salah'ın Beşiktaş'a gelmesinden yana ya.
0: Tabii.
1: Salah kendi rüştünü ispatlamış. 442 maçta 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış. Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş bir kenar oyuncusu ya. Santrafor da değil yani. Hani Beşiktaş'a geldiği zaman ben hayal edebiliyorum yani o gücün ne kadar büyük bir hal alacağını düşünebiliyorum.
0: Ya İnönü yanar öyle bir şey olsa herhalde sana
1: ya,
0: Salah
1: gelse. Müthiş olur yani, bilmiyoruz, halen haber bekliyor Beşiktaş kulübü. Yani Salah'ın menajerinden de Salah'tan da kesinlikle bu şartları kabul etmiyoruz söylemi asla olmadı. Tabii herkes bekleyiş içerisinde, olursa çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Çünkü hani bazı yorumcular şey diyor, Salah 40 milyon euro maliyeti var 2 yıllık diyor. Ya bence bu 40 milyon euroyu çok rahat bir şekilde çıkartabilecek özelliklere sahip.
0: Önümüzü ilikleriz, İnönü'ye gideriz abi.
1: Tabii abi, yani şimdi şöyle söyleyeyim. En az 250-300 bin tane forma satarsın Salah'tan. Salah'ın şortunu satarsın, tozluğunu satarsın, bardağını satarsın, şapkasını satarsın. Reklam değeri olarak da kullanabilirsin. Çünkü çok değerli ve önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da bu tarz liderlere çok ihtiyacı var. Bu maçta bunu gördük. Mesela Çerni'ye gelen pozisyonlar Salah'a gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik bugün.
0: Kesin. %100 abi. Peki şunu da sorayım. Hazır çok fazla konuşulan isimler üzerinden de gitmek istiyorum. Yani orta saha için Vlok ismi çok konuşuldu. Sol stoper için Leo Pereira isimleri çok konuşuldu. Herhangi bir somut gelişme var mı? Yoksa ilgi artık devam etmiyor mu? Yeni isimler mi ortaya çıkacak? Aslında son dönemdeki gelişmeler nasıl bu konuda Beşiktaş'ta?
1: Valla Pereira'nın bir sakatlığı mevzu bahis. Biliyorsun son oynadığı maçta bir sakatlık hadisesi var. O yüzden biraz geride kaldı Beşiktaş bu konuda. Ama Jeff Chabot ismi çok gündemde. Spenza'dan eski öğrencisi olduğu için çok iyi tanıyor sol stoper. Bu oyuncuyla ilgileniyorlar. Yani bu oyuncu biter mi bitmez mi bilmiyorum ama hocanın bu oyuncuya karşı çok ciddi bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Stuttgart'ta oynuyor şu anda. O da önemli bir stoper, ama tabii bazen bir stoper aldığınız zaman o ön alan baskısını doğru yapmanız lazım. Arkaya atılan toplarda o stoperin ağır olmaması lazım, ama biraz ağır tarzında bir söylemler var oyuncuyla ilgili. Tabii bunu kararını teknik direktör Vincenzo Italiano ve

0: Serdar Adalı yönetimi verecektir. Hı hı. Çok doğru bir transfer politikasıyla başladı Beşiktaş. Hiç beklemediğimiz gibi yani Midtjylland maçında iki maçta da performans ortaya koyan bir oyun sergiledi. O yüzden Beşiktaş camiası bu iki maçtan dolayı çok mutlu. Bunun üzerine de Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş'ın istediği tarz bir santrofor, istediği tarz bir kenar oyuncusu, istediği tarz bir stoper, istediği tarz bir 6-8'e uygun hem ofansı hem defansı çok doğru yapabilecek bir oyuncu transferi yaparsa, yani inan bana Beşiktaş o Galatasaray ile Fenerbahçe bareminin arasına girer ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olur, onu söylemek
1: vallahi
0: istiyorum.
1: Valla inşallah abi, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. 180 dakika boyunca ben çok keyif alarak bir Beşiktaş izlediğim için bütün Beşiktaş camiasında bu oyunu kesinlikle vesile olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emre abi, hakikaten bir kez daha tebrik ederim ve çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Seni de takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz.
1: Sevgiler abi.
0: Aynı şekilde devam etmek dileğiyle.
1: Sevgiler abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Emre abi de sağ olsun, hakikaten çok kıymetli katkıda verdi bize, tıpkı Alper Üstündağ'ın verdiği gibi. Kendisiyle de çok kıymetli bir bağlantı yapmıştık, hem Alper Üstündağ hem Emre Eren'e hem bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun, teknik direktörün, tabii ki basın toplantısına gideceğiz. Bu arada kısa bir basın toplantısı oldu, yani yaklaşık bir 5 dakika, onu da söyleyelim. Şabo konusunda biraz yorum yapmak isterim ki Beşiktaş gündeminde benim de okuduğum bir isimdi, hatta çok fazla konuşmadım ama çok izlediğim bir isim. Ben Emre abiye katılıyorum. Bir kere çok ağır bir oyuncu. Yani teknik adamın neden çok fazla istediğini anlayabiliyorum. Çünkü belli başlı işleri çok çok keskin ve çok çok iyi yapabilen bir adam. Yani savunmadan topu çok iyi çıkarabilen. Çok sert. Ki olabildiğince eğer bir tık daha bizim ligde yani kart gördükten sonra biraz kendini saklayabilirse, o mesela her maç bir sarı kartlık hareket yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim, sertliğini, ayağının iyi olduğunu söyleyeyim. Birçok işte bu metrikler, savunma metrikleri sayılara vurunca oyuncunun çok iyi olduğu ortaya çıkıyor, ama ağır bir oyuncu ve biraz daha Agbado gibi, yani ister istemez nasıl diyelim, zaman zaman çok dramatik bir hata yapıp bütün yaptığı iyi şeyleri unutturabilecek potansiyelde bir isim olduğunu, yoksa zaten geçmiş yıllarda Şabo, şu anda 26-27 yaşında olsa gerek, geçmiş yıllarda zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi 15-20 oyuncusu olarak gösteriliyordu, ama bu hatalar dolayısıyla aslında bir tık daha belki en iyi 20 oyuncu arasına girememiş, ki şu anda en iyi 50 stoperden bir tanesi de değil bana göre. Hatalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Emre abinin söylediği ağır vurgusu çok çok önemli. Ağır vurgusunda da kesinlikle katılırım. Bunların yanında da konuşulan bir isim olduğu için ve Spezia'yı da, o Spezia takımını, İtalyano'nun 19-21 Spezia'sını çok fazla izlemiş birisi olarak da Şabo hakkında olumsuz yorumlarımı da söylemek isterim. O takımın belki lig sıralamasında, yani o ikinci senesinde çok iyi bitirmediğinin farkındayım. Ama o takım İtalya'nın en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sene zaten o lige çıktığı Spezia'nın ilk senesi bütün belki de Serie A'yı takip eden herkesin eğer bir makale yazacaksa Spezia hakkında yazmasına sebep olan bir takımdı. Benim de çok çok yakından takip ettiğim hem bir teknik adam Vincenzo Italiano, ki çok çok da iyi başladı. Hakikaten kendisini de kutlamak isterim. Şabo konusunda da Emre Eren'e %100 katılıyorum. Alper abinin de yorumlar çok çok değerliydi ki bence sentez çok doğruydu. Şöyle bir sentez vardı. Savunma hattındaki 4 ismi aslında sormuştum Alper Üstündağ ve Emirhan konusunda ve Rıdvan konusunda rakip takımların oraya hedef alabileceğini aslında altını çizdi. Her ne olursa olsun iki maçta gol yemeyen bir ikili olsa da mutlaka transferin altını işaretledi ki buna da imzamı atarım. Hatta şunu da söylemek istiyorum ki yani ister istemez tabii ki Beşiktaş takımına bakılınca bugünkü oyun ve ilk maçtaki oyunda çok fazla şey eleştirmek haksızlık olur. Neden bu kadar fazla transfer istiyorsunuz diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Hatta şöyle bakayım, şöyle bakıyorum. Bak Zihni Bey mesela yazmış, daha iki maç oldu, hocayı da arşa çıkardınız demiş. Ya olabilir, yani düşebilir hoca, mutlaka sezon içi düşüşler de olabilir. Yani ama yine de doğru bir takım kurulursa, Emre abinin de söylediği gibi, Emre Eren'in söylediği gibi, yani doğru bir takım kurulursa, Serdal Başkanım diye aslında orada çok iyi niyetli bir şekilde Emre abinin söylediği şey, doğru bir takım kurulursa bu adam hakikaten enteresan işler yapabilir gibi bana da geliyor. Bilmiyorum yani Zihni Bey, ister istemez tabii ki Beşiktaş formasıyla iki kere gördük adamı, ama benim çok özel olarak izlediğim bir teknik adamdı. Tabii ki Beşiktaş uyumu nasıl olacak, bunu ilerleyen süreçte çok daha net görürüz. Ama yine de hocayı kutlamak lazım diyorum. Sipahi Bey yazmış. Çerni iyidir demiş. Çerni bence de iyidir. Ama Çerni'nin dalgalanması demek istiyorum. Yani bir maç iyi, bir maç aslında biraz daha ortaya çıkmaması. Yani Beşiktaş gibi kafayı oynayan, her kulvarda kafayı oynamaya hedefleyen bir takım için bence birazcık kaldırılamaz. Oraya da konuşulan, iddia edilen isimler varsa Çerni'nin kesinlikle kadroda kalması gerektiğini, çünkü hem 10 numarayı yedekler, zaman zaman ilk 11'inde oynar, zaman zaman sağ önde oynar. Hakikaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki birazdan Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına gideceğiz ki Rıdvan Yılmaz da konuşuyormuş. Hatta ilk bir Rıdvan Yılmaz'a gidelim. Rıdvan'ın ilk bir açıklamalarını dinleyelim sıcağı sıcağına. Ondan sonra da Vincenzo Italiano'ya döneriz.
2: Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Aynı zamanda hem gol yememek hem gol bulmak da çok değerli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. İnşallah önümüzdeki turda da geçerek UEFA Ligi'ne
3: kadar. Çek takımı için ne söyleyeceksin?
2: Efendim?
3: Çek takımı.
2: Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet, Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Kısa ve öz açıklamalar vardı. Tabii ki oyuncu röportajları oldukça sizlere gideceğiz. Şöyle bakılınca da Vincenzo Italiano da hazırmış. Peki Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısına gidelim. Bakalım İtalyan teknik adam neler söylemiş.
4: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo riusciti a ad ottenere stasera, passaggio del turno contro una squadra difficile, e penso che tra andata e ritorno siamo stati capaci di due prestazioni di alto livello e siamo stati premiati. Ripeto, abbiamo battuto una squadra forte che l'anno scorso in Europa League ha fatto bene, che era avanti come preparazione e come pre-season nei nostri confronti, e quindi grande merito ai ragazzi, bravi, e sono contento perché non era facile.
5: İyi akşamlar. Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek.
6: Maçın ilk yarısında geçen
5: hafta İlk Primo Tempo oyunda benzer bir oyun gösterdi. Mişlant'a çok atıyor. Çok atıyor. Arnavuto, Pali. Poyda bu nevi skola böyle cosa successo durante la pausa perché in secondo tempo la squadra era diversa, cosa successo nello spogliatoio?
4: Ma ci aspettavamo la partenza forte del nostro avversario. È stato un primo tempo dove siamo stati bravi a non subire gol, anche un po' fortunati. E nel secondo penso che dopo aver messo a posto qualcosa, nel senso dovevamo essere un po' più aggressivi, dovevamo giocare un po' più la palla, l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a creare situazioni da gol, abbiamo vinto qualche duello in più in mezzo al campo, abbiamo rifornito di più gli attaccanti e abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello. Quindi ci sta di soffrire, ci sta di arrivare qui e non avere sempre il dominio delle partite, però bravi anche in questo i ragazzi, e in Europa vedrete che sarà complicato contro tutti. Soffrire ci può stare, dominare sempre non si può fare secondo me, però passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
5: La rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da ilk gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık.

0: Aynı zamanda o ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
1: Sorusu olan var mı?
2: Sulla prossima partita che inizieremo a studiare già da domani l'avversario, che sono convinto sarà difficile, come sempre in Europa. È un avversario che ha vinto entrambe le partite contro in questo turno qui preliminare, quindi andremo di nuovo in trasferta, inizieremo con la trasferta, ci dobbiamo preparare bene. Se l'affrontiamo con questo atteggiamento qua, con questa attenzione, con questa qualità, possiamo fare bene anche nella prossima partita, ma sono convinto che questa partita ci darà grande fiducia e la prepareremo bene.
0: Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
1: Basın toplantımız sona ermişti. Teşekkür ederiz.
2: Thank you. Thank you.
3: Evet, Beşiktaş teknik adamı Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını dinledik. Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında satır arasında şunu söylemesi bence en değerli kısımdı. Avrupa'da kolay maç yok. Yani biz tabii ki burada kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz vakitte Michelin'in önünde yani Hradec'in daha düşük profil bir takım olduğunu vurguladık ama esasında basın toplantısının ana metni olarak, ana metninin esasında en kilit cümlesi olarak hiçbir kolay maçın olmadığını Avrupa'da altını çizdi İtalyan teknik adam ve üzerine de şunu söyledi: eğer bugünkü karakteri gösterirsek, eğer bu 180 dakikadaki bu özveriyi, bu yardımlaşmayı gösterirsek kazanabiliriz, kazanmaya yakınız gibi aslında yorumladı İtalyan teknik adam, ki bence çok doğru da bir teşhisti. Oyuna da ne kadar doğru baktığını ben zaten saha içinde bunu çok net anladım, kendi adıma söyleyebilirim. Birçok kişi tabii ki şunu da söylemekte çok da haklıdır. Yani iki maçla bir kişiyi zirveye çıkarmamak lazım cümlesine katılırım. Hatta bu cümleyi her zaman da söylemeye çalışırım. Sadece ve sadece teknik adamın çok fazla maçını, çok fazla deneyimini görme fırsatını yakalayan ve bayağı da dikkatli takip eden birisi olarak teknik adamın, yani Vincenzo Italiano'nun çok başarılı başlaması da beni de bir futbol sever olarak çok çok mutlu ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hakikaten 180 dakikada gerçekten iyi bir takıma karşı harika bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
7: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Turu geçtik yaşasın diyen yoktur. Yani bugün eğer Fenerbahçe Bu maçta Fenerbahçe'nin takım adı

0: en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
1: Ve Ake.
0: Ve Ake. Yani sonunda stoper hani. İlk Kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca sağ olsun. İlk Kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz. Bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Sorduk biz. Bazı gazeteci abilerim. Sordum ben. Bir sorun yokmuş. Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye? Ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda. Ben geçen hafta söyleyeyim bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Szymański gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca. 10 numarasan baskı yapsın. Gitsin hurra yapsın. Şut atsın. Vesaire vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun. Yani İsmail Hoca bana yeter. Ben turu alayım. Yani doğru. Tur oyunu. Mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
2: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani, ama ikinci yarı tercihleri fark yani. Görmedim
0: Musaba, abi. Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır? Çok kısa bir süre olsa. Vallahi bilmiyorum. Vardır muhakkak ama.
2: Yani belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
0: Tamam Greenwood'u oynatabilirsin yani.
2: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla.
0: Oğuz. Santifor mu?
1: Yani hayır ya en azından Oğuz'u
0: ya da illa bir santrforu değişiksen Kerem'i tutarsın Kerem'i santrfor gibi oynatırsın en önde hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
1: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki buyurun.
1: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
0: Greenwood'la
1: Musaba.
0: Musaba.
1: Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii, şeyini.
0: Yani hani
1: görüyorsun.
0: Hoca da panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadı takım Fenerbahçe'nin.
1: 5.
0: Böyle 5-0'lar. Deplasman'da da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak. Şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım? Ya
2: şöyle.
0: Santfor'u ne yapacağız? İşte solun ne yapacağız?
2: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani, detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte
0: devre arasında. Şöyle söyleyeyim ben en son öyle bırakayım Olcan'a. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
2: Evet.
0: Onunla bitireyim ben.
2: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Oğuzcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu. İlk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var özür dilerim biraz uzattım ama. Yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
1: Yok.
2: Bu etkiledi mi sence?
1: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
2: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonunda dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu İsmail'in pozisyonu.
1: Evet.
2: İkinci yarının en net pozisyonu.
1: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi sivrilen bir performans yok. Orada topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncun Asensio ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar benim öyle bir bakış açım yok dese de ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takıma çıkara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
2: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
1: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
2: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Düşünüyordur herhalde.
1: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli, yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
0: Bir de şöyle diyorsun.
1: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
0: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
2: Geleceğim oraya.
0: Asensio biraz. Artık daha iyi durumda. Aynen. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
2: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu, konuşamadık.
0: Orada maç öncesi maç ratinglerinde, yani rating diye ben çok inanmasam da Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 ratingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
2: Peki.
0: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Ya son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a gel, bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivedi olan ne? Hemen orta sahaya İsmail şey, hoca şunu düşünmüş.
2: Bence orta sahaya İsmail
0: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
2: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
1: Oyun
2: anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
1: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
0: Aynı soruyu soruyorsa ben de yani bunu dile getirmeyeceğim.
2: Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
0: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
2: Olabilir.
0: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
2: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Peki, belki soruları da yanıt verecektir.
0: Çünkü ben gerçekten yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Yani kemente attıysan benim için yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyleyse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
2: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte, yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
1: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
2: Çıkarmazdım. Peki.
0: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu.
1: Belli.
2: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
0: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine, yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya, baktık. Onu dersen bu, bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla, bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil, profiliyle bence.
1: O zaman oyuncu aldırması lazım.
0: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte.
1: Kaç maç oynayacak abi Fred?
0: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda, Asensio oynar diyor.
1: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
0: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha Ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boş.

0: Düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
1: O temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda turu geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili mutlaka oyun gelişecektir.
0: Tabii ki gelişecek.
1: Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
0: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın
1: Yok.
0: içinde.
1: Ya bir hafta sonra Sturm Graz maçı var.
0: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımın getirdiği bir seviye vardı. Orada tam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Ya biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
2: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu
0: Zaten
2: çıkardı.
0: öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
2: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle
0: Öyle
2: düşünüyor.
0: düşünüyor zaten.
2: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
0: Sinirlenme sen.
2: Rafael Leao mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu an lütfen bana biri açıklayabilir mi?
0: Tabii ki öyle.
2: Leao, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
0: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
2: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun. Ya
1: Vedat var.
0: ne var?
1: Vedat var. Vedat
0: Ha,
1: oynayacak.
0: Vedat hocam.
2: Biz bu takımda Leao, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
0: Nadiren.
2: Abi burada bir
0: İç saha oyununda görürüz
1: ben
0: yani iç
1: planlı olduğunu
0: sahada.
1: düşünüyorum zaten. Planlı olduğunu
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Öyle oynayacağız.
2: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
0: Çoğunlukla yüzdeye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
2: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail
0: Gördüğüm
2: Hoca bunu
0: o.
2: söyledi.
0: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha
1: Niye hoca
0: götürüyorum. Seni bir daha götürüyorum.
1: bütün düzeni oynayabilecek? Bütün hangi
0: Şimdi
1: sistem varsa hepsini oynayabilecek
0: hocanın hani herkes genelde
1: durumdayız dedi.
0: hukuktan gidelim. Emsallerden gidelim. Şimdi
1: Peki.
0: hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadic, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istedi. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada, hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrfor ve o 10 numara olması lazım.
1: Bu bir hak mıdır? Haktır.
0: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağını dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya böyle sayarız üst üste üst üste üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
1: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
2: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme,
1: Hız oynayamadı yani.
2: top dolaştırma, topu ayakta tutma.
0: Hücum, bence hücum planı da yok ki.
2: Kanat ve bek
0: Hayır hücum planın ne? Bakalım maça. At savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Talisca kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de o. Bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yere ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
1: 29.
0: 29'u. Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
1: Yani şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence

0: diye oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
1: Hiç.
0: Gördüğüm.
1: Daha geriye gitmiş
0: Yani
1: bile olabilir mi?
0: onu yapmak
1: İkinci
0: için
1: yarı daha kötüydü. İkinci yarı daha kötü.
0: onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarın başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadın.
1: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talisca'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Guendouzi daha geride konumlanıyorken, hatta ilk yarıda da orada Asensio varken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
2: Büyük bir problemdir.
1: 20 uzun top. Hava topunun her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8 isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attığı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onuachu varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
0: Zaten bu arada Fenerbahçe şeyi hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
2: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
0: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
2: Ama hocanın biliyorsun abi
0: çok
2: yine
0: çok
2: emsal. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapar değil mi?
1: Evet.
2: Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
1: Bu şey açılan ortayı
0: zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da aynı.
2: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zor takımla oynayacaksın Aydın. Ondan sonra...
0: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
2: Tamam bu 30'a 25 öbürü 17'ye 25 uzaklaşma. Uzaklaşmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de. Graz. Hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
0: Ben burada biraz zaman da var.
2: Bir daha abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'inin. Bu olmaz.
0: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce...
2: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
0: Toptan daha hızlı bir şey yok.
2: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
0: Abi
2: hani.
0: Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metre yatıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kartal alacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak
2: tamam,
0: zorunda kaldık.
2: Bunu ben söylüyorum.
0: Yok yok belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengiz Han hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio ile konuştuk yavaş yavaş geliyor hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında bu...
2: Teorik olarak doğru.
0: Nasıl?
2: Geçen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı. Süresi arttı.
0: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor. Şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu... O zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele. Altını çizeyim.
1: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şütör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup pozisyona girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
0: Peki bir soru daha var burada. Bence ben ikinci
1: cevap
0: yarıda...
1: bu zaten.
0: Olabilir. İkinci yarıda mesela özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani evet. Borne'yi de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim topu alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok evet. Kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
2: Ya bilmiyorum ama yani biz, ya şöyle bir daha hazır. Bu arada bana şimdi gelen bir haber bilmiyorum. Yani bu hep genelde doğru bir kaynak. Yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani. Yani 4-6 hafta civarı bir, yani tabii %100'ünden bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş gelişecek o.
1: Belli zaten.
2: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta 1,5 ay falan ama bu normal. Yani.
0: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
2: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood oynatıyorsan Aydın, oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü, anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak. Boştayken bazen yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu. Birebir yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Buna en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında olan Oğuz Çetin'di oyuncuyken. Öyle bir atardı ki oyuncu işin içine sokardı. Yani sen Greenwood'u aldın. Greenwood'a servisi yapacak. Yani bir tepsi hazırladın, yemek var. Yemeği taşıyacak garsonu çıkarttın oyundan. Yemek masada kaldı. Götüremedin yani servise. Tabii o da bir şeyler yapmak istiyor bir an önce. Yani hemen bir şey yapayım. O şey değil, çok kolay değil. Vallahi bakalım. Yani şimdi bugün Fred 90 dakika oynadı değil mi sahada? Abi Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi. Fred 2 maçtır 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
0: Abi onu söylüyor zaten.
2: Abi yetmiyor.
0: Yani zaman... Göreve geldikten sonra İsmail Kartal diyor ki Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Bunu göreve geldikten hemen sonra da söylüyor zaten.
2: Zaman yabancı kuralı değişecek hakikaten.
0: Bunu yönetim onu söylüyor. Ve yönetim tarafından yapılan değerlendirmede de o zaman deniyor ki yani kural buysa eğer yani 10+4'te ben özellikle bu Talişka'yı falan konuşuyoruz Oğuzhan. Yani ben gideceğini falan çünkü hani o tarafın söylediğini aktarıyorum ben. Bu kuralda bu iki adam dışarıda kalıyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu kadar adam alıyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız diye. İyi de, hoca burada meseleye böyle bakıyor.
1: Tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
2: İyi insan, çalışkan, şey. Antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
1: olmadı. Ayaklar gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur? İşte
2: onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayaklarının, onu ya, diyorum ben de işte. Yoksa bir, hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
1: Ama öyle davranıyor.
2: Yani. Valla Türk falan olsa anlayacağım yani. Ya, Türk oyuncuyu yok, seviciliği ya, var falan filan, o da yok.
1: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
2: Valla bence de yok da. Yani.
1: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan. Fred'i sürekli gülüyor.
2: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan
1: demiyoruz. Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. Yok, olmaz ya.
2: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
1: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
2: Yok.
0: Kante
2: Fred.
0: Asensio olmaz diyorsun.
2: Evet.
0: Anladım.
2: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş. Ya ikinci yarıda sokardı yine.
0: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
2: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
1: Müthiş oynadı.
0: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrinyar'ın zekasına da vurgu yapıyor.
2: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmazdı yan yana ama.
1: Diğer yandan şu tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç oynayabileceği.
0: Ake diyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızda

0: Gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlar.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
3: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
4: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos a preparar bem.
3: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin de olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
5: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
4: Rica ederim abi.
5: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
3: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
4: como
3: uma equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
4: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
3: Ya, süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak, hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
2: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
3: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
4: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pela pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
3: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezseniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
2: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
3: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
4: Eu estava feliz, como ouve, né? Eu estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
3: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
5: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
3: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
4: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
3: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
5: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
3: Çıkar muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
4: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
3: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
5: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
3: O que significa ilk ay para você?
4: İlk ay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse um professor, tenho que aprender com ele, se quer chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
3: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama

0: kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
1: Evet.
2: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios e agora que tem mais um meio campista que chegou Leslie tem mais competição dentro da equipa como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
3: Isso para mim não é indiferente, eu sempre mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto, quando o Mister me chamar, para estar pronto, para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo... que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer uma trabalho.
0: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
3: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como uma posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com três, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente, mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü var oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken... Diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
1: Bu top kaybetme,
0: o bölgedeki oyuncunun... Se meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Sim. Você está trabalhando em isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites... Se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
3: É verdade, tem sempre razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
4: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Galatasaray işte ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
3: Para mim, como eu, para qualquer jogador ou para qualquer humilde, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
4: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
3: Comigo. Agora. Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
3: No clube.
0: Você dança bem?
3: No clube, acho que é Marlemina. Marlemina
0: muhtemelen.
4: Can Armando.
3: Agora estou ensinar Can Armando.
0: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
4: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niyaga nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
3: Dois
0: em
3: anos.
0: Que nível?
3: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı, hayalini kurduğum şey bu.
2: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
3: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, a África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias, que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também da África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. só temos que seguir passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
2: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hocayla ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
0: Okan Buruk è una persona molto importante nella storia del club, come giocatore, come tecnico, sta scrivendo storia ora mesmo. E desde che você chegou, qual è il dialogo entre ele e você?
3: Entre ele. Nós falamos sempre, mas è aquela conversa normale, assim, eu non tenho assim tantas conversas com ele, mas ele è un buon treinador e ele também fala, tenta me ajudar no che è possibile. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Às vezes nos treinos vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
3: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray e também jogou para o Inter.
3: Ele. Em ele?
0: Não, ele.
3: Ah, tá, do Mister. Sim.
4: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Burgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente achou você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Burgaz.
3: Se você vai ver. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
0: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, şeyi soracağım, bir de idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidi un idolu.
1: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
0: Futbol mundial, tipo meio no nombre Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
3: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğime ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
4: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sefer düz derbiyiz. Non la Turchia, voi voi sapete la importanza dei 16 giorni.

0: Incrível, realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E é por isso que eu disse, para mim é muito importante estar nesse nível agora com essa idade, porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco com esse derby assim, e sou capaz de jogar em qualquer estado. Então, isso é o que mais importa para
1: Evet,
0: mim.
1: derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
2: Evet. Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas, um dia
2: İstanbul.
1: inteiro no
2: Onu
1: Istanbul.
2: şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
0: Me?
1: Ou surpresa?
0: Surpresa.
1: Sim.
0: É surpresa mais grande, é o carinho de todas as pessoas. Por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase que todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até. E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles. Passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: o sırada jogando consolo,
0: Jogo
1: jogo do computador.
0: futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá. Isso é.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyorum.
3: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Vai ser a última pergunta, porque está chovendo
0: Não,
1: e os
0: problema,
1: adeptos
0: não, problema.
1: estão dizendo de deixa ele. Está chovendo.
2: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
0: Mais
1: acaba?
0: forte, mais forte.
3: Dinamizmi?
0: É, se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
0: E
1: sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
2: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Com a comida turca. a comida turca. Comida turca. Se você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso, eu gosto de comida.

0: Eu gosto mais de uma pasta, massa, tagliatelle, que é assim, gosto muito dessa.
1: Türkiye'de seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
2: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak isterdin?
1: Agora sim, a última pergunta, qual a sua mensagem para os adeptos?
0: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser feliz de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
1: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
3: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz.
3: Evet arkadaşlar, 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
4: Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
2: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
6: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik, yaşasın diyen yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
7: Ve Ake.
6: Ve Ake, yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı, hoca sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerim, sordum ben, bir sorun yok mu? Ben hayatımda şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Szymański gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca. 10 numarasından baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın, vesaire vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun. Yani İsmail Hoca bana yeter, ben turu alayım. Yani doğru, tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir
8: Ben bu
6: oyun diye
8: arada yani
6: düşünüyoruz.
8: bilmiyorum,
6: Ama
8: ikinci yarı
6: tercihler
8: arasında bir
6: enteresan
8: fark
6: yani.
8: görmedim abi.
6: Musaba kariyerinde kaç kez santrfor oynamıştır, çok kısa bir süre olsa, vallahi bilmiyorum. Vardır muhakkak ama.
8: Yani belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
6: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani. On
8: Yine bu
6: numara
8: arada hani Musaba'nın o koşusuyla
6: Oğuz santrfor mu? Yani
7: hayır, ya yani en azından Oğuz'u.
6: Ya da illa bir santrforu değişik, sen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santrfor gibi oynatırsın en önde, hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
7: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
6: Tabii ki, buyurun.
7: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
6: Greenwood'la
7: Musaba.
6: Musaba.
7: Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma
6: Tabii
7: şeyini
6: yani hani
7: görüyoruz.
6: Hoca da panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'yu da oynadı takım Fenerbahçe'nin. Böyle 5-0'lar deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım? Ya
8: şöyle.
6: Santor'un ne yapacağız? İşte Solun'un ne yapacağız?
8: Ya bazı şeylerin ben birazdan netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detaylı özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devre arasında.
6: Şöyle söyleyeyim, ben en son öyle bırakayım Olcan'la. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
8: Evet.
6: Onunla bitireyim ben.
8: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Olcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
7: Yok.
8: Bu etkiledi mi sence?
7: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
8: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
7: Evet.
8: İkinci yarının en net pozisyonu.
7: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada top hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio. Ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar, benim öyle bir bakış açım yok dese de, ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani. Kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takıma çıkara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
8: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
7: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
8: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Ya tamam, diye
7: daha becerikli
8: düşünüyordur herhalde.
7: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli? Yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
6: De şöyle diyorsun.
7: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
6: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsun.
8: Geleceğim oraya.
6: Asensio artık daha iyi durumda.
8: Aynen.
6: Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
8: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, biri geldi. Orada süremiz yoktu. Konuşamadık.
6: Orada maç öncesi maç ratinglerinde, yani rating diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 ratingi Asensio'nun, 6.9 Fred'in.
8: Peki.
6: Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a ya, bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivediği olan ne? Hemen orta sahaya İsmail şey, hoca şunu düşünmüş.
8: Bence orta sahaya İsmail'i
6: biz bir gol daha yemeyelim. Abi. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
8: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
7: Oyun anlamında.
8: Evet, oyun anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
7: Merkezi daha

0: agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred Bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
1: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeye
2: çalışıyorum. Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
1: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
2: Olabilir.
1: O zaman bir şey diyemem. Haklıdır derim yani.
2: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bu sorulara da yanıt verecektir.
1: Çünkü ben gerçekten geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Kemente attıysan benim için yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım. Öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyle derse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
2: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
0: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
2: Çıkarmazdım. Peki.
1: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu. Belli değiştirebilirsiniz.
2: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
1: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine yani Sayın Başkan'ın yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya baktık. Onu dersen bu bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil. Profiliyle bence.
0: O zaman oyuncu aldırması lazım.
1: Yok Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
0: Kaç maç oynayacak abi Fred?
1: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda Asensio oynar diyor.
0: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
1: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
2: Temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1 oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda turu geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili... Mutlaka oyun gelişecektir.
1: Tabii ki gelir.
2: Sezonun hemen başı olması yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
1: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın yok. İçinde.
2: Ya bir hafta sonra Stuttgart maçı var.
1: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama daha güçlü bir hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Ya biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
0: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
1: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
0: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
1: Öyle düşünüyor zaten.
0: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
1: Sinirlenme sen.
0: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
1: Tabii ki öyle.
0: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
1: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
0: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun.
2: Ya, evet var.
1: Ne var?
2: Vedat var. Vedat oynayacak.
1: Vedat oynayacak.
0: Biz bu takımda Lea, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
1: Nadiren.
0: Abi burada
1: bir problem. İç sağ oyununda görürüz.
2: Ben planlı olduğunu düşünüyorum.

0: Plan ne olduğunu
1: Ya da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Öyle oynayacağız.
2: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor olacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
1: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
2: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta
1: Gördüğüm
2: İsmail Hoca
1: o.
2: bunu söyledi.
1: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha
0: Niye hoca
1: seni bir daha gösteriyorum.
0: bütün düzeni oynayabilecek? Bütün hangi
1: Şimdi
0: sistem varsa hepsini oynayabilecek.
1: Hocanın hani herkes genelde
0: Durumda izledi.
1: hukuktan gidelim, emsallerden gidelim.
0: Peki.
1: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadiç, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istedi. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrfor ve o 10 numara olması lazım.
0: Bu bir hak mıdır? Haktır.
1: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağını dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste üst üste üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
0: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce Fenerbahçe'de?
2: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme,
0: Hız oynayamadı yani.
2: top dolaştırma, topu ayakta tutma. Kanat
1: Hücum, bence hücum planı da yok ki.
2: ve bek organizasyonları.
1: Hayır, hücum planın ne? Bakalım maça. At savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Talisca kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de o. Bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yere ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
0: 29.
1: 29'u. Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
0: Yani şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
2: Hiç.
0: Gördüğüm.
2: Daha geriye gitmiş
0: Yani
2: bile olabilir mi?
0: onu yaratmak
1: İkinci
0: için
1: yarı daha kötüydü. İkinci yarı daha kötü.
0: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarının başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadın.
2: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talisca'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Guendouzi daha geride konumlanıyorken, hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
1: Büyük bir problemdir.
2: 20 uzun top. Hava topunda her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda bir problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8'i isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attığı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onuachu varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
0: Zaten bu arada Fenerbahçe şeyi hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
0: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
1: Ama hocanın biliyorsun abi çok, yine en sahip. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum ama belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapıyor.
2: Evet.
1: Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
2: Bu şey açılan ortayı... Ama
0: zaten adamlar çok da para geldi yani ikinci yarıda da...
1: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımla oynayacaksın Aydın. Ondan sonra...
0: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da... Bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
1: Tamam bu 30'a 25, öbürü 17'ye 25 uzaklaştırma. Uzaklaşmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de... Yani Graz, hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
0: Ben burada biraz zaman da var.
1: Bir de abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'in. Bu olmaz.
0: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
1: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
0: Toptan daha hızlı bir şey yok.
1: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
0: Abi hani. Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metreye atıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kartal olacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık.
1: Onu ben söylüyorum.
0: Yok yok belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengiz Han hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio ile konuştuk yavaş yavaş geliyor hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında... Bu...
1: Teorik olarak doğru.
0: Nasıl?
1: Sen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı. Süresi arttı.
0: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor. Şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu... O zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele. Altını çizeyim.
2: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Tarişka ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup
0: sonra
2: girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
0: Peki bir soru daha var burada. Bence ben ikinci
2: cevap
0: yarıda...
2: bu zaten.
0: Olabilir. İkinci yarıda mesela özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani
2: evet.
0: Gornik'i de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim topu alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok evet. Kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
1: Ya bilmiyorum ama yani şöyle bir daha hazır. Bu arada bana şimdi gelen bir haber bilmiyorum. Yani bu hep genelde doğru bir kaynak. Yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani. Yani 4-6 hafta civarı bir yani tabii %100'ünden bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş gelişecek o.
2: Belli zaten.
1: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta 1,5 ay falan ama bu normal. Yani.
0: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
1: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood'u oynatıyorsan Aydın oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak, boştayken. Bazen yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu. Birebir yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Bunu en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında Oğuz Çetin'di oyuncuyken. Öyle bir atardı ki oyuncu işin içine sokardı. Yani sen Greenwood'u aldın. Greenwood'a servisi yapacak. Yani bir tepsi hazırladın, yemek var. Yemeği taşıyacak garsonu çıkarttın oyundan. Yemek masada kaldı. Götüremedin yani servise. Tabii o da bir şeyler yapmak istiyor bir an önce. Yani hemen bir şey yapayım. O şey değil, çok kolay değil. Vallahi bakalım. Yani şimdi bugün Fred 90 dakika oynadı değil mi sahada?

0: Abi Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi. Fred 2 maçtır 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
1: Abi onu söylüyor zaten.
0: Abi yetmiyor o
1: yani zaman. Göreve geldikten sonra.

0: Bu kadar adam oluyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız ya.
1: İyi de
0: Hoca burada meseleye böyle bakıyor.
1: tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
2: İyi insan, çalışkan.
0: Demiyorum abi.
2: Antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
1: olmadı. Ayaklar gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur?
2: İşte onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayaklarının, onu
1: ya
2: diyorum ben de işte.
1: Hiç.
2: Yoksa bir hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
1: Ama öyle davranıyor.
2: Yani. Valla Türk falan olsa anlayacağım yani.
1: Ya,
2: diyeceğim, Türk oyuncu
1: yok
2: seviciliği var falan filan, o da yok.
1: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
2: Valla bence de yok, yok da. Yani.
1: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan.
2: Fred'i
1: sürekli gülüyor.
2: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan
1: demiyoruz. Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. O yok, olmaz ya.
2: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
1: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
2: Yok.
0: Kante
2: kötü Fred.
0: Asensio olmaz diyorsun.
2: Evet.
0: Anladım.
2: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş ya, ikinci yarıda sokardı yine.
0: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
2: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
1: Müthiş oynadı.
0: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrinyar'ın zekasına da vurgu yapıyor.
2: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmaz diyen yana ama.
0: Diğer
1: zaten
0: yandan.
1: Şu tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç oynayabileceği.
0: Ake diyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydi. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki çok özel konuklarımla ben Can Genç sizlere maç sonu yayınında eşlik edeceğim. Alper Üstündağ bizimle beraber olacak. Biraz sonra tabii ki Alper abiye de sözü bırakacağım ama Beşiktaş ikinci ön eleme turunda Midtjylland karşısında iki maçı da kazanarak turlamayı başardı. Alper abinin ardından Emre Eren bizlerle beraber olacak. Dolu dolu bir yayınımız olacak. Tabii ki sonrasında Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına da gideceğiz ama Alper abiye bir hoş geldin diyelim. Alper abi hoş geldin.
8: Merhabalar sevgili Can.
7: Açıkçası abi keyifliyiz. Doğrudan da şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş adına bu 180 dakikayı şöyle bir genel yorumla başlamak istiyorum. Sonrasında tabii ki spesifik sorularım olacak ama şöyle bir genel yorumlarsa Alper Üstündağ neler söylemek ister?
8: Eldeki kadro dar. Ama dar kadroyla sen eğer sihirbazlık yapıp turu geçebiliyorsan bu bir teknik direktör başarısıdır. Önce konuşmama böyle başlamak istiyorum. İtalyan hocayı tebrik etmek lazım. Yani elde yeni transferler daha dahil olmadan ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz, taktiğimizi oturtmaya çalışıyoruz, takıma alışmaya çalışıyoruz, takım bize alışmaya çalışıyor derken Allah muhafaza UEFA'dan elenme gündeme gelebilirdi. Ki bana göre ilk karşılaşmada 10 kişi karşısında bence Beşiktaş'ın kendi saha ve taraftar avantajını kullanıp sadece Messi tarzı gol atan kaptan Orkun Kökçü'yle 1-0'lık galibiyete sevinmek yerine 3-0'ı 4-0'ı yakalayabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Ama 10 kişi karşısında 1-0'lık galibiyet alması Beşiktaşlı'yı tedirgin etti rövanşta, deplasman anlamında. Çünkü kolay bir takım değil. Danimarka temsilcisi Mişlant herkese ters gelen de bir takım. Kolay gibi gözüken zor bir ekip. Ki ben gerçekten rövanşın kolay geçmeyeceğini, sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası.
1: Doğru.
8: Ki bence maçta öyle başladı. İki tane direkleri var. Bir

0: ayak direk var. Aslında Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek vermek için stadı tamamen doldurmuş ama orada yanan o meşale ve dumanları bir anda Beşiktaş savunmasına ambele etti. Yani zaten Mitchell Beşiktaş'ı ablukaya almak için başladı maça. Oradaki Lüfis dumanı bir anda savunmayı dağıttı. Dikkat edersen daha birinci dakikada gol kaçırdı.
1: Doğru.
0: Ve o gol eğer filelerle buluşmuş olsa 1-0 yakalasa Mitchell, şu an başka bir senaryoyu da konuşabilir oluyorduk. Ama sonuçta keşkelerle, ahlarla, vahlarla, ohlarla geçmiyor. İlk yarı bence Mitchell'ın oynadığı, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı bir mücadele izledik. İlk yarı eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Mitchell, ikinci yarıda da eline gelen fırsatları değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani gece ile gündüz farkı vardı ilk yarı ile ikinci yarı arasında. Beşiktaş ikinci yarı daha toparlanmış şekilde sahadaydı ve futbolunu İtalyan oyuncu takımına en iyi şekilde oynattı. Taktik anlamında, sistem anlamında daha başarılı bir ikinci yarıda Beşiktaş vardı sahada. Ki beklenmedik bir isimden aslında gol geldi. Oyuna girdikten sonra Raşit'in ayağından Beşiktaş golü buldu.
1: Doğru.
0: Belki de Raşit attığı bu golle İtalyan hocaya "Hocam beni göndermek istiyorsun ama ben buradayım" mesajını da verdi açıkçası. O çok istekliydi. Ben gerçekten yani nazar değmesin tabii ama tüm futbol adına da çok sevindirici bu durum. Yani Muslera gerçeği vardı biliyorsun Galatasaray'da ve Muslera hakikaten oynadığı oyunla inanılmaz bir yani geriden takımını çok iyi adapte edebiliyordu. İyi de bir kaptandı Muslera. Şimdi Nübel'e bakıyorum sevgili Can, yani Nübel'e bakıyorum, yani Nübel de inanılmaz bir futbol oynuyor. Yani geriden libero gibi sağa oynuyor, sola oynuyor, ortaya oynuyor, ileri oynuyor, kalesinde devleşiyor. Yani Nübel bence Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden bir tanesi bu sene. Ve bence Beşiktaş takımının kaleci anlamında yıllardır yaşadığı zorluğu, sıkıntıyı Nübel'le Beşiktaş çözmüş gibi gözüküyor.
1: %100 katılıyoruz.
0: Şimdi artık Beşiktaş önüne bakacak. Yani evet ikinci ön eleme bitti. Yani ikinci ön elemede takılabilir miydi Mitchell'da? Takılabilirdi. Ama siyah beyazlar İtalyan hocanın sihirbazlığıyla diyelim oyunu çözmeyi başardı ve Güneş takımıyla eşleşmeyi başardı üçüncü elemede.
1: Ya yani açıkçası tabii ki Alper abi çok net bir şekilde katılıyorum bütün yorumlarına. Yani çok çok güzel okudum bence 180 dakikayı. %100 katılırım. Altına imzamı da atarım abi. Yani Hradeş takımı ve çok kısa bir yorum ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım bu arada. Hradeş takımı ve önümüzdeki yol, yani Beşiktaş'ın önümüzdeki yoluyla alakalı rakiplerin nispeten daha kolay olduğu kağıt üzerinde konuşuyorum. Michelin'in çok çok iyi bir takım olduğunu bugün yayınlarda da çok fazla anlatmaya çalıştım. Ki çok güzel anlattın zaten Alper abi, yani her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Hatta aramızda sohbet ederken de Alper abi, yani maçta her şey olabilir, bak Can dikkat et, yayın akışını ona göre ayarlayalım, Mert'in şeyi konuştuğumuz bir evet. Şeyde olmuştu abi, Nübel yorumu aldık ama yani şunu sormak istiyorum, yani Beşiktaş taraftarlarına ben devre arasında sorduğumda ilk yarı hakkında bana şunu söylediler: İyi ki Nübel diye bir kalecimiz var dediler ve birkaç tane transfer olması gerektiğini söylediler. Yani bugünkü oyun tabii ki belli şeyleri gösterdi ama yine de bugünkü pozitif oyuna rağmen Beşiktaş'ın hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini düşünür Alper Üstündağ diye sormak istiyorum.
0: Öncelikli olarak Beşiktaş taraftarından ben bir özür diledim. Ama Beşiktaş taraftarı artık bu olayı devam ettirmemesini rica ediyorum. Çünkü peki. Anlamsızlaştı. Yaptıkları yorumlar çok anlamsızlaşmaya başladı. Yani ben bir şey paylaşıyorum. Salah yedekte miydi? Salah oynayacak mıydı? Niye sakat mıydı? Gibi böyle. Yani absürt espriler de çok yakışmıyor artık. Yani biz basın mensubuyuz. Yani bugün sen de basın mensubusun sevgili Can. Hatalar olabilir. Bilgiler verilebilir. İstihbaratta yanıldığımı, kandırıldığımı özür dileyerek paylaştım ben Beşiktaş taraftarıyla. Şimdi özür diledikten sonra artık olayı daha devam ettirmenin bir maksadı yoktur.
1: Aynen öyle abi.
0: Anlamı yoktur. Yani Salah gelse ne olur artık, gelmese ne olur. Ben bilgiyi verdim, yanıldım. Özür diledim. Ya artık bir durun ya. Artık bir durun. Buradan da Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum senin vasıtanla. Bir durun artık ya. Yani YouTube'da paylaşım yapıyoruz, Twitter'da paylaşım yapıyoruz, TikTok'ta paylaşım yapıyorum, orada paylaşım, her yerde bir Salah yorum alıyoruz. Ya üzüyor ama. Ya Beşiktaş taraftarı üzüyor. Yani şimdi diyorsun ki, şimdi bak diyorsun ki Beşiktaş'ın nereye ihtiyacı var? Yani nereye ihtiyacı olursa olsun diyesim geliyor mesela.
1: Haklısın abi.
0: Haklısın. Ya insanı takımdan ve futboldan soğutmamaları gerekiyor. Ben Beşiktaşlılığımı da anlattım. Beşiktaş değerlerini çok iyi bildiğimi de söyledim. Ve özür de diledim sevgili Can.
1: Daha ne olsun ya abi zaten. Aynı istihbarat, benzer bir istihbarat bana da geldi abi. Senin sesin tabii ki çok daha fazla duyurabildiğin için belki bazı kanallar vasıtasıyla. Biraz esasında bütün üzerimizdeki bize de söylenecek lafları sen göğsünde yumuşatmak durumunda kaldın abi, onu da söyleyeyim.
0: Ben artık göğsümde yumuşatmak istemiyorum ama bütün haklısın spor yazarları, bütün spor muhabirleri Salah Beşiktaş'ta dedi. Doğru. Yani ben ıslak imza atıldı, salı geliyor, perşembe maçı seyredecek dediğim için mi suçlu ilan ediliyorum? Ya bu kadar olmaz ama ya. Yani artık bir insanın nabzı da var yani. Doğru. Ya bir iş uzatmanın anlamı yok.
1: %100.
0: Özür dilemek erdemliktir.
1: %100.
0: Eğer bir insan özür dilemişse hatasını kabul etmiştir ve olay gitmiştir artık.
1: Aynen öyle,
0: kapanmıştır. Uzatmanın bir anlamı yok. Yani ne yapalım? Biz tası tarağı toplayıp mesleği mi bırakalım sevgili Can? Onların dediğini...
1: Estağfurullah abi. Estağfurullah.
0: Bunları, yani bugüne kadar bir sürü insan yanılmış ya. Bırakın Alper Üstünday'ı ya. Bırakın Alper Üstünday'ı. Biraz da o spor muhabirlerine, o spor yazarlarına biraz yüklenin ya. Doğru. Özür diletebildiniz mi onlara? O muhabirlere, o spor yazarlarına özür diletebildiler mi? Ben soruyorum buradan Beşiktaş taraftarına. Beni dinleyen Beşiktaş taraftarına lütfen bunu paylaşım yapsın Twitter'da. Özür diletebildiler mi diğerlerine?
1: Yani güzel şeyleri konuşalım Alper abi.
0: Diye. Hayır, ben özür diledim diye. Başımı eğdim diye mi sorun oluyor sevgili Can? Ben bunu anlayamıyorum yani.
1: Abi hani, ben yine de şöyle bütün tepkileri çekmek pahasına şunu demek istiyorum. Ben haklının acelesi olmadığını düşünüyorum. O yüzden de biraz bekleyelim bakalım demek istiyorum bu konuyla alakalı.
0: Masumun üzerine yüklenmek kolaydır. Ama artık tadı kaçtı. Lütfen.
1: Evet.
0: Salah da sizin olsun. Salah'ın imzası da sizin olsun. Yani Salah'ın menajeri suçsuz. Salah'ın transferini basına sızdıran yönetim suçsuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Salah deyip kıvıranlar suçsuz. Yani ben özür diledim, ben suçluyum, öyle mi? Peki. Boynum kıldan ince. Beşiktaş'ın sol stopere ihtiyacı var.
1: Peki.
0: Beşiktaş'ın bir tane santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş iyi yolda. İtalyan hoca çok iyi bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir sihirbaz. Yani kaleciyi nasıl iyi bulduysa Beşiktaş, santraforu da o şekilde bulabilir. Vlahovic İtalyan hocanın da eski öğrencisi olduğu için Beşiktaş'a çok yakın gibi ama tabii ki ben artık bundan sonra transfer haberleri vermek yerine sevgili Can yorumlamayı tercih ediyorum.
1: Abi peki yorumlatırız abi, sana bu arada çok güzel bir mesaj geldi Mehmet Bey'den, bunu hani söylemek istedim. Sevgili Alper Üstündağ, biz çok seviyoruz. Ben Galatasaraylı olduğum halde yorumculuğuna ve yorumlarına bayılıyorum. Ve bir kez daha sana teşekkür etmek istemiş Mehmet Bey.
0: Ya ben teşekkür ederim. Bakın ben Fenerbahçeli tarafından da, Galatasaray tarafından da, Trabzonsporlu tarafından da, Türk futbolunda yıllardır bilinen bir isim zaten. Hata yapılabilir. Hata insanlara mahsustur. Evet, bir istihbarat aldım ve istihbaratta kandırıldım sevgili Can. Yani bu kadar basit.
1: Hepimizin başına geliyor. Hepimizin başına geliyor. Ben
0: Beşiktaş taraftarların duygusuyla oynamak için hiçbir şey yapmadım ki. Yani %100. Bu çok abartıldı bu konu yani.
1: Abi belki şundan dolayı olmuştur. Şimdi sen tabii ki çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarısın ve gerçekten ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğu da en iyi bizler belki biliriz ama belki de yani dinleyiciye o kadar geçmiş ki senin abi çok iyi bir Beşiktaşlı olduğun. Abi Alper abiden de hani böyle bir Alper abi de yanıldığı zaman o yüzden belki böyle birazcık daha yükselmiş olabilirler gibi yorumlamak istiyorum. Bilmiyorum, belki biraz daha polyanlacı olarak bakıyorum olaya ama.
0: Ya sevgili Can, güvenlerini boşa çıkarmak istemediğimi defalarca evet, tekrarladım.
1: %100.
0: Beşiktaş camiasında çok iyi işler yaptığımızı herkes bilir.
1: %100.
0: Ama lütfen yani böyle trollerin gazına gelip, yani düşmanlarımızın gazına gelip de Alper Üstündağ bir kere de üzerine silmeye çalışmasınlar. Ya o kadar böyle absürt, o kadar abuk subuk mesajlar geliyor ki yüzücü oluyor. Artık tamam, bitti. Defter kapandı. Ben özür diledim, kapandı defter ya.
1: Aynen öyle abi.
0: Yani lütfen, yani beni takip etmek istemeyen de etmesin. Lütfen. Hı. Yani artık yorumlar hukuka doğru taşınmak üzere sevgili Can.
1: Peki
0: yani
1: abi.
0: Bu işin sonu hukukta, bu işin doğru. Sonu hukukta bitti de bu olacak yani.
1: Doğru. Çok haklısın abi. Peki şöyle aslında birazcık sağ içine dönmek istiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ın savunma hattında Mourinho, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü oynadı bugün.
0: Evet.
1: İki maçta da aslında bu dörtlüyü gördük ve 180 dakika boyunca Beşiktaş savunması aslında gole kalesini kapamaya başardı. Burada bu savunma dörtlüsüne mi sadece paye çıkarmalıyız, kaleci haricinde konuşuyoruz, yoksa orta sahanın savunmaya katkısını da mı konuşmalıyız diye sormak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında savunma hattına bir hamle olması gerektiği yani konuşuluyor. Sol bek hamlesi oldu, o hattara geldi. Sol stoper konuşuluyor ki herkesin dilinde.

0: Stol stoper olması gerektiği konuşuluyor ama Alper Üstünağ nasıl düşünüyor? Yani bu 180 dakikadaki bu savunma hattına nasıl yorumlar yapmak ister, yoksa orta sahana çok ciddi bir katkısı vardı da savunmanın belki yapabileceği olası hataları göstermedi mi diye sormak isterim abi.
1: Bence Beşiktaş'ta bir kere Rıdvan'dan da Emirhan'dan da olmaz. Yani sevgili Can, yani Beşiktaş eğer büyük bir hedef koyuyorsa, şampiyonluğu ortaya koyuyorsa, UEFA Avrupa Ligi'nde yolun sonuna kadar gidebilmeyi hedef koyuyorsa, yani bu isimler Rıdvan ve Emirhan olmaz. Yani Rıdvan'ın ve Emirhan'ın yerine, yani oraya Uattara diye bir adam alındı sol beke ama 4 ay forma giymemiş, sakatlıktan çıkmış. Ne olduğu belli değil. Yani iyi bir sol beke bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. İyi bir sol stopere de ihtiyacı var. Yani bu artık Agudu'nun yanında mı olur, Jalon'un yanında mı olur? Yani ama oraya iyi bir sol stoper. Yani böyle Beşiktaş'ın eskiler çok iyi bilir. Biliyorsun ki Ronaldo vardı Beşiktaş'ta savunmayan. Guerra Ronaldo. Ronaldo tarzı böyle yani toplayan, topu yani orta sahaya taşıyan, geriyi toparlayan bir böyle teknik bir libero tarzı ama sol stopere ihtiyacı var. Burası kocaman bir gerçek. Santrafor bölgesinde de Beşiktaş'ın çok büyük açıklar var gibi duruyor ama o aslında daha genç ve o istekleri karşılayamıyor. Ama mücadeleci, hırslı, bana göre bir santrafor geldiğinde onun iyi bir yedeği olabilecek bir isim. Hı hı. Orta sahaya baktığımızda yani sahada Murillo çok iyi. Murillo'yu çok beğeniyorum. Hı hı. Yani Salih Özcan, Orkun Kökçü zaten çok formda kaptan. Hı hı. Bunlar konuşulacak şey değil. Çerni biraz daha bu sene Sergen Hoca'ya nazaran İtalyan Hoca'yla toparlamış görünümü veriyor. Hı hı. Yine keza Beşiktaş'ın hani belki böyle çok böyle etkili değilmiş gibi gözüküyor ama Chissa'da oyuna girdiği zaman sevgili Can, yani Can'la başla oynayıp bir şeyler yapabilme mücadelesi veriyor. Bu çok önemli. Yani bir de İlhan Fakı'ydı galiba değil mi?
0: İlhan Fakılı. Fakılı. Evet.
1: İlhan Fakılı da yani Beşiktaş'ın bence hakikaten ileride böyle kanatta mı oynuyor, forvet arkası mı oynuyor, yani o Beşiktaş'ta en beğendiğim isimlerden bir tanesi. O Beşiktaş'ın bence Nübel'den sonra en iyi transferlerinden biri de İlhan Fakılı. Bunu da es geçmemek lazım. Yeri gelmişken söylemek lazım. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Beşiktaş iyi yolda. Her toparlama süreci, şimdi İtalyan Hoca diyor ki toparlama süreci biraz zaman alacak. Taktik anlamında, sistem anlamında, alışma anlamında, ama Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Yani bu da çok önemli bir soru. Yani Beşiktaş'ın böyle bir zamanı var mı? Beşiktaş'ın bence bir an önce taktiksel anlamda, sistemsel anlamda toparlanması gerekiyor. Bir an önce yayılması gerekiyor. Bir an önce sezona hazır hale gelmesi gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledim. Dar kadroyla.
0: Evet.
1: Cümlemi belki başını dinlemeyenler, hani yayını başını dinlemeyenler
0: olabilirler.
1: Dar kadroyla sihirbazlık yapan İtalyan hocanın başarısıdır bu dedim.
0: Doğru.
1: Yani dar bir kadro var. Daha Avrupa'da listelerin tam verilmediği, yeni transferlerin listeye yazılamadığı bir atmosferdeyiz. Yani Beşiktaş kadrosunu yavaş yavaş tamamlamaya başladığında, aldığı oyuncular özellikle Trossard'ı koyduktan sonra, bir santrafor transferi yaptıktan sonra Beşiktaş daha derli toplu bir havaya bürünecektir. Yani ben Beşiktaş'ın yani açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum senin.
0: Bilmiyorum, ben katılırım abi bu arada. Yani Michelin'de eleyen, iki maçta da kazanan bir takım eler abi, yani eleyebilir. Ben, gayet yani iyi.
1: Çek takımları pek Türk takımlarına ters gelmez. Ben hı-hı, açıkçası Tromsø gelseydi korkardım. Hı-hı. Çünkü Tromsø Norveç, biliyorsun.
0: Tabii.
1: Norveç takımları da çok enteresan şekilde Türk takımlarına ters geliyor. Yani hı-hı, eğer Tromsø gelseydi senaryo daha farklı yazılabilirdi. Ama bence Hradec Beşiktaş'ın tam dişine göre, Beşiktaş burada da yoluna galibiyetler alarak devam edecektir. Bunu da yaz kenara, yayınlarda yine
0: söylerim. Yazdım. Not alıyorum Alper abi. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu maçta da yedek oturan bir Agbadu vardı. Ya hocanın yeni tercihi olarak aslında sağ stoperde bu sezon işin Jalo'yla mı gideceğini biz anlamalıyız. Agbadu'nun böyle bir gitme, ayrılma durumu sence ortaya çıkar mı diye sorayım abi.
1: Ya Akbutu yani aslında saçlarını falan da kestirmiş. Takıma adaptasyonu sağlamış şekilde geldi. Biraz transfer teklifleri de var.

0: bu diye açıkçası. Biraz kafa karışık gibi görünüyor. Yani menajer oyunlarına gelmemesi lazım ama ben bugün hani baktığımda bana Beşiktaş'ı analiz et dediğinde yani şunu söyleyebilirim. Yani bir kere mücadele, istek, enerji sahada kendini gösterdi. Yani bunu çok net söyleyeyim sana. Bak Murillo, Černý, Orkun, O, Salih, Jalo, Nübel yani hangi birini sayayım? Yani bugün Beşiktaş gerçekten iyiydi. Olay tam bence ileriye dönük değil de defansif olarak iyiydi. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ben yüzde yüz katılırım. Defansif olarak katılırım abi. İleriye dönük sadece asisti var abi benim dikkat ettiğim.
0: Asisti de çok iyiydi ama.
1: Asist çok iyiydi.
0: Yani zaten Fakıl'ı yani acayip yani potansiyelli bir oyuncu. Bir de yaptırdığı penaltı çok kaliteli. Yani o penaltıyı mesela aldıktan sonra Mişlant'ın iyice oyun gücü düştü.
1: Yüzde yüz.
0: Tabii biraz daha zamana ihtiyacı var Fakıl'ın. Bence Emirhan Rıdvan yani dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Açıkçası savunmada çok güven vermiyor bana. İyi mücadele ediyorlar evet ama bence Beşiktaş'ta oynayan takımlar şöyle bir baktığında Emirhan ve Rıdvan'ı eğer tespit ederse bir teknik direktör Beşiktaş'ın devamlı sol kanadına doğru oynayabilirler. Bu da Beşiktaş için çok büyük bir negatif ortam doğurur.
1: Yani şöyle mi demeliyiz Alper abi, lafını balla kesiyorum özür de diliyorum ama evet 180 dakika gol yemedi Beşiktaş ama Emirhan ve Rıdvan için bu yanlış anlaşılmasın, bence oraya kesinlikle hamleye ihtiyaç var mesajını mı çıkarmalıyız abi?
0: Kesinlikle, çünkü sallanıyorlar sevgili Can. Yani orada yani özellikle ilk 30 dakika 50 dakika yani belki de 70 dakika çok sallandılar. Yani 2-0 yakalayana kadar çok etkili geldi Mişlant. Yani rakipler diyorum ya, orayı analiz eden iyi bir teknik direktör Beşiktaş'ın soluna doğru oynayacağız diyebilir. Yani oraya çözüm lazım. Oraya kesinlikle bir çözüm lazım. Çünkü orada zafiyetler var. Yani santrafor bölgesinde bana göre beceriksizlik de hakim. Yani oh dediğim gibi daha genç. Sırtı da dönük oynuyor. Ama yani oyunda gole giden bir pozisyonda olmuyor. Yani Sergen Hoca döneminde biraz daha yakaladıklarını içeri sokan bir oh seyrediyorduk ama İtalyan Hoca'nın oyun tarzında daha sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor. Tabii dediğim gibi az önce de söyledim. Trossard geldikten sonra oyunu biraz daha çözen bir Beşiktaş seyredeceğiz. Belki santrafor bence şart, belki değil şart. Yani Trossard oyunu çözer dedik ama iyi bir santrafor gelirse Beşiktaş gol yollarında çözebilir. Bana göre kesinlikle bir savunmaya bir sol stoper lazım. Bir de iyi bir serbest oynayacak açıkçası bir orta saha lazım.
1: Peki.
0: Yani hani o kadar Muhammed Salah'ın ismini söyledik. Yani bir Muhammed Salah gelse bütün her şeyi, bütün problemleri orada çözecek görünümü veriyordu ama yani o da Remi Abbas kriziyle beraber karşı karşıya bıraktı Beşiktaş'ı. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bir sol stopere, bir santrofora yani bir de serbest oynayacak iyi bir orta sahaya ihtiyacı var açıkçası. Yani bugünkü oyun bir kez daha bize bunu gösterdi.
1: Harfiyen katılırım. Bence teşhis çok doğru. 180 dakikanın analizinde her ne kadar takım gol yememiş olsa da ben teşhisin çok çok doğru olduğunu düşünüyorum Alper abi. Ağzına sağlık diyorum. Hakikaten çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkından dolayı abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Biraz arada tabii gerildim böyle.
1: Olur abi, normal mesela. Hepimizin gerildiği, yükseldiği anlar olabiliyor. Bence hiç sorun yoktu abi burada.
0: Ya Beşiktaş taraftarından ricam artık yani şu Salah olayını bir kapasınlar. Yani özürümüzü de kabul etsinler. Çünkü bu olay böyle devam ettiği müddetçe yani ben de sağlıklı şekilde bilgilerimi aktaramıyorum. Ama tasa tarağı toplayıp dükkanı kapamayacağız, bunu bilsinler.
1: Aynen öyle abi. En güzel mesajı da sonda verdin. Alper abi ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum sevgili Can. Herkese
1: çok
0: iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Emre Eren'e bağlanacağız. Tabii ki Emre Eren de bugün bizlere yorumlarıyla katılacaktır diye düşünüyorum. Emre abi de hazırsa biraz sonra da hatta alacağız kendisini ki Beşiktaş ilk maçın 1-0 kazandı. İkinci maçı 2-0 kazanarak esasında çok çok iyi de bir görüntü verdi. Özellikle 11-10 dilimlerde rakibin üstüne gitmesi gereken dilimlerin hepsinde Beşiktaş'ı etkili gördük. Emre abi de biraz sonra müsait olacaktır tabii ki kendisi. De yayına alacağız. Müsaitliği olduğu zaman Emre abinin de tabii ki o da çeşitli canlı yayınlarda olduğunu bugün bizlere hatırlatmıştı. Müsait olduğunda Emre abiyi kendisini de Alacağız yayınımıza tabii ki, onu da söyleyelim ki Emre abi de müsaitmiş zaten. Birazdan da zaten ses kontrolümüzü yapıyoruz o sırada ama gayet de iyi geliyor gibi.

0: Emre Eren bizimle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim ki ben de göz ucuyla abi yayınını takip ettim ama tabii ki ister istemez ben de maçı yorumladığım için dinleyemedim ama gerçekten birkaç dinleyicimiz dinlemiş. Emre abi de çok güzel yorumluyor dedi. Birazcık müşteriyi kaybettik abi. Onu da baştan söyleyeyim.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Abi her şeyden önce tebrik ediyorum.
1: Ya gerçekten ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum sevgili Can. Yani ilk 45 dakika geceyle gündüz gibi bir maç oynadı Beşiktaş. Hı hı. Özellikle ilk 45 dakika özelinde rakibin çok ciddi bir baskısı. Orta alandaki çok rahat geçişleri Beşiktaş'ı ürküttü biraz ama savunma anlamında maçın başından sonuna kadar çok doğru durabilen bir savunma kurgusu vardı. Ben aslında şunu söylemiştim geçen hafta. Hı-hı. Evet, Vincenzo Italiano ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesini çok doğru oynayabilen, çok doğru oynatabilen bir teknik adam var ama Hı-hı. ben kararımı bu maç sonunda vereceğim demiştim. Savunmada Beşiktaş ne yapacak? Yani özellikle deplasmanda savunma güvenliğini elde tutabilecek mi? Burada SOS verebilecek mi? Burada rakibe alan ve zaman verebilecek mi diye çok düşündüm ama bunun sonucuna baktığım zaman özellikle ikinci 45 dakikada hocanın Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir dokunuşunu hissettim. Dokunuşunu gördüm. Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında bir teknik adamın geceyle gündüz gibi bir futbol oynatmasını çok enteresan bir şekilde gördüm. Kutluyorum. Takımı kutluyorum. Teknik direktörü kutluyorum. Olaytan'ı kutluyorum. Oğuz'u kutluyorum, Orkun'u kutluyorum, Lübel'i kutluyorum, Şalo'yu kutluyorum, Emirhan'ı kutluyorum, İki Bek'i kutluyorum. Yani açıkçası tüm Beşiktaş camiası gerçekten önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki çünkü turu biraz daha zayıf bir rakiple oynayacağız. Ve playoff'ta da işte önemli bir takım çıkabilir ama playoff'u kaybetsen bile konferansta kalabilirsin. O yüzden Beşiktaş'ın çok önemli bir 90 dakikada çok önemli bir galibiyete turu geçmeye ihtiyacı vardı. Bunu başaran bütün oyunculara, bütün oyuncu grubunu gerçekten kutluyorum sevgili Can.
0: %100 Emre abi, yani harfiyen katılırım hakikaten. Yani 180 dakikadaki mücadele, özellikle savunmanın ve orta sahanın özverisi, 3. bölgede yapılan ilk maçta özellikle işler hakikaten kusursuza yakın. Yani ben de inanamadım. Bu kadar iyi bir oyun beklemiyordum iki maçta birden. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki olumsuzu da konuşmak istiyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarıma da devre arasında arada sohbet ederken sordum ama şimdi İtalyan oyununda çok yüksek pres ya da direkt stoperlere basan bir takım görmeyi hayal ediyorduk. Ama ilk 45 dakikada görmeyince bunu makul mü karşıladıklarını veyahut da yani bu Vitaliano'yu eksi mi yazar diye sormaya çalışmıştım. Çünkü şu yüzden soruyorum. Şimdi deplasmanda skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. İlk maçta skoru almış bir takımdan bahsediyoruz. Yani maça başlangıç planında Italiano'nun bir tık daha kontrollü olması anlaşılabilir mi Emre Eren'e göre? Veyahut da bir tık daha Beşiktaş'ın daha önde oynaması mı gerekirdi diye ilk 45 dakika adına bunu sormak çok istiyorum abi.
1: Bence anlaşılabilir bir oyun sistemi koydu. Çünkü içeride çok iyi bir oyun oynamışsın. Çok büyük bir eforla oynamışsın. Bir hafta önce galibiyeti de kazanmışsın, hatta maçı 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da yakalamışsın ama maalesef bunları değerlendirememişsin. İkinci maçın özeline baktığımız zaman, bir teknik adam gözüyle baktığım zaman, yani bu teknik adamın oyunu ikinci bölgede tutması, savunma anlamında o güvenliği kaybetmemesi son derece doğaldı ama tek atladığı nokta şuydu: oyunun tamamıyla üstünlüğü Midtjylland'a geçti. Yani bu oyun potansiyeli Midtjylland'a geçti ama teknik direktör Vincenzo Italiano ikinci yarıda öyle bir hamle yaptı ki, oyun hamlesi yaptı. Yani oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi yaptı. Dedi ki, biz dedi büyük takımız, biz dedi bunu bir hafta önce 60-65 dakika çok rahat oynadık.
0: Doğru.
1: Rakibi bu şekilde beklersek rakip bize pozisyon yaratacak ve sıkıntı yaratacak. Biz gidip önde basacağız, biz bu maçı kazanacağız hedefiyle çıktı ve bence oyuncular da bunu harfiyen yerine getirdiler. Kutlamak lazım. Yani bazen teknik adamlara buralarda, bu nüanslarda bir şans vermek lazım. Yani belki oyunu ikinci bölgede tutabilseydi Beşiktaş, orada oyunun hakimiyetini ele alabilseydi rakip bu kadar üzerimize gelemezdi. Ama merkezden, özellikle merkezden çok net ataklar yaptılar. Ne oldu? Niye merkezden bu kadar atak yaptılar? Çünkü Çerni ile İlhan Bakırlı'nın kenar çizgisine bastığını gördüğü için rakip. Hmm. Yani rakip orada üstünlüğü ele aldı ama ikinci yarı ne yaptı Vincenzo Italiano? İki tane kenar açığını içeriye çekti ve o merkezi kapattı.
0: Doğru.
1: Ondan sonra da baskılarla çok sonuca çok doğru bir şekilde gidebildi. Yani o yüzden ben burada özellikle ikinci 45 dakikada oyun gücünü bu kadar ön tarafa çıkartabilen teknik

0: tır kutlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: %100 abi. Peki şunu soracağım. Tabii ki takımın yeni transferlerini ama ikinci kez bir resmi maçta göreceğe çıkan yeni transferlerini spesifik olarak sormak istiyorum. İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Alexander Nübel demek istiyorum. En azından biraz yorumları almak istiyorum. Çünkü iki maç, yani sonuçta bir maçta sonra tabii ki yorumladık ama iki maç bir veridir diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki farklı anlayışla oynanan maçlarda da bu oyuncuları gördük. Emre abi nasıl yorumlamak ister bu üç oyuncuyu?
0: Kaleci Nübel zaten Türkiye'de gerçekten kendi rüştünü ispatlayacak bir oyun oynayacağını gelmeden önce söylemiştim.
1: Doğru.
0: Bunu Dijifutbol'da söylemiştim. Bunu Radyo Gol'de söylemiştim. Bunu A Spor'da söylemiştim. O fikrimin sonuna kadar arkasındayım. Bir kere arkada çok güven veriyor. Bu çok önemli. Yani bir takım kurgusu için, stoperler için, kenar bekleri için böylesine önemli bir kalecinin arkada durması takım için mutlaka bir puan yazar. Ben kutluyorum kendisini. Salih Özcan ilk maç özelinde 65-70 dakika muhteşem bir performans ki oyun tabii ki düştü. Son 20-25 dakikalarda. Bugün de o baskıya cevap verememesi ilk 45 dakikada biraz soru işaretleri yarattı mı? Yarattı ama ikinci yarıda o baskıyla birlikte Salih Özcan çok güzel üçlüleri yapabildi. O üçgenleri çok doğru yapabilmek çok önemlidir 6 numaralarda.
1: Kesin.
0: Bunu çok doğru başardı. Oyunun kontrolünü ele aldığı zaman Beşiktaş çok doğru sızma paslarla ve oyunu rahatlatabilecek pozisyonlara soktu. Bence Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. İlhan Fakıllı ile ilgili de 20 yaşında Fransa'da Clermont'tan geldi. Yani Fransa Ligi çok sert bir ligdir, ikinci ligi. Oralarda oynamak çok kolay değildir. Bir Türk asıllı oyuncunun da orada kendine yer bulması bence çok değerli ve önemliydi. İki maç özeline baktığımız zaman özellikle kontra kısmında Beşiktaş'a çok yardımcı olabilecek bir özelliğini gördüm. Ama tabii ki o bölgede Trossard oynayacağı için hani çok iyi bir yedek olabilecek ama zaman zaman forma şansı bulduğu zaman özellikle maçın 60. 70. dakikalarından itibaren o arkaya atılacak koşularda çok ciddi problem yaratabilecek bir oyuncu. Özgüveni var. Oyuncu geçmeye çalışıyor. Artı takım savunmasına yardımcı oluyor. En büyük özellik de bu. Bence çok doğru bir transfer olduğunu da ispatladı.
1: Kesin katılıyor.
0: Özellikle A Spor'da 65. dakikada şunu söylemiştim yayında. Dedim ki rakip biraz daha öne geldiği zaman şimdi işte İlhan Fakıllı'yı kullanmak lazım dedim. Tam 2 dakika sonra
1: penaltı yazdı.
0: Olaytan'ın attığı o pozisyonda ceza alanının içine girip çok ters güzel bir çalım atıp Christiansen'in foul yapmasına neden oldu ve penaltı kazandırdı. Bence Beşiktaş için yeni yapılan transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını çok net bir şekilde bize gösterdi.
1: Çok net katılırım abi İlhan konusunda. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçlarda hamle olarak belki rakip çok üstüne geldiği anlarda o kontra tehdidi olarak hakikaten İlhan çok iş yapabilir. Ben de çok katılırım abi bu yoruma. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak en yüksek bedelle transfer edilmiş Agbadu iki maçta da ilk 11'de tercih edilmedi ve Calo da aslında iyi de gözüktü demek yanlış olmayacaktır. Yani hocanın burada sağ stoperde herhangi bir ekstra bir değişim olmayacağı koşulda Calo'yu birinci stoper olarak mı gördüğünü söyleyebiliriz ve Agbadu'nun böyle bir koşulda yedek olabileceğini mi veyahut da bir teklifin mi olduğunu sormak istiyorum Emre abi sana.
0: Aslında Agbadu'ya şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Aslında benim görüşüm şuydu. Agbadu ve yanına çok değerli bir stoper ama şu iki maçta gördük ki Emirhan'la Calo gerçekten doğru bir ikili olduklarını bize gösterdiler. Defansif anlamda çok fazla hata yapmadılar. Özellikle ilk maçta daha fazla pozisyon hatası vermişti Beşiktaş. İki tane net pozisyona girmişti rakip. Arkaya atılan toplarda ama bugün özeline baktığımız zaman hem Calo hem Emirhan görevlerini sonuna kadar doğru bir müdahalelerle yaptılar. Ama ilerleyen haftalarda tabii nasıl olur? Beşiktaş ama o bölgeye mutlaka çok özellikli bir sol bek düşünüyor. Yani böyle bir transfer olursa da şaşırmam ama baktığımız zaman bugün forma Jalo'nun ama yarın Jalo olabilir. Bazen yani hata yapabilir. Savunmada gerçekten o istenilen performansa ulaşamazsa Agbadu bu takımın çok değerli ve önemli oyuncularından biri olacaktır. Ben halen sezona Agbadu'nun başlayacağını düşünenlerdendim ama bu maç özeline baktığımız zaman gerçekten Jalo'nun performansını da beğenmemek mümkün değildi. Ben kendisini de tebrik ediyorum. Bu iş böyledir. Futbolda iyi olanlar kalır. Kötü olanlar maalesef gider. Hatırlayacak olursan Galatasaray'da bir Nelson Abdülkerim ikilisi vardı hatırlayacak olursan.
1: Doğru.
0: Ama Sanchez bunu alternatif olarak alınmıştı. Davinson'un bir sene sonra kötü gidişatının neticesinde Davinson formayı aldı ve aldı yürüdü gitti. Yani bu tarz atraksiyonlar olabilir. Hoca evet Jalo'yu çok beğeniyor. Çok önemsiyor. Hatta ufak bir sakatlığına rağmen iki gün antrenman almamış ama bu maçta da oynatmış. O yüzden şu anda forma bunların ama Beşiktaş'ta rekabet devam edecektir. Agbadu'da

0: bence Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamak çok kolay bir hadise değildir.
1: Doğru.
0: Ön alan oyununu çok doğru oynayamıyor diye düşünüyor şu dönemde, ama ilerleyen dönemlerde mutlaka Agbodu'ya da şans gelecektir. O şansı değerlendirmek de bence Agbodu'nun elinde. Ama tabii bir kriz çıkar mı bundan sonra, Agbodu ben niye oynamıyorum deyip işte kulüp bakar mı, onu bilemiyorum. İlerleyen günlerde izleyip göreceğiz sevgili Can.
1: Emre abi, şimdi tabii ki şöyle bir iki tane daha sorum kaldı, onları da sormak istiyorum hazır aklımdayken. Yani Václav Čech'in esasında biraz dalgalanan bir grafiği var. Yani bir gün hakikaten bu adam çok acayip bir adam diyoruz, bir gün diyoruz ki ya bugün gününde değil sanki diyoruz. Yani bugün bilmiyorum, radyodaki birçok dinleyicimizin de yorumunu aslında katmaya çalışıyorum şu anda soruma, ama Václav Černý'i çok fazla beğenmeyen kişi vardı bugün nezdinde, ama ilk maçta da ben mesela yeri geldiğinde çok da beğenmiştim. Yani Václav Černý'deki standart nedir? Bu standartta hocanın ortaya çıkarabileceği Václav Černý'nin potansiyeli nasıl olarak görür Emre Eren?
0: Václav Černý özellikli ve önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman. Ama bugün son paslarda, o finallerde doğru işler yapamadığını gördük. Bir de atletik özelliği biraz düşük. Václav Černý'yle oynadığınız zaman oyunu 40 metrede oynamanız lazım. Ama oyunu 70 metrede, 80 metrede oynamak istiyorsanız onun o enerjisinden, o atletizmden maalesef faydalanamıyorsunuz ki oyundan çıktığı anda Raşit'sa bir koşu attı defansın arkasına ve golü buldu. Yani gönderilecek Raşit'sa golü buldu mesela. Hani Václav Černý'nin biraz daha performans olarak üzerine koyması lazım. Biraz daha o yeteneklerini ön plana çıkartması lazım. Biraz daha Beşiktaş'a faydalı olacak bir görüntü içerisinde olması lazım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu kararı son verecek teknik direktördür. Zaten o bölgeye biliyorsun Muhammed Salah'a çok konuştuk 15 gündür. Yani o bölgeye Muhammed Salah olsaydı, solda Trossard olsaydı, ileride de Vlahovic tarzında bir santrafor olsaydı, gerçekten sevgili başkan Serdar Adalı'ya seslenmek istiyorum. Gerçekten sayın başkanım, yani bu teknik direktöre iyi bir kadro verin ya. Ya bu adam bunu hak ediyor ya. Ya bu takım oynayacak. Bu takım şampiyonluğa da oynayacak. Bu takım UEFA'da çok önemli işler de yaratabilecek özelliğe sahip. Önemli oyuncularımız var. Ama işte baktığımız zaman mesela kadro kalitemiz çok değerli ve önemli olmasa da bir hocanın bir takıma dokunuşunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Kesin. Peki abi, şunu soracağım. Yani aslında medyada çok fazla şöyle haberler görmüştük. İşte Salah geldi geliyor, ama Salah defteri de rafa kalktı haberler de görmeye başladık. Yani öyle bir gelişme olma ihtimali hala daha var mı? Çünkü kimi haberlerde bunu iddia ediyor. Yani sonuç olarak Muhammed Salah'la alakalı da biraz sorularım var açıkçası. Var mı bir duyumumuz veyahut da bir olma durumu hala daha söz konusu mu Emre abi? Onu sormak
0: vallahi
1: istiyorum.
0: Valla Beşiktaş dosyayı kapatmadı. Beşiktaş diyor ki biz bir teklifle bulunduk. Artık bundan geri dönüş Salah'a git diyor. Salah belki de bu maçı izledikten sonra Beşiktaş kadrosuna yararlı olabileceğini düşünüp de o taraftarla birlikte bir bütünlük yaratabilir mi? Önümüzdeki hafta içinde bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ya tabii ki benim gönlüm Salah'ın Beşiktaş'a gelmesinden yana ya.
1: Tabii.
0: Salah kendi rüştünü ispatlamış. 442 maçta 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış. Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş bir kenar oyuncusu ya. Santrafor da değil yani. Hani Beşiktaş'a geldiği zaman ben hayal edebiliyorum yani o gücün ne kadar büyük bir hal alacağını düşünebiliyorum.
1: Ya İnönü yanar öyle bir şey olsa herhalde sana
0: ya,
1: Salah
0: geldi. Ya müthiş olur yani, bilmiyoruz, halen haber bekliyor Beşiktaş kulübü. Yani Salah'ın menajerinden de Salah'tan da kesinlikle bu şartları kabul etmiyoruz söylemi asla olmadı. Tabii herkes bekleyiş içerisinde, olursa çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Çünkü hani bazı yorumcular şey diyor, Salah 40 milyon euro maliyeti var 2 yıllık diyor. Ya bence bu 40 milyon euroyu çok rahat bir şekilde çıkartabilecek özelliklere sahip.
1: Önümüzü ilikleriz, İnönü'ye gideriz abi.
0: Tabii abi, yani şimdi şöyle söyleyeyim. En az 250-300 bin tane forma satarsın Salah'tan. Salah'ın şortunu satarsın, tozluğunu satarsın, bardağını satarsın, şapkasını satarsın. Reklam değeri olarak da kullanabilirsin. Çünkü çok değerli ve önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da bu tarz liderlere çok ihtiyacı var. Bu maçta bunu gördük. Mesela Çerni'ye gelen pozisyonlar Salah'a gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik bugün.
1: Kesin. %100 abi. Peki şunu da sorayım. Hazır çok fazla konuşulan isimler üzerinden de gitmek istiyorum. Yani orta saha için Vlok ismi çok konuşuldu. Sol stoper için Leo Pereira isimleri çok konuşuldu. Herhangi bir somut gelişme var mı? Yoksa ilgi artık devam etmiyor mu? Yeni isimler mi ortaya çıkacak? Aslında son dönemdeki gelişmeler nasıl bu konuda Beşiktaş'ta?
0: Vallahi Pereira'nın bir sakatlığı mevzu bahis. Biliyorsun son oynadığı maçta bir sakatlık hadisesi var. O yüzden biraz geride kaldı Beşiktaş bu konuda. Ama Jeff Chabot ismi çok gündemde. Spenza'dan eski öğrencisi olduğu için çok iyi tanıyor sol stoper. Bu oyuncuyla ilgileniyorlar. Yani bu oyuncu biter mi bitmez mi bilmiyorum ama hocanın bu oyuncuya karşı çok ciddi bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Stuttgart'ta oynuyor şu anda. O da önemli bir stoper ama tabii bazen bir stoper aldığınız zaman o ön alan baskısını doğru yapmanız lazım. Arkaya atılan toplarda o stoperin ağır olmaması lazım ama biraz ağır tarzında bir söylemler var oyuncuyla ilgili. Tabii bunu kararını teknik direktör Vincenzo Italiano ve Serdar Adalı yönetimi verecektir. Çok doğru bir transfer politikasıyla başladı Beşiktaş. Hiç beklemediğimiz gibi Midtjylland maçında iki maçta da performans ortaya koyan bir oyun sergiledi. O yüzden Beşiktaş camiası bu iki maçtan dolayı çok mutlu. Bunun üzerine de Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş'ın istediği tarz bir santrofor, istediği tarz bir kenar oyuncusu, istediği tarz bir stoper, istediği tarz bir 6-8'e uygun hem ofansı hem defansı çok doğru yapabilecek bir oyuncu transferi yaparsa, yani inan bana Beşiktaş o Galatasaray ile Fenerbahçe bareminin arasına girer ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olur, onu söylemek
1: vallahi
0: istiyorum.
1: Valla inşallah abi, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. 180 dakika boyunca ben çok keyif alarak bir Beşiktaş izlediğim için bütün Beşiktaş camiasında bu oyunu kesinlikle vesile olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Emre abi, hakikaten bir kez daha tebrik ederim ve çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Seni de takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz.
1: Sevgiler abi.
0: Aynı şekilde devam etmek dileğiyle.
1: Sevgiler abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça
0: kal. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
1: Emre abi de sağ olsun, hakikaten çok kıymetli katkı da verdi bize, tıpkı Alper Üstündağ'ın verdiği gibi. Kendisiyle de çok kıymetli bir bağlantı yapmıştık, hem Alper Üstündağ hem Emre Eren'e hem bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun, teknik direktörün tabii ki basın toplantısına gideceğiz. Bu arada kısa bir basın toplantısı oldu, yani yaklaşık bir 5 dakika, onu da söyleyelim. Şabo konusunda biraz yorum yapmak isterim ki Beşiktaş gündeminde benim de okuduğum bir isimdi, hatta çok fazla konuşmadım ama çok izlediğim bir isim. Ben Emre abi katılıyorum. Bir kere çok ağır bir oyuncu. Yani teknik adamın neden çok fazla istediğini anlayabiliyorum. Çünkü belli başlı işleri çok çok keskin ve çok çok iyi yapabilen bir adam. Yani savunmadan topu çok iyi çıkarabilen. Çok sert. Ki olabildiğince eğer bir tık daha bizim ligde yani kart gördükten sonra biraz kendini saklayabilirse, o mesela her maç bir sarı kartlık hareket yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim, sertliğini, ayağının iyi olduğunu söyleyeyim. Birçok işte bu metrikler, savunma metrikleri sayılara vurunca oyuncunun çok iyi olduğu ortaya çıkıyor ama ağır bir oyuncu ve biraz da Agbadu gibi, yani ister istemez nasıl diyelim, zaman zaman çok dramatik bir hata yapıp bütün yaptığı iyi şeyleri unutturabilecek potansiyelde bir isim olduğunu, yoksa zaten geçmiş yıllarda Şabo, şu anda 26-27 yaşında olsa gerek, geçmiş yıllarda zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi 15-20 oyuncusu olarak gösteriliyordu ama bu hatalar dolayısıyla aslında bir tık daha belki en iyi 20 oyuncu arasına girememiş, ki şu anda en iyi 50 stoperden bir tanesi de değil bana göre. Hatalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Emre abinin söylediği ağır vurgusu çok çok önemli. Ağır vurgusunda da kesinlikle katılırım. Bunların yanında da konuşulan bir isim olduğu için ve Spezia'yı da, o Spezia takımını, İtalyano'nun 19-21 Spezia'sını çok fazla izlemiş birisi olarak da Şabo hakkında olumsuz yorumlarımı da söylemek isterim. O takımın belki lig sıralamasında, yani o ikinci senesinde çok iyi bitirmediğinin farkındayım ama o takım İtalya'nın en güzel futbol oynayan takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sene zaten o lige çıktığı Spezia'nın ilk senesi bütün belki de Serie A'yı takip eden herkesin eğer bir makale yazacaksa Spezia hakkında yazmasına sebep olan bir takımdı. Benim de çok çok yakınen takip ettiğim hem bir teknik adam Vincenzo Italiano, ki çok çok da iyi başladı. Hakikaten kendisini de kutlamak isterim. Şabo konusunda da Emre Eren'e %100 katılıyorum. Alper abinin de yorumlar çok çok değerliydi ki bence sentez çok doğruydu. Şöyle bir sentez vardı. Savunma hattındaki 4 ismi aslında sormuştum Alper Üstündağ ve Emirhan konusunda ve Rıdvan konusunda rakip takımların oraya hedef alabileceğini aslında altını çizdi. Her ne olursa olsun iki maçta gol yemeyen bir ikili olsa da mutlaka transferin altını işaretledi ki buna da imzamı atarım. Hatta şunu da söylemek istiyorum ki yani ister istemez tabii ki Beşiktaş takımına bakılınca bugünkü oyun ve ilk maçtaki oyunda çok fazla şey eleştirmek haksızlık olur. Neden bu kadar fazla transfer istiyorsunuz diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Hatta şöyle bakayım.

0: Şöyle bakıyorum. Bak Zihni Bey mesela yazmış. Daha iki maç oldu, hocayı da arşa çıkardınız demiş. Ya olabilir yani, düşebilir hoca. Mutlaka sezon içi düşüşler de olabilir. Yani ama yine de doğru bir takım kurulursa, Emre abinin de söylediği gibi, Emre Eren'in söylediği gibi, yani doğru bir takım kurulursa, Serdal Başkanım diye aslında orada çok iyi niyetli bir şekilde Emre abinin söylediği şey, doğru bir takım kurulursa bu adam hakikaten enteresan işler yapabilir gibi bana da geliyor. Bilmiyorum yani Zihni Bey, ister istemez tabii ki Beşiktaş formasıyla iki kere gördük adamı ama benim çok özel olarak izlediğim bir teknik adamdı. Tabii ki Beşiktaş uyumu nasıl olacak, bunu ilerleyen süreçte çok daha net görürüz. Ama yine de hocayı kutlamak lazım diyorum. Sipahi Bey yazmış. Çerni iyidir demiş. Çerni bence de iyidir. Ama Çerni'nin dalgalanması demek istiyorum. Yani bir maç iyi, bir maç aslında biraz daha ortaya çıkmaması. Yani Beşiktaş gibi kafayı oynayan, her kulvarda kafayı oynamaya hedefleyen bir takım için bence birazcık kaldırılamaz. Oraya da konuşulan, iddia edilen isimler varsa Çerni'nin kesinlikle kadroda kalması gerektiğini, çünkü hem 10 numarayı yedekler, zaman zaman ilk 11'inde oynar, zaman zaman sağ önde oynar. Hakikaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki birazdan Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına gideceğiz ki Rıdvan Yılmaz da konuşuyormuş. Hatta ilk bir Rıdvan Yılmaz'a gidelim. Rıdvan'ın ilk bir açıklamalarını dinleyelim sıcağı sıcağına. Ondan sonra da Vincenzo Italiano'ya döneriz.
1: Tabii ki de gol yememek çok önemli. Aynı zamanda hem gol yememek hem gol bulmak da çok değerli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. İnşallah önümüzdeki turda da geçerek UEFA Ligi'ne kadar.
2: Çek takımı için ne söyleyeceksin?
1: Efendim?
2: Çek takımı.
1: Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Kısa ve öz açıklamalar vardı. Tabii ki oyuncu röportajları oldukça sizlere gideceğiz. Şöyle bakılınca da Vincenzo Italiano da hazırmış. Peki Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısına gidelim. Bakalım İtalyan teknik adam neler söylemiş.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo riusciti a ad ottenere stasera, passaggio del turno contro una squadra difficile, e penso che tra andata e ritorno siamo stati capaci di due prestazioni di alto livello e siamo stati premiati. Ripeto, abbiamo battuto una squadra forte che l'anno scorso in Europa League ha fatto bene, che era avanti come preparazione e come pre-season nei nostri confronti, e quindi grande merito ai ragazzi, bravi, e sono contento perché non era facile.
4: İyi akşamlar. Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda biz sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek.
5: Maçın ilk yarısında geçen hafta
4: Primo Tempo oyunda benzer bir oyun gösterdi. Michelin'da çok da
5: bulmayan
4: adım çok hatırlıyor aslında Mons Borsa. Ama bu topali soyun odasını tabii ki yapmak için soyun odasını tabii ki yapmak için soyun odasını tabii ki yapmak için soyun odasını tabii ki yapmak için soyun odasını tabii ki yapmak için.
3: Ma ci aspettavamo la partenza forte del nostro avversario. È stato un primo tempo dove siamo stati bravi a non subire gol, anche un po' fortunati. E nel secondo penso che dopo aver messo a posto qualcosa, nel senso dovevamo essere un po' più aggressivi, dovevamo giocare un po' più la palla, l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a creare situazioni da gol, abbiamo vinto qualche duello in più in mezzo al campo, abbiamo rifornito di più gli attaccanti e abbiamo fatto un secondo tempo di grande livello. Quindi ci sta di soffrire, ci sta di arrivare qui e non avere sempre il dominio delle partite, però bravi anche in questo i ragazzi, e in Europa vedrete che sarà complicato contro tutti.

0: soffrire ci può stare, dominare sempre non si può fare secondo me, però passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
1: Rakibimizin oyunun sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da iyi gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofans oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
2: Sorusu olan var mı?
0: Sulla prossima partita che inizieremo a studiare già da domani l'avversario, che sono convinto sarà difficile come sempre in Europa. È un avversario che ha vinto entrambe le partite contro in questo turno qui preliminare. Quindi andremo di nuovo in trasferta, inizieremo con la trasferta, ci dobbiamo preparare bene. Se l'affrontiamo con questo atteggiamento qua, con questa attenzione, con questa qualità, possiamo fare bene anche nella prossima partita. Ma sono convinto che questa partita ci darà grande fiducia e la prepareremo bene.
1: Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
2: Basın toplantımız sona ermişti. Teşekkür ederiz.
0: Thank you. Thank you.
3: Evet, Beşiktaş teknik adamı Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını dinledik. Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında satır arasında şunu söylemesi bence en değerli kısımdı. Avrupa'da kolay maç yok. Yani biz tabii ki burada kağıt üzerinde değerlendirdiğimiz vakitte Michelin'in önünde yani Hradets'in daha düşük profil bir takım olduğunu vurguladık ama esasında basın toplantısının ana metninin esasında en kilit cümlesi olarak hiçbir kolay maçın olmadığını Avrupa'da altını çizdi İtalyan teknik adam ve üzerine de şunu söyledi: eğer bugünkü karakteri gösterirsek, eğer bu 180 dakikadaki bu özveriyi, bu yardımlaşmayı gösterirsek kazanabiliriz, kazanmaya yakınız gibi aslında yorumladı İtalyan teknik adam, ki bence çok doğru da bir teşhisti. Oyuna da ne kadar doğru baktığını ben zaten saha içinde bunu çok net anladım, kendi adıma söyleyebilirim. Birçok kişi tabii ki şunu da söylemekte çok da haklıdır. Yani iki maçla bir kişiyi zirveye çıkarmamak lazım cümlesine katılırım. Hatta bu cümleyi her zaman da söylemeye çalışırım. Sadece ve sadece teknik adamın çok fazla maçını, çok fazla deneyimini görme fırsatını yakalayan ve bayağı da dikkatli takip eden birisi olarak teknik adamın, yani Vincenzo Italiano'nun çok başarılı başlaması da beni de bir futbol sever olarak çok çok mutlu ettiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hakikaten 180 dakikada gerçekten iyi bir takıma karşı harika bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, bugünlük benden bu kadar. Tabii ki bir sonraki maç sonu programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Haftayı bitirmeye böyle ramak kalmışken enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Sizler de bizlere katılmak isterseniz 0212 273 1010 WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, isyanlarınızı dile getirebilirsiniz. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
8: Hoş bulduk Cihan, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ediyorum abi. Bugün tabii seninle telefon bağlantısı yapıyoruz. Çünkü sen de dün Avusturya'dan gece geç saatlerde döndün. Galatasaray nasıl bir kamp dönemi geçirdi? İstersen biraz bunun ayrıntılarını alalım. Daha sonra Dursun Özbey'in dün kurulda konuşmalarına da biraz değiniriz.
8: Valla öyle, öyle söyleyeyim. Hani çok verimli bir kamp geçirmedik, onu söyleyeyim en başından. Bir Niagara röportajı yaptık. Onun dışında 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı ve sadece bir tane antrenmanı yerinde takip edebildik. Normal şartlarda 29'una kadar olması açıklanmıştı Galatasaray'ın Avusturya kampının. Sonradan 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Biz hani o tarihi değiştirmeyip erken döndük. Normal şartlarda bir tane daha fazla antrenman yerinde takip edebilirdik. Dün gece itibariyle İstanbul'a döndük. Baktığın zaman aslında hani fiziksel olarak, mevsim olarak Galatasaray kaliteli bir kamp dönemi geçirdi diyebiliriz. Ama hazırlık maçlarına baktığın zaman hiçbir şekilde sonuçlar tatmin edici değil. 2 tane hazırlık maçı oynadı Galatasaray. 5 tane gol yedi. Gol atamadan Avusturya kampını bitirdi. Bu anlamda tabii ki taraftar direkt bu olayı transfere yoruyor. Hala ciddi anlamda transfer bekliyor. Birkaç gündür Musiala ismi çok fazla gündemde. Çok yüksek sesle konuşuluyor ki kulüp kaynakları hani ısrarla bu transferi yalanlıyorlar. Onun dışında 10 numara konusundaki taraftarın ciddi anlamda beklentileri var. Forvet konusunda kim forvet olacak? Dün az önce de bahsettiğim divan kurulu toplantısı vardı. Orada da Dursun Özbek'e sert eleştiriler vardı. Normal şartlarda en hazır kadrosu olan, en az transfer yapacak olan takım Galatasaray'a, ama bu gecikme nedeniyle ciddi anlamda bir eleştiri söz konusu. Dediğim gibi kampa gelecek olursak, Davinson Sanchez dışında Galatasaray'daki bütün futbolcular kamptaydı. Davinson Sanchez de Dünya Kupası'nda diğer futbolculardan daha uzun süre kaldığı için katılmadı. Ama onun da ayrılığı söz konusu. Onun detaylarını da mutlaka konuşuruz. Genel olarak dediğim gibi yani İstanbul'un sıcağına oranla Avusturya'da daha böyle iyi bir mevsimde, iyi hava şartlarında dolu dolu bir kamp dönemi geçirdiğini net olarak söyleyebiliriz.
7: Yakup abi, bu arada Yakup Çınar'la beraberiz. Yani Dursun Özbey'in böyle sosyal medyada yazıp çizenlere, tırnak içinde söylüyorum bunu, yargı dağıttığını düşünüyor musun? Hani biraz böyle daha semt ağzıyla konuşman, racon kestiğini düşünüyor musun? Evet, diğer taraftan da bir öz eleştiri yapıyor ama diyor ki ben diyor işte sosyal medyada yazılan çizilene göre bu kulübü yönetmiyorum diyor. Her şeyin farkındayım diyor. Yani bir tık da sanki işte Serdal Adalı da bunu söylemişti, Aziz Yıldırım da söylemişti. Şimdi Dursun Özbek de söyledi. Yani yorumcular ve yazılan çizilenlerle çok ilgilenmiyorum ifadesini kullandı. Herhalde bu sene bu söylemleri bol bol duyacağız gibi duruyor.
8: Ama hani Dursun Özbek bu söylemleri en rahat söyleyebilecek başkan, çünkü hani sahada icraat var. 4 yıl üstte takım şampiyon oldu, ama burada Galatasaray taraftarının sosyal medyada özellikle Galatasaray'ı çok yakından takip eden insanların söylemiş bu. Evet, geçen sezon şampiyon olduk ama hani Fenerbahçe'nin forvetleri olsaydı bu şampiyonluk daha zor olurdu kısmına getiriyor. Eksikler var. Bu eksikler neden tamamlanmıyor? Dursun Özbek de hani biz Galatasaray'ın parasını har vurup harman savurmuyoruz. Gerekli transferler

Neresiyse, nereye yapılması gerekiyorsa oraya yaparız. Geçmişte Icardi'yi de biz aldık. Osimhen'i de biz aldık ki bu transferler Eylül ayında transferin son gününde gerçekleşmiş transferlerdi. Ama bu sefer farklı bir durum var Can. Yani ciddi anlamda Mertens gittikten sonra Galatasaray'ın bir on numarası hala yok. Herkesin beklentisi.

0: milli takımlar dönsün ona göre hareket edin diye hep bir düşünce vardı. Ama bu düşünceler maalesef hayata geçmeyince de Galatasaray taraftarı, Galatasaray genel kurul üyeleri, dünkü divan kurul toplantısı da dahil Dursun Özbek'e isyan ediyorlar. Ama Dursun Özbek de şunun özgüveniyle hareket ediyor. Son 4 sene şampiyonu da biz yaptık kardeşim. Hani genel olarak hani verdiğimiz kararların doğruluğu ortada, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi şekline getiriyor olayı ama burada adımların artık atılması gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık transfer dönemi başlayalı 2-2,5 aydır biz de burada yayınlarda, YouTube'daki yayınlarımızda artık hep aynı oyuncular üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü farklı isimlere yönelik gelişme yok, girişim yok. Galatasaray'ın beklediği oyuncuların da şu an mevcut takımlarından ayrılma ihtimalleri çok düşük. Uzun süre bu isimler gündeme geliyor. Bir taraftan da Fenerbahçe Greenwood'u aldı. İşte Leao ile ilgili girişimde bulunuyorlar. Leao transferinin detaylarını da birazdan konuşuruz. Beşiktaş'a dönüyorsun. Trossard'ı aldı. Salah'la ilgili sıcak gelişmeler var. Belki yarın, belki öbür gün bu transferi bitirecekler. Galatasaray taraftarı ve genel kurulu üyeleri de dediğim gibi şunu söylüyor. Hani en fazla limiti olan, en fazla parası olan, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösteren takım bizken, hani neden hala bu transferi yapmıyoruz diye Dursun Özbek'i eleştiriyorlar tabii ki.
1: Evet tabii, yani şimdi Akba, bir takımın başarısı baktığında işte tekniğine, taktiğine, fiziğine, ne bileyim işte psikolojik üstünlük vesaire, bunlar üzerinden geçiyor. Mesela evet, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ama işte şampiyonluğun ilk 2 yılında ya bunların tamamında bana göre oyun olarak da üstündü. İşte teknik ekibin tek taktiği olan bu önde baskıya çözüm bulunmasıyla ve baskı yapan oyuncuların düşen performansıyla sanki böyle 3. yılda bir tık teknik ve fizikte bir azalma yaşandı. 4. yılda da işte Icardi'nin bitmesi, Mertens'in gitmesi, Yunus'un sürekli sakatlıkları vesaire derken böyle sanki fizik üstünlüğü diğer takımları da geçmiş gibi gözüküyor. Bir de bu az önce de söyledin, işte yapılmayan transferler ve Dursun Başkan'ın Osimhen de Icardi de Eylül ayında geldi demesi bir plansızlık mı sana göre? Yani bizim bir planımız yok. Biz düşeş malları alıyoruz demek mi, yoksa başka bir anlam mı çıkarmalıyız buradan?
0: Ya öyle değil, hani bir plan var tabii ki ama bu plan yani gerçekleşmesi çok zor şeyler. Şimdi daha böyle net konuşmaya başlayalım tabii ki. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz isimler üzerinden mecburen gideceğiz. Şimdi bir Bruno Fernandes gerçeği var. Yani Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli 32 yaşındaki yıldız oyuncusuyla çok yakından uzun süredir ilgileniyor. Çünkü oyuncunun kulübüyle 1 yıl sözleşmesi var. Devre arasında istediği takıma bedavaya imza atabilir. Ama Manchester United'da ciddi anlamda katkılar almış oyuncusuyla sözleşme uzatmak istiyor. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın buradaki hani bugün özellikle dünden itibaren Leao haberlerinin çıkmasının bence en baş sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Bruno Fernandes transferi iyice zora girmiş durumda. Çünkü adamlar şunu geçiriyorlar. Hani biz 1 yıl sözleşmemiz kaldı. Evet, 6 ay sonra belki oyuncu süre alamayacak ama yine de serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu talep ediyoruz diyorlar. 60 milyon euro da 1 yıl sözleşmesi kalmış. Ne kadar iyi olursa olsun 32 yaşındaki bir oyuncuya Galatasaray tarafı ödemek istemiyor. Alternatif isim belki kolay gözükebilir transferlerden bir tanesi ama gerçekleşmiyor işte, yani oyuncu tarafı ikna olmuyor. Brahim Diaz mesela Real Madrid forması giyiyor, Fas milli takımının oyuncusu ki sadece 10 numara değil, sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu ama Real Madrid'deki geleceği netleşmeden adım atmak istemiyor. Galatasaray kulübü yetkilileri bu transferle alakalı girişimde bulunduğunda oyuncu tarafı net olarak Real Madrid'i bekleyeceğini, kariyerine Real Madrid'de devam edeceğini söylüyorlar ve hani Türkiye için şu anda kapıları kapatıyorlar. Enciso yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi ama şimdi Galatasaray bu sezon sadece bir isim transfer etti. Leslie Ugocukwu. Ben yalan söylemeyeyim. Ben bu ismi daha önce hiç duymamıştım. Evet.

0: Chelsea'ye transfer oluyor. İşte Burnley yaklaşık 30 milyon euro seviyelerinde para ödüyor bu oyuncu için ama kalkıp 6 numara transferini böyle non-name bir isim yapmışken 10 numaraya da Enciso gibi bir oyuncu alırsanız bu taraftarın camiası artarak taraftarın isyanı artarak devam eder. Bunun karşısında da maalesef bir şey yapamazsınız. Yani dediğim gibi aslında plansızlık yok. Sezon başından itibaren Cihan 10 numara transferinde belli isimler var. Buna işte Can Uzun'u da katabiliriz. Can Uzun konusunda da resmi anlamda görüşmeler devam ediyor. Oyuncu tarafıyla, oyuncuyla. Ama burada Frankfurt kulübü de Avrupa piyasasında transferde hani Nuh deyip peygamber demeyen kulüplerden bir tanesi. Oyuncu için 60 milyon talep ediyor ki bu rakam 50 seviyelerine düşmüş durumda. 50'nin altına da bu oyuncuyu bırakmak istemiyorlar. Galatasaray'da bu yüzden hani bu süreye kadar beklemek durumunda kaldı. Yoksa her sezon beklediniz, Icardi geldi, Osimhen fırsatları ortaya çıktı. Yani bu yıl böyle bir şey olacağının garantisi yok. O yüzden daha planlı, programlı şekilde hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi Galatasaray camiası az önce saydığım 10 numaralardan bir tanesinin artık kadroya katılmasını bekliyor.
1: Peki Yakup abi, bu Saray ile ilgili çıkan haberler doğru mu? El Hilal'in istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın da beklentisinin 35 milyon euro civarında olduğu söyleniyor ki daha yeni özür diliyorum West Ham'dan Summerville'i aldılar. 65 milyon gibi bir rakam verdi El Hilal. Galatasaray'ın da bu Saray'dan gelecek transferle Leao transferini bitireceği söyleniyor ki İtalyan gazeteci Longo Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran bir adım önde ve prensipte anlaşmaya vardı Leao ile dedi.
0: Yok, daha öyle prensipte anlaşma durumu söz konusu değil. Bu işler Leao transferi hem Fenerbahçe tarafından hem Galatasaray tarafından menajerler üzerinden yürüyor. Şimdi Leao kısmına geleceğim. Öncesinde Saray'la ilgili detayları söyleyeyim. Arabistan'da gidip forma giymek istemiyor. Evet, bir ilgi var. Hani hangi kulübün olduğunu net bilmiyorum ama Sara kariyerine en azından Brezilya milli takımı için Türkiye ya da İngiltere Premier Lig'de devam etmek istiyor. Hani Premier Lig'den de bir ilgi var ama bu 30-35 seviyelerine çıkmadı. 20 civarlarında olduğu için de Galatasaray çok sıcak bakmıyor. Yine Barış Alper için de mesela 30-35 seviyelerinde teklif getirebiliriz şeklinde görüşmeler var ama Galatasaray burada Barış Alper Yılmaz'la devam etmek istiyor. Salah'a böyle 10-15 seviyelerinde ilgiler var. Galatasaray yine burada ısrarcı, oyuncuyu göndermek istemiyor. Davinson Sanchez konusu var. Tabii az önce de söylemiştim, Dünya Kupası'na gidip izinli olan ve hala takıma katılmayan isimlerden bir tanesi. George Gardi Como'dan ciddi anlamda bir teklif getirdi ve bu teklifin bonuslarla artık 35 milyon euro seviyesine çıktığı belirtiliyor. Valla inanılmaz bir rakam. Yani oyuncu da gitmek istiyorsa ben Galatasaray'ın da bu saatten sonra Davinson Sanchez'i tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk aşamada 20-25 seviyesi deniliyordu. Sonra 25-30 seviyesi deniliyordu. Baktığın zaman 35 milyon eurolara artık yaklaşmış durumda Como kulübü. Burada oyuncu Türkiye'ye döndükten sonra teknik ekip ve yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından daha net bir şekilde durum ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, Davinson Sanchez milli takımdan geç elendiği için izin yapıyor dedin ama sanki bu izin bir tık uzamadı mı abi? Milli takımda oynayıp gelen oyuncular da var. Evet, onlar da tatilini yaptı ama işte bir haftalık 7-8 günlük tatilini yapıp kampa katıldılar. Sanki Sanchez'de başka bir durum var gibi de sen sanki böyle çok söylemek istemiyormuşsun gibi hissettin.
0: Başka bir durum olduğu kesin. Ama hani bu izin doğal akışa uygun, onu söyleyeyim. Yani Dünya Kupası'nda daha uzun süre kaldığı için biraz geç kaldı Davinson Sanchez. Bu nedenle Avusturya kampına katılamadı. Ama hani onuna kadar, Ağustos'un onuna kadar artık Galatasaray'la beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Dediğim gibi yani bu işin altında yatan neden Davinson için onun ciddi şekilde Galatasaray'a teklif yapması, 35 milyon euro seviyelerine kadar çıkıyor olması ki Galatasaray bir sol stoper transferi mutlaka yapmayı düşünüyordu. En kötü böyle hani yani Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda orada formaya giyebilecek bir oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu. Ama şunu söyleyeyim, Davinson Sanchez giderse daha tecrübeli bir ismi kadrosuna katması gerekecek Galatasaray'ın. Baktığın zaman Bremer ismi geçiyor, Juventus forması giymişti. Yine İtalya Ligi'nden Lucchini uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Davinson Sanchez'in ayrılığında Galatasaray'ın daha tecrübeli bir stopere de ihtiyacı olacak. Dediğim gibi sadece Dünya Kupası izni değil açıkçası. Evet, transfere dair de bazı gelişmeler var. Ben bunu ısrarla söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Davinson Sanchez'in ayrılığı olursa benim için sürpriz olmaz diye.
1: Evet, çünkü şu yüzden sordum. Hani İsviçre'ye 7 Temmuz'da elendi Kolombiya, yanlış hatırlamıyorsam, ve bu yasal izin 21 gün diye biliyorum. Bugün ayın 30'u. Yani baktığınızda evet, Galatasaray'da belki ben ekstra birkaç gün izin vermiştir ama aslında yasal sürede bir tık dolmuş gibi hissettiğim için bu soruyu da sormak istedim.
0: Yok yok, yani ben iznin gayet yasal şekilde Galatasaray kulübün verdiği ölçüde olduğunu düşünüyorum. Davinson Sanchez'in buna itaat ettiğini düşünüyorum. Bunun dışına çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani ayrılığıyla alakalı söylentiler de birleşince tabii ki insanın aklına farklı şeyler gelebiliyor.
1: Evet, tabii dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız da bizlere mesaj yazıyorlar. Onların mesajlarını daha sonra tek tek sana soracağım ama yani şu Can Uzun meselesini az önce aslında biraz böyle üstü kapalı anlattın bize ama yani hala burada bir ilgi devam ediyor mu? Okan Buruk'un ısrarla bana Can'ı alın dediği söyleniyor. Bu Can Uzun transferi rafa mı kalktı yoksa yine işte Galatasaray Bruno gibi beklemede mi bu transfer için?
0: Valla Galatasaray Bruno gibi bu transferde de beklemede. Can yaklaşık 10-15 gün önce oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmişti. Aslında Musiala haberleri de oradan çıkıyor. Oyuncunun menajeri, Can Uzun'un menajeri, aynı zamanda Musiala'nın da menajeri. İstanbul'a gelince Galatasaray yönetimi kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Can Uzun konusunda ne kadar ciddi olduklarını dile getirdiler menajeri. Hatta işte o görüşme sırasında Musiala'nın durumu soruluyor. Hani bu sezon ne zaman sahalara döner? Çünkü Dünya Kupası'na gitmemiş olsaydı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yaşadığı o ayak kırılması sonucunda takılan plaklar vardı. Onlar Dünya Kupası nedeniyle çıkartılmamıştı. Ve Dünya Kupası'ndan sonra da döner dönmez o plakaları ayağından çıkarttı oyuncu. Galatasaray orada bir yoklama yapıyor. Yani oyuncunun son durumu nedir ne değildir? Galatasaray'a gelebilir mi? Bayern Münih izin verir mi böyle bir transfere diye? Direkt oyuncu tarafı ve kulüp tarafı hani çok sıcak bakmadıklarını Galatasaray kulübüne dile getiriyorlar. Can Uzun konusu da dediğim gibi yani o günden beri ciddi anlamda Galatasaray'ın üzerinde mesai harcadığı transferlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Frankfurt kulübü çok ketum bir kulüp. Yani Kolomuani giderken kök söktürmüştü. 90 milyon euronun altına bırakmamışlardı. Onun dışında Marmuş transferinde yine aynı şekilde City ile o pazarlıklar üst seviyede yapılmış ve kulüp tarafı taviz vermemişti. Böyle bir kulüpten bahsediyoruz ve bu kulüp şu anda Can Uzun için sizden 50 milyon euro istiyor. Bu parayı verebilirseniz bu transfer gerçekleşebilir. Veremezseniz mecburen bekleyeceksiniz, yani bir süre daha bekleyeceksiniz.
1: Evet, artık Icardi Galatasaray'ın oyuncusu değil, serbest oyuncu ama tabii paylaşımları da ilgi uyandırıyor Galatasaraylı taraftarlardan. Dün bir paylaşım yaptı abi, dedi ki bazı yargıçlar dedi belli talepler söz konusu olduğunda gerçekten dedi ışık hızıyla olağanüstü bir hızla hareket edebiliyorlar. Hani normalde bunları görmüyoruz ama isteyince demek ki yapabiliyorlar dedi. Hani bir ünlünün sunduğu kanıtlarla diyor, yani Van Danara'yı burada söylüyor. Bu dosyayı inceliyor, yetmezmiş gibi diyor, bir de adli tatilde diyor. Hızlı bir şekilde devreye girerek benim hakkımda karar alıyorlar diyor ve Icardi yurt dışı yasağı geliyor. Arjantin'den çıkış yasağı geliyor. Pino da işte bununla ilgili konuştu. İtalya'yı seviyor Icardi dedi. Onun için de en iyi yer yüksek ihtimal Como olacak dedi. Ama yurt dışı yasağı da var. Yani sence bu yasak kalkar mı kalkmaz mı bunu bilmiyoruz tabii ama yani Icardi'nin de aslında bu kadar sıkıntılarla uğraşması, yeni sezonda Galatasaray'da kalsa bile kafasını ne kadar takıma veremeyeceğinin de en önemli göstergesi değil mi? Yani gitmesinin aslında ne kadar hayırlı olduğunu da bir nebze görmüş oluyoruz gibi.
0: Valla işte Galatasaray tüm bunlara rağmen Icardi'ye ciddi bir teklif